0: Norveç Kuzey Buz Denizi'ni tutuyor. Danimarka onun çıkışını tutuyor. Efendim Portekiz Avrupa'ya Amerika ayak atacağı zaman ilk basacağı yer. Ve İtalya Afrika Akdeniz'i kontrol ediyor. Dolayısıyla jeopolitiği güçlü olan ülkeleri de kendisiyle beraber NATO'ya soktu. 12 ülke. Sonra işte Türkiye ve Yunanistan var 52'de. Arkasından 55'te dedi ki cephe ülkesi olsun Almanya'yı soktu. Sonra İspanya 12 ile 16 ile Soğuk Savaş'ı bitirdik. Soğuk Savaş süresince Amerika bu örgütün temel belirleyeni, başat aktörü. Ve bütün ülkeler onun dediyse onu yaptılar. Geçen programda da söyledim. Hiçbiri dış politika hedefi takip edemedi. Amerika'nın belirlediği esaslar içerisinde kaldı. Şimdi Soğuk Savaş bitti. Amerika dünyanın hakim olarak ortaya çıktı. Hegemon güç olarak ortaya çıktı. NATO 2.0. 2.0'da NATO'nun siyasi bir örgüte dönüştüğünü gördük. Daha çok. Ya mesela o dönemde de bugünkü yazımda da ifade ettim. Türkiye birdenbire öne çıktı. Türkiye'nin jeopolitik önemi sanki yeni keşfedilmiş gibi bir sürü yayınlar yapıldı. İşte 93'te Graham Fuller Rand Corporation'dan bir rapor yayınladı. O sonra kitaba çevrildi. En meşhur işte Brzezinski'nin satranç tahtası o 90'lı yılların 98 falan herhalde çıktı. Hep Türkiye'ye bir rol biçildi. Ama
1: 97.
0: NATO 16 üyeden 32 üyeye çıktı bakın 2 kat 2-0'da. Ortaklar 38 tane ortağı oldu 70'e ulaştı. Şimdi burada mesela Türkiye önemli roller üstlendi. Sovyetler dağılmış, Yugoslavya dağılmış. Burada Türk ve Müslüman olan ülkelerle daha sonra işte 2004'teki zirvede Körfez'le ilişkiyi sağladı. Yani Türkiye bir takım roller aldı. Şimdi bunun da artık yavaş yavaş bittiğini, Amerika'nın kendi yükünü azaltmaya çalıştığını, Avrupa'nın daha güçlü bir savunmada yapılaştığını, yine Türkiye'ye bazı roller düşünüldüğünü görüyoruz. Bunları çok açık ve net söylemek şu anda zor. Hani biraz önce Nedret Bey'in söylediği, yani sadece biz para vereceğiz ya da asker vereceğiz, buna karşılık güvenlik mi üstleneceğiz? Belki en uçta akla gelecek bir şey. Ama buraya giderken bir başka konu çıkıyor önümüze. Bu NATO 3.0'a geçtiğimizde karar mekanizmaları nasıl olacak? Daha önce Amerika'nın başat olduğu örgütte yeni güç merkezleri, yeni başat ülkeler mi ortaya çıkacak? Buna adaylar da var. Yani Fransa aday mesela en bariz önde çıkan. Ekonomik gücü açısından bakarsanız Almanya aday.
1: Şu grafiğe
0: İngiltere.
1: bakalım mı? Yani Ankara'da NATO 3.0 hazırlığı toplam üye 32. Kuruluş tarihi 4 Nisan 1949.
0: Evet.
1: En yeni üye İsveç, ki İsveç'in üyeliği hayli tartışmalıydı. Türkiye için de tartışmalı oldu.
0: Evet.
1: Tanımayın tanımayın
0: Evet.
1: olsun. En uzun sınırı Rusya ile Finlandiya. En güçlü ordular. Birinci sırada ABD, ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada Fransa, dördüncü sırada Birleşik Krallık, beşinci sırada Almanya. Şimdi tabii bu manzaranın içerisinde Rutte'de galiba onun da grafiği vardı, onu da verirseniz. Rutte'de işte o 3-0'a gönderme yapıyor, doğrudan oraya geçiyoruz diyor. İşte 3-0 inşa etmek için büyük dönüşümden geçiyoruz. Şimdi büyük dönüşüm hakikaten tam olarak ne demek? Yani paradigmada bir dönüşüm mü,
0: Şimdi
1: yoksa teknolojinin gelişmesiyle birlikte ona bağlı bir dönüşüm mü? Genişleme manasında üyeler ve sınırlar, coğrafyalar anlamında bir dönüşüm mü? Büyük dönüşüm.
0: NATO'yu anlatan birçok yayında şunu söyler. NATO gerçekten hani uzun süreli ve üye sayısını giderek artıran, etki sahasını giderek artıran bir örgüt sıfatıyla görüldüğü için ona atfedilen şey NATO'nun gerektiği zaman dönüşebilen bir yapı olmasıdır. Yani bunu bir övünülecek şey olarak gösterirler. Bugün de bir dönüşümden geçtiğini ifade ediyor. Zaten 3.0 şeyini de onlar kullanıyor. Amerika Savunma Bakanı, Savaş Bakanı Hegseth de kullandı. Şimdi burada paradigma değişimi dediğimiz işte biraz önce de yine konu olan karar
1: Hegseth şöyle
0: mekanizmaları.
1: kullanıyor: Avrupa daha fazla sorumluluk üstlenecek 3-0'da.
0: Tamam.
2: Şimdi
3: paradigma değişimi bu mu yani?

0: Hayır, rolü şimdi onu da iyi tarif etmemiz lazım.
1: Şimdi ona da müsaade ederseniz geleyim. Bir tanesi karar mekanizmaları konusu. Hı-hı. Yani bu Ukrayna Savaşı sırasında yaşanan bazı konular şey yaptı Avrupa'yı. Mesela Amerika'dan bile rahatsız oldular. Neden? Bir kere Amerika geldi, işte Grönland istedi vesaire vesaire. Bunlar bir rahatsızlık hı-hı, konusu. Hı-hı. İki, Ukrayna konusunda birdenbire Amerika'nın tavır değiştirdiğini görünce rahatsız oldular. O halde biz bu karar konusunu öyle bir yapıya dönüştürelim ki yarın başımıza iş çıkmasın. Çünkü NATO'nun içerisinde gerçekten çok küçük devletler de var. Yani bizim güvenlik aldığımız rakamdan küçük ordusu olan ülkeler var. Şimdi işte mesela Slovakya Macaristan'la beraber bazı konularda veto kullandı. Bizim İsveç'e yaptığımızın aynısını yaptılar. Bunları elemine edecek yeni komuta yapısı, yeni karar mekanizmaları. İşte Avrupa'da başat aktör 5 ülke var. Bunun dışında da bölgesel komutanlıklar üzerinden bazı kararları önceden verelim. Şimdi Polonya ve Baltık ülkeleri mesela şu anda NATO savunması açısından en öne çıkan ülkeler. Buraya tayin edeceğimiz komutan daha önceden verdiğimiz yetkilerle gerektiği zaman savaşa girebilsin. Bu NATO'ya bir esneklik kazandıracak. Bu birinci boyut paradigma olarak. İki, şu ana kadar NATO üzerinden veya kendi kurduğu düzenle dünya ticaret yollarının güvenliği ya da işte Körfez'in güvenliği, Akdeniz'in güvenliği konularını Amerika üstleniyordu. Eğer savunma harcamaları artırılacaksa bunlar nereye gidecek? Yani silahları al depolara diz diye bir şey yok ki. Yetenek üretecekler. Yani bir filosu varsa uçak filosu 2 filo, 3 filo olacak. Denizinde 15 tane gemisi varsa 30 olacak. Bunlar dünya güvenliğine sokulmak zorunda o zaman. Yani bu sefer Avrupa'nın da güvenlik üstlendiğini göreceğiz. Şimdi işte Avrupa güvenlik üstleniyorsa bazı konularda birlik yaratıyorsa, güç, kapasite yaratıyorsa işte o zaman Türkiye gündeme geliyor. Niye? Avrupa'nın savunma düşündüğü, savunma tasarladığı yerlerde coğrafi olarak Türkiye ile çakışıyor. Ama Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil. O zaman bunu NATO üzerinden Avrupa ile nasıl entegre ederiz? Amerika'nın da şu anda yapmaya çalıştığı öyle görünüyor.
2: O zaman ben şu soruyu tartışmaya açıyorum.
0: Biraz şu şeyleri düzelterek giderim. Yani sen dedin ya hani Avrupa'nın yönetimdeki rolünün şeye bir etkisi yok. NATO düşünce zihin yapısına. Onlar şu anda açığı yamamaya çalışıyorlar. Hani buradaki paradigma değişikliğini biz şey diye anlamayalım. Özellikle yani paradigma ne? Zihin değişimi yani zihinsel bir şey. Avrupa bu ölçüleri karşılayabilecek durumda değil. Hızlıca yapacak ve bunu 5 yıl içinde bitirmeye çalışıyor. Ama 2030'un sonuna kadar. Diğer taraflarda yani güvenlik vadeden Avrupa dışında da güvenlik vadeden bir yapıya gelmesi çok zor şu an bu hızda.
2: Ben şu soruya dönecektim Gürkan'a. Hı. Aslında bu soruyu tartışırken
0: ya bence çok özür dilerim. Gürkan'dan da sen de
2: bunları sen yine tekrar etmek zorunda kalacaksın. Çünkü şu ya çok daha temel bir şey konuşalım burada. Bir, dünyanın gerçekten NATO'ya ihtiyacı var mı? Hı. İki, dünyanın gerçekten NATO'ya ihtiyacı
0: var. İşte bu klasik NATO'yu konuşmak anlamına gelecek. Ama
2: tamam, orada da
0: eyvallah,
2: bir sıkıntı NATO var. NATO var, hangi NATO?
0: Ama şunu söyleyeyim, bir kısa konuşacağım. Buraya nereden geldik? Buraya nasıl geldik? Yeni dünya düzeni tartışmaları üzerinden geldik. Avrupa ile Amerika arasındaki paradigma farkı küreseli nasıl algıladıklarıyla ilgili.
2: Aynen öyle, doğru.
0: Tamam mı bu? Doğal olarak buradan çıkış yolları da öyle.
2: Onun için de ister istemez bu sorunun yani ana basit sorudan gitmek yani. Buyurun. Bir, gerçekten dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı? İki, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı? Yani İran'ın yok, Hindistan'ın yok, Rusya'nın yok, Çin'in yok. Türkiye'nin niye NATO'ya ihtiyacı var? Sorularını hem kendi açımızdan hem dünya açısından soruyoruz.
3: Evet, yani bir başka aslında Nedret'in de birazdan herhalde daha da açar. Vurgulamaya çalıştığı tahmin ediyorum şu. Küreseli nasıl algıladıkları dedi ya, oradan çıkarak evet söylüyorum. Bu durumu anlayabilmemiz için Amerika ile Rusya'nın ilişkileri, Amerika ile Çin'in ilişkileri, Rusya ile Çin'in ilişkileri belirleyecek ilişkiler. Yani bunlar küreseli anlamamız açısından önemli. Ve buralardaki askeri boyut ne kadar?

NATO 1-0, 2-0, işte 3 geldi bilmem. Bunlar biraz en azından son dönemi itibariyle bana PR çalışmaları gibi de görünüyor. NATO, senin soruna da cevap mahiyetindeki yaklaşım şu. Evet, bir İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselen bir gerilim oluştu. Soğuk Savaş yılları.

0: bir blok oluştu. Karşısında Varşova Paktı oluştu.
1: İşte NATO 1-0 bu. Bunu anlıyoruz.
0: Net bir güvenlik ihtiyacı var. İşgal edilmiş ülkeler var. Oralarda yönetilmiş. Moskova'dan atanan liderler falan var. Böyle bir resim var. Bunu anladık. Bu devir bitti. Yani 90'larda bitti bu iş. NATO bu anlamda bir soğuk savaş teşkilatı. Soğuk savaş dönemi teşkilatıydı. Anlamlıydı, işlerliği vardı. Eğri, oturalım doğru konuşalım vardı. Bizim açımızdan da vardı. Yani soğuk savaştan sonra NATO yani ne işe yarıyor? 2-0 olunca mesela kendisine kilit kavram nedir? Tehdit. Birinciyi yaratan da buydu. İkinciyi yaratan da ikinci dönemde NATO 2-0 denilen dönemde tehdit kavramının karşılığını nerede buldu? Mesela Ankara'dan bakın dünyaya. NATO var, lazım. Sovyetler Birliği dağılmış, 15 cumhuriyet oluşmuş falan. NATO'nun bir tehdit araması lazımdı kendisine var olmak için. Yapay bir arayıştı. Neydi yani NATO? Hangi tehdide karşıydı?
2: O tehdidi bulamadıkları için
0: evet.
2: Dediler ki, bulamadı ya, tehdit belirsizlik dedi.
0: Radikal örgütler, bak, İslamcılık.
2: Sonra buldular onu. Ya, onu sonra buldular.
3: Gürkan'ın dediğin çok önemli. Şöyle bir yer var. NATO çift 0-0 olsun, 1 olsun, 2 olsun buraya kadar ki hatta zihin değişmiyor. Sadece NATO'nun işlevleri üzerinden bir kavga var. Tamam mı? Kavga da değil. Yani böyle yapalım bundan sonra. Yapay zekayı da falan. Tamam. Ama burada artık burası farklı.
0: Ne kadar zihniyetten farklı olduğunu
3: ayrılıyor.
2: Farklı ve onun çatışması var.
0: Şimdi ben biraz böyle bakıyorum. Yani daha somut olan da budur. Şimdi Rutte demiş ki efendim işte biz şimdi yeni dönemde yeni bir paradigma. Neyin paradigması? Ben bir paradigma falan 3-0. Ya bir yapıyı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Karşılığını görmüyorum ben açık söyleyeyim. Yani bu bakın jeopolitik gerilimler var mı? Var. Sıcak çatışma ortamları var mı? Var.
2: Şimdi Osman Gazi Kandemir dedi ki Macron pişman olmuştur beyin ölümü gerçekleşti diye ama senin söylediğin şeyde benim gözümde ne canlanıyor? Kalp masajı canlanıyor.
0: Öyle. Ama şimdi
3: Fransa
0: mesela
3: özellikle
0: bakın,
3: konusunda
0: Türkiye,
3: hala pozisyonu
0: NATO'nun en büyük, en etkili ülkelerinden birisidir. İkinci en büyük kara ordusudur. Yani Türkiye'siz bir NATO çok manasız bir durumu. Türkiye için tehdit algılaması ne? 1950'lerde neydi belli. İşte ötekiler gibiydi. Şimdi bugün Türkiye için bir gün bir milli güvenlik siyaset belgesi yazacak olsak, Türkiye için birinci tehdit kim? Mesela Rusya mı? Çin mi? Hayır. Yani Rusya'nın Türkiye'yi işgal veya Türkiye'ye saldırı, Çin'in yani NATO belgelerinde bunlar tehdit olarak belirlendiği için söylüyorum. Hayır. Bölgesel düzeyde bir İsrail tehdidi var. Hani böyle bir sonuç alıcı
2: NATO'da o konuda topa girmez.
0: Savaşacak ama bir tehdit. Yani bölgesel düzeyde
2: NATO
0: bir
2: o konuda topa girer.
0: Mesela Yunanistan girer mi? Yani İsrail mevzu bahis olduğunda ben NATO'yu yanımda falan görecek miyim? Böyle bir şey
2: tamam.
0: Var mı?
2: Demin o zaman basamak basamak İsrail söz konusu Türkiye'nin yanında NATO yok demin.
3: Ya NATO İran'ın yanında Amerika'ya destek vermedi.
0: İstatistiği bir sorun bakalım. Yani demin Nedret'in bahsettiği istatistik %10'lar Amerika falan. Bir sorun bakalım Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun ikinci büyük ordusu, ikinci büyük hani ülkesi, birinci büyük ülkesini nasıl algılıyor? Tehdit düzeyini Türkiye ölçeğinde bir bakın, sonucu görürsünüz. İsrail o ülkenin en büyük müttefiki falan. Yunanistan küçük bir ülke, Türkiye için bir tehdit kapasitesi olan bir ülke değil ama şimdi tehdit algılamasında o ülkeye bir sorun, diğerisi tehdit. Sovyetler Birliği, Rusya mı diyecek size, Çin mi diyecek, Türkiye diyecek. Bizim açımızdan bir tehdit değil ama bir sıkıntı, bir komşu falan.
2: Gürkan Zengin için Türkiye'ye ilk üç tehdit ne?
0: İkiyi üçü sayamam. Birincisi İsrail'dir. Tehdit derken yani baş edemeyeceği bir tehdit olarak söylemem. İsrail öyle Türkiye'nin baş edemeyeceği ama bir tehdittir. Bölgesel düzeyde de bir tehdittir. Zaten sonuçlar ortada. Yani 70 binden fazla çoluğu çocuk katletmiş. Hı hı. Deniz, Akdeniz'i mahvetmiş. Suriye alanını hala mahvetmeye, istikrarsızlaştırmaya çalışan bütün alanlarda, bütün alanlarda yıkıcı bir aktör olarak ve bizim de bütün bölgesel çıkarlarımızla çatışma içinde dünyanın barışı açısından çatışma için bela memleket İsrail. NATO nereye koyuyor bu İsrail'i mesela bizim içinde bulunduğumuz ittifak? Nerede İsrail?
2: Bu soruda duralım. Araya gidelim.
3: Şeyi bize sormayacak mı Türkiye'nin en büyük?
2: Araya gideceğiz. Ha. Hepsini.
3: Ben gitmiyorum buraya.
2: Ben gitmiyorum. Ben buradayım. Ara falan da yok. Şöyle bunu tartışalım. Yani Hüseyin Hoca kolları bağladı. Bence cevaplarını da hazırladı. Osman Gazi Kandemir de Nedret de. Yani şunu bir yerlerine oturtalım. Mesela Türkiye üzerinde tehditler ne?

0: ki Türkiye NATO ile olmalı ve o tehditler karşısında NATO bir çözüm mü? Çözüyor mu? İsrail örneği
1: verdi mesela. İçinde bulunmanız
0: bir de dünyanın, olur. Yoksa dünyanın yaratacağı bir güvenlik NATO'ya ihtiyacı var mı? Hı-hı. Varsa niye var? Yoksa niye yok? Bir de şimdi NATO içinde olmayan ülkeler var. Onlar NATO'suzlar. Hani NATO içinde olmak için can atıyorlar da mı olmuyorlar? Onlara da teklif edilse olurlar mı?
1: Birkaç cümle daha söyleyeyim. Bir şeyden sonra
0: bunların
1: reklamdan sonra devam edelim.
0: Bir tamam. Tartışalım aradan sonra.
2: Yazar kasa ve POS cihazı birleşti. Ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
0: Soruyu sadece izleyenler için tekrar ediyorum. Bir, dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı? İki, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı? İhtiyaç ne?
1: Bir, dünyanın NATO'ya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir, ikincisi Soğuk Savaş Teşkilatı olduğunu, Soğuk Savaş sona ermesiyle de anlamını yitirdiğini düşünüyorum. Askeri bir örgüt olarak. Fakat NATO, Türkiye açısından da bakıldığı zaman belirleyici kavram tehditlerdir. Tehdit algılamalarıdır. Eğer NATO bir tehdit algılamasına dayalı askeri örgüt ise bugün karşı karşıya kaldığımız bu jeopolitik ilişkilere baktığımda Türkiye merkezli olarak veya öteki ülkeler merkezli olarak baktığımda bizim tehdit algılamalarımız, gündemlerimiz, önceliklerimiz bu üyelerin çok farklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi ülkelerin sadece Türkiye'ye değil Kanada'ya, Danimarka'ya açıktan tehdit olan ifadeler kullanabiliyor. O ülkelerin topraklarını talep edebiliyor. Böyle ittifak mı olur? Böyle ittifak ilişkisi mi olur? Olmaz böyle şeyler. NATO'nun, daha doğrusu NATO'nun en büyük, yani Amerika, NATO eğer Amerika demekse herhalde bunun tersini iddia edebilecek biri yoktur. Amerika, NATO demektir. NATO, Amerika demektir. Ve bu açıdan bakıldığı zaman şu son 20 yıl bizim Amerika ile ilişkilerimiz...
0: Bence Nedret karşı çıkıyor. Ben anladıklarına onu anladım.
1: Neyi?
3: Öyle mi?
0: Yani NATO Amerika demektir, Amerika NATO demektir.
1: Zannetmiyorum buna itiraz edebileceğini.
0: Avrupa Amerika ayrımının bir anlamının olmaması lazım.
3: Ben de bunu çok sık tekrarladığım bir şey. Evet. ABD eşittir NATO'yu ama şöyle olabilir. Şimdi bu yeni değişimden sonra artık öyle diyelim.
0: İki zihniyet.
3: Tabii Avrupa modelini bozuyor. Avrupa hani biz daha çok yükleniyoruz bu işi dediğinde formül değişecek. Ama buraya kadarki öykü, hani 48'den günümüze kadarki öykü
0: böyleydi.
3: Budur.
1: Evet. Tamam. Bağlayayım. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye merkezli olarak bu soruya da cevap vermiş olarak yani Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri, İran'la Türkiye'nin ilişkileri, yani NATO içi veya NATO dışındaki ülkelerle ilişkileri, Çin'le ilişkileri, Amerika ile birebir ilişkileri, Amerika'nın bölge politikaları ile ilgili Türkiye'nin tavrı, tutumu, özellikle biz bunu son 20 yıldır Amerika ile biz büyük gerilimler yaşadık. Bu stüdyolarda bunları günlerce konuştuk, tartıştık. Neler yaşadık? Yani şu Trump'la kurulan daha sağlıklı gibi görünen ilişki arızi bir şey. İki sene sonra yine o fabrika ayarlarına dönmeyecek bir Amerika olmayabilir yani. Bambaşka bir Amerika ile yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Bölge politikaları itibariyle tahripkar. Yine işte bu iş Kürt devletinden başlar. Bölgenin destabilize edilmesine kadar gider. Bunu yaptılar 20 yıl. 20 yıl bunu yaptılar. İsrail'i de kullanarak yaptılar falan. Gene aynı. Yani nerede kaldı NATO? NATO Türkiye, Kıbrıs, Ege, Akdeniz konularında. Bunu da anlamıyorum. Yani Türkiye'nin yükselen bir profili var. NATO içi ülke falan. Yani bir ülkeye verilen yükümlülükler, sorumluluklar ya da biçilen payeler daha önemli, anlamlı hale geldi denilen bir dönemde. Bunun somut karşılığı olarak Yunanistan nedir? Yani Yunanistan nedir? Doğu Akdeniz politikalarında Türkiye'nin yanında durmuş bir NATO üyesi görmedim ben. Kıbrıs meselesinde, Suriye alanında görmedim öyle bir NATO üyesi ülkeler falan. Bizim güvenlik riskleri olan bir ülke ve NATO içinde herhalde 2.0 dedikleri dönemden bahsediyorum mesela terör örgütlerinin. Efendim işte devlet dışı aktörlerin tehdit olması üzerine kurulu 2.0 döneminin en büyük belalara maruz kalan ülkelerinden biri bizdik. En başındaki ülke bizdik. Her türlü terör belasıyla hem de varoluşsal tehditler neredeyse yaratacak kadar yaşadık. Suriye parçalandı, Irak parçalandı. Bu örgütler üzerinden parçaladılar bunu. Türkiye için son derece yıkıcı bir gündemle geldiler ve biz yanımızda NATO'yu falan gördük. Karşımızda gördük, yanımızda görmedik. 15 Temmuz neydi? 15 Temmuz'u yapan örgütün arkasındaki ülke hangisiydi? 15 Temmuz'u yapan örgütün liderinin yaşadığı ülke neresiydi? Biz bunları unutuyor muyuz? Yani NATO üyesiyiz demekle olmuyor bu iş. NATO benim gözümde bütün bu resimlerin de içinde bulunduğu bir NATO. NATO bu. Olur mu? Şurada senin yanında. Nerede yanında? Hiçbir yerde yanında falan değil. Karşı karşıya bulunduğum bir askeri risk. 1 ile 10 arasında 3 birim bir risk var idiyse, varsa, bugün varsa diyelim ki İsrail 3-4 birim bir risk orada mı yanımda? Orada bile yanımda değil. Ama hükümetimi, seçilmiş hükümetimi yıkmaya kendi jeopolitik çıkarları amacıyla davrandığında NATO bunu yapıyor. Bunu yapan bir NATO. Hala NATO'da olmalı mıyız? Evet olmalıyız. Niye? İçinde bulunmak faydalı da o bakımdan. Yani çünkü Türkiye'nin yani bu argümana katılıyorum. Sağda solda çok da yazılıyor. Yani Türkiye NATO'dan çıkacak olsa ben çıktım kardeşim dese o yapının içine bir askeri ittifaktır. Kimleri alacakları belli olmaz. Yani evet İsrail'i alabilirler. Evet Kıbrıs Rumlarını alabilirler. Ondan sonra başımıza başka türlü belalarla gelebilirler. İçinde bulunalım. Bulunalım içinde. Veto hakkı vardır en azından. Bulunalım içinde. Hani her şekilde Türkiye kendi başına bu karşı karşıya kalacağı
0: sen şöyle bir panorama çizdin.
1: Mücadele
0: Türkiye,
1: eder.
0: Türkiye NATO ve onun çeşitli müttefiklerinin yaratacağı güvenlik risklerine karşı NATO'ya üye.
1: NATO'nun
0: NATO, NATO'ya karşı
1: değil.
0: Kendini korumak için NATO'ya NATO, üye.
1: NATO'nun içinde bulunmamız şey onun hikmetinden değil şerrinden korunmak içindir. Öyle diyelim.
0: Peki.
1: Türkiye için NATO'da bulunmak bu anlama gelir. Ha ayrıca NATO için bir şey daha söyleyelim. Bakın 1952'den beri NATO bize ne fayda verdi? Bu Sovyetler Birliği tehdidine karşı bir anlamda kalkan olmuşluğu vardır bir dönem için. Ama onun dışında NATO sadece bir askeri örgüt olarak görünür. Ama NATO aynı zamanda bir siyasi örgüttür, idari örgüttür. NATO sizin eğitim müfredatınızın belirlenmesine devlet kurumları içindeki istihbarat teşkilatısının ordusudur, şudur, bunun içine giren bir aktörler bütünlüğü. Bakın şeye kadar, milli eğitim müfredatına kadar giren, çocukların, kuşakların yetiştirilmesindeki argümanlara kadar girebilen de bir yapıdır.
3: İşte bu değişik kanallarıyla söyledik ya, hani ya kardeşim hala niye Pentagon'un yanına ay yıldızı koyuyorsunuz?
1: Aydınları ifsad etme.
3: O işte o. O
1: aydınları
3: yani.
1: İfsad etme de dahil olmak üzere böyle bir peki, 50 yıl yaşadık.
0: Hüseyin Bağcı'ya bir döneceğim.
1: Öyle söyleyelim.
0: Şimdi Gürkan Zengin bir tablo çizdi. Çizdiği tablonun içerisinde somut örnekler verdi. Ve o örnekleri birleştirdi ve dedi ki, yani ilk önce dedi ki, yani hani onun söylediğinden hareketle şöyle bir not almışım. Kastettiği tam o. Yani terör saldırısı Amerika'ya oluyorsa El-Kaide'ye karşı NATO hep beraber. Terör saldırısı Türkiye'ye oluyorsa PKK'ya karşı NATO hep beraber değil.
1: Karşımızda da yer alıyorlar bu arada.
0: Ha, bir de karşımızda yer alıyorlar.
1: Açık gizli diyor. Yollarla.
0: Öbür taraftan işte 15 Temmuz örneğini verdi, darbeler dedi vesaire dedi. 12 Eylül NATO darbesi ise bir de oradan darbe de yediğimizde bir yapı. Ve bütün bunları alt alta koydu birçok örnek için. İsrail örneğini verdi ve dedi ki biz NATO'nun hikmetinden yararlanmak için değil de şerrinden korunmak için NATO üyesiyiz yani.
1: Bugün içinde bulunduğumuz sebebi budur.
0: Budur dedi. O anlamda soruyu da size o şekilde soruyorum. Dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı? Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı var mı?
4: Ne kadar süren var?
0: Yani şöyle...
1: Bir dakika hocam.
0: Hayır bir dakika değil tabii ki ama hızlı ama tartışmaya da müsait. Araya herkes girebilir. Buradaki İstanbul'daki konuklar araya girip sorular sorabilir. Çünkü bir tartışma başlatıyoruz aslında. Buyurun.
4: Teşekkür ediyorum. Şimdi Emel Sayın'ın bir şarkısı var. Al götür beni diyor seninle. Sorana başımın belası dersin. Yani Türkiye NATO ilişkileri biraz da böyle. Ne NATO'suz ne NATO ile birlikte. Yani ne senle ne sensiz. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında almış olduğu

0: en doğru kararlardan biri NATO üyeliğidir. Bu Türkiye'nin devlet aklıyla birlikte alınmış olan bir karardır. Üzerine çalıştığım için veya son olarak Orhan Karaoğlu'nun yazdığı NATO ile ilgili olarak devlet aklı NATO'ya girme konusunu da öneririm. Şimdi Gürkan Bey çok güzel söyledi. Tam kafası karışık. Yani hem gerekli diyor hem gereksiz diyor. Yani çok normal ama yani ben Türkiye'deki tartışmalara baktığımda, Avrupa'daki tartışmalara baktığımda dünyada herkesin kafasının karıştığı bir süreç içindeyiz zaten. Eski düzen ölmedi, yeni düzen doğmadı. Şu anda Ivan Krasnev'in, Bulgar filozofunun söylediği gibi monsterlerin dünyası. Şimdi biz çok kritik bir süreçten geçiyoruz dünya olarak. Avrupa, Nedret Bey'in bence çok haklı olarak söylediği, çok güzel anlattı aslında. Tebrik ediyorum ayrıca onu bu akşam, bu akşamlık.
1: Tabii hep tartıştığımız için.
0: Transatlantik ayrışmayı çok iyi anlattı. Gerçekten öyle. Avrupa'da şu anda Amerika'ya olan güvensizliğin zirve noktaya vardığı doğrudur. Hatta birçok Alman ve diğer ülkelerden olan entelektüeller, Council on Foreign Relations diye Avrupa'nın bir şeyi var, böyle bir düşünce kuruluşu var. Orada 3 akademisyenin, araştırmacının daha yeni birkaç gün evvel yazdıkları bir makale var. Avrupa'nın kendini nasıl ABD'ye çok daha fazla bağımlı kılmadan kendi güvenliğini nasıl sağlayabilir üzerine fikirler yürütülüyor. Ama şunu unutmamak lazım. NATO dediğimiz yapı bir gönüllülük esasına dayalı olan bir askeri yapılanmadır. Dünya tarihinde de eşi benzeri yoktur. Ekonomik olarak baktığımızda şu anda dünyanın 7 gelişmiş ekonomisinin Japonya haricindeki hepsi NATO içerisinde. Almanya dünyanın 3. büyük ekonomisi dünyada, Amerika ve Çin'den sonra, ama nükleer silahları yok. Avrupa Birliği'nin şu anda kafası çok karışık. Amerika Birleşik Devletleri'ni devre dışı bırakabilecek bir yapılanmayı kurması söz konusu değil. Daha çok değerler üzerinden giden, idari anlamda giden, karar alma mekanizmalarının çok zorlandığı bir Avrupa Birliği var. O nedenle Avrupa Birliği'nin, hatta SAFE olarak da bildiğimiz Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin de nasıl kararlar alabileceklerini bile şu anda tartışıyorlar. Çünkü küçücük ülkeler, orada Gürkan Bey çok haklı, yani bir Güney Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin yüksek siyasetini, yüksek stratejisini engelleyebiliyor Türkiye'yi almayın diyerek. O nedenle Avrupa Birliği içerisinde şimdi oy birliğinden oy çokluğuna yönelen bir eğilim var. Bu özellikle Olaf Scholz döneminde Almanya'nın başbakanıyken Macaristan'ın ve Slovakya'nın koymuş olduğu o engelleri ortadan kaldırma yolunu şöyle yaptılar. Viktor Orban'a sen dışarıya çık bir kahve iç dedi Olaf Scholz. O dışarıya çıktı, sonra oylama yapıldı, oy birliğiyle alındı. Bunlar tabii diğer trikler. Dünyanın NATO'ya ihtiyacı var mı yok mu? Şimdi nereden baktığınıza göre değişir. İdeolojik olarak bakanlar var halen. Onlara göre yok. Bakmayanlar için, yani pragmatik olarak düşünenler açısından NATO dediğimiz olay tamamıyla bir zihinsel bakış açısıdır. Bu çok doğru. İkinci defa Nedret Bey'e katılıyorum. Yani bu bakış açısını
1: hayırdır inşallah
0: anlamak lazım. Hayırlara vesile olur inşallah. Evet. Ne yapayım? Doğru söylüyorsa doğru söyleyecek. Doğru söylüyor. Yani katılıyorum. Gerçekten de öyle. Şimdi
1: buyurun.
0: Çok doğru Osman Gazi Bey. Ama müsaadenizle biraz daha devam edeyim.
1: Tabii buyurun.
0: Müsaadenizle biraz daha devam edeyim. Şimdi NATO'nun NATO'nun mu dünyaya ihtiyacı var, yoksa dünyanın mı NATO'ya ihtiyacı var? Bakın Güney Kore gibi, Japonya gibi, Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelerde NATO ile bir bağıntı kurmak istiyorlar. NATO sonuç itibariyle nereden bakarsanız bakın bir güvenlik yapısı olarak 1949'da kuruldu ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa'da doğru veya yanlış bir Rus tehdidi

0: algısı çok güçlü. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları çok önemli. Stoltenberg'in işte Ben Görevdeyken isimli kitabı da yayınlandı biliyorsunuz. Çok da güzel anıları var Türkiye ile de. Ben İsveç'teydim Nisan ayında. İsveç'te bir hafta içinde 8 görüşme yaptım. Savunma Bakanlığından Dışişleri Bakanlığı'na kadar, akademilerden üniversiteye kadar. Şöyle, İsveç gibi 200 yıldır tarafsız olan bir ülkenin apar topar NATO'ya üye olmasının tek bir nedeni vardır. O da Rusya tehdididir. Şimdi tabii Gürkan Bey buradan bakıyor. Yani Türkiye merkezli baktığı için çok iyi de anlıyorum. Ama bir Finlandiyalı ve İsveçli bir gazeteci olsaydı veyahut da bir entelektüel olsaydı bu Rus tehditinin ne kadar önemli olduğu konusunda büyük bir olasılıkla onlar gibi düşünecekti. Yani sizin çok büyük bir komşunuz var. Ukrayna'ya bir saldırı var. Ukrayna'ya bakın, Ukrayna Savaşı'nın devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'yı Ukrayna'da meşgul etmeye çalışmalarıdır. Orada meşgul edecekler ki Rusya bir tehdit olmasın. Bu Rusya'nın tehdit algısı veyahut da algılaması çok önemli şu anda Avrupa'da.
1: Yani ben ama bu Norveç'in sorunu veya İsveç'in sorunu.
0: Hayır hayır, Norveç'in olur mu? Herkesin sorunu. Finlandiya'nın da. Norveç zaten üyeydi.
1: İsveç diyecektim, Norveç.
0: Şimdi benim
1: üye oldu ya.
2: Ukrayna'yı NATO'ya almak
0: dil sürçmesi
2: hamlesiyle Rusları Ukrayna'nın üzerine saldırtıp bölgede eritmeye çalıştılar. Şimdi bu da bir vaka, bu da bir gerçeklik yani. Hani bunlar hocam, da var yani.
3: Mesela kendisi bir Avrupa'ya yönelik
0: şimdi, bir literatüre algılıyor. Şimdi
2: mesela
1: bir daha ne detersen bir soru soracağım size.
0: Eren Bey tekrar söyleyeyim. Şimdi literatürde ve yaptığımız tartışmalarda Gürkan Bey'i haklı çıkaracak tezler çok. Yani kim saldırttı veyahut Kuzey Denizi'nde işte o bombalama, suikast olayını kim yaptı? Nord Stream 2 olayını, Kuzey Akım 2 olayı neden durduruldu? Gerhard Schröder neden bir cadı avıyla karşı karşıya kaldı? Tabi bunları da özellikle Avrupa tartışmalarını ele aldığımızda çok net bir biçimde göreceğiz. Ama NATO'nun, bakın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusu. Ben daha dün akşam Hulusi Akar Bey, eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Letonya Başbakanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve eski Amerikan Büyükelçisi diplomatı Birza ve Estonyalı bir akademisyenle tartıştık. 1,5 saat boyunca konuştuk. Ben şuna katılıyorum. Kuzey ülkeleri ve Baltık ülkeleri mesela Türkiye'ye çok olumlu yaklaşıyor. Polonya dahil olmak üzere Balkan ülkeleri Türkiye'nin özellikle savunma sanayi konusunda son yıllarda atmış olduğu adımlar Türkiye'yi çok ayrı bir konuma getirdi. Yani bunları da görelim. Şimdi NATO içinde, Türkiye'nin NATO içinde ve dışında olduğu iki senaryodan yola çıkarsak hangisi daha iyi? Türkiye içinde mi olmalı, dışında mı olmalı? Yani bunun hesabını yaptığımız zaman çıkacak sonuç içinde olmalı.
1: Ama Gürkan Zengin'in dediği gibi Türkiye'nin mi? Yani hikmetlerinden yararlanmak için değil de şerrinden korunmak için mi yani kastettiğiniz?
0: Ama ikisi birbirini tamamlıyor. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile ikili anlamda çok problemler yaşadık. 80'li ve 90'lı yıllarda PKK terörü konusunda gerçekten ya ben Almanya'da okudum, Avrupa'da okudum. Verdiğimiz mücadeleleri akademik anlamda ben size anlatayım. Korkunç bir destek vardı ve bize söyledikleri hep şuydu. Bizim iç yapımıza zarar vermediği müddetçe biz bunlara izin veririz gösteri yapmaya işte vesaire. Tabii bu çok ayrı bir tartışma konusu. Ben sizinle sabaha kadar bunu tartışırım. Avrupa'nın nasıl yanlış yaptığını. Türkiye'nin dayanıklılığı, Türkiye'nin uluslararası terörizmle, sınır ötesi terörizmle vermiş olduğu mücadele zaten Türkiye'yi şu anda güçlü kılan olaylardan biri. Resmi rakamlardan çıkıyorum. 200 milyar dolardan fazla bir rakamı biz 1984 yılından beri PKK ile mücadelede harcamış durumdayız. Bu para eğer PKK ile mücadelede, sınır ötesi terörizmle mücadelede harcanmayıp da Türkiye'nin ekonomisine, üniversitesine, yollarına, dağlarına, taşlarına yatırılsaydı bugün Türkiye çok daha fazla ekonomik açıdan ileri bir noktada olacaktı. Ama bu coğrafyada zannediyorum Gürkan Bey'le de hep konuştuk bunu. Yani derslerimi de aldı. Onu da başarılı bir öğrenci ayrıca. Şunu da söyleyeyim. Burada asıl şey şu. Gürkan Bey, burada asıl nokta şu. Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Bu coğrafyada dayanıklı olmanız lazım. Bu coğrafyada uyanık olmanız lazım. Bu coğrafyada zayıf olma lüksünüz yok. O nedenle yani NATO'nun içinde olup olmamak, şimdi Türkiye'de bir NATO seviciler var, bir de NATO'dan nefret edenler var. Ama devlet aklıyla hareket ederseniz, yöneticiyseniz, yani ben size söyleyeyim.
2: Ya hocam, şu anda masada da, oturan NATO'nun en büyük askeri başka gücü, benim 40 yıldır mücadele ettiğim bir terör örgütüne niye silah veriyor? Silahlandırdılar 2014 Ekim'inden itibaren PKK'yı. Bunu Amerika yaptı. Amerika benim NATO'daki en büyük müttefikim. Böyle izahlar, bunları izah edemezler. Tabii ki şimdi Rusya, dediğiniz doğru. Yani İsveç'te ya da Polonya'da bir gazeteci olsan Sovyet-Rus tehdidini algılarsın bugün. Hani bunu anlarım. Bunu
3: var anlıyorum. Mı ama?
2: Ama yani orada da bir kışkırtıcı aktör rolü var NATO'nun. Yani bela tabii arıyor. Canım,
0: yok demedim
2: Orta Doğu'da
0: zaten.
2: Bela arıyor. Yok demedim. Orta Doğu'da katliamlara destek veriyor.
0: O, tabii ki.
2: Bunları yapan bir doğru. NATO'yu ne yapacağız? Doğru. Amerika'yı ne yapacağız? Sorun bu.
4: Amerikasız bir NATO daha iyi o zaman.
2: Buralarda uzlaşabiliriz belki.
1: Şöyle bir şey var. Yoksa... Şimdi hep şöyle bir vurgu...
0: Eren Bey bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Onu da söyleyeyim. Tamam.
0: Bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Yayacağım, evet.
0: Tamam. Sonra ara vereceğim. Şimdi tamam. Bakın. Ben 3 gündür İstanbul'dayım ve size gelmedim. Gelemedim bugün. Çünkü 3 gündür İstanbul'daydım hakikaten. Çok yoğun geçti program. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5. Deniz Zirvesi yapıldı. Biz sadece savaş gemilerinden söz ediyoruz ama o değil. Ben orada tarihsel açıdan, jeopolitik ve jeostratejik açıdan denizlerin önemine değinmeye çalıştım. Tarihsel örnekler vererek. Türkiye şu anda mesela Türk limanları en fazla yük alan ve boşaltan alanlardan biri. Bizim deniz zabiti olarak tanımladığımız insanlar, binlerce insan yetişiyor ve birçok Avrupa ülkesi o yetiştirdiğimiz insanları alıyor. Ben sadece savaş gemilerinden değil, ekonomik olarak da baktığımızda Akdeniz, Karadeniz, bütün bu coğrafyalarda, denizlerde NATO'nun orada da doğru. Fransa'nın yaptığını tabii ki kabul etmek mümkün değil Yunanistan ile birlikte. Ama daha önce ne oldu? Mısır, İsrail, değil mi? Fransa daha 4 yıl önce bir araya geldiler ve Akdeniz'de Türkiye'yi dışlama politikası yaptılar. Şimdi bizim politikamız şu olmalı. Yani benim akademisyen olarak, öneri olarak sunabileceğim şey şu. Sistemin içinde olmak her zaman daha iyidir. Önlem alabilirsiniz. Sistemin dışına çıktığınız zaman bilgiye ulaşamıyorsunuz. Önleminizi daha rahat alabilirsiniz. O nedenle yani bir aile kavgası içinde bile olsa hani paranın içeride kalması gibi diyelim. O sistem içerisinde yer almanız önemli. Bakın Avrupa güvenliği ile ilgili olarak Eren Bey şu anda Avrupa yeni güvenlik mimarisine Türkiye'nin alınıp alınmamasını tartışıyoruz. Türkiye reddedildi. Niye? Bir küçücük ülkenin karşı koyması nedeniyle. Ama bu Avrupa'daki elitlerin Türkiye'ye bakış açılarını değiştirmedikleri müddetçe, Türkiye'yi algılamaları sadece Türkiye'deki sistemle ilgili olaraksa veyahut da eksikliklerimizle olacaksa bu iş yürümez. O zaman Ukrayna'nın, ben bunu toplantılarda söylüyorum, Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne veyahut da NATO'ya alın bakayım. Yani NATO'ya nasıl alacaklar Ukrayna'yı? Alsınlar bakayım. Hangi ülkelere verecek? NATO'nun şu andaki taktiği mümkün olduğunca Rusya ile çatışmaya girmemek. Ukrayna bir laboratuvar sahası gibi görülmeli. İşte Zelenski gelecek, burada da konuşacak. Ben bütün o uluslararası toplantılarda görüyorum. Yani o tartışmaları yaşayan biriyim. Hiç kimse kendi güvenliğinin öncelikli olmadığı bir politikayı desteklemiyor. Ne Baltık ülkeleri, ne Kuzey ülkeleri. O nedenle bizim yapacağımız iş şu. Tarih olarak biz NATO içerisinde çok olumsuzluklar yaşamış olan bir ülkeyiz. 1974'te Türkiye'ye uygulanan ambargo, 25 askeri üssü Süleyman Demirel 30 Aralık'ta ambargo konuldu. I-75'in ilk günlerinde 25 Amerikan üssünü kapadık. Şimdi bizim Amerika ile olan ikili ilişkilerimizle

0: NATO ilişkilerini belli bir çerçevede ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bizim ABD ile ilişkilerimiz hiçbir zaman kolay olmadı ve olmayacak. Yani daha bir önceki dönemde Biden'ın Türkiye'ye uyguladığı politikaya baksanıza, yok sayıyordu Türkiye. Şimdi Donald Trump geldi, birdenbire Türkiye çok daha önemli bir pozisyona geldi. Şimdi bu tarihsel fırsatları ve meydan okumaları da iyi değerlendirmek lazım. Bana göre son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim NATO ile şu anda NATO zirvesini Ankara'da yaptığımıza göre NATO'nun bizim için gerekli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Türkiye'de hiçbir hükümet, ben bunu hep yıllardır söylüyorum, hiçbir hükümet Avrupa Birliği müzakerelerinden çekilemez, NATO'nun dışına çıkamaz. Eğer bu örgütler kendilerini lağvetmedikleri sürece Türkiye orada kalacak. Hakan Fidan'ın açıklamalarına bakın, Dışişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakın. Her ikisi de Türkiye'nin Batı ekseninde kalması gerektiğini defalarca söylüyorlar. Şimdi o zaman kimi biz ciddiye alacağız? Yani ya devleti yönetenlerin takip ettikleri politikaları bileceğiz ki tekrar söylüyorum, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini lağvetmesi mümkün değil. Çıkması da mümkün değil müzakerelerden. Aksak topal gider, o ayrı dava. NATO'dan ise
1: bir 50 sene
0: hiç
1: daha
0: çıkamaz.
1: bekleriz Avrupa
0: Türkiye
1: Birliği
0: NATO'dan
1: Birliği
0: çıktığı anda
1: diyorsunuz.
0: işte
2: Peki.
0: yok yok, farklı bir boyuta geçer Gürkan Bey, farklı bir boyuta geçer. Şimdi beni açtırma ağzımı, yani şöyle 2016 yılının 18 Mart'ında Ahmet Davutoğlu Avrupa Birliği'nden vize serbestisi geleceğini söyledi. Rutte ve Angela Merkel'le anlaşma yapıldı. 18 Mart 2016 geri dönme anlaşması. Ve bütün Türkiye'de herkes Avrupa Birliği'ne gidiyoruz, dolaşacağız falan dedi. Şimdi Türkiye'nin yaptığı hataları da görmek lazım. Biz hep şeyi görüyoruz. Yani karşı taraf tukaka ve peki bizim yaptığımız hatalar yok mu? Bizim yaptığımız hatalar üzerine de konuşalım. Bu ülkede 3 defa darbe yapıyorsanız, efendim söyleyeyim, demokrasiden
2: yapıyorsanız
0: uzaklaşma
2: derken
0: eğilimine giriyorsanız tabii ki hala. Ama şu anda dünyanın geldiği noktada Eren Bey, Gürkan Bey, şu var. Al ver üzerine kurulu bir dünya siyaseti var. Normatif değerler üzerinden giden bir dünya yapısı yok. Avrupa yapısı yok artık. O
2: Peki.
0: nedenle bizim de o kafa yapımızı yeni
2: Şöyle bu
0: ortama göre
2: söylediklerinizi tartışalım şimdi
0: değiştirmemiz
2: hocam.
0: ve hazırlanmamız lazım.
2: Peki bu söylediklerinizi tartışalım, çünkü araya girmeye çalış. Mesela Nedret, darbe konusu da yapıyorsunuz
0: Tabii.
2: derken. Çünkü 12 Eylül darbesi değil mi? Bizim çocuklar başardı meselesinde. Hani, ve hemen her darbenin NATO'ya bağlılığını açıklaması hızla. Ardından da bütün Avrupa ülkelerinin 12 Eylül darbesinden sonra yayın organlarında demokrasinin ve siyasetin Türkiye'yi çok kötü yönetmesine asker dur dedi şeklinde 12 Eylül'ü destekler manşetler
0: Doğru.
2: atması, bütün Avrupa'nın 12 Eylül'ü
0: Doğru.
2: destekler manşetler
0: Doğru.
2: atması alt alta konduğunda, işte o anlamıyla hani şer nereden geliyor, hikmet nereden geliyor meselesi. Şimdi aslında kritik bir konu. Yani kritik bir konu. Şu açıdan kritik bir konu. Nedret diyor ya, artık bu saatten sonra Avrupa ile Amerika'nın farklı bakış açılarının yarattığı bir gerilim var. Aslında bu saat denilen saat Türkiye açısından da aynı şekilde. Yani Türkiye'de 70 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık paradigmalar üzerinden değil, bundan sonra ne olacağına dair, bundan sonraki dünyaya dair
0: Evet.
2: bakış açısı üzerinden bir karar verecek. Geleceğe bakarak bir karar verecek.
0: Evet.
2: Geçmişe değil. Şu, tekrar saydım. Pakistan NATO üyesi değil, nükleer güç. İran NATO üyesi değil, nükleer güç olacak olmasın diye büyük baskı var. İsrail NATO üyesi değil, Rusya NATO üyesi değil, Hindistan NATO üyesi değil. NATO'suz ayakta duran ülkeler sıralamasında bölgesel güçler, ne derler, coğrafi güçler var. NATO üyesi olmayan İran, ABD ile diş ediş mücadele etti.
3: Şimdi
2: Nedret'in dediği gibi NATO da destek vermedi ABD'ye.
3: Evet, NATO da destek vermedi ABD'ye. Çünkü NATO üyeleri de geçmişte ABD'ye çok güveniyordu demek de doğru değil. Yani biraz daha geriye gidersek, aslına bakarsanız Avrupa'da Türkiye gibi, Türkiye de öyle. Soğuk Savaş döneminde Amerika'ya tam güvenmemiştir. Yani hep şu soru sorulmuştur.

0: Avrupa bir saldırı altında kalırsa Amerika gelip bizi koruyacak mı? Bu hep sorulmuştur yani. Türkiye de sordu. Gerçekten bir ana şey var, problem var. Bir tanesi Amerika ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkileri, Amerika-NATO ilişkileriyle karıştırılıyor hep. Yani mesela Gürkan Bey'in söylediği, işte milli eğitimimize bile karışıyorlar meselesi. Yok, bu doğrudan Amerika ile ilgili bir konu. Yani evet, bizim
1: Amerika eşittir NATO olduğu için oraya
2: Amerika
1: da bağlı.
2: Amerika ile NATO ayrı görmediğim
0: Amerika
2: için.
0: Amerika eşittir NATO değil aslında. Şöyle, Amerika NATO'da başat ülke. Ama Amerika'nın Türkiye'de yaptığı birçok iş NATO üzerinden değil. Onu ayırmaya çalışıyorum.
2: Ama ya, hocam bu işin nüansı şimdi, ya.
0: O zaman
2: bu
0: işte o zaman şu sor.
2: Bir şey yani.
0: Hayır, o zaman şu soruyu sorarız.
2: Hayatın gerçeği Amerika, hayır, NATO'dur yani, budur.
0: O zaman şu soruyu sorarız. Amerika'nın olmadığı bir NATO bizim için iyidir gibi bir şey çıkar. Yani. Yok. Yani konu ayırmanın şu faydası var. Şimdi NATO bir batı kulübü. Yani şeyine bakarsanız.
3: Madde bir.
0: Madde bir, bir kere batı kulübü. Biz son 300 yıllık geçmişimize bakarsanız oluşan stratejik kültür açısından kendimizi batıya ait hissediyoruz. NATO bu yönüyle siyasi bir yapı. Yani Türkiye belki o Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında, Sovyet baskısının çok hissedildiği yıllarda NATO'yu bir güvenlik şemsiyesi olarak görmüş olabilir. Ama daha sonra işte 1960'lara falan gelindiğinde Sovyetlerle ekonomik ilişkiler kurulduğunda işte Erdemir'in veya işte İskenderun Demirçelik'in filan kurulması safhasından itibaren o güvenlik tehdit algısı da yumuşamıştır. Buna karşılık Amerika onu sürekli tehdit şey yapmıştır, artırmaya çalışmıştır. Yani Türkiye'nin Rus Sovyetler karşısındaki tehdit algısını sürekli tahrik etmiştir. Ama o Soğuk Savaş'ın ilk yıllarındaki şey de kalmamıştır Türkiye'de. Buna rağmen Türkiye kendisini hep NATO'nun bir üyesi, Batı kulübünün bir üyesi hissetmiş, istemiş, orada bulunmak istemiş. Ya yani bugün NATO'yu bence güvenlik örgütünden ziyade bu siyasi yapısıyla değerlendirmek lazım. Öyle de görünüyor yani şöyle, zaten yani.
3: Çin bir fikirdir ve Türkiye bu fikre yakın değildir. Rusya bir fikirdir, Türkiye bu fikre yakın
0: aynen
3: değildir.
0: İşte, aynen işte.
3: İran bir fikirdir, evet. Türkiye bu fikre yakın değildir.
0: Stratejik
3: NATO bir fikirdir, Türkiye bu fikre yakındır. Dediğiniz
0: NATO bir Batı kulübünün siyasi bir örgütlenmesidir. Bir ölçüde güvenliği de içine alan. Türkiye kendisini oraya ait hissetmektedir. Zaten istediğiniz kadar söyleyin darbeler vesaire diye. Demokrasinin en şeyini ifade eden siyasi liderler de NATO'ya bağlılığını ifade etmiştir. NATO da onlara desteğini ifade etmiştir. Yani şimdi darbeleri öven NATO'yu kötülerken bizim şu anki Cumhurbaşkanımızı öven Trump'ı niye şey yapıyoruz, değil mi?
1: Çünkü aslında o aynı düzlem. Temsil etmiyor.
0: Aynı düzlem.
3: Bir kere neyi kastettiğiniz hemen dört nolu grafikle de aynı izleyicilerimize de göstereyim. Trump'ın Erdoğan sözleri, dört nolu grafiği alırsak hatta ben oradan, yani Osman Gazi Kandemir'de söz, Osman Gazi Kandemir neyi kastetti? Bunu kastetti. Trump'ın Erdoğan sözleri. Erdoğan harika bir iş çıkartıyor. Saygıdeğer bir lider. Erdoğan gel dediği için gidiyorum. Yani Ankara'ya geliyor. Hı hı. O olmasaydı NATO toplantısına gitmezdim. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor. Ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Bu arada şunu da lütfen söyleyin. O çok mutlu edecek şey ne? Trump ne verecek? Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3000 şirketi var. O kadar güçlü ki insanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu var. Yani sizin bahsettiğiniz Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri ve
0: ya belgileri. Evet, ama bunlar burada yazılı olanlar başka bir boyut. Yani başka bir konu açıyor orası. Biz şimdi Türkiye ve NATO meselesini konuşuyoruz. Şimdi dünyanın her ülkesinde, yani bunu Arnavut şeye gidin, Arnavutluk ya da Makedonya, Karadağ mesela, Karadağ'ın NATO'ya katılış töreninde Karadağ'ın Cumhurbaşkanı çıktı, konuşma yaptı. Dedi ki işte Karadağ şöyle iyi olacak, böyle olacak NATO üyeliğiyle. Bu arada Karadağ'ın NATO'ya katılmasını protesto ederek meclis çalışmalarına katılmayan muhalefet partisini de meclis çalışmalarına katılmaya davet ediyor. Son cümlesi bu. Yani her ülkede bu şey vardır. Bir grup karşı, bir grup şey. Burada realist bakmak lazım. Türkiye

0: burada bulununca NATO'nun şerrinden korunuyor lafı da NATO'yu meşrulaştırmanın bir yolu aslında. Ama şu da görmek lazım. Yani Türkiye görünmeyen boyutta NATO'nun faydalarını da görüyor. Mesela Amerika bize ambargo uyguluyor. Arka kapı NATO. Biz gene bir şeyler
1: ambargoyu deliyor.
0: Her mesela şu anda birçok ülkenin NATO üyesi olan gelişmiş birçok ülkenin bize ambargosu var. Bu ambargolar NATO üzerinden deliniyor. Ha dönerseniz bizim NATO ihtiyacımız var mı? Biz NATO'da olmalı mı? Biz İran olmalıyız? Bu bir siyasi tercih meselesi.
2: Biz İran'da yani olmalıyız diye bir şey
0: yok. Yok İran derken şey kastediyoruz.
1: Veya Çin veya Rusya.
0: Yani
1: NATO'suz ayakta olan ülkeler.
0: Olabilir miyiz konusu? Bu bir siyasi tercih meselesi. Oturursunuz eline boyuna düşünürsünüz. Ben artık bundan sonra ayrı bir yol çiziyorum dersiniz. O ayrı bir tartışma konusu.
1: Yani Hüseyin Bağcı'nın söylediği şey NATO'nun içinde olmanın getirisiyle dışında olmanın getirisini kıyaslayarak mı?
0: Kıyaslarsınız evet. Şu diyelim ki bugüne kadar fayda görmüşsünüzdür. Bundan sonra kendinizi güçlü hissediyorsunuzdur. Kendinizi bir ekol ya da bir ideolojinin veya bir kutbun başında görüyorsunuzdur. Ayrılırsınız. Bunlar sonuçta siyasi tercihlerdir.
1: Hani NATO'nun Türkiye'ye yararı ne? Bir soru. NATO'nun Türkiye'ye maliyeti ve zararı ne? O da bir soru. Onu da çıkartmanız lazım.
2: Mesela hangi tehdide karşı bizi NATO'nun koruduğunu söyleyebilir misiniz?
0: Hiçbir tehdide karşı.
2: Hiçbir tehdide karşı Türkiye'yi korur. Ne yapıyor peki Türkiye'ye NATO?
0: Ya dedim ya ben size bir siyasi örgüttür bu yani. İlla bir şeye karşı korumaz. Orada bulunmanız size bir şey sağlıyor. İşte bak 40 tane ülkenin devlet başkanı buraya geliyor. Bunlar siyaseten faydalardır esasına bakarsanız. Yoksa Türkiye hiçbir dönem bak onu söyledim zaten. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında belki Sovyetlere karşı bir koruyucu şemsiyeye ihtiyaç duymuş olabilir. Bu belli bir zamandan sonra zaten ortadan kalktı. Yani Türkiye hiçbir zaman şuna inanmadı. Bir savaş olunca Amerika gelecek beni kurtaracak. Askeri bir şeyde hem Soğuk Savaş'ı yaşamış hem sonrasını yaşamış biri olarak söylüyorum. Bizim hiçbir şeyimizde NATO'ya güvenerek adım atılmamıştır yani.
2: Mesela ordumuzun bugünkü gücü, ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir ordudur.
0: Ya geçmişte de öyleydi diyorum size. Geçmişte de NATO'ya güvenerek bir plan yani
1: görev yaptığım zamanda diyor.
2: Yani, hayır onu demiyorum. Bir soru olarak soruyorum.
0: Tamam.
2: Türk ordusunun güçlü bir ordu olması NATO sayesinde midir mesela?
0: Şimdi Gürkan Bey geriye bakarsanız yani bu soruya evet dersem şey yapacaksınız, kızacaksınız ya da dinleyenler dinleyenler şey yapacak. Yani şimdi şu son
3: diyorum,
0: yani bir 50 yıllık savunma sanayi şeyimiz olmasaydı geriye dönüp baktığınızda Türkiye'nin İngiltere ile başlamak üzere yaptığı anlaşmaların hemen hepsi silah alım üzerinedir.
2: Yaparsanız yani ikili ilişkilerle ikili silah anlaşmaları yapmanız engel bir durum
0: işte,
2: yok ki.
0: NATO, ile
2: NATO
0: ilgili
2: üyesi olduk diye bizim bir ordumuz mu oldu? NATO üyesiyiz diye mi ordumuz bizim güçlü? Bunu söyleyebilir misiniz? Ben sanki tersini söyleyebilirmişsiniz gibi geliyor bana.
0: Bunu bakın siz NATO üyesi olduğunuz için değil. Amerika ile kurduğunuz ilişkiler üzerinden o silahları aldınız.
2: Amerika ile kurduğumuz ilişkiler üzerinden yapamadığımız şeyler,
4: onun yanlış olduğunu
2: düşündüğümüz teknolojiler, kuramadığımız uçak sanayi bunlar.
4: Tamam zaten hani neyse.
0: Yanlışlık başka bir şey. Bugün bunun üzerine bina etmek başka bir şey. O günün şartları ben dönüp de geriye yargılamıyorum.
2: Neyse tamam.
4: Yok yargılayın. Yargılamamız gerektiğini düşünüyorum ben şu açıdan. Yani haksız bir mahkeme kurmak adına söylemiyorum ama NATO'yu
2: bugün NATO'dan çıkalım bile demiyoruz yani.
0: Bakın 1939'da 1939'da İkinci Dünya Harbi yaklaşıyor belli. Harp belli. Türkiye İngiltere ile anlaşma yaptı. Anlaşmanın tek önemli maddesi Türkiye için bana silah vereceksin.
2: Tamam.
0: Arkasından Fransa ile yaptı bana silah vereceksin. Rusya ile anlaşma yapmak istedi olamadı. Savaşın içinde Almanya ile yaptı ondan da silah istedi. Savaş esnasında Amerika'dan silah aldı. Yani Türkiye 1939'a geldiğinde başka ülkelerle anlaşmayı sadece silah almak üzerine kurgulamış bir ülke.
4: Tamam bu zaten yani, o dönemin şartlarında kısmen
0: oradan başlıyor.
4: İşte, tamam.
0: Olay oradan başlıyor. Tamam. 64'te
4: ama bunun adını koyacağız.
0: Aklımız şöyle. Başına geliyor.
4: Kaçta?
0: 64'te.
4: Biraz geç gelmiş. Yani geç değil. Bence hayır katılmıyorum. Hiç gel yani öyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Nasıl ama yani? Ayrı konuşuruz. Şöyle.
0: Neyi düşünmüyorsunuz?
4: Hayır. Şimdi oraya dağıtmayalım ama konuşalım.
0: Johnson mektubu

0: Türkiye'nin aklı başına geldi yani.
1: Ha o ne oldu, ne işe yaradı?
0: Ondan sonra başladı işte
1: şey. Ne başladı? Yok efendim öyle bir şey. Yani nasıl şu son ya? Çeyrek yüzyıla kadar öyle bir şey yok. Ben şöyle konuşayım. Yani bakın benim zaten hani Allah'tan yıllar içinde hep bu kanallarda konuşmuşuz. Hepsi kayda geçmiş. Benim NATO, AB, ABD üzerine.
0: Ya kimsenin ABD'yi savunduğu ya da NATO'yu savunduğu yok.
1: Ya ben öyle bir şey yıkmıyorum
0: yok,
1: size, merak etmeyin. Sizin üzerine öyle bir şey yıkmıyorum. Hepsi kayıtlı kuyutlu. Ne bakışımın ne olduğu da biliniyor. Ama şu, eğer siz NATO'yu bir batı kulübü olarak tarif edip bunun dışında bir işlevinin kalmadığını söylüyor ve buna devam etmemizi istiyorsanız, siz demiyorum bak, sizin tarifinizi kullanarak diyen varsa.
2: Ben stratejik diye. Kültür olarak
1: tamam,
2: onu söylüyorum
1: tamam,
2: yani.
1: Diyorsanız bu inanılmaz bir yanlış. Bu inanılmaz, böyle altından kimsenin kalkamayacağı bir yanlış. Ve eğer bunu geçmişe de yayıyorsak onu konuşacağız. ABD'yi de konuşacağız, NATO'yu da konuşacağız vesaire de. Şimdi bugün başka bir NATO var, bugün bir başka bir ABD var, bugün başka bir Avrupa Birliği var deyip o dosyaları kapatamadığımız gibi bu ülkeler, bu kurum ve ülkelerin şimdi tartışılır hale gelmesinin sebebinin aslında o rezillikler olduğunu görmemek anlamına gelir. Mesela kıymetli Hüseyin Hocam diyor ki işte hani hedefi Türkiye'nin hala Avrupa Birliği'dir filan. Ben söyleyeyim, Avrupa Birliği'ne üye olamayacaksınız. Olamayacaksınız. Sizin istediğiniz zaman diliminde de sizle iddiaya girmeye
3: bunu
1: hazırım.
3: Dünyada bilmeyen de kimse yok.
1: Tamam, istediğiniz iddiaya girmeye de hazırım. Yani süreyi de size veriyorum.
2: Şimdi
1: bakın,
2: bu
1: süreyi de veriyorum.
2: İlgisi yok. Türkiye, ya bir dakika, zannediyorum ya ben kendimi ifade edemedim ya da bir anlama zorluğu var, ikisinden biri. Ben diyorum ki
1: anlama
2: Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği ile içinde bulunduğu hukuki ilişkileri sona erdirip ben artık Avrupa Birliği ile müzakere etmeyeceğim diyen bir hükümet yok, olmayacak.
1: Bakın
2: ne
1: siz,
2: şimdiki hükümet
1: tamam.
2: Ne de gelecekteki
1: tamam.
2: Hükümet.
1: Tamam. Şimdi bu aslında üstenci de bir dil. Tamam, bakın sevgili hocam, kıymetli hocam, bu aynı zamanda üstenci de bir dil. Şunun için söylüyorum. Siz ne dediniz? Avrupa elitleri dediniz değil mi? Düzelmedikleri sürece.
2: Evet, evet.
1: Bizim AB ile müktesebatımızın bütün günahı orası zaten. Bütün bak, müktesebat diyorum. Yani bu 5 yılın işi demiyorum. Türkiye'ye bakarken gördükleri şey hiçbir zaman batılı değildi. Hiçbir zaman Avrupalı bir Türkiye değildi. İkinci sınıf Müslüman, az gelişmiş, demokrasisi olmayan, özgürlükleri olmayan,
3: tarihi,
1: insan hakları
3: var.
1: Olmayan. Tamam mı? Bunları önümüze getirdiklerinde aslında bu değerleri savunmuyorlardı. Savundukları değerler sizin haklı olarak eleştirdiğiniz Avrupa elitlerinin çıkıp şunu demesiydi. Türklerin içimize sızmasını engellemeliyiz. Bu daha 6 ay önce tekrar tekrar söylendi. Şimdi Avrupa'nın bugün lime lime hale gelmesinin sebebi henüz Avrupa elitlerinin değişen dünya konjonktürüne reddedip eski düzene tutunmak gayretleri. Tırnak seslerini buradan duyuyoruz.
2: Mutabıkız.
1: Tırnak sesleri
2: mutabıkız.
1: Buradan geliyor.
2: Bundan mutabıkız.
1: Avrupa sanki hani biz NATO'ya karşı bir şey kuralım da şey NATO'ya karşı değil, NATO'nun yerine biz daha gelişelim, özerk bir savunma sistemi kuralım da dediğinde mutabıklar mı? Almanya dedi ki Avrupa'nın en güçlü ordusunu kuracağım dedi. Fransa ödü patlıyor böyle bir şeyin olmasından. Avrupa'nın her bir ülkesinde, bir Almanya'da biraz daha düzgün, her birinde ekonomik ağır sorunlar var. Yarın siz mesela Berlin'deki patronun AFD olmayacağını nasıl garanti edersiniz? Gibi. Bir sürü problem
0: ben
1: var.
0: Bir şey söyleyeyim mi arada?
1: Bir şey bitireyim
0: yok,
1: hocam.
0: Mesela
1: ya.
0: Avrupa Türkiye'nin NATO üyesi olmasını da istemedi baştan.
1: En fazla abi, hayır, NATO kendisi fazla. İstemedi zaten. ABD'nin kendisi istemedi. 48
2: yok, yani başvurdu.
1: Nasıl
2: Danimarka,
1: ya yok yok yok.
2: Danimarka ve Norveç istemedi.
1: Onu demiyoruz.
2: Istemedi.
1: Başta diyoruz hocam.
0: İngiltere de istemedi.
1: Katılırken
2: tamam bu iş ama İngiltere de istemedi doğru.
1: Tamam doğru.
2: Amerika Birleşik Devletleri istemeseydi Türkiye NATO'ya üye olamaz mı?
0: Tabii canım Amerika teşvik
1: tabii,
0: etti.
1: Kore olsaydı olmasaydı verirdi diyorsunuz
0: yok.
1: Yani.
0: Amerika teşvik etti.
1: Kore olmasaydı da üye yapardı diyorsunuz.
2: Hayır. Amerika
1: tamam,
2: Birleşik Devletleri
1: tamam.
2: Olmasaydı Türkiye'nin
1: Bismillah'ı şehit kanı olan bir kurum bu. Neyse.

0: Sonuç olarak buradaki şu, bak şuna bir şey demiyorum sevgili hocam. Belirsizlik bir fenomen haline dönüştü küresel olarak. Tamam. Hiç kimse net göremiyor. Hı hı. Peki. Ama şunu da görüyoruz. Bak NATO'da bir değişim hali, bir gariplik var. Değil mi? Avrupa Birliği'nde bir gariplik var. Evet. ABD'de o gariplik iyice almış gitmiş halde. Peki bu 5-6 yıl öncesinden geldiğini biz bu hep beraber konuşup tartışmadık mı? Bu dalga geliyordu. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani ufak, yani bir savaş çıkıyor oraya batıyoruz. Bir savaş çıkıyor oraya batırıyoruz. Mesela siz anladığım kadarıyla söylemlerinizden hala Rusya'nın, mesela Ukrayna Savaşı'nı Rusya'nın çıkardığını düşünüyorsunuz. Bu yani çok garip.
1: Hayır, ben öyle demedim.
0: Ha, yanlış anlamışım ben. Tamam.
1: Ya ben yanıldım zaten. Ben Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını düşünmeyenlerdendim.
0: Tamam, yanıldım. Bak, onlar da ben onlara yanılgı demem. Burada da kestirmelerde bulunuyoruz hocam. Belirsizlik fenomense bu çok normal. İzleyicilerimiz bizim gayretimize prim versinler. Şeye değil yani. Bak dedi de bilmem ne falan değil. Değil yani. Ya beraber düze anlamaya çalışıyoruz. Hayır, zaten kim anlamış ki, bize kalıyor. Yani Amerika mı anlamış? Anlasa bu halde olmazdı. Her neyse. Şimdi bugün şöyle bir yüzleşme. Avrupa Birliği'ni Türkiye, şunu ben bir gördüğüm için esasında, Batı ruhunun bir parçası olarak gördüğüm için, Avrupa Birliği'ne Türkiye tam üye olmayacağını, olamayacağını, olamayacaktan kastım yapmayacaklarını bilmiyor olabilir mi? O halde demek ki yeni formdan bazı beklentileri var Türkiye'nin. Bu yeni form ne olacaksa, AB, NATO, bilmem ne. Adam diyor ki mesela ben büyük para harcayacağım diyor. Büyük para harcıyor da. Evet, Türkiye herhalde yani kaptırmayız yani. Bize de alırız, almak isteriz o paraları. Büyük paralardır bunlar. Gibi. Bir sürü şey olabilir. Düşmansız bir NATO kalmış. Yani düşmanı yok. İşlevini yitirmiş. Ruhunu, siz ne dediniz sevgili hocam? Gönüllü katılım. Değil mi? Gönülsüzüz.
1: Evet.
0: Gönülsüzüz. Şimdi mesela Osman Bey dedi ki işlevi de yok dedi. O zaman hay bak, kategorik olarak NATO'ya karşı olmak bir siyasi duruş olabilir. Bu ülkede çok vardı. Vakti zamanında hakları da çok yendi, eyvallah. Biz de, ben de karşıyım ama burada şu anda konuşmamız gereken bu mu? Yeni alet çantamızı eski alışkanlıklarımıza, 75 yıllık Türkiye NATO ilişkisiyle 50 küsur yıllık AB Türkiye ilişkisiyle mi konuşacağız? Bence ama ben de şunu öneriyorum.
2: Için
0: şunu öneriyorum.
2: Şunun için biz konuşuyoruz. Hayır, cümle takviye, belki takviye olacak. Esasında konuştuğumuz hemen NATO kapanacak, başka bir şey olacak değil. Birçok şey NATO'nun içinde olacak zaten o söyledikleriniz.
0: Tamam olacak ama o değişime de bir davet gelecek herhalde Türkiye'ye, değil mi? Diyecekler ki siz de, tamam.
2: Davet gelmeyecek. Sonuçta aynı sistemin içerisinde sürecek, devam edecek onlar.
0: Tamam. O yani, zaman işte konuşalım ne diyoruz. Amerika, ne hangi NATO? Ne eski Amerika NATO mu, yeni NATO mu?
2: Ya NATO sürekli değişen bir örgüt.
0: Tamam. NATO'yu siyasi bir örgüt olarak tarif ettiğiniz an, ki bence öyledir.
2: Siyasi örgüt.
0: Daha çok öyledir savunma örgütünden. Tabii. Daha çok
2: öyle
0: öyledir.
2: Yazıyor zaten.
0: Buna ilişkin geçmişe yönelik hesaplaşmaları da yapmak zorundayız. Geçmişten hesap sormak adına değil. Biz bu kadar kazığı nasıl yedik? Bundan sonra yeni bir NATO var ise, hele birden çok NATO var ise, daha yemeyelim. Meselemiz budur. Ha, birisi de gençlerde çıkabilir. NATO şeyinde protesto ediyoruz diyebilir filan. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Biz bu işte efendim, Ankara'daki hazırlıkları bir kısım destekliyor. Bir kısım ya şimdi mi yapılıyor bu işler deniyor. Biz Amerikalılar buraya gelirken İstanbul'da vesairede ne hazırlıklar duyduk tarihte?
2: Onlar çok şey değil yani. Mevzu,
0: ney değil ya? Mevzu olur yok, mu? Yok. Sizin ruhunuza ait bir şey.
1: Şeyler yaşandı.
2: Ha, yok, ya, tamam, ben şeyi söylemek istiyorum. Yani NATO toplantı geri geçen
1: önemli olan. NATO'nun geleceği hakkında konuşacaksak konuyu değiştirelim.
0: Ha, şöyle. İlk önce ama şunda mı tabi
1: konuşacaksak o zaman. Hiç giremediğinizde konuşamadığımız bir nokta var. Bu konuyla akraba. Ve siz hep söylediniz. Bu arada Osman Gazi Kandemir'in sözünün arasına girdik. Orada bir şey tartışmadan kaynaklı. Evet. Ki öyle olması format açısından hayırlıdır yani. Herkes birbirinin sözünü keserek tartışması. Ama

0: Şu, çok önemli bir vurgu yaptınız hepiniz. Dediniz ki, hepiniz demeyeyim, Osman Gazi Kandemir ve siz Hüseyin Bağcı. NATO ile olan ilişkilerle ABD ile olan ilişkiler karışıyor dediniz. Gürkan ve Nedet'e dedi
1: Evet.
0: ki NATO ile ABD birbirine karıştığı için karışıyorlar çünkü ayrı değiller dedi. Karışıyor ve karıştırmamak lazım. Mesela şu an işte Trump'ın bu sözleri, işte Kaan motoru, F-10 motoruna yeşil ışık yakılması, Katsa yaptırımlarının kalkacak olması vesaire. Bu tür gelişmeler ABD-Türkiye ilişkilerinde belki bundan 10 yıl öncesine kadar, mesela 15 Temmuz'dan hemen sonrasında yaşanan kopmayanın tam tersi bir yakınlaşma varsa bu aynı zamanda eşittir NATO'yla da yakınlaşma mıdır mesela? Yani o anlamıyla bunlar da iç içe midir? Yoksa bizim artık bu saatten sonra Türkiye'de siyasal iktidarla ABD arasında başka bir hikaye mi var? Yoksa o ABD'li de değil de Trump'la mı? Trump giderse o hikaye biter. Ne mesela?
1: Şimdi
0: Orada bir büyümü de çözer misiniz yani?
1: aslında önemli bir yere temas ettiniz. Onu açmakta fayda var. Türkiye'nin NATO ile ilişkileri büyük ölçüde Amerika üzerinden şekillendi bugüne kadar. Yani Türkiye NATO'yu Amerika üzerinden okudu ve olayı hep onun üzerine bina etti. Belki Amerika'nın NATO'daki varlığını azaltma çabaları, işte yeni konuştuğumuz birçok konu bu açıdan baktığımızda faydalı da olabilir. Yani Türkiye Amerika'ya ne kadar yakınsa İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya o kadar yakın olmadı hiçbir zaman. Bu süreçte yani 1949'dan bugüne geldiğimizde, hani içinde görmüş, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Kişisel bazda değil tabii ki. Yani kişisel bazda bir şey var. Türkiye hep Amerika ile çözdü işini. Amerika da Türkiye ile çözdü yani bu. Şimdi benim zaten baştan beri savunduğum şu konu var. Amerika NATO içerisinde Türkiye'nin rolünü Avrupa'ya anlatarak, bastırarak Türkiye'ye yeni kapılar açıyor orada.
0: Peki şöyle dersek abartılı mı olur sizin söylediğiniz
1: Onlarla
0: harekette?
1: ilişkilerimiz
0: NATO'nun
1: belki.
0: içerisinde bir Avrupa kanadı var bugün, bir de Amerika kanadı var ve Türkiye şu an NATO'nun içerisinde Amerika kanadında. Avrupa kanadının karşısında
1: Öyle
0: mı?
1: görünüyor, karşısında demeyelim. Öyle görünüyor. Amerika'da Türkiye'ye, bak Avrupa'ya şunu demeye çalışıyor. Bakın yanı başınızda Türkiye gibi bir güç var. Bu güçten istifade etmelisiniz. Tamam, cümle böyle kabaca
0: Avrupa'nın
1: söyleyebilirim.
0: Türkiye karşıtı direncini kırmaya çalışan bir Amerika
1: Bir
0: mı?
1: Amerika görüyorum ben. Baştan beri bunu savunuyorum. Zaten Avrupa'nın düşüncesindeki savunmanın da coğrafi olarak birçok yerinde çakışıyor dediğim bu. Yani burada aslında Avrupa'ya giderek yaklaşan bir Türkiye görebiliriz ilerleyen
0: Ama
1: süreçte.
0: Amerika'nın zorlamasıyla.
1: Zaten öyle oluyor işte. NATO 2.0 dediğimiz
0: Peki
1: bölümde de öyle
0: Avrupa
1: oldu.
0: Amerika'ya şunu mu söylüyor o zaman direnirken? Belli ki direniyor ki Amerika
1: Yani
0: zorluyor. Şunu mu
1: şu anda
0: söylüyor? Ey
1: görmezden geliyor.
0: Amerika, Türkiye senin öyle veya böyle sınır komşun değil. Aranda 12 bin kilometre var. Ama biz çok yaklaşırsak Türkiye ile birlikte gelecek her türlü şey de sana gelmeyecek, bize gelecek. Biz
1: Bu
0: direniyoruz.
1: da var.
0: İşte
1: Bu
0: göç,
1: da olur. Evet. İşte
0: enerji,
1: bu da
0: iş
1: olur.
0: gücü
1: Şimdi mesela
0: vesaire.
1: bence hani Türkiye direnç gösteriyor lafı biraz abartı olur ama
0: Öyle mi?
1: görmezden geliyor. Yani
0: Görmezden geliyor.
1: seyfin içerisine Türkiye'nin adını koymaması görmezden gelmektir mesela. Ama buna mukabil
0: Peki bu
1: bu
0: Türkiye'den
1: savunma
0: çekinmekten
1: sanayi
0: kaynaklı mı, küçük görmekten kaynaklı mı?
1: ya Türkiye'ye her zaman işte Batı kulübü dediğimiz şey
0: Çünkü
1: o.
0: Nedret dedi ki kendinden görmüyor ki bunlar.
1: Görmüyor işte Batı kulübü dediğimiz Türkiye'yi kendilerinden görmüyorlar belli yani bu. Bunun şeyi hani
0: Lamıcı mı yok diyorsun?
1: çevirelim, yumuşatalım filan boyutu yok. Kendilerinden görmedikleri açık. Ama yani işte görmezden geliyor. Ukrayna'yı görüyor, Moldova'yı görüyor. Seni görmezden geliyor
0: Yani
1: buradaki
0: bakalım
1: savunma
0: dediği
1: sanayine.
0: Hristiyan kulübü meselesine dönüyor
1: Yani
0: iş.
1: oraya dönüyor iş. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Türkiye ile Avrupa'nın Amerika'ya kıyasla daha yaklaştığını görebiliriz bu sürecin arkasında diye düşünüyorum ben.
2: Görmezden
1: Ben.
2: gelme sistemik bir sorun.
1: Yani
2: Görmezden gelme
1: evet.
2: Avrupa Birliği içerisinde karar alma mekanizmalarının sonucu olan bir durumdur.
1: Doğru. O da doğru
2: Onu
1: hocam.
2: söyleyelim.
1: O da
2: Mesela
1: doğru.
2: Baltık
1: İstanbul Rum
2: ülkeleri
1: kesimini
2: bundan
1: söylüyorum.
2: çok rahatsız.
1: Evet.
2: Yani Rum kesiminin vetosu nedeniyle, yoksa Avrupa Birliği içerisinde çok sayıda Türkiye'nin başta Polonya olmak üzere Avrupa güvenlik mimarisinde yer almasını istiyor. Yani Baltık ülkeleri Kuzey ülkeleri istiyorlar.
0: Şunu çok net sorayım. Hocam tamam, size şunu

0: Çok net sorayım. Avrupa açısından,
1: buyurun,
0: resmi anlamda değil ama fiili gerçeklik olarak, hakikat olarak Türkiye'nin sınırı, Orta Doğu'ya dayanan sınırı Avrupa'nın sınırı mı bakış açısı itibariyle? Yoksa Avrupa işte Yunanistan'da

0: Avrupa Birliği sınırlarıdır. Mesela Avrupa Birliği'nin uydu sistemi burada yakında Gölbaşı'nda Ankara'da 50 kilometre ötede. Türkiye bütün bu bilgileri Avrupa Birliği ile NATO ile paylaşmaktadır. Biz aslında Avrupa Birliği'nin birçok şeyinin içindeyiz. Sadece adı konulmamış bir şey var. Yani bu futboldan başlayıp işte şampiyonalara kadar. Haksızlık yapılan şu: Türkiye'ye vize verilmiyor. Bizim çalışanlarımıza, beyaz yakalılarımıza, tüccarlarımıza şey yapılmıyor, vize verilmiyor. Bu önemli bir sorun. Şimdi
1: Şu adama
0: şeyine
1: uydusunu konmuş
0: vizeye
1: da,
0: geçecekler.
1: yani Avrupa
0: Şöyle sorar
1: Türkiye'nin
0: mısın?
1: topraklarının ve jeopolitik imkanlarından faydalanan ama
0: Türkiye
1: karşılığında hiçbir şeyle de
0: Avrupa Birliği'nin
1: faydalandırmayan bir
0: sınırları
1: şekilde mi?
0: içindedir. Türkiye Avrupa Birliği'nin sınırları içindedir.
2: Ya Hüseyin hocamı çok
0: Biz
2: seviyorum ben. Biliyor onu
0: müzakere eden
2: sevdiğini.
0: bir ülkeyiz.
2: Hem Hüseyin hocamı sevdiğim kendisi biliyor yani. Bizim çok bunlar bir şey değil yani. Ne konuşmalarımız, tartışmalarımız oldu. Ayrı hukukumuz da vardır. Saygım çok büyüktür. Onlar ayrı konu.
0: Tabii.
2: Hep ama bilinsin
1: tamam,
2: isterim.
1: Bir şey diyecek ama şimdi
2: hazırladı. Hayır, yok yok.
1: Zemin
2: Ve diye
1: hazırladı.
2: söylemiyorum. Kendisi de biliyor, izleyicilerimiz de bilsin.
1: Tamam.
2: Ayrı konudur onlar. Yani biz burada işte Türkiye için konuşuyoruz. Bahis odur. Fakat
0: Tabii.
2: şimdi desem ki AB'nin sınırları Türkiye'nin sınırlarıdır. Hangi uluslararası hukuka göre cevap veriyorsunuz desem karşılığı yok. Hiçbir karşılığı yok. Uyduyla filan Eurovizyon yarışmasına katılmakla oluyor mu o işler? O zaman bir zahmet vize alın bize.
3: Ya Hüseyin hocamın söylediği şey kurumsal
0: Şimdi
3: düzeyde oluyor. Bunlar
0: geçen
3: oluyor
0: hafta
3: yani.
0: Dışişleri Bakanı ve
3: Üniversiteye kayıt
0: Cumhurbaşkanı
3: yaptırmaya git.
0: Avrupa Birliği'nden gelenlerle görüştüler. Bakın.
2: Kaçıncı görüşmedir
0: Türkiye'nin
2: hocam ya?
0: Şimdi tekrar söylüyorum. Ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi devre dışı bırakma gibi bir lüksünün olmadığını düşünenlerdenim.
2: Tamam, o başka bir
0: Avrupa
2: konu.
0: içindeki şu anda güvenlik mimarisinde Türkiye'nin devre dışı bırakılmasından rahatsız olan birçok Avrupa Birliği ülkesi vardır. Daha da önemlisi, ben söz vereyim. Güney Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği'ne üye olması tamamıyla Yunanistan'ın şantaj politikasıyla olmuştur. Ben bütün o toplantılarda, Brüksel'de, Berlin'de, Londra'da bana hepsi şey diyorlardı. Ya Hüseyin Bey, kusura bakmayın ama işte Yunanistan tehdit etti, diğer ülkeleri de veto edecek diye. Yani böyle abuk sabuk bir sistemleri var. Sistemden kaynaklanan bir zorluk var.
4: Ya
0: Türkiye
4: hocam,
0: 1903 yılından
4: Türkiye'de bir
0: beri
4: gün bir
0: Avrupa
4: tehdit etse
0: Birliği'yle...
4: nasıl olur? Aç. Ya yani NATO'nun lideri,
0: Efendim?
4: Patronu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hatırlar mısınız Beyaz Saray'daki fotoğrafı? Bütün Avrupa Birliği
0: Karşınızda.
4: dahil, bütün hepsini dizdi adam böyle Beyaz Saray'da, o tarihi bir resimdir.
0: Evet.
4: Avrupa Birliği'nin lideri de Almanlarla
0: İbrik gibi, cami
4: Fransızlardır.
0: ibriği gibi.
4: Merkel'le Sarkozy Türkiye'nin Avrupa yolunu kesmiştir. Schröder'le
0: Doğru.
4: Ondan önceki Chirac müzakere sürecini başlatmıştır. Almanlarla Fransızların vizyonu
0: Doğru.
4: o şekildeyse böyle olur, bu şekildeyse şöyle olur. Yunanistan öyle demiş, Rum kesimi böyle demiş. Yok efendim şudur budur. Ya yapmayın Allah aşkına. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını bu adamlar istemediler. Chirac'la Schröder'in bir dönem, bir arızi bir dönemdir o. Bir vizyonlarıyla Türkiye müzakere sürecini başlamıştır. Sonra Merkel'le Sarkozy gelince Rum kesimi bahanesiyle, Yunanistan bahanesiyle, şu bahaneyle ya 50 sene olacak iş midir bu? 2016'da dediği doğru hocanın, Hüseyin hocanın vize meselesini Avrupa Birliği hallediyordu, çözüyordu. Hani iki engel, üç engel doğrudur ama bugün Türkiye'yi hala vize kapılarında bekletmeleri, süründürmeleri Türk vatandaşlarını stratejik güçlerinin yansıması değil diplomatik güçleriyle yapıyorlar bunu. Duygusal tepkileriyle yapıyorlar bunu. Türkiye'yi cezalandırmak duygusuyla yapıyorlar. Öteki gördükleri için yapıyorlar. Tarihi bagajımız diye bakıyor adam Osmanlı'ya falan. İstanbul'u alma meselesini bile kafalarından atabilmiş değiller. Yapmayın. Erdal İnönü'nün ifadeleri var, anekdotlar var, hikayeler var. Bu adamların Türkiye'ye karşı nasıl mesafeli olduklarını biliyoruz. Bunların hocam anladıkları tek dil, bir gücünüz varsa, bir jeopolitik gücünüz varsa...
0: Evet.
4: Yeri gelir Kıbrıs'a harekat yapmaktır. Yeri gelir NATO içinde bir yerde vetonuzu kullanmakta ve kararlı bir biçimde sıkı durmaktır. Yeri gelir ikili
0: evet.
4: ilişkilerde değişik coğrafyalarda Türkiye'nin hele hele

0: bugünlerde yükselmiş gücünü kullanmaktır. Bunların hepsiyle, bunları kullanarak siz bu Avrupalılarla konuşabilirsiniz. Çünkü adamlar sizi aşağılıyorlar, küçük görüyorlar, kendilerinden görmüyorlar. Bunların genetik tarihsel kodlarında bunlar var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunlar gerçek. O yüzden biz 60 yıldır kapılarda bekletiliyoruz. Hristiyan olmadığımız için, Osmanlı torunları olduğumuz için, Türk olduğumuz için. Ama siz de Türkiye olarak kusura bakmayın, bir vize meselesini bile çözemiyorsunuz. Yani Avrupa'nın göç, mülteci meselesinde güvenliğini temin edeceksiniz.
1: Bana suçlamada
0: bulunma. Sovyetler Birliği'ne karşı dün, bugün Rusya'ya karşı bir stratejik kuvvet oluşturacaksınız ama hiçbir karşılığını almayacaksınız. Şu NATO tartışmalarını dönelim, 2-0, 3-0. İnşallah bu NATO tartışmalarıdır veya bu yeni jeopolitik dönemde gerçek gücü, Türkiye'nin mevcut artırılmış kapasitesini Ankara'dakiler, hariciyeciler kullanır da bakın nasıl 24 saatte 48 saatte vize sorununu çözüyorlar. Bu adamlar 2016'da veriyorlardı vizeyi. Türkiye tabii fakir olduğu için Avrupa'ya akın akın gideceği için falan vermiyor değiller. Gerçekten değiller. Tamamen ön yargılarıyla vermiyorlar. Erdoğan hükümetini cezalandırmak duygusuyla vermiyorlar. Sen de şunu yap diyorlar. Şımarıklıktan vermiyorlar.
1: Doğru.
0: Rum kesimi nedir ya? Rum kesimi devlet midir? Yunanistan mesele midir Avrupa Birliği'nin hayati kararlarını alabilmesi için? Almanlarla Fransızlar
1: bahane,
0: tamam dedi.
1: Ama biter. Bahane.
0: Bunlar hep bahane. Bunları bilelim sanki.
1: Ama iyi bir bahane. Gökhan Bey.
0: Yani bunlara bu
1: birbirleriyle tartışarak en fikir olan bir ikili.
2: Süper.
1: Mükemmel. Tartışarak en fikir.
0: Gerçekleri ve jeopolitik gerçekleri bu adamların yüzüne söylemedikten, kararlı durmadıktan sonra bu Avrupalılardan ne vize alabilirsiniz ne bunlarla herhangi bir diyalog sağlam bir şekilde bir yere ulaştırabiliriz. Biz bunu yaşadık gördük. Bak ömrümüz bitiyor. Biz yaşadık gördük. Siz bizden daha uzun süre yaşadınız gördünüz. Bunlar gerçek. Bunlarla diyalogla, diplomasiyle, konuşarak, görüşerek, müzakere ederek, komisyon kurarak varabileceğiniz bir yer yoktur. Varamadınız zaten 60 senedir. Adamlar geldi 10 senede üye oldular. 5 senede üye oldular. 3 senede üye oldular. Olan oluyor. Biz bir vizeyi alamıyoruz ya. Şu Türk vatandaşları bugün bu kadar sürünüyorlarsa ya biz artık bir dünya iç içe geçmiş diyor. Çocuklar, Erasmus'a giden çocuklar var. Aileleri Avrupa'da yaşayan çocuklar var. Türk vatandaşlarının tabii kapılarda sürünmesi kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'nın yüksek gücü, Türkiye'nin de zayıf gücünün yansıması değil. Bilakis tamamen orada bir arıza var. Bu hariciye bu mesele artık çözmeli. Hakan Fidan'a da buradan çağrımız. Çözün bu vize meselesini. Gücünüz var çünkü. Türkiye'nin bu gücü var. Kullanmıyorsunuz. Kullanın, çözün. Çünkü konuşacağınız dil o dildir. Öyle konuştuğunuz zaman bu işi çözersiniz. İkili görüşmelerle, temaslarla, muhabbetlerle olacak işler değil mi?
1: Tersinden Avrupa'nın gücü yok buna direnecek.
0: Avrupa'nın hele hele şimdi hiç yok. Trump'tan sonra hiç yok. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra hiç yok. Bakın bu yeni resimde hiç yok. Türkiye'ye karşı hiçbir güçleri yok. Vizeyi 24 saatte verirler hemen. 24 saatte alırsınız bu vizeyi. İddia ediyorum şurada ya. Güç jeopolitiğinde, güç analizinde, güç projeksiyonunda alırsanız 24 saat, 48 saat. Almıyorsanız bir sorun vardır.
1: Gürkan Bey'e
0: katılıyorum. Sizinle alakalı bir sorundur.
1: Ya müzakere imza atıyorum.
0: Ya gücünü kullanamıyorsun. Bu kadar
1: Hüseyin Bağcı'nın imza attığı cümleler.
0: Biliyor çünkü kurdu hoca. Türkiye'nin güç projeksiyonundaki durumu
1: görüyor. 3 dakika kalmış. Hadi bu 3 dakikayı hızlıca şey yapalım. Buyurun. Buyurun. Yani ne diyeceksiniz?
3: Türkiye için hayırlısı olsun diyeceğim başka ne diyeyim.
2: 3'er dakika da değil yani 3 dakika.
3: Toplam 3 dakika. Yani.
2: Birisine ben bağış kimi istiyorsun? Evet. Yazık bari hani hepimizin gitmesin. Evet,
0: evet. Ben uzun konuştum sana verdim 2 dakika oldu seninki.
1: Herkes belli bloklarda kendince bir uzun konuştu. O totalde dengesini sağlıyor.
2: Bence de. Peki.
1: O totalde dengesini sağlıyor. Çünkü herkes de kendini ifade etmiş hissetmeli yani. Konuştum ve diyeceğim bir dediğim hissetmeli.
3: Zirve Türkiye için inşallah hayırlısı olur.
1: Yani o zaman Ankara son sözü söylesin. Madem tamam. Zirve burada Osman olur. Gazi Kandemir'den
3: veriyorum
1: bir
3: sözü.
1: Alacağım tamam. Evet, manşet yani, sonra size döneceğim.
3: İnşallah hani bu zirve özellikle savunma sanayimiz açısından iyi sonuçlar doğurur. Çünkü kısa vadede olacak işler onlar. Hayırlısı olsun diyorum ben ve Hüseyin Hocam'a veriyorum Ankara'ya.
1: Evet Ankara. Zirve Ankara'da madem.
4: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir tartışma oldu. Güzel bir fikir alışverişi oldu.
1: Böyle kıymetli şimdi, insanlar olur da.
4: NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi yeni meydan okumaları ve yeni fırsatları getirecek. Türkiye'yi sadece NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak görme eğiliminden öncelikle vazgeçirtme gerekir. Türkiye yapay zekadan dijital dünyaya, ticaretten ekonomiye, bilime kadar ben de katılıyorum. Daha güçlü bir konumdayız. Ben Avrupa'yı dolaşıyorum diğer arkadaşlar gibi. Yani bizdeki son dönemlerdeki gelişmelere baktığımızda Avrupa Birliği'ne üye olan birçok ülkenin biz çok fersah fersah ilerisindeyiz. Ve bütün bunlar siyasi kararlardı. Yani Avrupa Birliği'ne alınan ülkeler, Balkan ülkelerinin birçoğu tamamıyla siyasi kararla alındı. Bakın daha Prag'da bir buçuk ay evvel Karadağ'ın Avrupa Birliği ile müzakereleri yürüten temsilcisiyle panelde birlikteydik. Efendim Avrupa Birliği onlara 3500 tane madde söylemiş uyum sağlamak için. Dedim ki ya küçük olmak da ne kadar güzel. Bize 85 bin madde söylediler. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri kolay olmayacaktır. Ve bu tarihsel bagaj da dahil olmak üzere bunun üzerine bilerek politikamızı yapacağız. Yani Türkiye hiçbir zaman, Türk mantığı hiçbir zaman Avrupa'ya güvenmedi. Güven üzerinden giden bir ilişkimiz yok. Onlar bize güvenmiyor, biz de onlara güvenmiyoruz ama sonuçta aynı gemideyiz. Yani geminin batmaması gerekiyor. Bu anlamda bana göre Avrupa Birliği'nin içerisinde Türkiye'ye yakın olan, daha sıcak bakan ülkelerle olan ilişkileri geliştirmemiz lazım. Kesinlikle doğru. Sarkozy ve Angela Merkel Türkiye'nin önünü kestiler. Schröder ve Jacques Chirac önünü açmışlardı. Tabii bu dönemsel olarak iniş çıkışları da bilmemiz lazım. Ama Ankara zirvesinin bize getireceği bir şey var. Bir, bütün dünya şu anda Türkiye'yi konuşuyor. NATO'nun nereye evrileceği konusu çok önemli. Donald Trump'ın neler söyleyeceği, başta %2'den %5'e arttırma gayri safi milli hasılanın önemli. Çok büyük bir paket var savunma sanayi ile ilgili olarak. Dünya hızla silahlanıyor. İnsanlar, ülkeler birbirlerine karşı daha tedirgin, daha güvensizliğin hakim olduğu bir dünyanın içindeyiz şu anda. Biz bu güvensizlik ortamını yaşıyoruz. O nedenle NATO'dan çıkacak kararlar bizi ne kadar olumlu veya ne kadar olumsuz etkileyecek onu göreceğiz. Ama ben de ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Ankara'nın ve Türkiye'nin bu zirvenin altından başarıyla kalkacağına da inanıyorum.
1: Profesör Doktor Hüseyin Boğacı teşekkür ediyorum. Doktor Osman Gazi Kandemir teşekkür ediyorum. Nedret Ersenel teşekkür ediyorum. Gürkan Zengin teşekkür ediyorum. Konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir aralardan da sizlere teşekkür edeceğim.
5: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'e konuk oluyor. Çetelerle ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele. Mega kentin trafik sorununa kalıcı çözüm. Trafikteki çakarlı araçlar. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili tedbirler. Beklenen büyük depreme hazırlık. Kübra Nur Uslu soruyor. İstanbul Valisi Davut Gül yanıtlıyor. Burası hafta sonu. İstanbul Valisi Davut Gül'le özel röportaj. Bugün saat 10'da Habertürk'te.
1: Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma katkılar için, emekleri için teşekkür ediyorum. Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Bir başka Gerçek Fikri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte yine film, sinema konuşacağız. İlk filmimiz Toy Story. Mehmet'in en sevdiği film.
1: Be back. Nothing.
2: Someone needs a brown marker.
3: Stay calm, Jesse.
4: I'm the definition of calm.
5: That's not gonna work.
4: I want to talk to you, device.
6: Not touching, Jessica.
7: Oh, no. She used the J word. Scam.

0: And then the world started changing.
1: No. Oh, are we getting donated?
2: Donuts.
3: No, sweetie. Donated.
4: Mehmet, Woody ve arkadaşları yeri döndüler. Ya ilk filmi izleyenler torun torba sahibi oldu ha.
5: 95
4: değil mi? 30 31 yıl olmuş ama hala taze ya.
5: Evet ya, 1995'te başlayan o seri 3. filme ulaştığında aslında amaç, yani Pixar'ın amacı bu işi bitirmekti. Fakat o kadar büyük bir gişe başarısı geldi ki 4.'cüyü çekelim dediler. O yüzden 4.'de yeni bir hikaye, yeni bir kahraman başladılar. Hatta Andy de gitti biliyorsun. Şimdi ben hani 3. benim için zirvedir. Ben 3.'ü de çok severim. 1'i severim, 3'ü de çok severim. O zirveden sonra ya kolay değil. Yani onlar için de kolay değil o hikayeyi sürdürebilmek. Yine de 4'te mesela 3 kadar beğenmesem, 1 kadar beğenmesem 4'te de çok bir sürü ilgiye değer nokta vardı. Yani diğer bütün animasyonlara, aile filmlerine baktığımızda onların üstünde bir yerde duruyordu 4'te. Şimdi 5 için de aynısını söyleyebilirim. Yani açık söylemek gerekirse 1 ve 3'ten aldığım keyfi almadım yani. Ama hikaye çarpıcı bir hikaye bence. Yani şu anlamda hani girdikleri konu güzel. Tabletlerle oyuncaklar. Çünkü bu çok ciddi bir mesele hakikaten. Yani oyun hakikaten, hani ben de öyle bir şu anda o süreci biliyorum. 19 yaşında bir oğlum var. Onun bütün o çocukluk sürecinde oyuncakla o işte aynı zamanda tabletler arasındaki o geçiş dengesinde elimizden geldiği kadar oyuncaklara yönlendirmeye çalıştık. Çünkü gerçekten tabletin çok erken başlaması hiç iyi bir şey değil. Ve film bunu tartışıyor. O anlamda hikayesi çarpıcı diyorum. Herkesin, her evin, her çocuk büyüten ailenin önündeki bir meseleyi getiriyor karşımıza. Ona bence doğru bir yerden bakıyor.
4: Çok doğru bir yerden bakıyor. O tabletler, arkadaşlık kurmak, birlikte oyun oynamak, işte bir online oluyorlar. Oradan mesajlaşarak, hani hiç birbirlerini görmeden o arkadaşlık mı? Oradaki ya da akran zorbalığı o tabletler üzerinden, işte çok Toy Story ile şey olduğunu biliyor musun? O Adolescence'da vardı ya, odasında oturuyordu diyor, her şeyi var. Niye bu çocuk böyle oldu? İşte tablete baktığın zaman bizim ufaklığa da gelen mesajlar, onun nasıl yıktığıyla falan. Ve onun yanında da yine çok neşeli, yani Buzz olsun, diğer bütün karakterler, oyuncaklar olsun, çok eğlenceli. Bir not gördüm. Bence çok güzel bir şey ifade etmiş. Diyor ki Toy Story bizi çocukluğumuza götürmüyor ama çocukluğumuzla ilgili konuşmak, çocuklukla ilgili konuşmak için bize pencereler açıyor diyor. Ben o açıdan beğendim ya. Geçer sınıfı yani.
5: Ya şeyi çok güzel anlattı. Daha önce de vardı bu. Yani oyuncakların o hayal dünyası, tetiklediği hayal dünyasını film çok güzel anlatıyor. Hakikaten onunla bir anda sen kendi filmini yapıyorsun, kendi tiyatro oyununu yapıyorsun aslında. O çok yaratıcı bir süreç çocuk için, oyuncak. O öteki tarafa geçtiğimizde, tablete geçtiğimizde hakikaten tam bir pasiflik başlıyor. Onu çok güzel vermiş bence. Ama şunu da vermiş, tabletler de konuşuyor. Biliyorsun.
4: Evet, orada da bir hani çok kötü adam da yapmamış onları. Ha, yani onların
5: işte, o da çok iyi. Evet. O da mesela ben de bir oyuncağım diye, o da kızın haklarını savunmaya çalışıyor ya. O işin o tarafı hikayeyi çok güzel hale getirmiş.
4: Bence şöyle söyleyeyim. Tabletin bütün bu olanlardan kendini geri çekmesi, hani ben yani orası da güzeldi. Zaten toplamda, şimdi Mehmet dedin ya, 3 zirveyi de ondan sonra bırakmak istiyorlardı falan, çok hasılat yaptı. Toplam o 4 film 3 milyar dolardan fazla para toplamış, ki oyuncak ve diğer şeylerini saymıyorum, sinemada yaptı. Şimdi bu film içinde bir şey gördüm, öngörü. 150 milyon dolarla açılacak. Böyle bir rekorla açılacak gibi bir şey var.
5: O yüzden 6 da gelebilir yani.
4: Gelebilir. Andy'cimin de artık buralarda açılmış biraz saçlar ama bir dahakine nasıl görürüz, evet, bilmiyorum. Ben tavsiye ediyorum ya. Bu hafta sonu çocuklarla gönül rahatlığıyla gidip izleyebilirsiniz.
5: Nostaljisi olanlar da gidip izleyebilirler bu arada.
4: Evet. Mehmet de benim gibi çocuklar çok seviyor böyle filmleri deyip şimdi bir filmimiz var Mehmet. Filmin adı Normal de kendisi normal mi? Bir bakalım.
6: Why are you here?
7: I used to be a regular sheriff. I walked through life with my head held high.
8: I kind of stopped trusting my instincts.
9: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
6: Yes, sir.
9: This is a hell of an armory.
10: What do you think of our little town?
9: It's charming.

0: Oh, keep your hands where I can see them!
1: Nothing to see here.
2: Amerika'nın ortalarında normal bir kasabadayız da normal olmayan şeyler var deyip sana bırakayım.
3: Minnesota'dayız aslında, Fargo'nun Minnesota'sındayız. Coen kardeşlerin kurduğu o dünyadan sonra Minnesota tasvirleri benim çok hoşuma gitmedi. Oradan girebilirim. Ama Bob Odenkirk'ün serüveni çok ilginç değil mi? Çok farklı bir yerden
2: Mehmet,
3: geliyor.
2: Mehmet şöyle düşündüm, bak notu da öyle aldım. Dedim ki Hollywood Liam Neeson'ın yedeğini bulmuştu.
3: Kendi kendine buldu. Hollywood bulmadı onu. O kendisi
2: kendi orada. Hikayede bu hikayede kendisi değil mi? Evet.
3: Yani daha önce bu şey var ya, Nobody. Nobody 2021'de Derek Kolstad, yani John Wick'in yazarı. Onunla birlikte işbirliği yaparak buldu. Yani çok bilinçli bir şekilde Bob Odenkirk aksiyona geçmek istedi. Yani tıpkı Liam Neeson'ı model almış olabilir. Çünkü Liam Neeson'ın da öyle bir geçmişi vardı. Onu model olarak geçti ve Nobody'nin ikincisi de çekildi. Biz onu konuştuk, onu da çok beğenmedik. Şimdi Normal'la yeni bir şey deniyor. Ben bunun hikayesini biraz daha çok sevdim. Böyle daha çok hoşuma gitti o atmosfer, oradaki sürprizli yapı. İşte Japon mafyasıyla başlıyor film zaten. Ama böyle şimdi şöyle bir şey var. Biraz daha gerçekçi olsaydı bu, daha gerçekçi bir film olsaydı çok daha çarpıcı olabilirdi bence. Ama şuna inanmıyorsun yani, Japon mafyasının kendi bankasını, kendi parasını çok daha iyi koruyacağını düşünüyorsun. Ya oradaki o bir hikaye var, onun detayına girmeyelim. O soyguna pek inanmıyorsun. O soygun olabileceğine, o şekilde gelişebileceğine inanmıyorsun ama bütün hikaye de onun üzerine kurulu. Orada bakıyorsun Derek Kolstad, yani Derek Kolstad, John Wick'in yazarı. Onun senaryolarında ne kadar gerçekten koparsan, bak John Wick evreni ne kadar gerçekten koptuğu zaman, başka bir dünyaya doğru gittiği zaman daha çarpıcı bir noktaya geliyor. Şimdi burada da böyle gerçekçi başladığın zaman, mesela bu Normal büyüse, başka bir şeye dönüşse belki daha iyi olacak ama gerçekçi değil. O yüzden de komedide bence yerine oturmuyor ama türün meraklıları belki sevebilirler, bilmiyorum.
2: Bence en büyük numarası şu Mehmet, 85 dakika. Göz açıp kapayana kadar geçiyor. Yani o gerçek mi ya, bu böyle olamaz diyene kadar filmi toparlayıp bitirmişler. Onu takdir ettim. Ben şeyi çok sevdim. İlk başta o kasabayı tanıttığı, böyle şerif i̇şte arabasıyla gittiği bölüm var ya. Esnafı görüyoruz, belediye başkanını görüyoruz. Nasıl bir yerde olduğumuzu, kimlerle bir arada olduğumuzu bize çok güzel anlattı o ilk 3-5 dakikada. O şeyi de verdi. Ya bunlar çok normal gözüküyor ama normalde değil sanki, bir şey var falan. Fakat belli bir o 25-30. Dakikadan sonra zıvanadan çıktı yani. Ne yaptın, niye böyle bir şey yaptın dedik. Ama dediğin gibi yani 85 dakika oturup böyle hani çat diye izleyip bitecek bir film. Sonra aklınızda kalır mı, ondan da emin değilim yani. Ama Bob Odenkirk iyi bir oyuncu. O karaktere getirdiği yumuşaklık falan iyi yani.
3: İşte onu bekliyorsun yani. Biraz daha derin karakterler bekliyorsun ama bulamıyorsun.
2: Neyse, kısmet bir dahakine inşallah deyip ev sinemasına geçelim. Ev sinemasında da bir ustanın son filmi değil mi? Sinemayı da bıraktı, Clint Eastwood'un Jury numara 2 ya da Juror No 2 mi? Nasıl diyeceğiz buna? Bir fragman izleyelim. It was last October. It was raining and I hit something. Figured it was a deer that ran off. You know what to do. Jüri No 2 diyelim, numara 2. İki numaralı jüri de diyebiliriz Mehmet. Biz öyle diyelim. Clint Eastwood, ya bu Amerika'nın mahkeme filmleri, jüri genelde böyle hani bir vicdan olur, işte 12 öfkeli adamı biliyoruz, başka filmleri biliyoruz ama burada çok küçük bir şey yapmışlar ve bence iyi de yapmışlar.
3: Evet ya, ben de beğendim filmi. Ya emekli ayrılmadan önce çektiği çok iyi bir veda filmi olduğunu düşünüyorum. Şimdi filmin başında jeneriğinde o adalet heykeli vardır ya, onu gösteriyor. Ve ilerleyen finale doğru geldiğimiz bir sahnede de savcıyla Justin Kemp, yani o iki numaralı jüri üyesi, otururlar, çok önemli bir konuşma yaparlar. O konuşma sırasında tam banktalar, tam ortalarında arka planda da yine adalet heykelini görürüz. Aslında Clint Eastwood baştan sona o adalet heykelinin bütün

0: sembolleri üzerine düşünmemizi istiyor. Şimdi en önemli sembol ne? Yani tamam bir terazi var elinde ama gözleri bağlı. Neden gözleri bağlıdır o heykelin? Ön yargısızlık. Yani adalet ön yargısız olmalı. Fakat bu film, bu hikaye bize şunu gösteriyor ki hayır, ön yargı her şeyde var. Her aşamasında var. Bunu görebiliyoruz. Ve aslında orada iki numaralı jüri üyesinin bir kişisel hikayesi var, onu geçelim. O kişisel hikaye çok çarpıcı. Ama o jüri toplantısında yapmaya çalıştığı ilk şey ne? O ön yargıyı kırmak. 12 öfkeli adama gittiğimiz zaman da aynı meseleyi görürüz. 12 öfkeli adamda da Henry Fonda'nın oynadığı karakterin ilk amacı odur. O da ön yargıyı kırmaya çalışır. Ve o ön yargıyı kırmak inanılmaz zordur. Şimdi filmin ilerleyen bölümlerinde bir karakter var, öteki başka bir jüri üyesi. O jüri üyesiyle onların olay mahallinde yaptığı bir konuşma var. Bence filmin kalbi niteliğinde diyebileceğim bir sahne orası. Orada diyor ki, neden ön yargısına o kadar bağlı olduğunu anlatıyor. Girmeyeyim detayına ama bence en önemli, öteki karakter diyor ki, evet ön yargım var. Bu şekilde açıklamıyor ama ön yargıma da inanıyorum sonuna kadar ve ben bu kararı veriyorum diyor. Bu kararı da ön yargı nedeniyle veriyorum diyor ve dikkat et o... Justin Kemp için de, iki numaralı jüri üyesi için de neredeyse yol gösterici bir konuşma oluyor bak. O yüzden de yani Clint Eastwood çok sinik bir şekilde diyor ki ön yargı her şeyi belirliyor. Ama burada öteki karakter, savcı, yani Tony Collette'in oynadığı karakter, şimdi iki numaralı jüri üyesi bir jüri üyesi. Gelecek, önüneki süreci görecek, kararını verecek, gidecek. Tamam mı? O kendi vicdanında kendini yargılıyor film boyunca. Onun meselesi kendi vicdanı, kendi vicdanının kurduğu mahkeme. Ama Tony Collette'in oynadığı savcı karakteri işte adalet heykelinde asıl o teraziyi tartacak kişi. O top ona geçtiğinde film daha keyifli bir hale geliyor. O ne yapacak? O ne karar verecek? Bence bu açılardan bence çok hoş bir hikayesi
1: orada
0: var.
1: Orada Tony Collette'in oynadığı savcı karakterine ekledikleri o küçük yan hikaye de onun şeyini çok güzel veriyor. Yani o bir seçim, baş savcı mı olacak diye.
0: Tabii tabii, Kentin. Seçimle.
1: Yani bu davayı kazanırsa böyle güzel bir dava. Hani burada herifi suçlarsa, şimdi o da o ikilemde. Hani bir an önce bitsin kafasıyla. Bence o anlamda şey sorusu güzeldi Mehmet. Genelde bu filmlerden falan tabii çok hakim değil sistemlerine de. O jüriler oturuyor, gayet şey adil bir karar veriyor gibi. Hiç öyle değil. Orada bulunmak istemiyor. Başka dertleri var. Onun işte ırkına dert ediyor. Ne bileyim cinsiyetini. Yani jüride onu görüyorsun. Yani herkes zaten oturup karar vermiş. Anlatılanları dinlemeye falan gerek yok gibi. Aslında sistemde büyük bir boşluk var. Yani büyük bir delik var diyor Clint Eastwood. Ve o iki numaralı jürinin kendi hikayesi de zaten onu ekstra bir güzelleştirmiş. Ben beğendim filmi ya. Filmle ilgili bir sürü yazılar görmüştüm. Böyle genelde negatif bir şeyler ama yok, iyi film yani.
0: Yo, ben de
1: yani ben herkese tavsiye edeyim.
0: Mahkeme dramları arasında, mahkeme gerilimleri arasında bence en iyi bir liste yapsam 20 film falan girer bence. Çok rahat girer. Çok net söyleyeyim
1: bunu yani. Netflix'te bir de yani hani emekliye ayrıldı diyorsun. İşte ustalık da böyle bir şey. Yani 90'larında çekmiş Clint Eastwood bunu. Yani 90
0: evet, yani. Çoğu mahkeme filminde amaç sürpriz yaparak seyirciyi şaşırtmaktır. Bu film düşünüyor. Yani her şey üzerine düşünüyor. Bazen yasaların uygulanması bile adaleti getirmez diyebiliyor bu film. Yani bu film üzerine düşündüğün zaman hakikaten derinlikli olduğunu görüyorsun. Sadece amacı gerilim yapmak, seyirciyi şaşırtmak, seyirciye sürprizler yapmak değil. Düşündürmek bence.
1: Evet, evet. Sakin sakin zaten temposu da o. Yani düşüne düşüne, sindire sindire gidin diye. Netflix'te kaçırmayın deyip şimdi bir efsane Saturday Night Live görüyorum sosyal medyada da YouTube'da da böyle şeyler düşüyor önümüze klipler. Bir sürü Amerikan'ın şu an gözümüzün önüne getirmiş komedyenin çıktığı bir okul. O okul nasıl başlamış, nasıl açılmış onu anlatıyor, bir izleyelim.
2: Plenty of tickets left guys, free show.
3: So, big night.
2: Is Lorne Michaels and the producer of Saturday Night.
4: The whole night?
2: Yeah, the whole night.
5: And Lorne, you haven't locked the script. Your crew is in open rebellion.
6: What the fuck?
1: Saturday Night Live, yani bütün herhalde dünyada televizyonculuk. Şimdi gördüm İngiltere'ye getirmişler. Yani 50 yıl sonra İngilizler de kendi Saturday Night'larını yapıyorlar. Efsane bir program, artık bir klasik de... Film öyle mi? Sana sorayım onu da.
0: Ya Jason Reitman yönetmen çok iyi bir yani gerilim filmi çekiyor aslında bir anlamda. Komedi. Hı hı. Komedi var çünkü canlı yayın yaklaşıyor ve her şey çok kötü gidiyor. Yani John Belushi çıkıp çıkmayacağı

0: belli değil.
1: Yani hakikaten o gerilim sürecinin üzerine kurmuş Jason Reitman filmi. O Gabriel Labelle şeyi oynayan, Lorne Michaels'ı oynayan. O da ana karakter. Afişi baktığında afiş nasıl? Lorne Michaels her şeyi sırtında taşıyor tek başına. Arka tarafta genç komedyenler var ama hepsinin egoları çok büyük. Yani hepsinin o egolarını taşımaya çalışıyor. Yayıncı kuruluşta sürekli bir meselesi var. Oradaki insanlar inanmıyorlar. Yani oradaki teknisyenler inanmıyorlar ki mesela ona. Onları inandıramamışlar. Hiç kimse inandıramamış yaptığı işe. O genç yapımcı var. O programa inanan kişi onu inandıramamış. Bence o süreci güzel anlatıyor. Ama şimdi ben olayları bilmiyorum. İşte eğleniyorum yani. Chevy Chase'i görüyorum orada. Dan Aykroyd'u görüyorum.
2: Andy Kaufman'ı
1: görüyorum. Ben iyi vakit geçirdim filmde. Ama film bittiği zaman düşündüğümde bana ne kattı diye sadece o geceyle ilgili birkaç tane hoş detay var, anekdot var. Onun üstüne çok fazla bir şey katmadı. Amerikalılar ile hiç heyecanlanmıyorlar bu filmde. Çünkü onlar hep bildikleri bir olayı görüyorlar. Yeni bir şey katmıyor. Çok komik bir film de değil. Yani insanlar biraz hani böyle bir filmde biraz komik olmasını da bekliyorsun. Bir de bence asıl önemlisi ben film bittikten sonra düşündüm. O insanların Amerikan televizyonculuğuna ve komedisine getirdiği o radikal değişimi gösteremiyor film bana.
2: Evet, neden efsane oldular? Neden 50 yıldır yıkılmıyor bu şey? Anlatamıyor. Yani kahramanımız bu fikirle nasıl geldi? O çocuklarla nasıl buluştu? Yani çok yetenekli tipler ama kimsenin tanımadığı, bilmediği şeyler. Biraz dedim ki ya gerçekten böyle mi o gece olmuş? Tabii ki bir sinema abartı filmi vardır. Olduğu için abartmışlar, sıkıştırmışlar. Aslında daha uzun bir süreye yayılan bir durum var. Bir sürü karakter var, herkes konuşuyor, inanılmaz bir karmaşa. Ama film bittiğinde ben Saturday Night Live'la ilgili ne öğrendim? Bunlar ne yapmış dediğin gibi bir şey de görmedim ya o anlamda. Biraz o anlamda zayıf kalmış. Saturday Night Live'ın kendi programları filmden daha iyi. Yani
1: oyuncular iyi ama. Genç oyuncular iyi.
2: Oyuncular Chevy Chase bayağı benziyordu ya o genç arkadaş.
1: Vücut dilini yakalamış.
2: Andy Kaufman da benzettim. O da iyiydi. Bean de herkese tavsiye ederim. Zaten Saturday Night Live takip ediyorsanız buna da bir göz atsanız iyi olur deyip Antrak'ta gideceğiz. Antrak'ta Mehmet bize Batı'da kan var. Neden seyredilmesi gereken bir klasik Sergio Leone'nin efsane filmini anlatacak. Neden izlememiz gerekiyormuş? Bir kere Once Upon a Time in West. Şimdi bu Once Upon a Time in kalıbını sinemaya kazandırmış. Yani bizde de var bir zamanlar Anadolu'dan bir sürü şey yaşamış. Sergio Leone'nin efsane westerni, spagetti westerni. Mehmet neden izleyelim bunu? Niye klasik?
1: İlk üç tane spagetti western çekiyor ya. O üçlemeyi yaptıktan sonra diyor ki artık tamam ben westerni bitiriyorum. Başka şeyler üzerine çalışacağım diyor. Başka projeler. Bir zamanlar Amerika'da projesi üzerine çalışmaya başlıyor. Ama Amerika'dan bir teklif geliyor yapımcılardan. Sana bir bütçe verelim. Sen bize de yeniden western çek. Yıldız oyuncular da verelim diyorlar. Bunun üzerine düşünüyor, çalışıyor. Şimdi farklıdır bak. İlk üç western spagetti westerndir. Orada daha çok haydutlar, suçlular, kanun dışılar üzerinden kurar bütün meselelerini. Ve Amerikan westernine bir alternatiftir. Çok biçimcidir. Amerikan westerninin böyle görsel en güzel taraflarını alır. Çok hızlı bir tempo tutturur. Biçimcidir. Ve bir keyif getirir. Yani bambaşka bir keyif getirir. Ama bu filmde senaryoyu yazdığı Sergio Donati ile Dario Argento ile birlikte Amerikan westernini inceliyor. Klasik Amerikan westernini. Oradaki filmleri çalışıyorlar ve bu film aslında klasik Amerikan westernine bir saygı duruşudur. Bu filmin temposu da düşüktür. Bir destandır, epik bir tarafı vardır. Yine suçlular vardır ama Amerikan westernin en önemli taraflarından bir tanesi o geliş var, trenin gelişi. Hı hı. Uygarlık gelir aslında Vahşi Batı'ya. Yeni bir dünya kurulur orada. O yeni dünyanın yarattığı sancılar vardır, sıkıntılar vardır. Ve Claudia Cardinale'in oynadığı Jill karakteri bir kadın olarak gelir o western erkeklerin dünyasında. Orada durmaya çalışır. En büyük desteği kimden alır? Yine suçlulardan, kanun dışılardan alır. Çünkü o da toplumun dışındadır. Bir anlamda toplum dışı olan karakterler orada yeni bir şekilde orada bir yeni bir dünya kurmaya çalışırlar. Bir kasaba kurmaya çalışırlar. Hem Amerikan Western, klasik Amerikan Western'ine getirilen yeni bir yorumdur. Hem de kendi spagetti Western'ini aslında değiştirir biraz. daha destansı bir hale getirir. Ben çok severim. Yani benim için en iyi Sergio Leone Western iyi, kötü ve çirkindir. Onun peşinden de bu film gelir.
2: Mehmet, bu film şöyle söyleyeyim, hani sindire sindire izlenecek. Zaten hiç acele etmiyor.
1: Evet, yavaş
2: yani
1: yavaş.
2: Bekleye bekleye. O trenin ilk açılıştaki o trenin gelişi, üç adamın bekleyişi, gözler, duruşlar, bakışlar, urun pardüsüler, her şey müthiş. Yani filmle ilgili sen uzun uzun konuşabilirsin. Ben filmle ilgili çalışırken Henry Fonda'nın bir talk show'da, ama böyle 70'lerde falan bir talk show'da bu filmle ilgili, bu filme nasıl dahil olduğuyla ilgili bir şey anlatıyor. İki satır onu anlatayım. Hani filmin neden devrimci bir film olduğunu vermesi açısından. Diyor ki, Kaliforniya'ya gel diyor Sergio Leone, beni bu filme ikna etmek için. Önce bir aramış, teklif etmiş, göndermiş, ben oynamayacağım demiş. Henry Fonda'yı da şöyle anlatalım, Hollywood'un iyi adamlarından.
1: Tabii canım, yıldız.
2: Yani işte biraz önce 12 öfkeli adamdan falan şey yapıyoruz. İyi adam, yani Amerikan seyircisi için imajı bu. Diyor ki, istemedim diyor. Kalktı, Kaliforniya'ya geldi diyor. Konuştu. Beni ikna etti diyor. Tamam dedim diyor. Ben diyor gitti, çekimler olacağı zaman Roma'ya gitmiş bu. Diyor ki, şurada bir sakal bıraktım diyor. Bıyık bıraktım diyor. $350 verdim diyor. Kahverengi göz şeyler, lensler taktım diyor. İndim diyor. Bana bağırdı diyor, tamam. Demiş ki, gözlerine ne yaptın? Demiş ki, daha şey olsun diye böyle. Ben demiş, o mavi gözleri istiyorum. Ve diyor ki, karakterimin filmde ilk gözüktüğü an. Ve böyle bir arkadan...
1: Bütün fikir o.
2: Evet, arkadan gelip bir çocuğu öldürüyor ve kamera dönüp onu istiyorum demiş Sergio Leone. Yani seyirci şok olacak. Seni gördüğü an Henry Fonda bir çocuğu öldürdü. Şimdi buradan anlatınca çok şey geliyor ama o dönemin sinema seyircisi, o dönemin sinema kültürü açısından müthiş farklı ve devrimci bir şey olduğunu anlatıp biraz da gülerek anlatıyor ama yani Sergio Leone'nin Amerikan Western'ine ne yaptığını vermesi açısından güzel bir anekdot bu.
1: Kötü adam klişesi, hı, Jason Robertson oynadığı karakter. Hı hı. Tam bir kötü adam fiziksel olarak. Hı hı. Ama o kötü değil işte. O değişiyor. Hı. Başka bir yere doğru gidiyor. Bir karakter değişimi var hepsinde. Hı. Henry Fonda'nın oynadığı karakter ise tam anlamıyla Amerikan kovboyu. İyi Amerikan kovboyu. Mavi gözlü, iyi Amerikan. Ama onu da kötü adam yapıyor. Fikir bu zaten. Hı. Yani klasik Amerikan Western'in yani hem ona saygı duyuyor hem de onun içinde bir takım revizyonlar yapıyor. O yüzden ondan asla vazgeçmez yani o sahneden. Şimdi bu filmi Amerikalılar anlamıyorlar, çözemiyorlar. Desteklemelerine rağmen bunun kısa versiyonunu koyuyorlar Amerika'da. Kısa versiyonu olmaz bu film. Amerika'da batıyor bu film. Avrupa'da ise onun istediği gibi 2 saat 45 dakikalık versiyonuyla 165 dakika giriyor. Ve Avrupa'da ise bir şeye dönüşüyor, yani bir gişe şampiyonuna dönüşüyor. Çok başarılı oluyor.
2: Mehmet, oradaki şey şu, o anekdottan devam edeyim de. Henry Fonda bunu anlayınca talk showcu diyor ki, çekildi mi bu film diyor. Filmden haberi yok. Henry Fonda diyor ki, evet evet diyor. Burada pek bilinmiyor ama diyor, Avrupa'da diyor çok büyük şey oldu, film oldu diyor. Ama Amerikalılar da biraz geç de olsa keşfetmişler ve hakkını teslim ediyorlar. Mehmet, burada şeyi sormam gerek. Herhalde o 3 spagetti ve dolar üçlemesi
1: dolar diyorlar üçlemesi, ona. Evet.
2: O oradan da gönderme yaparak müzik... Ya müzik ve bir film yani
1: mükemmel.
2: Değil mi, filmin temposu, hatta bazı şeyleri
1: her karakteri ayrıdır aslında. Yani Jill karakterinin ayrı bir müziği var.
2: Ennio Morricone, onu da söyleyelim.
1: Ennio Morricone mükemmeldi.
2: Yani bazı sahnelerin Sergio Leone'nin müzikten sonra bazı sahnelere dokunuşlar yaptı, hani müziğin şeyine falan gibi
1: müziği
2: şeyler
1: okudu. Müziği önce yaptırtır. Hatta sahnelerde onu böyle sahneleri çekerken müziği de koymuş. Dinlemesini istemiş karakterlerin.
2: Yani müthiş bir western. Eğer westernleri seviyorsanız inanılmaz. Yani estetiği, kadrajlar, yani o sondaki
1: hikayesi
2: düello,
1: çok güzel.
2: Hikaye müthiş. Claudio Cardinale müthiş.
1: Duygusal derinlik var filmde, onu da söyleyelim yani. Sadece bir biçimci bir western değil. Hakikaten duygusal derinliği de iyi filmin.
2: Teknolojinin işte şu trenin oraya gelmesini, kasabaya neler yaptığı, bir intikam öyküsü var. Yani her şey var ya, dediğin gibi o epik film şeyine cuk oturan bir film. Herkese tavsiye edelim. Bir fırsatınız varsa bu klasiği kaçırmayın diyelim. Once Upon a Time in West.
1: Tarantino'nun da etkileyen bir filmlerden bir tanesi.
2: Birçok yönetmen etkilenmiştir diye tahmin ediyorum. Mehmet, şimdi seçkiye gidiyoruz. Sen bize en iyi 5 mahkeme filmini seçtin. Bakalım en iyi 5 mahkeme filmi hangisiymiş?

0: Jeanne d'Arc'ın tutkusu. Danimarkalı yönetmen Karl Dreyer'in sessiz sinema döneminden kalma filmi bugün bir klasik olarak kabul ediliyor. 19 yaşındaki Jeanne d'Arc'ın 1431 yılında nasıl yargılandığını anlatan film, minimalist yaklaşımı ve etkileyici yakın planlarıyla hatırlanıyor.
1: On the point of that knife, a man's life is at stake.
2: It's not possible. I have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay?
0: 12 öfkeli adam. Film, karşısındaki 11 kişinin kararını tek başına değiştirmeye çalışan 8 numaralı jüri üyesinin öyküsünü anlatıyor. 11 kişi toplantı salonuna kararını vermiş olarak giriyor ama duruşmada olup biten her şeyin üzerinden tek tek geçmeye başladıklarında durum değişmeye başlıyor. Slip through our fingers. Are you his executioner?
3: You cut it. The most electrifying entertainment of our time. The stunning climax to a half century of motion picture suspense.
0: Beklenmeyen şahit. Agatha Christie'nin tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan film, masum olduğu iddia edilen bir cinayet sanığının yargılanmasını anlatır. Bill Wilder'ın yönettiği ve sürpriz finaliyle hatırlanan Beklenmeyen Şahit, en iyi film dahil 6 dalda Oscar'a aday olur.
3: Marlene Dietrich, the woman of mystery, a fascinating question mark.
4: There is a new movie coming to this town.
0: Bir cinayet tahlili. 1952 yılında yaşanmış, gerçek bir olayı konu alan romandan sinemaya uyarlanan film, Ado Preminger'in imzasını taşıyor. Cinayeti işlediğini kabul eden bir sanığın savunması üzerine kurulan film, gerçekçi yaklaşımıyla hatırlanıyor.
5: Cooled off after he raped and beat hell out of this poor woman.
6: Your Honor, everybody in this court is being tried except Frederick Mannion. I must protect.
5: Now listen, this is a cross-examination.
7: Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça?
8: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
7: Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir.
0: Bir düşüşün anatomisi. Cannes'da altın palmiye kazanan film, eşini öldürmekle suçlanan kadın yazarın yargılanmasını konu alıyor. Önemli bir bölümü soruşturma süreci ve mahkeme salonunda geçen filmde, seyirciler jüri üyeleri gibi sadece eldeki verilere göre karar vermek zorunda kalıyor.
7: T'as confondu.
9: Mehmet, 12 öfkeli adamı söylemiştik zaten. Bir düşüşün anatomisi de evet son yıllardan ama çok iyi bir mahkeme filmi Avrupa'dan. Herkese tavsiye edelim bu filmleri. Mehmet çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber Bülteni ile yeniden sizlerleyiz. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
0: Malatya'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pütürge ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına toplam 15 araç, bir iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yangını söndürmek için zamanla yarışı sürüyor. Kayseri'de serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen baba suda kayboldu. Ağaç dalına tutunan çocuksa ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Özvatan ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu M.E. ailesiyle piknik için Kızılırmak Nehri kıyısına gitti. 11 yaşındaki çocuğu serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba M.E. nehre atladı. Çocuğunun ağaç dalına tutunmasını sağlayan baba akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağaç dalına tutunan çocuk ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp baba içinse arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar bugün devam edecek. İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutta halkın ziyaretine açılırken, on binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için başkent Tahran'da toplandı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı, intikam sloganları atıldı. Beş şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da halkın yoğun katılımıyla yapılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Cami ve çevresinde on binlerce kişi son yolculuğuna uğramak için toplandı. Halk ellerini göğüslerine vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sloganları attı.
3: Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın Tahran'a geliyor. Musalla, yani her cuma günü hutbenin okunduğu ve her cuma günü cuma namazının kılındığı bölgeye gidiyorlar. Bir taraftan da Orta Doğu'dan gelenler var, Türkiye'den gelenler var, Pakistan'dan, Avrupa'dan gelenler var. Yoğun bir katılım var. Aşırı sıcağa rağmen önlemler alınmaya çalışılıyor.
1: Katılımcılar arasında babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Müçtebi Amane'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü. Müçtebi Amane ise güvenlik gerekçesiyle törene katılmadı.
3: Babasının cenazesine katılıp katılmayacağıydı. Dünkü resmi programa katılmadı. Resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi. Ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor.
1: İranlı yetkililer cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek. Tahran'da başlayan tören ve 5 şehri kapsayan törenler Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmak istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmiyor. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da masaya oturabileceği belirtiliyor.
1: Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini savundu. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. Tahran'dansa Trump'ın İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak, onlar önce kendi sorunlarına odaklanmalı dedi. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız. ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz derken Londra ve Paris'e de uyarı mesajı gönderildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdan geçişleri desteklemek için askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır diyerek krize yol açanlar sonuçlarından sorumlu olacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır ifadesini kullandı. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı boğazın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonu ise taraflar arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edebileceğini öne sürüyor. Tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konusunu ele alması bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. Müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli dedi.
4: İsrail İşgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
5: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürüyor dedi. Kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin katkısına değindi.
4: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya geldi. NATO zirvesi öncesi iki ülke arasındaki görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İslamabad mutabakatının önemine vurgu yaptı.
4: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
5: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede alınan kararlara değindi.
6: 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir.
0: Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi kapsamında tarihi buluşmaya az bir süre kaldı. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Başkent'te ise hazırlıklar tamamlandı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da olacak. An be an NATO zirvesi takip edilecek. Geri sayım sürerken hazırlıklar tamam. Başkent NATO'ya ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentte güvenlik en üst seviyede. Ekipler 7/24 sahada, denetimlerde araçlar aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor.
1: Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Dünya basınının zirveye ilgisi büyük. Yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusu yaptı. Zirvenin medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Ankara'nın sokak ve caddelerinde de zirve atmosferi hakim. Şehir genelindeki 4434 açık hava iletişim noktasında zirveye ve Türkiye'nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan 4 ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapıldı.
0: Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
1: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu.

0: Atış testini Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
1: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında, hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını

0: bu günlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
2: Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklaması yaptı. Beker, yoluna bağımsız Ankara Milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Beker, partisinden istifa etmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. Gerçekten Türkiye'mizde şu an çok sıkıntılı bir esnaf. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şehir gezilerine Zonguldak'ta devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık diyen Özel, yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
3: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
1: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı. Eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
3: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar, atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
3: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmek.
2: CHP'de Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, parti disiplinine uymayan il başkanlarının ihracı sürecek. Bu hafta NATO zirvesi dolayısıyla olağanüstü önlemlerin alındığı başkent Ankara'da CHP MYK toplantısı yapılmayabilir. Özgür Özel ise meclisin kapalı olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
1: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kurumsal kimliğe zarar veren, Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da ihraçlar yine gündemde olacak. Ancak MYK tarihi henüz netleşmedi. NATO zirvesi nedeniyle MYK toplantısının yapılması beklenmiyor. NATO tedbirleri kapsamında mecliste çalışmalarına bir hafta ara verdi. Bu nedenle Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını Eskişehir'de yapmaya karar verdi. Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da geçtiğimiz hafta görevden alınan il başkanları arasında yer almıştı. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Yol haritasını anlatacak. Toplantıda olağan kurultay süreci görüşülecek.
4: Evet, merhaba arkadaşlar.
1: CHP'de hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik iç denetim de sürüyor. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda MYK'ya sunum yapılacak. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili hakkında kuvvetli delil olan başkanlar ihraç edilecek.
2: Danıştay, trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilmeyeceğine hükmetti.
1: Danıştay, trafik cezaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Henüz kesinleşmemiş trafik cezası için ödeme emrinin gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre

0: Bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Cezaya itiraz eden sürücü dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Danıştay dosyayı inceledi. Farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı.
1: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Suruç'ta Birecik ilçesini birbirine bağlayan D400 karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ve jandarma komutanının ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan'a ait sim kartın Ankara'ya gönderilmesi de soruldu. İkisi de tutuklanan vali Tuncay Soneli işaret etti.
0: Sim kartın aileden alındığını duymadım. Böyle bir talimatım olmadı dedi. Dönemin emniyet müdürü, Gülistan Doku soruşturmasındaki sim kart skandalında tutuklanan dönemin valisine işaret etti. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturması cinayet soruşturmasına dönmüştü. Dönemin valisi Tuncay Sonel ve oğlu dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede Delen'e Gülistan Doku'nun Ankara'ya gönderilen sim kartı soruldu. Yılmaz Delen, sim kartın aileden alınıp Ankara'ya gönderilmesinden haberinin olmadığını savundu.
2: Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aileyle irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve GSM hattını aileden aldığını duymadım. Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertuğ'u tanımıyorum. Sim kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen bilgim dışında gelişmiştir.
0: Delen ifadesinde Vali Tuncay Sonel bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemediği ifadelerini kullandı. Dönemin il jandarma komutanı Sinan Şen de ifadesinde Gökhan Ertok ismini ilk kez dosya kapsamında tutuklanınca öğrendiğini söyledi.
3: Sim kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada il emniyet müdürü Yılmaz Delen de vardı diye hatırlıyorum. Hatta emniyet müdürü ve ben kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması gerektiğini beyan ettik. Vali Bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Başsavcıyı aradı mı bilmiyorum.
0: Dönemin il jandarma komutanı ifadesinde sim kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini vali de bilir dedi. Vali Bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermedi ifadelerini kullandı.
1: Niğde'de bir kadın tartıştığı eski nişanlısını rehin aldı. Kadın polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
0: Nişanın bozulması tartışması kavgaya döndü. Kadın eski nişanlısını rehin aldı. Olay Niğde'de yaşandı. İddiaya göre H.E. ve F.S. arasında nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren genç kadın cam parçalarıyla eski nişanlısını yaraladı. Ardından odanın kapısını kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin önünde hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin uzun süren çabalarının ardından genç kadın ikna edildi. Çift kilitli odadan çıkarıldı. Kolundan yaralanan gençle sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Adana'da geçen yıl iki kez silahlı saldırıya uğrayan tatlıcı üçüncü kez hedef alındı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Gece yarısı geldi. Peş peşe ateş açıp kaçtı. Aynı iş yeri üçüncü kez hedef alındı.
4: Tehditler yağıyor ailemle. Yani dükkanımıza bomba atılacak diye söyleniyor. Yani devletimizden biz yardım istiyoruz.
0: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir tatlı dükkanı silahlı saldırganın hedefi oldu. İş yerinin önüne gelen şüpheli tabancayla ard arda ateş açtı. Ardından hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerinde maddi hasar oluştu. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı iş yerine daha önce de iki kez silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
4: Temmuz ayında gece saat 2:10 geçe dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Tehdit alıyorum yurt dışından sürekli. Yani dış hatlardan geliyor bu. Belli bir hat yok. Sonra yine oldu bu olay 2-3 gün önce. Yine sıkıldı 6 el ateş edildi dükkana gece saat 3:10 geçe.
0: Daha önceki saldırıların ardından başlatılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tutuklanmıştı.
4: Haraç istiyorlar bizden. Yani biz kendi halimizde bir esnafız. Biz burada ekmek veren olarak, yani biz dışarıya haraç vermeyiz.
0: Son saldırıyı düzenleyen saldırgan aranıyor.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Bakalım.
0: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Tarımsal hasıla tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aştı. Açıklama Bakan İbrahim Yumaklı'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin tarımda tarihi rekor kırdığına vurgu yaptı. Dünya Bankası 2025 Tarımsal Hasıla raporuna göre tarımsal hasılamız tarihte ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız dedi. Yumaklı, toprağa hayat veren, bu gururu bizlere yaşatan tüm üreticilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza ve sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarımız için büyük fırsat, yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı dedi.
5: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedava yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
0: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
5: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
5: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı yapılıyor.
0: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı. Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya askeri yardım biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
1: ABD Başkanı Trump, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Rushmore Dağı'nda konuştu. İlerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlike yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük oldu.
0: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
6: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
0: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
6: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
0: New York Belediye Başkanı Mamdani ise Bağımsızlık Günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. Katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasını simgeliyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasında askeri gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı

0: Başkanı Putin'le görüştü. Görüşmeyi Putin'in kıdemli danışmanı Yuri Ushakov duyurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme iki liderin bu yılki 4. teması oldu. Görüşmenin ana gündemini Ukrayna'daki savaş ve Ankara'daki düzenlenecek NATO zirvesi oluşturdu. Trump, Ukrayna ile süren savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirterek barışçıl çözüm çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu iletti. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın arabuluculuk faaliyetleri için Moskova'ya gelmeye hazır olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü. Görüşmeye dair açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Ukrayna lideri, Washington'ın kararlılığının savaşın sonlanması adına belirleyici unsur olduğunu belirtti. Görüşmeleri Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın uzun menzilli seyir füzeleri ve ABD yapımı roketlerle Rusya'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada 500'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Petersburg'da bulunan önemli bir petrol terminali ile Kronstadt deniz üssüne saldırı düzenlediklerini duyurdu. Rusya'da misilleme olarak Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Fransa'nın İran savaşı sonrası Orta Doğu'ya gönderdiği amiral gemisi Charles de Gaulle ülkesine dönüyor. Açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, ABD ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakatın bölge istikrarı açısından önemli olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün yeniden güvence altına alındığını vurguladı. Fransa'nın 2 mayın avlama gemisi, 2 fırkateyn ve 1 deniz devriye uçağının ise Orta Doğu'da görevlerine devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğine destek vereceği belirtildi. Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükselirken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
1: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez'e arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
0: NATO zirvesi için aylar öncesinden hazırlıklar başladı. Onlardan biri de Etimesgut'ta modernize edilen Ankara Havalimanı. Liderlerin uçakları bu havalimanına iniş yapacak. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. Ayrıca yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi.
2: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi. Modernizasyon çalışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğunda

ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek şekilde planlandı. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ayyıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.

0: İstanbul Maltepe'de silahlı ve maskeli iki kişi bir kuyumcuyu soydu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Motosikletle geldiler, saniyeler içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtılar. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi Zümrüt Evler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde durdu. Kask ve maskelerle yüzlerini gizleyen şüpheliler kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler kuyumcuyu silahla tehdit edip vitrindeki altın bilezikleri çalıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcuda delil incelemesi yapan ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: İstanbul'da polis ekipleri asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Şişli'deki kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurulup arandı.
1: Araçlar durduruldu, şüphelilere kimlik kontrolü yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri Şişli'de sahadaydı.
2: Emniyet Teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
3: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hem narkotik hem de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Suçla ve zehir tacirleriyle mücadele konusunda hassas burunlu köpekler de uygulamada yerini aldı.
1: Drone destekli operasyonda şüpheli araçlar tek tek durduruldu, içleri didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasındaydı.
2: Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
0: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 60 şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin hesaplarında 304 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi, 52 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para, ziynet eşyası, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 60 şüpheliden 55'i tutuklandı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belge ile adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
1: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

0: 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
1: Burdur'da 7 yaşındaki bir çocuğun diş tedavisi sırasında iddiaya göre kalbi durdu. Doktorların çabası çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Diş tedavisi için girdiği hastaneden cansız bedeni çıktı. 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Burdur'da yaşayan 7 yaşındaki Ela Koca Çöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tedavinin genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. İddiaya göre işlem sırasında küçük kızın kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen 7 yaşındaki Ela kurtarılamadı. Aile şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ela'nın kesin ölüm nedeni adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Bir süre önce de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde atar damarının yırtıldığı ortaya çıktı.
0: Karın ağrısı için hastaneye gitti. Atar damarının yırtıldığını ve iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.
2: Birkaç tane ancak bu tarz bir vaka olduğunu gördük. Ve belki de ülkemizde ilk defa böyle bir tabloyu görmüş oluyoruz.
0: Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Şiddetli ağrı hissedince ambulans çağırdı.
3: Hastaneye geldiğimde damarımın patlamış olduğunu, iç kanama geçirmiş olduğumu öğrendim.
2: Sedef hastalığına bağlı bu damarla ilgili genişleme ve yırtılma, balonlaşma durumunun literatürü de incelediğimizde, yayınlara da baktığımızda çok nadir olan bir durum olduğunu gördük.
4: 33 yaşındaki Yusuf Baynal, kalp ve damar cerrahi bölümünde gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
1: Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar, aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtım yapılarak tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzda hasat devam ediyor. Diyarbakır'da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Detaylara bakalım.
0: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
5: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
0: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
5: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat burada. Lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
6: Mükemmel.
0: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
6: Bu sene rekolte olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
7: Geçen yıl ne kadardı?
6: Geçen sene 5-6 ton.
7: Kilogram 10 TL dedik.
6: 10 lira tarla geçen fiyatımız. Yıl, geçen yıl 1 liraydı.
7: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
6: Evet. Haliyle.
1: Kültür Yolu Festivali coşkusu bu kez Sakarya'da. Peki festival rotasına ilk kez eklenen Sakarya'da hangi etkinlikler olacak? İzleyelim.
0: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, Kültür Yolu Festivali Sakarya'da.
8: 6 yıllık Türkiye Kültür Yolu macerasında her geçen gün şehir sayımız daha da artıyor. Sakarya bu sene ilk defa Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak ve bu sene 9. durağımız.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Sakarya oldu. 4-12 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
9: 10 noktada 186 etkinlikle karşılayacağız onları. Konserlerimizle, çocuk etkinlik alanlarımızla, Osmanlı'dan günümüze mukaddes emanetler sergimizle, resim sergilerimizle birçok aktivite onları bekliyor.
10: Festivalin en önemli duraklarından biri de gastronomi alanı. Coğrafi işaretli ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
8: 50'den fazla noktada Sakarya'nın yöresel lezzetleri başta olmak üzere. Sakarya'da evlerde yenilen artık ama restoranlarda çok yer bulamayan lezzetlerini artık daha fazla ön plana çıkaracağımız bir gün silsilesi yaşayacağız Sakarya'da 9 gün boyunca.
1: Polonya okullarda cep telefonu dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Anaokuluyla ilkokulları kapsayacak olan düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: Polonya'da okullarda yeni dönem başlıyor. Anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejim, dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan düzenleme mecliste büyük bir çoğunlukla onaylandı. Oturuma katılan 420 milletvekili tasarıya destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıyla birlikte anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin cep telefonu başta olmak üzere ses ve görüntü kaydı yapabilen akıllı cihazları okulda kullanması yasaklanıyor. Tasarının senatodan da geçmesi halinde yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılında resmen yürürlüğe girecek. Cep telefonu yasağında bazı esneklikler ve istisnalar da yer alıyor. Öğretmenlerin ders içeriği, eğitim süreci ya da ölçme değerlendirme amacıyla gerekli gördüğü durumlarda cihazların kullanılmasına izin verilecek. Ayrıca acil sağlık durumları ve öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmasını gerektiren olağanüstü haller de yasak kapsamı dışında tutulacak. Polonya hükümeti bu adımla özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini yeniden derslere yönlendirmeyi ve okullarda yüz yüze sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi benzer kararlar alırken Polonya'da bu adımla dijital bağımlılıkla mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
1: Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden Empire State binasının zirvesinde yapılan evlilik teklifi sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftin sıkı güvenlik önlemlerini aşarak zirveye nasıl tırmandığının detayları ortaya çıktı.
11: Yeah, I'm okay. Yeah.
0: Empire State binasına ziyaretçi olarak girdiler. 86. kattaki açık gözlem terası için bilet aldılar. Bina kapandıktan sonra ise gözlem alanındaki bakım odasında gece boyunca saklandılar. ABD'nin New York kentindeki Empire State binasının zirvesine çıkarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan Angelina ve Ivan'ın tehlikeli eylemlerinin ayrıntıları netleşti. Savcılık belgelerine göre binaya bilet alarak ziyaretçi gibi giren çift 86. kattaki açık gözlem alanındaki bir bakım odasında gece boyunca saklandı. Şafak öncesinde gizlendikleri yerden çıkan çift yalnızca yetkili personelin erişebildiği bölümlere ilerledi. Güvenlik kartıyla açılabilen kapıları geçerek kuleye çıkan bölüme ulaşan Feromen çift yaklaşık 442 metre yükseklikte kulenin tepesine ulaştı. Üzerinde güç sevgi yerine sevginin gücü kazandığında dünya barışı tanıyacaktır yazılı siyah bir pankart açan Ivan, Angelina'ya evlenme teklif etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken acil servis birimi emniyet kemerleri kullanarak kuleye tırmandı ve çifti gözaltına aldı. Hırsızlık, insan hayatını tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli suçlamalar yöneltilen çift adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer çiftin binanın güvenlik düzenini önceden inceleyip incelemediğini araştırıyor.
1: Dünyaya 25 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları tarafından yaşam için uygun koşullar taşıdığı düşünülen gezegende sıvı su bulunduğu tahmin ediliyor. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Güneş sisteminin yakın çevresinde yaşam barındırma potansiyeli taşıyan yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları dünyaya sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin sıvı suya sahip olabileceğini doğruladı. Güneş sisteminin kozmik kapı komşusu olarak nitelendirilen öte gezegene GJ3378b adı verildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin yaptığı yeni gözlemler, gezegenin yaşanabilir bölge sınırları içinde yer aldığını ortaya koydu. Gezegen, yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor. Aynı zamanda yıldızından aldığı radyasyon miktarı, dünyanın güneşten aldığı miktarın %90'ına denk geliyor. Bu da yüzeyde sıvı su bulunabilmesi için en önemli şartlardan birinin sağlanmış olabileceği anlamına geliyor. Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. Daha önce dünyanın 5,3 katı olduğu tahmin edilen kütle son ölçümlerle 2,3 katına revize edildi. Kütle oranının düşmesi gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları yine de temkinli. Çünkü gezegenin yaşam barındırıp barındırmadığını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan atmosferin varlığı henüz bilinmiyor. Elde edilen son bulgular, yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindim.

0: geldiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
1: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. ABD ile İran arasında mutabakat sağlanmasına rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmak istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmiyor. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da masaya oturabileceği belirtiliyor.
1: Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini savundu. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. Tahran'dansa Trump'ın İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak, onlar önce kendi sorunlarına odaklanmalı dedi. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız. ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz derken, Londra ve Paris'e de uyarı mesajı gönderildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdan geçişleri desteklemek için askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır diyerek krize yol açanlar sonuçlarından sorumlu olacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır ifadesini kullandı. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı boğazın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonu ise taraflar arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edebileceğini öne sürüyor. Tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konusunu ele alması bekleniyor.
0: İran, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutta halkın ziyaretine açılırken on binlerce kişi Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için başkent Tahran'da toplandı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. İntikam sloganları atıldı. Beş şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney'e veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da halkın yoğun katılımıyla yapılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Hamaney'in naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Cami ve çevresinde on binlerce kişi son yolculuğuna uğurlamak için toplandı. Halk ellerini göğüslerine vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sloganları attı.
2: Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın Tahran'a geliyor. Musalla, yani her cuma günü hutbenin okunduğu ve her cuma günü cuma namazının kılındığı bölgeye gidiyorlar. Bir taraftan da Orta Doğu'dan gelenler var, Türkiye'den gelenler var, Pakistan'dan, Avrupa'dan gelenler var. Yoğun bir katılım var. Aşırı sıcağa rağmen önlemler alınmaya çalışılıyor.
1: Katılımcılar arasında babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Müçtebe Hamaney'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü. Müçtebe Hamaney ise güvenlik gerekçesiyle törene katılmadı.
2: Babasının cenazesine katılıp katılmayacağıydı. Dünkü resmi programa katılmadı. Resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi. Ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor.
1: İranlı yetkililer cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek. Tahran'da başlayan tören ve 5 şehri kapsayan törenler Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
0: ABD 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. New York'ta kutlamalar kapsamında deniz geçit töreni ve uçuş gösterisi düzenlendi. Hudson Nehri'nde yapılan törenlerde Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fıkrat Eyni de yer aldı.
3: Uçaklar havalandı, Hudson Nehri üzerinde deniz geçit töreni düzenlendi. ABD 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamaların adresi New York. Hudson Nehri üzerinde düzenlenen deniz geçit törenine ABD donanmasının savaş gemileriyle farklı ülkelerden gelen gemiler katıldı. Geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. New York limanı çevresinde toplanan binlerce kişi, tarihi geçişi izlemek için nehir boyunca oluşturulan seyir alanlarını doldurdu. Kutlamalara müttefik ülke gemileri de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fıkrat Eyni de törende yer aldı. Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Gökyüzünde peş peşe gerçekleştirilen manevralar, nehir kıyısındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışıldığını ve bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de ifade etti. NATO zirvesi kapsamında gözler Trump'ın Ankara ziyaretinde. Trump 7 Temmuz'da başkentte olacak. Ankara'ya 1000 kişilik bir ekip de gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da başkente taşınacak. ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da baş başa görüşmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağının ise Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla, yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavar lakaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla NATO 1990'lı yıllardan bu yana en büyük genişlemesini yaşadı ve NATO'nun saflarına yaklaşık 300 bin asker eklendi. NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor, ancak üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Peki bu 77 yılda hangi operasyonlar düzenlendi, izleyelim.
4: This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
5: Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, yani NATO, dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt, 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki İkiz Kuleleri'ne yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO-Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık

0: Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: Rusya ile Ukrayna arasında askeri gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Görüşmeyi Putin'in kıdemli danışmanı Yuri Ushakov duyurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme, iki liderin bu yılki 4. teması oldu.

çözüm çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu iletti. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın arabuluculuk faaliyetleri için Moskova'ya gelmeye hazır olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü. Görüşmeye dair açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Ukrayna lideri, Washington'ın kararlılığının savaşın sonlanması adına belirleyici unsur olduğunu belirtti. Görüşmelere Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın uzun menzilli seyir füzeleriyle ve ABD yapımı roketlerle Rusya'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada 500'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Petersburg'da bulunan önemli bir petrol terminaliyle Kronostat deniz üssüne saldırı düzenlediklerini duyurdu. Rusya'da misilleme olarak Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı

0: CHP'de Kılıçdaroğlu'nu tanımayan, parti disiplinine uymayan il başkanlarının ihracı sürecek. Bu hafta NATO zirvesi dolayısıyla olağanüstü önlemlerin alındığı başkent Ankara'da CHP-MYK toplantısı yapılmayabilir. Özgür Özel ise meclisin kapalı olması nedeniyle grup toplantısını Eskişehir'de yapma kararı aldı.
1: CHP'de ihraçlar devam edecek. Kurumsal kimliğe zarar veren, Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket edenlerle yollar ayrılacak. CHP'de ihraç süreci devam ediyor. Son olarak 26 il başkanı daha görevden alındı. Görevden alınan il başkanı sayısı 36'ya yükseldi. Aralarında İstanbul, Eskişehir, Tunceli ve Kars'ın olduğu il başkanlarının ise ihracı istendi. Önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında da ihraçlar yine gündemde olacak. Ancak MYK tarihi henüz netleşmedi. NATO zirvesi nedeniyle MYK toplantısının yapılması beklenmiyor. NATO tedbirleri kapsamında mecliste çalışmalarına bir hafta ara verdi. Bu nedenle Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını Eskişehir'de yapmaya karar verdi. Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da geçtiğimiz hafta görevden alınan il başkanları arasında yer almıştı. Kılıçdaroğlu bu ayın sonunda yeni il başkanlarıyla toplantı yapacak. Yol haritasını anlatacak. Toplantıda olağan kurultay süreci görüşülecek.
2: Evet, merhaba arkadaşlar.
1: CHP'de hakkında soruşturma olan belediyelere yönelik iç denetim de sürüyor. Yerel yönetimler biriminde görevli hukukçular dosyaları, iddianameleri, tanık beyanlarını tek tek inceliyor. Ay sonunda MYK'ya sunum yapılacak. Yolsuzluk, rüşvetle ilgili hakkında kuvvetli delil olan başkanlar ihraç edilecek.
0: Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve huzursuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklaması yaptı. Beker, yoluma bağımsız Ankara Milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Beker partisinden istifa etmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz dedi.
3: Genel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
1: Genel seçimler için Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz dedi. Yerel seçimler içinse Çankaya'yı hedef gösterdi.
3: Bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
3: Ana muhalefetin eski genel başkanı çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama, Türkiye'yi dışarıya siyaseti katarak

0: şikayet etme. Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir güvenilmez olan. Ben inanıyorum bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Bakalım.
2: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulama devreye alındı. Avrupa Birliği'ne e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin gümrük vergisi avantajından yararlanmasını sağlayan belge daha kolay düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.tr dolaşım belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık açıklaması yaptı. Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti Bolat. Bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımıza AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı.
3: Hizmetler ticareti kayıptır. Siyasi ilişkilerimiz.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarlarımız için büyük fırsat, yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı dedi.
4: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor, daha ucuza konaklıyorum, daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedava yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
2: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
4: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle

0: Gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
0: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
1: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
3: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
1: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
3: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
1: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
3: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
1: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
2: Bursa'da İznik Gölü'ne giren iki gençten acı haber geldi. Gölde kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
1: Serinlemek için girdikleri gölde kayboldular. Ekipler seferber oldu. İki gençten acı haber geldi. Bursa'da 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ve 21 yaşındaki arkadaşı İsmail İmamoğlu İznik Gölü'ne girdi. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin gölde yaptığı aramada gençlerin göle girdikleri noktadan yaklaşık 30 metre açığında cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Tokat'ta Kenen'in ısırdığı bir kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu, Kenen'in ısırması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Kolcu ilk müdahale sonrasında Sivas'a sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Kolcu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bayrakla gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü şovda facianın eşiğinden dönüldü. Paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasına düştü. Organizatörler paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek seyircilerden yaralanan olmadığını açıkladı. Paraşütçünün ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında da gösteri yapacağı belirtildi. Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü, can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı veriliyor.
1: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı.

0: Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya askeri yardım biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
1: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: İstanbul'un önemli noktalarından birinde sizlere merhaba diyoruz. Aslında bulunduğumuz bu hat Roma Bizans döneminin kalbi diyebiliriz. Yani Bizans diyorum, şimdi Göksel hocamız kızacak belki bize ama o dönemin kalbi bir nokta. Şimdi Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru bir rota belirledik. Hocamız Göksel Göksoy bizlerle birlikte, yani şanslıyız. O bize anlatacak, sorularımız olacak. Bakalım bu rotada bizleri neler bekliyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, şu anki bulunduğumuz bu noktayı isterseniz siz bir anlatın.
1: Tabii
0: neden
1: ki.
0: Bu kadar önemli İstanbul için?
2: Şimdi İstanbul dediğimiz yer aslında tarihsel anlamda bu tarihi yarımada. Malum beylik bir söylemdir. İstanbul 7 tepe üzerine kurulmuştur. Aslında 7 tepe üzerine kurulmamış, lakin zaman içerisinde öyle şekillenmiş. Hı hı. Bu bağlamda biz şu an İstanbul'un 3. tepesindeyiz. Hı hı. Hemen az ilerimizde Beyazıt Meydanı bulunmakta. Şimdi burası tarihsel anlamda baktığımız zaman milattan sonra 2. yüzyılın sonuna gelindiğinde aslında bir mezar yeri. Konstantin'in İstanbul'u, yani kendi verdiği ismiyle Nova Roma'yı kurduğu zaman burası yavaş yavaş şekil değiştirmeye başlayacak ve burası Forum Tauri, yani boğa, sığır meydanı olarak bilinecek. Sığır pazarının kurulduğu yer ki tüm büyük Roma şehirlerinde böyle bir alan vardır.
0: Buradaki bu figürlerde neler var?
2: Şimdi Trianus sütununda ve Marcus Aurelius sütunun üzerinde kabartmalar yer alır. Hı. Bu kabartmalarda imparatorların kazandıkları zaferler anlatılır. Aynısı burada Theodosius için de yapılmış. Hemen burada örneğin ters konulmuş baş aşağı iki Romalı askerliği ellerinde mızraklarla görüyoruz. Hemen en solda bir başka Romalı askeri bir burç yapısının önünde görüyoruz ki biz Marcus Aurelius ve Trianus sütunlarına baktığımızda da benzer sahneleri görüyoruz. Belli ki bu sütun daha sonra yıkılmış.
0: Yıkılmış.
2: Evet, yıkılmış ki çok geç bir zaman yıkıldı bu sütun. Parçaları ayrılmış ve parçaları inşaat malzemesi olarak burada temellerinde kullanılmış.
0: O zaman hocam bir yandan da rotamızda devam edelim, şöyle anlata anlata gidelim.
2: Bazilika dediğimiz şey çatısı kapalı, ortada geniş bir açıklık, iki yanında koridorları bulunan, hem kapalı pazar yeri işlevi gören, pazar yeri derken bir malların fiziki olarak getirilip satıldığı yer olmaktan ziyade anlaşmaların yapıldığı yer.
0: Ve ticari bir alan aslında.
2: Hem aynı zamanda da adaletin tecelli ettiği.
0: Zaten aslında.
2: Şimdi forum alanları Romalılar için çok çok önemli. Halkın toplanma yeri. Niçin toplanıyorlar? İllaki toplanıyorlar. Ticaret.
0: Siyaset.
2: Ve din. Tam karşımızda muazzam büyüklükte bir sütun başı görüyoruz. Buradaki kalıntıların bir kısmının biz vakti zamanında Şehzade Camii'nin yapımında kullanıldığını da biliyoruz. Şimdi tam bulunduğumuz bu noktada üç kemerli devasa bir geçit kapısı, bir tören kapısı var, bir tak var. Bunun modelini aslında ilk uygulayan bu üç kemerli yapıyı Septimus Severus. Bunun İlk örneği Roma'da karşımıza çıkıyor. Yine oradan esinlenme. En nihayetinde unutmayalım ki burası Nova Roma adıyla kuruldu. Buranın Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri olarak adlandırılması, Konstantin'den baktığımız zaman şöyle bir 75-80 yıl sonra başlayacak. 75-80 yıl, 408 sonrasında burası belgelere Konstantinopolis olarak düşmeye başlayacak. O zamana kadar yeni Roma. Dolayısıyla eskisine öykülenilmesi gayet doğal. Mitolojinin en büyük, en ünlü, en bilinen kahramanlarından biri Herakles, Herkül'dü şüphesiz. Ve Herkül'ün alameti farikalarından biri de elindeki düşmanlarını alt etmekte kullandığı zeytin ağacından yapılma sopasıydı. Burada o betimlendi diye düşünülüyor, zannediliyor. Neden? Bakın hemen devamına baktığımız zaman parmaklar göreceksiniz. 4 tane parmak, tırnak uçları. Yani bu sütunlar yukarı çıktığında en tepelerinde Herkül'ün elleri duruyordu. Sanki bu sütunlar Herkül'ün sopalarıymış gibi aşağıya iniyordu. Tabii burada siyasi mesaj da veriliyor. Evet. Herkül düşmanlarının başını bu sopayla kırıyordu, eziyordu. Sopayla alt ediyordu.
0: Bir güç.
2: Yani bir sanki bir siyasi mesaj da mevcut, var evet. gibi görünmekte. Burası İstanbul'un en önemli caddesi, ana caddesi. Orta anlamına gelen Mesa. Şu anki adıyla şu üzerinde yürüdüğümüz caddenin ismi Yeniçeriler Caddesi. Bir zamanlar yine törenlerin yapıldığı, askeri geçit törenlerinin de yapıldığı cadde üzerindeyiz. Yani evet aradan yüz yıllar, bin yıllar geçmiş ama baktığımız zaman birçok nokta işlevsel anlamda, hatta yapısal anlamda aynı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor.
0: Çıktık yola, yürüyoruz hocamızla birlikte. Uzun Çarşı'nın önündeyiz. Burası sanıyorum Roma döneminde de yine hocam ticari faaliyetin sürmesi adına kurulmuş bir bölge, öyle mi?
2: Doğru. Şimdi bakın şöyle aşağı doğru baktığımız zaman çarşı kapısını görüyorsunuz, kapalı çarşının. Burasının ismi Makrosembolos. Makrosembolos böyle dar bir sokak ta ki Rüstempaşa Camii'ne, bugünkü Rüstempaşa Camii'ne kadar dümdüz devam eden bir yol burası. Ve üstü kapalı bir çarşıydı burası. Yani kapalı çarşı gibi bir labirent düzenine sahip değil, dümdüz bir hat üzerinde inen bir çarşıydı. Ama yine kapalı bir çarşıydı. Yani az önce konuştuğumuz evet. şey yine burada karşımıza çıkıyor. İstanbul'da evet çok şey değişti bir taraftan ama öbür taraftan da pek bir şey değişmedi.
0: Yine aynı biçimde kullanılmaya evet devam yani. Ediyor. Ne kadar
2: yine alışveriş, ticaret için insanlar bu caddeye giriyorlar, takip ediyorlar.
0: Evet.
2: Yokuşları iniyorlar, çıkıyorlar.
0: Efendim şimdi Konstantin'in şehri kurarken diktiği Çemberli Taş Anısı'nın hemen önündeyiz. Burası da yine çok önemli bir nokta. Az önce hocamız da anlattı. Bu sütunun altında bir takım dini kutsal emanetlerin olduğu belirtiliyor hocam, öyle mi?
2: Evet, şimdi bunu bize ilk anlatan Romalı tarihçi Sokrates Skolastikus. Sokrates Skolastikus çok detaylı bir liste verir. Buna göre ekmek balık mucizesinde kullanılan sepetlerden biri. Efendime söyleyeyim, Mecdeli Meryem'e ait olan Hazreti İsa'nın ayağını yağlamakta kullandığı alabastar, kaymak taşından yapılma bir merhem kavanozu. Yine Hazreti İsa ile beraber çarmıha gerilmiş olan iki kişinin çarmıh parçaları. Bütün bunların çemberli taşın altına gömüldüğünü söyler bize Sokrates Skolastikus. Yine Anna Komnena bir zamanlar anıtın üzerinde bulunan Konstantin heykelinin sol elinde bulunan kürenin içinde gerçek çarmıhın parçalarının durduğunu söyler bize. Ki bu söylentiler kimi çevrelerce çok ciddiye de alınır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul işgal altındayken iki İngiliz askeri buralarda bir ev kiralarlar ve anıtın temellerine doğru bir tünel kazmaya başlarlar. Neyse ki yakalanırlar. Daha apar topar sınır dışı edilirler, İstanbul'dan gönderilirler. Ama benim düşüncem odur ki, şimdi iki alt düzey İngiliz subayı kendi kafalarından buraya tünel kazmaları bana çok mantıklı gelmez. Ben bunun bir
0: Peki,
2: emir üzerine olduğunu düşünüyorum.
0: Arkeolojik açıdan değerlendirildi mi burası hocam?
2: Şimdi şöyle, bizim bu durduğumuz
0: zemin... Yani kanıtlanmış
2: zemin,
0: bir şey var mı
2: şimdi
0: elimizde?
2: Şöyle, durduğumuz zemin kotu yükselmiş bir zemin. Bu sütunun asıl kaidesi durduğumuz zeminin en az 2 metre altında. Hı hı. Bize anlatılanlara göre ki nereden biliyoruz? 2000 yılında geniş kapsamlı bir restorasyonu alındı sütun. Bu geniş kapsamlı restorasyonun başındaki mühendislerden biri Abdülkadir Akpınar'ın anlattığına göre aşağıda 3 katmanlı tamamen blok granit kayalardan yapılma bir temel düzeni var. Ve bu temel düzenin içerisinde girilmesi mümkün olmayan bir hazire bir oda var.
0: O odanın içinde olduğu düşünülüyor o zaman. Bu
2: tabii yani başka ihtimal,
0: yok.
2: Evet, bu anıtın bir başka özelliği Roma dünyasının bilinen en yüksek anıtıydı bu. en az 50 metre yüksekliğe sahipti ki hani insan yapımı olarak baktığımız zaman Roma'da ne var 48,5 metre yüksekliğinde Kolezyum var. Ne var 43,3 metre yüksekliğinde Pantheon var. Bu hepsini aşıyordu. En az 50 metre yüksekliğe sahip. İstanbul'un yani Nova Roma'nın açılışı yapıldı. 11 Mayıs 330 yılında hani nasıl şimdi siyasiler çeşitli mekanları yol açıyor, köprü açıyor veya ne bileyim kreş açıyor. İstanbul öyle bir açılış töreniyle açıldı. İstanbul bir anlamda resmen hizmete sokuldu. Ve kafilenin yürüyüp geldiği son noktaydı burası. Burası siyasi anlamda çok önemliydi. Bugün ikinci tepeyi işaretleyen nişane olarak nitelendirebileceğimiz Osmanlı barok mimarisinin ilk örneği kabul edilen Nur-u Osmaniye Camii'nin bulunduğu bu tarafa doğru senato binası bulunuyordu. Roma'da bir senato vardı. Konstantin buraya da bir senato kurdu. Bu daha önce Diokletianus'un yapmadığı bir şeydi. Diokletianus
0: yani
2: sarayını...
0: siyasetin de kalbiydi burası.
2: Tabii ki. Çok önemliydi. 300 senatörü bu senato bünyesinde barındırıyordu. Bir zamanlar bu bağlamda burası o bahsettiğimiz zamanların İstanbul'unun en hayat dolu, en önemli noktalarından
0: kalbi
2: biriydi.
0: Kalbi yani, kalbi diyebiliriz.
2: Evet. Evet.
0: Şimdi de Şerefiye Sarnıcı'nın hemen önündeyiz. Burası da yine 1700 yılına yakın bir geçmişe sahip. Hocamıza soracağız şimdi. Burası yani bu sarnıç diğer sarnıçlardan farkı ne?
2: Niye buraya geldik
0: hocam?
2: Şimdi Şerifiye Sarnıcı İstanbul'daki aslında tam olarak sayısını bile bilmediğimiz çok sayıdaki sarnıçtan biri. Evet, çok mu görkemli? Hayır. Çok mu büyük? Yere batanla karşılaştırdığımız zaman, bindir direkle karşılaştırdığımız zaman yine hayır. Lakin burası bir anlamda hani günümüz moda terimiyle butik bir sarnıç.
0: Efendim şimdi bu mühendislik harikası Şerefiye Sarnıcı'nın içine girdik. Şimdi tabii mühendislik harikası diyorum ama sizin için en dikkat çekici yönü ne hocam buranın?
2: Tespit %100 doğru yani daha fazla bir şey aramaya gerek yok. Bu sarnıçlar birer mühendislik harikası. Şimdi baktığımız zaman yerin altında bir yapıdayız biz. Sütunlar üzerine yükseltilmiş bir tavanımız var.
0: Evet.
2: Burada yapılan hiçbir şey rastgele değil, dekorasyon olsun için değil, amaçsız da değil. Şimdi şu çok merak edilir ve sorulur. Ya yerin altında kalacak, eşi suyla doldurulacak bir yapıya bu kadar masraf niye yapılmış? Yani mermer sütunlar, sıfırdan yontulmuş korint sütun başları. Bu estetiğe verilen önemle alakalı. Estetiğe ne zaman önem verebilirsiniz? Bir kere ekonomik durumunuzun iyi olması lazım, bu şart. İkincisi, bu süre gelen bir şey olmalı ki zevk, beğeni seviyeniz daha yükseğe çıkmış olsun. İşte bu sarnıcın yapıldığı dönem böyle bir dönem. Her şeyden evvel bu.
0: Yani en başta
2: kimse
0: estetik,
2: görmese bile...
0: Estetik açıdan mükemmel olduğunu
2: mükemmel,
0: söyleyebiliriz ilk olarak.
2: Mükemmel.
0: Evet.
2: Yani oradan buradan sütun alınıp, sütun başı alınıp konulmamış buraya. Sıfırdan yapılmış. Dünyanın parası harcamış. Şimdi bakıyoruz mühendislik harikası dedik. Nelere dayanarak söylüyoruz? Yukarıdan başlayalım isterseniz. Yukarıda pencereler görüyoruz.
0: Evet.
2: Yer seviyesindedir bu pencereler.
0: Evet.
2: Niçin açılmış bu pencereler? İki şeye yarar. Bir suyu havalandırmaya, iki sarnıç fazla dolduğunda suyun tahliyesine yarar. Hemen altına iniyoruz. Tuğlaların üzerinde yer yer dökülmüş de olsa kalın sıva görüyoruz. Bu öyle lanet tayin bir sıva değil. Bu yalıtıma yarayan bir sıva. Yani suyun sızmasını engelleyen bir sıva.
0: Hı hı.
2: Bu arada burada muazzam bir su basıncı var. Yani binlerce, yüz binlerce metreküp sudan bahsediyoruz. Biz aynı yere toplanmış olan. Dolayısıyla bunu burada tutmamız lazım. Cephe kaplamasının dışında heyelana neden olmasının önüne geçmemiz lazım. Şimdi bakıldığı zaman ne yapılmış burada? Kalın sıva, ince tuğla. Tuğlanın tam iki kat kalınlığında sıva sürülmüş. Yani tuğla ağırlıklı yapılmayarak dayanıklılık arttırılmış.
0: Peki hocam, burası sadece bir su deposu olarak mı kullanılmış? Ben bunu da merak ediyorum. Hı hı. Yani bu harika yapı.
2: Bütün sarnıçlar su deposu. Hepsi. Şimdi bu gördüğümüz sarnıçlar ya saraya, ya saraya bağlı yapılara veya saray çevrelerinin mekanlarına su sağlamakta kullanılıyor. Hı hı. Bunun dışında İstanbul'da çok daha büyük açık sarnıçlar vardı. Bunlarla bahçeler sulanıyordu. Halkın yine su ihtiyaçları karşılanıyordu. Roma'nın sonuyla beraber, yani 1453 sonrasıyla beraber artık buralar su sarnıcı olma hüviyetlerini yitirdiler. Çünkü biliyorsunuz biz Türklerde durgun su içilmez, durgun su da yıkanılmaz. Dolayısıyla kullanımı terk edildi. Birçoğu kapatıldı, içleri dolduruldu. Bir inşaat atıkları konuldu. Kimileri depo olarak veya bodrum kat olarak kullanıldı. Ama Kahir ekseri doldurularak unutuldu.
0: Birçoğu da bilinmiyor belki hocam.
2: Yani hala, ama hala günümüzde...
0: Yani yerin altında saklı pek var, çok sarnıç var, mutlaka hala vardır.
2: Hala var. Yani daha geçtiğimiz aylarda bir vesileyle yeni bir sarnıç daha bulundu. Hala içi temizleniyor. Daha da bulunacaktır diye düşünülüyor. Yani bakıldığı zaman, nüfusla orantılanıldığı zaman şu an eldeki bilinen mevcut sarnıç sayısı ikna edici değildir. Elbette ki daha sarnıçlar var.

0: Efendim şimdi Küçük Ayasofya Camii'ndeyiz. Diğer adıyla Kesikbaş Hüseyin Camisi değil mi hocam? Öncelikle neden Kesikbaş Hüseyin Camii, Hüseyin Ağa Camisi?
1: Çünkü burayı kiliseden bir camiye dönüştüren kişi Hüseyin Ağa. Hüseyin Ağa çok önemli bir bürokrat, Mahmutsade Ağası. Hı hı. Ve Sergius ve Bacchus Kilisesi olarak inşa edilmiş. Hı hı. Daha sonra halk arasında mimarisi benzediği için Küçük Ayasofya olarak adlandırılan bu kiliseyi camiye dönüştüren kişi Hüseyin Ağa.
0: Bir de hikayesi var değil mi hocam?
1: Kesikbaş olmasının bir hikayesi evet. Var tabii ki. Şöyle Hüseyin Ağa çok büyük gelire sahip olmasına rağmen hı hı. gelirinden fazla mal sahibi olduğu iddiası devlet makamına ulaşıyor. Yargılanıyor, suçlu bulunuyor. Hüseyin Ağa canını kurtarma pahasına buraya kaçıyor. Burada bir yerde başı kesilerek idam ediliyor. Fakat anlatılan odur ki Hüseyin Ağa ölmüyor. Kesik başını alıyor kucağına ve hemen sol tarafta çatısını görmüş olduğumuz noktaya gidiyor. Yani bir anlamda mezar yerini işaretliyor diyor. İşaretleyip orada can veriyor. İzleyen zamanla beraber burası aslında fetih zamanına kadar hep kilise olarak kullanılmaya devam edilmiş. Tabii ki dönemsel eklemeler, yenilemeler yapılmış. Buna mukabil çok fazla değiştiğini söyleyemeyiz yapının.

0: Hocam belki de şu anda yüzyıllar önce insanların halkı selamladığı, o büyük yarışların yapıldığı bir noktadayız, öyle diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Hipodromun
1: Onun önemi.
0: güney ucu.
1: Evet. Güney, doğru. Yönleri karıştırıyorum. Güney, doğru. Sepandon adı verilen
0: Sepandon
1: bölümündeyiz.
0: bir bölümü.
1: Şöyle, hipodromlar üç ana mimari bölümden oluşur. Atların start yeri, Karkares. Ortadaki yükselti, Spina ve atların dönüş yeri olan Sepandon. Burası kavisli bir dönüş noktası. Şimdi burası aslında oyunların seyredilebileceği en keyifli nokta. Neden? Virajlar çok keskin,
0: Tehlikeli
1: kazaların en çok
0: yani.
1: olduğu yer. Evet,
0: Var mı böyle
1: arabacıların
0: bir bildiğiniz olaylar
1: çarpış.
0: hocam?
1: Yani benim
0: Hani
1: bildiğim yok
0: tarihten anlat.
1: açıkçası. Yok yani, hani kazananları tanıyoruz. Kimi zaman büyük, ne diyelim, yarışçıları tanıyoruz. Ama bize anlatılan hani böyle büyük kazalar vesaire var, ama Circus Maximus'tan, buradan değil yani, Roma'dakinden. Onun dışında bir başka özellik daha. Burası sadece araba yarışlarının yapıldığı yer değil, idamların da zaman zaman kalabalıklar
0: Yine
1: önünde yapıldığı
0: siyasetin de
1: yer.
0: o zaman.
1: Tabii ki, tabii ki. Önemli bir nokta yani, idamlar büyük oranda buradaki siyasi en nihayetinde.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: kadar insanın gözünün önünde yapılmasının başka bir nedeni olamaz. Burası gariban türbünüydü bir
0: Tam
1: anlamda.
0: onu
1: Yani
0: soracaktım. Kimler izliyordu
1: kale
0: hocam burada?
1: arkası türbünü burası.
0: Yüzyıllar öncesine bir selam çakmış olduk buradan aslında
1: Asıl
0: hocam.
1: selamı hipodromun ana meydanına çıkınca aslında
0: At
1: çakacağız.
0: meydanı.
1: Evet. Hipodromun süslerini göreceğiz bir anlamda.
0: Hadi o zaman gidelim.
1: Tamam.
0: Şimdi bize Boston'dan bahsedin hocam. Şimdi şu an bulunduğumuz bu alan neresi tam olarak? Yine burada da galiba yarışlar
1: Şimdi
0: sergileniyor, değil
1: burası
0: mi?
1: yarışların yapıldığı ana alan.
0: Evet.
1: Yani biz hipodromun türbinleri sağımız, solumuz, karşımız. Bu kale arkasında türbünümüz var, az önce bulunduğumuz Sepandon, fakat bu tarafta yok, bu taraf atların start yeri. Bugün buradan yeşil kubbesini, bronz kubbesini görmüş olduğumuz
0: Evet.
1: Alman çeşmesi adıyla bilinen çeşme atların çıkış yeri. 12 tane çıkış kapımız var, her takım, 4 takımın her biri üçer takımla beraber çıkış yapıyor ve 7 tur etrafında dönüyorlar. Ortada görmüş olduğumuz sütunlar ise yapının spina adı verilen orta yüksekliğini süsleyen anıtlardan günümüze ulaşmış olan sadece 3 tanesi.
0: Şimdi hemen bir arkasında da yılanlı sütun
1: Evet
0: var.
1: evet yılanlı sütun tabii çok özeldir. Hikayesinden dolayı özeldir. Yunan Birliği'nin Perslere karşı kazandığı zaferin anısını Delfi'ye dikilmiş ve anlatıldığına göre mağlup edilen Perslerin silahlarının eritilmesiyle yapılmış olan bir anıt bu. Birbirine dolanmış 3 sütun, devamında her 3 yılanın da başları bulunuyormuş, fakat başlar
0: Şu an yok.
1: günümüzde bir hariç kayıp. Birinin başının üst çenesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. O başlara ne oldu muammadır. Çok farklı hikayeler anlatılır. Sadece şunu biliyoruz. 4. Haçlı saldırısı sırasında bu anıt çeşme olarak kullanılıyormuş. Yılanların ağzından su akıyor imiş. Şimdi sağ taraftaki bölüm aslında İmparatorluk Büyük Saray yerleşkesinin arazisi. Burası hemen sağ tarafımıza doğru Şeref Türbünü'nün, İmparatorluk Locası'nın, Katsima'nın bulunduğu yer. Sol tarafımızda ise bugün İbrahim Paşa Sarayı'nın da bulunduğu bu arazide ne diyelim, taraftar gruplarının oturduğu yer burası. Yani o maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazların oturduğu yer. Tabii
0: Bu
1: bu
0: arada yılanlı sütunu da şöyle bir
1: evet.
0: yakından görelim.
1: Yani kod farkına ben burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle 1500 yılda aşağı yukarı ne kadar yükseldiğimizi görelim. Kod farkına bakarken aşağıdaki kaidenin de bir yükseltinin üzerinde
0: Evet.
1: durduğunu unutmayalım. Tam karşımızdaki anıtın kendisi siyaseten önemli. Hem üstüyle hem altıyla önemli. Şimdi üstü
0: Üzerinde de figürler var.
1: hiyeroglif,
0: Onları soracağım şimdi.
1: Yunanların hiyeroglif, yani kutsal harf diye adlandırdığı Antik Mısır yazısı, resim yazı. Çok zordur okuması, anlaması. Tam ortada Theodosius.
0: Evet.
1: Hemen onun bize göre sağında, Batı'nın imparatoru Valentinianus. Valentinianus daha sonra ölecek, yerine biri gelmeyecek. Theodosius hem Doğu'nun hem Batı'nın imparatoru olarak hüküm süren son isim olacak. Onun hemen yanında, sağ tarafında, bize göre solda oğulları Arkadius ve Honorius yer almakta. Muhafız alayı askerlerini görüyorsun. Şimdi muhafız alayı askerlerini dikkat edin, saçları, bıyıkları,
0: yüzleri
1: biraz farklı değil mi?
0: Evet.
1: Bunlar paralı asker, paralı muhafız. Cermen kökenli halkların insanları. Hemen aşağıya indiğimiz zaman sağda ve solda iki grup halk imparatorluk locasının önünde diz çökmüş bir şeyler sunmakta.
0: Bir şey
1: sunmakta.
0: İstiyor ya da.
1: Bunlar, evet. Bunlar günümüzün İran coğrafyasının insanları, öbür tarafta da günümüzün Cermen coğrafyasının insanları, mağlup edilmiş halklar. İmparatora biatlarını sunuyor.
0: Yani aslında yüzyıllar öncesinde bir fotoğraf albümü diyebilir
1: direkt
0: miyiz?
1: Direkt yani odur bu. Evet, hani Taş Devri diye bir çizgi bir şey film vardı. Evet. Bilir misiniz bilmem. Orada fotoğraf nasıl çekilirdi? Bir kuş gagasıyla taşa enstantaneyi kazırdı. Hemen burada aşağı sahneye bakalım. Bakın dansçıları görüyor musunuz? Dansçılar. Evet. Şimdi bugün nasıl NBA maçlarında mola arası eğlencesi, devre arası eğlenceleri oluyor. İşte pompon kızlar gösteri veya akrobatlar gösteri yapıyor. Aslında o dönemin Roma eğlencelerinde, Roma organizasyonlarında da benzer eğlenceler var. Sağda ve solda birer su orgu görüyoruz. Bu kızlar dansçı kızlar.
0: Efendim, İstanbul'un en büyük sırrı belki de görüneni değil, görünmeyeni anlatması. Bugün biz de bunu yapmaya çalıştık Göksel Hocam'la birlikte. Değil mi hocam? Daha da aslında çok fazla hikaye var. Her taşın altından bir hikaye çıkıyor İstanbul'dan.
1: İstanbul ne sözlere ne sayfalara sığacak bir şehir değil. Hakikaten hani bir şeyler anlatmaya gayret ettik. Evet. Ama bu gayreti gösterirken hep neleri anlatmazsak hani olurdan yola çıktık. Umarım izleyenler keyif alırlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum. Çok keyif aldık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Umalım inşallah izleyicilerimiz de keyif alsınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. Müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli dedi.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve İnsanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürüyor dedi. Kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin katkısına değindi.
1: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya geldi. NATO zirvesi öncesi iki ülke arasındaki görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İslamabad mutabakatının önemine vurgu yaptı.
1: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede alınan kararlara değindi.
3: 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir.
0: İranlılar 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini liderleri Ali Hamane'ye vedalarını sürdürüyor. Cuma günü başlayan cenaze törenlerinde 3. güne girildi. On binlerce İranlı Hamane'ye son görevleri için yine meydanları doldurdu. Programın 2. gününde Hamane'nin naaşı başkentteki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde halkın ziyaretine açık tutulmuştu. Devlet yetkilileri, üst düzey askeri isimler, yabancı heyetler ve on binlerce İranlı vatandaş taziye ziyaretlerini sürdürdüler. Tören alanında Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, dini merasimler bir taraftan gerçekleştiriliyor ve ziyaretçiler Hamane'ye son saygılarını da bu vesileyle sunuyor. İran yönetimi cenaze programını yalnızca bir defin töreni olarak değil, ülke genelini kapsayan kapsamlı bir devlet yas organizasyonu olarak da yürütüyor. İran makamlarının açıkladığı resmi takvime göre cenaze programı birkaç gün daha sürecek. Bugün Tahran'da devam eden halkın ziyaret programlarının ardından 6 Temmuz'da başkentte cenaze korteji ve geniş katılımlı resmi bir uğurlama töreni de düzenlenecek. Bu aşamanın programın en yüksek katılımlı bölümü olması beklenirken milyonlarca kişinin korteje iştirak etmesi için ülke genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım tedbirleri de alındı. Tahran'daki törenlerin tamamlanmasının ardından cenaze programı 7 Temmuz'da İran'ın en önemli dini merkezlerinden biri olan Kum kentinde devam edecek. Burada düzenlenecek dini anma programları ve resmi törenlerin ardından cenaze ülkenin farklı şehirlerini kapsayan yas programlarının son aşamasına geçecek. Açıklanan takvimde Şii dünyası açısından sembolik öneme sahip merkezlerde de çeşitli anma etkinlikleri yapılacağı belirtildi. Resmi programın son durağı ise 9 Temmuz'da Hamaney'in doğduğu şehir olan Meşet olacak. Naaş burada düzenlenecek son devlet ve dini törenlerinin ardından İmam Rıza Türbesi yerleşkesinde hazırlanan alana defnedilecek. Böylece

0: Temmuz'a başlayan ve günler sürecek devlet cenaze programı Meşet'teki defin işlemiyle resmen sona erecek. İran yönetimi törenlerin ülkenin birlik ve dayanışmasını simgeleyen en büyük devlet organizasyonlarından biri olarak gerçekleştirilmesini de hedefliyor. ABD Başkanı Trump gelecek hafta İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşebileceklerini söyledi. Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle İran'la müzakerelere bir hafta ara verdik dedi. Trump ABD basınından aksıyorsa konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını söyledi. Patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı'nın kendisiyle görüşme talep ettiğini ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya gelebileceklerini belirtti. ABD Başkanı İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar dedi. Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle Tahran yönetimiyle anlaştıklarını ve görüşmelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Trump, hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz diye konuştu. Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi kapsamında tarihi buluşmaya az bir süre kaldı. Zirve müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Başkent'te ise hazırlıklar tamamlandı.
1: Dünyanın gözü Ankara'da olacak. An be an NATO zirvesi takip edilecek. Geri sayım sürerken hazırlıklar tamam. Başkent NATO'ya ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentte güvenlik en üst seviyede. Ekipler 7/24 sahada denetimlerde araçlar aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor.
1: Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Dünya basınının zirveye ilgisi büyük. Yaklaşık 3.000 gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusu yaptı. Zirvenin medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Ankara'nın sokak ve caddelerinde de zirve atmosferi hakim. Şehir genelindeki 4.434 açık hava iletişim noktasında zirveye ve Türkiye'nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan 4 ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapıldı.
0: NATO zirvesi kapsamında gözler Trump'ın Ankara ziyaretinde. Trump 7 Temmuz'da başkentte olacak. Ankara'ya 1000 kişilik bir ekip de gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da başkente taşınacak. ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağının ise Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürerken uluslararası basının gözü de zirveye çevrildi. Yunanistan basınında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. ABD basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapıldı.
1: Ankara, tarihi NATO zirvesine hazırlanırken uluslararası basının gözü zirvenin çıktılarına çevrildi. Yunan basını zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını değerlendirdi. Liberal gazetesi Ankara'nın savunma sanayi alanındaki başarılarını müttefiklerine tanıtacağını yazdı. Militaire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Eye'in haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.

0: Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklaması yaptı. Beker yoluna bağımsız Ankara Milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Beker, partisinden istifa etmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü.
1: Gerçekten Türkiye'mizde şu an çok sıkıntılı bir esnaf.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şehir gezilerine Zonguldak'ta devam etti. Eskimiş siyaseti geride bıraktık diyen Özel, yeni yürüyüş vurgusu yaptı.
2: Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Bu yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık.
3: Yeni yürüyüş vurgusu yaptı. Eskimiş siyaseti geride bıraktık dedi.
2: Ne zaman ki Butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular. Partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar, atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. Son genel seçimi kendi hatamızla kaybettik dedi.
2: O sırada ne deniyordu? Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim. Siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek.

0: olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
1: Genel seçimler için Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz dedi. Yerel seçimler içinse Çankaya'yı hedef gösterdi.
0: Bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
0: Ana muhalefetin eski genel başkanı çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama. Türkiye'yi dışarıya siyaseti katarak şikayet etme. Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir güvenilmez olan. Ben inanıyorum bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
2: Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
1: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu. Atış testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
3: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteğiyle savunma sanayimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
2: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman? Bakalım.
1: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam farkı

0: olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanması, maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Kurumlar vergisindeki yeni teşviklerin uygulama esasları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme kapsamında vakıf üniversitelerine bağlı sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti 1 Ocak 2027 itibarıyla sona erecek. Gelir İdaresi Başkanı'nın yayımladığı kurumlar vergisi genel tebliğ ile vakıf üniversitesi hastanelerinin kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılırken, üretim, tarım, transit ticaret ve serbest bölgelere yönelik yeni vergi teşviklerinin uygulama esasları netleşti. Ayrıca sanayi sicil belgesine sahip olup fiilen üretim yapan kurumlarla zirai üretim faaliyeti yürüten işletmelerin yalnızca bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Yeni oran 2027 ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar için geçerli olacak. Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre düzenlemeden en fazla 1 milyon kişinin yararlanacağı belirtildi. İlaç desteğinden yararlanmak isteyen bu kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ilaçlar, aile sağlığı merkezleri, hastaneler gibi sağlık kurumlarından dağıtımı yapılarak tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri aracılığıyla hastalara ücretsiz olarak ulaştırılacak. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak, özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
0: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
0: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
1: Kayseri'de serinlemek için girdiği nehirde akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen baba suda kayboldu. Ağaç dalına tutunan çocuksa ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Özvatan ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu M.E. ailesiyle piknik için Kızılırmak Nehri kıyısına gitti. 11 yaşındaki çocuğu serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba M.E. nehre atladı. Çocuğunun ağaç dalına tutunmasını sağlayan baba akıntıya kapılarak suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ağaç dalına tutunan çocuk ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp baba içinse arama çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün devam edecek. Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Suruç'ta Birecik ilçesini birbirine bağlayan D-400 karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar sokağa düştü. Olayın gece olması faciayı önledi.
0: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
3: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
0: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
3: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
3: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
0: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
1: Şanlıurfa'da yapımı devam eden camide beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaralandı. Öğle saatlerinde Uğurlu Mahallesi'nde inşaat halindeki caminin kubbe bölümünün betonu dökülürken çökme oldu. Bazı duvarlar da yıkılınca 3 işçi demir ve kalıp parçalarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralanan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde patlama meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
4: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
5: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş 2 yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
0: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
1: Malatya'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pütürge ilçesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına toplam 15 araç, bir iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekiplerin yangını söndürmek için zamanla yarışı sürüyor.

0: Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini alan ilk ülkeler belli oldu. Kanada'yı 3-0 yenen Fas ve Paraguay'ı 1-0 yenen Fransa çeyrek finalde karşılaşacak. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada ve Fas Houston Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise gol perdesini açan isim 50. dakikada İzzettin Ünahi oldu. Ünahi dakikalar 82'yi gösterdiğinde skoru 2-0'a getirdi. Maçın skorunu belirleyen isimse 90+8'de Süfyan Rahimi oldu. Maçtan 3-0'lık galibiyette ayrılan Fas, kupada adını son 8'e yazdıran ilk ülke oldu. Günün diğer maçında ise Paraguay ve Fransa çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. İlk yarısı golsüz biten maçın kilidini Fransa'nın dünya yıldızı Mbappe açtı. Maçı 1-0 kazanan Fransa çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Rusya ile Ukrayna arasında askeri gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Görüşmeyi Putin'in kıdemli danışmanı Yuri Ushakov duyurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme iki liderin bu yılki 4. teması oldu. Görüşmenin ana gündemini Ukrayna'daki savaş ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi oluşturdu. Trump, Ukrayna ile süren savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirterek barışçıl çözüm çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu iletti. Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'ın arabuluculuk faaliyetleri için Moskova'ya gelmeye hazır olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile de görüştü. Görüşmeye dair açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, Washington'ın kararlılığının savaşın sonlanması adına belirleyici unsur olduğunu belirtti. Görüşmelere Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uzun menzilli seyir füzeleri ve ABD yapımı roketlerle Rusya'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada 500'den fazla İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Petersburg'da bulunan önemli bir petrol terminaliyle Kronstadt deniz üssüne saldırı düzenlediklerini duyurdu. Rusya'da misilleme olarak Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın Avrupa'ya NATO'daki en büyük eleştirisi külfet paylaşımı. Washington'ın temel beklentisi Avrupa daha fazla para harcamalı. Avrupa'da ise yeni bir güvenlik mimarisi arayışı var. Peki bu tartışmalı süreç nereye gidecek? Yanıtına bakalım.
1: Şu anda yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu cümleyi kurduğunda yıl 2019'du. Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ve bazı Avrupalı liderler Macron'la aynı fikirde değildi. Ancak bu değerlendirme önümüzdeki dönemlerde güçlü bir şekilde başlayacak tartışmanın belki de ilk işaretiydi. Fransız basınında cumhurbaşkanlarının kulağına fısıldayan adam olarak tanımlanan Jacques Attali, Macron'un fikir babası olarak biliniyor. Aslında bu düşünce tam da ona aitti. Macron, Avrupa'nın artık uyanma zamanı geldi. Stratejik bir büyük güç olarak hareket etmeliyiz mesajıyla ittifak içerisindeki bir gerçekliği dillendiriyordu.
2: Sonraki yıllarda ABD-Avrupa arasındaki NATO temelindeki gerilim hızla büyüdü. Bu durum ittifakın ana aktörü ABD, NATO'dan ayrılacak mı tartışmalarında beraberinde getirdi. Ankara'daki NATO zirvesi olağan bir liderler zirvesi gibi görülebilir. Ancak uluslararası sistemin içinden geçtiği dönüşüm dikkate alındığında zirvenin önemi büyük.
1: Trump 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde de genel itibarıyla NATO'ya yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. İttifakın sık sık modasının geçtiği söylemleriyle dikkat çeken Trump'ın NATO'yu hedef almasının esas nedeni ise ekonomiyle ilintiliydi. Trump'a göre NATO üyeleri ittifakın ekonomik yükünü paylaşmada yetersiz kalıyor. Bütün maddi ağırlığın altındaysa Amerikan ekonomisi eziliyordu. Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde de fikirlerinde bir değişiklik olmadı. Amerika Birleşik Devletleri, İran ile İsrail arasındaki savaşta ise zirve noktasına ulaştı. Hatta o eleştirilerden birisinde Trump, NATO için kağıttan kaplan dedi. Korkak olmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri açısından öncelik yalnızca Avrupa değil, Hint-Pasifik bölgesi, Çin rekabeti ve küresel güç dengeleri Washington'ın dikkatini giderek daha fazla çekiyor. Bu nedenle Avrupa'da temel soru, eğer Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek mi? Ankara zirvesinin en önemli tartışmalarından birisi bu olacak. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa açısından önemli bir sınavdı. Batı'nın mühimmat stokları sanıldığından daha sınırlıydı. Güvenlik mimariyle ilgili yeni bir anlayış gerektiğini de ortaya koydu. Talep çok hızlı artarken üretim kapasitesi aynı hızda büyümüyor. Bu noktada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesi beklentisi dile getiriliyor. Avrupa, Türkiye'ye sadece asker sağlayan bir müttefik olarak değil, üretim kapasitesi sağlayan bir ortak olarak bakıyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçti. Açıklama Grönland Başbakanı'ndan geldi.
3: Ankara'daki zirve öncesi NATO'daki Grönland krizi kapanmışa benziyor. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Fransa'da düzenlenen ekonomi forumunda konuştu. ABD'nin özel temsilcisinin kendisine aktardığına göre Trump'ın Grönland'ı ilhak planından vazgeçtiğini söyledi. Nielsen, Grönland'ın son iki yıldır stratejik konumu nedeniyle ciddi baskılara maruz kaldıklarını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. This is not only about Greenland. Grönland Başbakanı, adanın güvenliğini demokrasiye, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösteren ülkelerle birlikte sağlamak istediklerini kaydetti. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Fransa, Danimarka, Nordik ülkeler ve NATO ile işbirliğini güçlendirmek ve Kanada ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Ayrıca Avrupa'nın madencilik alanında Çin'e bağımlılığını azaltabilecek potansiyele sahip olduklarını da ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Grönland'a destek verdi. Barrot, Grönland halkı Avrupa'yı ve NATO'yu seçti. Grönland satılık değil, satın alınabilecek bir yerde değil dedi.
0: Fransa'da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçiminin takvimi netleşti. Ülkede 18 Nisan 2027'de sandık başına gidilecek. Fransa hükümeti bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 18 Nisan 2027'de, muhtemel ikinci turunsa 2 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. İki dönem görev yapan Cumhurbaşkanı Macron anayasa gereği yeniden aday olamayacak. Anketlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi önde görülürken Marine Le Pen ile Jordan Bardella Cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü isimleri arasında gösteriliyor. Öte yandan Marine Le Pen'in kamu görevi yasağına ilişkin temyiz kararının 7 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Mahkemenin kararı Le Pen'in adaylığının önünü açabileceği gibi 2027 yarışı dışında da bırakabilir. Seçim sürecine girilen Fransa'da bütçe krizi ve siyasi belirsizliğin de önümüzdeki dönemin en önemli gündem başlıkları olması bekleniyor. Venezuela, 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükselirken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
3: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la Afat Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12.000'den fazla kişinin yaralandığı, 58.000 binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16.000 kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
0: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Fransa'dan İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü, can kayıpları arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı yapılıyor.
3: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı. Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya askeri yardım biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
0: Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik 4 yıllık strateji belgesi hazırlanarak resmi gazetede yayımlandı. Belgeyle adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.
3: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak, kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
0: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulama devreye alındı. AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin gümrük vergisi avantajından yararlanmasını sağlayan belge daha kolay düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.tr dolaşım belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık açıklaması yaptı. Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini belirtti. Bolat, bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Gülistan doku soruşturmasında dönemin emniyet müdürü ve jandarma komutanının ifadeleri ortaya çıktı. Gülistan'a ait sim kartın Ankara'ya gönderilmesi de soruldu. İkisi de tutuklanan Vali Tuncay Soneli işaret etti.
3: Sim kartın aileden alındığını duymadım. Böyle bir talimatım olmadı dedi. Dönemin emniyet müdürü, Gülistan doku soruşturmasındaki sim kart skandalında tutuklanan dönemin valisine işaret etti. Açın, açın, açın, açın, açın, açın, açın. Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturması cinayet soruşturmasına dönmüştü. Dönemin valisi

0: Tuncay Sonel ve oğlu dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede Delen'e Gülistan Doku'nun Ankara'ya gönderilen sim kartı soruldu. Yılmaz Delen, sim kartın aileden alınıp Ankara'ya gönderilmesinden haberinin olmadığını savundu.
1: Hat çıkarıldığı tespit edildikten sonra emniyetten herhangi birinin aileyle irtibat kurduğunu, yüz yüze görüştüğünü ve GSM hattını aileden aldığını duymadım. Benim de böyle bir talimatım olmadı. Ben Gökhan Ertuğ'u tanımıyorum. Sim kartın bu şahsa nereden ve nasıl gönderildiğine ilişkin bilgim yoktur. Bu süreçler tamamen bilgim dışında gelişmiştir.
0: Delen ifadesinde Vali Tuncay Sonel bu kartı Ankara'ya gönderdiğine dair bana herhangi bir şey söylemediği ifadelerini kullandı. Dönemin İl Jandarma Komutanı Sinan Şen de ifadesinde Gökhan Ertok ismini ilk kez dosya kapsamında tutuklanınca öğrendiğini söyledi.
2: Sim kartın Vali Tuncay Sonel tarafından alındığı sırada ben de valinin makam odasındaydım. Bu esnada odada İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de vardı diye hatırlıyorum. Hatta emniyet müdürü ve ben kendisine bu durumdan Cumhuriyet Başsavcısının haberdar olması gerektiğini beyan ettik. Vali Bey de başsavcıya bilgi vereceğini söyledi. Başsavcıyı aradı mı bilmiyorum.
0: Dönemin İl Jandarma Komutanı ifadesinde sim kartın incelenme prosedürünün nasıl olması gerektiğini vali de bilir dedi. Vali Bey bu sim kartı Ankara'ya bu işten anlayan polislere göndereceğini söyledi. İsim vermediği ifadelerini kullandı.
3: Niğde'de bir kadın tartıştığı eski nişanlısını rehin aldı. Kadın polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
0: Nişanın bozulması tartışması kavgaya döndü. Kadın eski nişanlısını rehin aldı. Olay Niğde'de yaşandı. İddiaya göre H.E. ve F.S. arasında nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren genç kadın cam parçalarıyla eski nişanlısını yaraladı. Ardından odanın kapısını kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin önünde hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin uzun süren çabalarının ardından genç kadın ikna edildi. Çift kilitli odadan çıkarıldı. Kolundan yaralanan gençle sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Adana'da geçen yıl iki kez silahlı saldırıya uğrayan tatlıcı üçüncü kez hedef alındı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Gece yarısı geldi. Peş peşe ateş açıp kaçtı. Aynı iş yeri üçüncü kez hedef alındı.
4: Tehditler yağıyor ailemle. Yani dükkanımıza bomba atılacak diye söyleniyor. Yani devletimizden biz yardım istiyoruz.
0: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir tatlı dükkanı silahlı saldırganın hedefi oldu. İş yerinin önüne gelen şüpheli tabancayla ard arda ateş açtı. Ardından hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerinde maddi hasar oluştu. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı iş yerine daha önce de iki kez silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
4: Temmuz ayında gece saat 2:10 geçe dükkanıma 12-13 el ateş edildi. Tehdit alıyorum yurt dışından sürekli. Yani dış hatlardan geliyor bu. Belli bir hat yok. Sonra yine oldu bu olay 2-3 gün önce. Yine sıkıldı 6 el ateş edildi dükkana gece saat 3:10 geçe.
0: Daha önceki saldırıların ardından başlatılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tutuklanmıştı.
4: Haraç istiyorlar bizden. Yani biz kendi halimizde bir esnafız. Biz burada ekmek veren olarak, yani biz dışarıya haraç vermeyiz.
0: Son saldırıyı düzenleyen saldırgan aranıyor.
3: Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden Empire State binasının zirvesinde yapılan evlilik teklifi sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftin sıkı güvenlik önlemlerini aşarak zirveye nasıl tırmandığının detayları ortaya çıktı.
5: Yeah, I'm okay. Yeah.
0: Empire State binasına ziyaretçi olarak girdiler. 86. kattaki açık gözlem terası için bilet aldılar. Bina kapandıktan sonra ise gözlem alanındaki bakım odasında gece boyunca saklandılar. ABD'nin New York kentindeki Empire State binasının zirvesine çıkarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan Angelina ve Ivan'ın tehlikeli eylemlerinin ayrıntıları netleşti. Savcılık belgelerine göre binaya bilet alarak ziyaretçi gibi giren çift 86. kattaki açık gözlem alanındaki bir bakım odasında gece boyunca saklandı. Şafak öncesinde gizlendikleri yerden çıkan çift yalnızca yetkili personelin erişebildiği bölümlere ilerledi. Güvenlik kartıyla açılabilen kapıları geçerek kuleye çıkan bölüme ulaşan fenomen çift yaklaşık 442 metre yükseklikte kulenin tepesine ulaştı. Üzerinde güç sevgi yerine sevginin gücü kazandığında dünya barışı tanıyacaktır yazılı siyah bir pankart açan Ivan, Angelina'ya evlenme teklif etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken acil servis birimi emniyet kemerleri kullanarak kuleye tırmandı ve çifti gözaltına aldı. Hırsızlık, insan hayatını tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli suçlamalar yöneltilen çift adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer çiftin binanın güvenlik düzenini önceden inceleyip incelemediğini araştırıyor.
3: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Poes, 6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda, 7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuayolay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'e konuk oluyor. Çetelerle ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele. Mega kentin trafik sorununa kalıcı çözüm. Trafikteki çakarlı araçlar. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili tedbirler. Beklenen büyük depreme hazırlık. Kübra Nur Uslu soruyor. İstanbul Valisi Davut Gül yanıtlıyor. Burası hafta sonu. İstanbul Valisi Davut Gül'le özel röportaj. Bugün saat 10'da Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 5 Temmuz Pazar, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu başlıyor. 12'ye kadar karşınızda olacağız efendim, konuklarımız olacak elbette. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız size ama her zaman olduğu gibi öncelikle şöyle bir gazetelere bakarak başlayalım. Bakalım bugünün manşetlerinde neler var? Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet gazetesinin manşetinde dev zirveye dev kadro manşeti yer alıyor. Efendim malumunuz artık günler kaldı, sayılı günler kaldı. Şöyle ki NATO zirvesine hazırlanıyoruz ve NATO zirvesine de dev bir kadro katılıyor. Kimler gelecek? Amerikan Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, İspanya Başbakanı Sanchez, İngiltere Başbakanı Starmer ve elbette NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bu zirvede olacak. Dev zirveye dev kadro diyor Hürriyet gazetesi de. Salı gününe gözler çevrilmiş durumda efendim. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Geçelim Milliyet'e.

0: Milliyet'in manşetinde ise 30 milyarlık tanıtım ifadesi yer alıyor. Hemen sizinle detaylarını paylaşalım. Yine Milliyet aslında NATO zirvesine değiniyor. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci gelecek. Türkiye'nin tanıtım değeri 30 milyar lirayı bulacak diyor Milliyet gazetesi. Milliyet gazetesinde ayrıca Ay Yıldız karargahına da yer verilmiş. Denge değişikliği yaşanacak deniliyor ve karargahında yine bir görseline yer verilmiş. Hemen Milliyet gazetesinin efendim bir diğer köşesinde de İsrail savaş bağımlısı ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı ve İsrail savaş bağımlısı ifadesini kullandı. Detaylarını birazdan paylaşacağız bu açıklamalarında. Ve sırada karar var. Karar gazetesi bilir kişi bilmez oldu ifadesini kullanıyor manşetinde. 6 Şubat depremlerinde 125 kişiye mezar olan o aslında binadan bahsediyor. Bilir kişi artık bilmez oldu ifadesi yer alıyor kararın manşetinde de. Birazdan yine detaylarını sizinle paylaşacağız ve sırada Sabah var. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Dünkü aslında görüşmeye yer veriyor Sabah gazetesi de. Yine Şahbaz Şerif'le olan fotoğrafı da bulunuyor gazetede ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri de gazetede yer alıyor. Barış için çalışacağız dedi Erdoğan. Geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yeni iktidarı halk kuracak ifadesi var. Bu sözlerde Özgür Özel'e ait. Zonguldak'ta buluştu yurttaşlarla Özgür Özel ve başlattığı yürüyüşü anlattı. Yeni iktidarı halk kuracak dedi. Öfkenizi çok iyi anlıyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet gazetesi Özgür Özel'in o halkla buluşmasına dair bir fotoğrafı da yine paylaşıyor. Ve geçelim Türkiye'ye. Türkiye gazetesinin manşetinde de NATO var. Türkiye'nin genel sekreterliği gündemde. NATO komutası sürpriz olmaz deniliyor. Böyle bir şey acaba nasıl olur? Sonuçları nasıl doğar? Yine Ay Yıldız karargahının görseline de yer veriyor Türkiye gazetesi. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve son olarak fotomaç diyelim. Fotomaçta aslında rota artık Odegaard. Galatasaray orta sahaya Arsenal'ın Norveçli yıldızı Martin Odegaard'ı istiyor. Fener'de ise gündemde forvet var diyor gazete. Efendim şöyle bir gazetelere bakmış olduk. Birazdan detaylıca bütün haberleri yine sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz ama öncelikle bir İran'a bakalım. Çünkü malum 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor İran. Hamane'nin naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. On binlerce kişi de Hamane'yi son yolculuğuna uğurlamak için başkent Tahran'da toplandı. Halk ellerini göğsüne vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. İntikam sloganları atıldı. Beş şehri kapsayacak cenaze töreni Perşembe günü sona erecek.
1: İran, 28 Şubat'taki saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Veda töreni başkent Tahran'da halkın yoğun katılımıyla yapılıyor. Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde düzenlenen resmi devlet töreniyle başlayan cenaze programı halka açık şekilde devam ediyor. Hamane'nin naaşı İran bayrağına sarılı tabutla halkın ziyaretine açıldı. Cami ve çevresinde on binlerce kişi son yolculuğuna uğramak için toplandı. Halk ellerini göğüslerine vurarak hüzün dolu anlar yaşadı. Sözümüz bir, intikam, intikam sloganları attı.
2: Ülkenin dört bir tarafından insanlar akın akın Tahran'a geliyor. Musalla yani her cuma günü hutbenin okunduğu ve her cuma günü cuma namazının kılındığı bölgeye gidiyorlar. Bir taraftan da Orta Doğu'dan gelenler var, Türkiye'den gelenler var, Pakistan'dan, Avrupa'dan gelenler var. Yoğun bir katılım var. Aşırı sıcağa rağmen önlemler alınmaya çalışılıyor.
1: Katılımcılar arasında babasının yerine dini lider olarak göreve gelen Müçtebi Amane'in fotoğraflarını taşıyanlar da görüldü. Müçtebi Amane ise güvenlik gerekçesiyle törene katılmadı.
2: Babasının cenazesine katılıp katılmayacağıydı. Dünkü resmi programa katılmadı. Resmi devlet yöneticileriyle de bir araya gelmedi. Ve bugün halka açılan ve yarın da devam edecek olan toplantılara da katılması beklenmiyor.

0: İranlı yetkililer cenaze törenine 15 ila 20 milyon kişinin katılımını beklerken, gerçekleşmesi halinde bu ülke tarihindeki en büyük devlet cenazesi olarak kayıtlara geçecek. Tahran'da başlayan tören ve 5 şehri kapsayan törenler Perşembe günü Meşet'te sona erecek. Bu süre boyunca Tahran hava sahası kapalı olacak.
1: Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atacak. NATO zirvesi kapsamında tarihi buluşmaya az bir süre kaldı. Salı günü başlıyor zirve. Zirve müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Başkentte ise hazırlıklar artık tamamlandı.
0: Dünyanın gözü Ankara'da olacak. An be an NATO zirvesi takip edilecek. Geri sayım sürerken hazırlıklar tamam. Başkent NATO'ya ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesine 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılacak. Zirve, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek. Binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentte güvenlik en üst seviyede. Ekipler 7/24 sahada, denetimlerde araçlar aranıyor ve kimlik kontrolü yapılıyor.
0: Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için toplamda 56.288 güvenlik personeli sahada olacak. Dünya basınının zirveye ilgisi büyük. Yaklaşık 3000 gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusu yaptı. Zirvenin medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi. Ankara'nın sokak ve caddelerinde de zirve atmosferi hakim. Şehir genelindeki 4434 açık hava iletişim noktasında zirveye ve Türkiye'nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan 4 ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapıldı.
1: Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Beker, CHP'de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu savundu. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum açıklamasını yaptı. Beker, yoluna bağımsız Ankara milletvekili olarak devam edeceğini kaydetti. 2023 seçimlerinde İyi Parti'den Ankara milletvekili seçilen Beker, partisinden istifa etmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında ise CHP'ye katılmıştı. Beker'in istifasıyla CHP'nin milletvekili sayısı 135'e düştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz dedi.
3: Genel seçimler. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Hep birlikte bu yolculuğu devam ettireceğiz.
0: Genel seçimler için Erdoğan'ı yeniden seçeceğiz dedi. Yerel seçimler içinse Çankaya'yı hedef gösterdi.
3: Bizler birlik olursak, bu yolculuk kesintisiz bir biçimde devam ederse Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inşallah Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'mizle onurlandıracağız.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilatla bir araya geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.
3: Ana muhalefetin eski genel başkanı çok defa yaptığı bir icraat ve uygulama. Türkiye'yi dışarıya siyaseti katarak şikayet etme. Öngörülemeyen olan Türkiye değil. Nedir o? Sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Öngörülemeyen olan budur. Güvenilmez olan da yine Türkiye değil. O da rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir, güvenilmez olan. Ben inanıyorum bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacak ve yakında hep birlikte siyasi sonuçlarını göreceğiz.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

0: Önce patlama oldu, ardından yangın çıktı. Apartmanda cam pazarı yaşandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde 6 katlı apartmanın en üst katında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle duvarlar yıkıldı, apartmanda yangın çıktı.
1: Bir facia yaşandı. Herkes, her şey perişandı. Bir bomba sesi gibi patlamalardan dolayı.
0: İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamayla birlikte 6. kattan düşen 34 yaşındaki Caner Meriç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2: Doğalgaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Biri olay yerinde, biri hastane vefat etti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelmiş iki yaralı var. Biri taburcu olmuş, biri de tedbir amaçlı orada.
0: Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Hüseyin doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Patlama sonrası binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Apartmanın 6. katında duvarlar yıkılırken dış cephesi zarar gördü. Sokakta park halindeki 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
3: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara adeta göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 60 şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık suçunda karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin hesaplarında 304 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 52 kişinin dolandırıldığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar para, ziynet eşyası, uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 60 şüpheliden 55'i tutuklandı. Trabzon'da beyin tümörü ameliyatı geçiren işte o hastanın operasyonun ardından alnı çöktü. Genç öğretmen 3 boyutlu özel bir implantla eski haline döndü.
0: Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ameliyatın ardından alnında oluşan çökmeye doktorlar 3 boyutlu implantla çare buldu. Trabzon'da yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Özlem Akıntürk, beyninde tümör tespit edilince hemen ameliyata alındı. Ameliyatta alın kemiğinin bir kısmı da çıkarılınca alnında çökme oldu. Doktorlar bu kez bu sorunu gidermek için harekete geçti.
4: Alın bölgesinde çukurluğu ve şekil bozukluğu olmuştu hastamızda. Biz de buradaki boşluğu tamamlayacak bir uygulama yaptık.
0: Doktorlar hastanın tomografi görüntüleriyle dijital kafatası modelini çıkardı. Tasarım merkezinde kişiye özel 3 boyutlu implant üretildi. Yapılan operasyonla implant yerine yerleştirildi.
5: Eski fotoğraflarıma baktıkça bu ameliyatı olmam gerektiğini bana acilen söylüyordu. O çöküklük hiç hoşuma gitmemişti.
0: Başarılı geçen ameliyatın ardından alın bölgesindeki deformasyon büyük ölçüde giderildi. Bir haftada sağlığına kavuşan genç öğretmen doğal görünümüne yeniden kavuştu.
6: Güzel oldu hocam. Ben de çok beğendim.
3: Efendim ne yazık ki Kene can aldı. Tokat'ta Kene'nin ısırdığı bir kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan Ali Kolcu, Kene'nin ısırması sonucu rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Kolcu ilk müdahale sonrasında Sivas'a sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Kolcu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul'da polis ekipleri asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Şişli'deki kontrol noktalarında şüpheli araçlar durdurulup tek tek arandı.
0: Araçlar durduruldu, şüphelilere kimlik kontrolü yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri Şişli'de sahadaydı.
7: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda

0: Pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hem narkotik hem de asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Suçla ve zehir tacirleriyle mücadele konusunda hassas burunlu köpekler de uygulamada yerini aldı.
2: Drone destekli operasyonda şüpheli araçlar tek tek durduruldu, içleri didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulama noktasındaydı.
0: Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine,

0: İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
1: Efendim işte balkonun son hali böyle. Görüntü İstanbul Küçükçekmece'den geliyor. 5 katlı binanın balkonu alt kattaki balkonun üzerine çöktü. Balkondan kopan parçalar da sokağa düştü. Neyse ki olay gece yaşandı da facia önlendi.
2: Herkes uykudayken apartmanın balkonu çöktü. Gecenin sessizliği bir anda yerini paniğe bıraktı.
3: Büyük bir korku oldu. Kimi deprem oluyor zannetti, korktu. Kimi hani arabalara vuruyor zannetti, vurup kaçtılar zannetti.
2: İstanbul Küçükçekmece'de gece geç saatlerdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonu bir anda çöktü. Çökmenin etkisiyle alt kattaki balkon da yıkıldı. Balkonlardan kopan beton parçaları çevreye saçıldı.
3: Evet, gece 2.30'da oldu. Yani böyle bir aşırı bir ses geldi. Gece çıktık işte, koştuk hani, baktık balkon çökmüştü. Komşular falan kapıya çıktı. Binada tanıdıklarımızı uyardık. Tahliye etmeye çalıştık.
2: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. 21 daireli apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
3: Gündüz olsa Allah korusun, can kaybı, yaralanma gibi şeyler de olabilirdi ama tek sevindiğimiz nokta gece olmasıydı.
2: Yapılacak incelemenin ardından 40 yıllık binanın akıbeti belli olacak.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde balkonunda uyuyan 70 yaşındaki adam ayının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Osman Gültaş tek katlı evinin balkonunda uyuyordu. Bir anda yanına gelen ayı 70 yaşındaki adama saldırdı. Ayının balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Osman Gültaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan ayı bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Danıştay trafik cezalarının ödenmesi konusunda önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme itiraz edilerek dava konusu edilen ceza için ödeme emri gönderilmeyeceğine hükmetti.
2: Danıştay trafik cezaları için emsal niteliğinde bir karar aldı. Henüz kesinleşmemiş trafik cezası için ödeme emrinin gönderilemeyeceğine hükmetti. Resmi gazetede yayınlanan karara göre bir sürücüye kesilen trafik cezasının ardından vergi dairesi tarafından ödeme emri düzenlendi. Cezaya itiraz eden sürücü dava açtı. İlk derece mahkemesi davayı reddetti. Danıştay dosyayı inceledi. Farklı bir değerlendirme yaptı. Kararda idari para cezası kesinleşmeden tahsil işlemlerine başlanamayacağı vurgulandı. Dava süreci devam ederken düzenlenen ödeme emrinin hukuka aykırı olduğu belirtildi. Danıştay, kamu alacağının ancak ceza kesinleştikten sonra tahsil edileceğine dikkat çekti. Kesinleşmeyen idari para cezası için düzenlenen ödeme emrinde hukuki isabet bulunmamaktadır değerlendirmesini yaptı.
1: Efendim, dikkat çekici bir tespit paylaşacağız. Sağlığımızdan çok sigaraya harcıyoruz. Bunu söyleyen kim? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Sigara, akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada bir numara yapmış durumda. Sigara her sene 120 bin insanımızın ölümüne sebebiyet veriyor. Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolarken sigara harcaması kişi başı 1024 dolar sağlığımızdan çok işte sigaraya harcıyoruz. Veriler de bunu ortaya koyuyor diyor Memişoğlu. Efendim devam edelim sıradaki haberimizle. Mavi ve yeşilin buluşma noktası Batı Karadeniz'in saklı cenneti Bartın'ın eşsiz doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleri İstanbul'a taşındı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayan Bartın tanıtım günleri hem göze hem de mideye hitap ediyor.
4: Bartın'ın fındığı meşhurdur.
5: Bartın'ın fındığı. Evet. Abla bir Giresunlu'ya bunu söylüyorsun sen. Bartın'ın fındığı meşhurdur Bartın'ın diyorsun.
4: Bartın'ın fındığı hiçbir yere benzemez. En güzel fındık Bartın'da yetişir.
5: Tamam Giresunlar. Ha, evet evet en güzel fındık Bartın'da yetişir.
6: Bedavaya. İkramlık dağıtıyoruz biz bunu.

0: Burada.
1: Tut abi. Sen bunu bana söylemeyeceksin.
0: Tamam, aldım.
1: Ben bunu aldım gittim.
0: Tamam.
1: Afiyet olsun. Bana demeyecektin bedava
0: diye. Afiyet olsun.
2: 2-5 Temmuz tarihleri arasında Bartın'ımızı İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde tanıtacağız.
1: Peki bu nedir abi?
3: Bu da ağda.
1: Ne?
3: Bu ağda.
1: Ne yapıyorsun abi bunu?
3: Bunu yiyoruz sabah kahvaltıda.
1: Kahvaltı ağda mı yiyorsun?
3: Evet. Tatlı yerine yiyoruz.
1: Türkiye'de salatasıyla meşhur bir yer var mı diye soracak olursanız ben de bilmiyordum. Varmış. Neresi? Amasra. Bu salatanın nesi var?
4: Bu salata 27 çeşit sebzeden oluşmakta.
5: Önce göze, sonra lezzet amaçlı damaklara.
1: Bakayım şuraya. Abi göze hitap etti.
2: Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzda hasat devam ediyor. Diyarbakır'da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri de sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek de oradaydı.
6: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
7: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
6: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
7: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat. Burada lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
8: Mükemmel.
6: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
8: Bu sene rekortör olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
7: Geçen yıl ne kadardı?
8: Geçen sene 5-6 ton.
7: Kilogram 10 TL dedik.
8: 10 lira tarla fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
7: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
8: Evet. Haliyle.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek final biletini alan ilk ülkeler belli oldu. Kanada'yı 3-0 yenen Fas ve Paraguay'ı 1-0 yenen Fransa çeyrek finalde karşılaşacak. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada ve Fas Houston Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelede ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda ise gol perdesini açan isim 50. dakikada İzzettin Unahi oldu. Unahi dakikalar 82'yi gösterdiğinde skoru 2-0'a getirdi. Maçın skorunu belirleyen isimse 90+8'de Süfyan Rahimi oldu. Maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, kupada adını son 8'e yazdıran ilk ülke oldu. Günün diğer maçında ise Paraguay ve Fransa çeyrek finale yükselebilmek için mücadele etti. İlk yarısı golsüz biten maçın kilidini Fransa'nın dünya yıldızı Mbappe açtı. Maçı 1-0 kazanan Fransa çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Polonya okullarda cep telefonu dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Anaokulu ve ilkokulları kapsayacak olan bu düzenlemenin yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.
6: Polonya'da okullarda yeni dönem başlıyor. Anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejim dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik yasa tasarısını kabul etti. Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan düzenleme mecliste büyük bir çoğunlukla onaylandı. Oturuma katılan 420 milletvekili tasarıya destek verirken 6 milletvekili karşı oy kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıyla birlikte anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin cep telefonu başta olmak üzere ses ve görüntü kaydı yapabilen akıllı cihazları okulda kullanması yasaklanıyor. Tasarının senatodan da geçmesi halinde yeni düzenleme 1 Eylül 2026 itibarıyla yeni eğitim öğretim yılında resmen yürürlüğe girecek. Cep telefonu yasağında bazı esneklikler ve istisnalar da yer alıyor. Öğretmenlerin ders içeriği, eğitim süreci ya da ölçme değerlendirme amacıyla gerekli gördüğü durumlarda cihazların kullanılmasına izin verilecek. Ayrıca acil sağlık durumları ve öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmasını gerektiren olağanüstü haller de yasak kapsamı dışında tutulacak. Polonya hükümeti bu adımla özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini yeniden derslere yönlendirmeyi ve okullarda yüz yüze sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor. Son yıllarda Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi benzer kararlar alırken, Polonya'da bu adımla dijital bağımlılıkla mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
2: Efendim, Avrupa Türkiye'den acil klima istedi. Hatta elinizde ne varsa gönderin dedi. Haber Türkiye gazetesinden geliyor. Malum yüzlerce ölüme yol açan aşırı sıcaklar Avrupa'da klima soğunu da eritti. Acil tedarik için Türkiye'nin kapısını çalan Fransa ve Almanya firmaları elinizde ne kadar klima varsa hemen gönderin dedi Türk firmalarına. Bu mesajı yolladı. Avrupa Türkiye'den acil klima istedi başlığıyla duyuruyor Türkiye gazetesi de. Malum efendim çok fazla görüntü geliyordu. Adeta klima savaşları Fransa'dan mesela. Pek çok kişi o klimalara ulaşabilmek için birbirleriyle mücadele ediyordu o marketlerde. Dolayısıyla artık klimaya ulaşmak da epey zorlaştı Avrupa'da deniliyor. İşte belki de çare Türk firmalarıdır. Bu arada gelin o sıcaklara da bir bakalım Avrupa'daki, çünkü malum Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Ne yazık ki can kayıpları da arttı. Rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun uyarısı veriliyor.
6: Bir yanda kavurucu sıcaklar ve orman yangınları, diğer yanda süper tayfun tehdidi. Aşırı hava olayları Avrupa'dan Pasifik'e kadar dünyayı etkisi altına aldı. Küresel ısınma etkilerini dünyanın dört bir yanında gösterirken Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Fransa'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Paris'teki Louvre Müzesi ve Eiffel Kulesi gibi sembol yapılar ziyaretçilere erken kapatıldı. Can kayıplarına da neden olan aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Girona kenti çevresine başlayan yangın 350 kilometre kareden geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları için İspanya askeri yardım biriminden yardım istenirken bölgede yaşayan 50 bin kişi tahliye edildi. 10 bin hektarlık alanın kül olma riski bulunuyor. Avrupa kıtası aşırı sıcaklıkların etkisindeyken ABD'ye bağlı Pasifik adaları içinse süper tayfun tehdidi büyüyor. Adalar saatte 259 kilometreye ulaşan rüzgar hızına sahip süper tayfun Bavi nedeniyle alarma geçti. Bölgede acil durum ilan edilirken gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaya başladı. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle ısınan okyanusların tropikal fırtınaları güçlendirebileceği konusunda uyarıyor.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri artık 250 yaşında. Amerikan Başkanı Trump da ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında işte o meşhur Rushmore Dağı'nda konuştu ve ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu savunan Trump, ülkemizde komünist tehlikesi yeniden canlanıyor ancak buna izin vermeyeceğiz dedi. Trump'a desteğin azaldığı bir dönemde kutlamalara katılım da düşük kaldı.
6: Komünist tehlike canlandı dedi. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada göçmenlerden ekonomiye birçok konuya işaret etti. ABD Başkanı Trump, Güney Dakota eyaletinde yer alan ve 4 Amerikan başkanının yüzlerinin kayalara oyulduğu Rushmore Dağı'nda konuştu. Amerikan kimliğinin saldırı altında olduğunu savunan Trump, ilerici demokratların komünist bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
0: We see our American identity under a renewed attack. There is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
6: Trump bu söylemi seçim kampanyasını besleyen ve ABD'de komünizm eleştirisinin tarihsel bir parçası olan göçmen karşıtı temaya bağladı.
0: We resolve and swear for all to hear that the citizens of the United States of America will vanquish communism quickly and send them into exile. We will send them quickly away and we will continue to build our country bigger and better and stronger than ever before. America will never be a communist country.
6: New York Belediye Başkanı Mamdani ise Bağımsızlık Günü konuşmasında ülkenin kuruluşuna ve göçmenlerin tarihi rolüne vurgu yaptı. Göçmenler ABD'nin şekillenmesinde belirleyici rol oynadı dedi. Trump'a desteğin kademeli olarak azaldığı bir dönemde ülke genelinde 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılım düşük oldu. Katılımın düşmesinde rekor kıran sıcaklıkların da etkili olduğu belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin kuruluş yılı kutlamaları kapsamında New York Limanı'na demir atarken Fransa'nın başkenti Paris'teki Eiffel Kulesi aydınlatıldı. Japonya'da da görsel şölenle kutlama yapıldı. Her yıl 4 Temmuz'da kutlanan Bağımsızlık Günü, ABD'nin 1776'da bağımsızlık bildirgesini imzalayıp Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasını simgeliyor.
2: Efendim, her pazar olduğu gibi saatler 8.30'u gösterdiğinde Habertürk yazarı Oray Ayin'le dünyadaki gelişmeleri değerlendiriyoruz. Yine öyle yapacağız. Elbette gündemimizde 250. yıl kutlamaları olacak. Hoş geldin Oray.
9: Hoş bulduk Kübra'nız.
2: Oray, ABD artık 250 yaşında. Şimdi biz aslında bu tarihin, bu 250 yıllık tarihin görünen ve karanlık yüzlerini dün konuşmuştuk bir konuğumuza, tarihçi bir konuğumuzla. İsteriz ki seninle de biraz günceli konuşalım. Neler planlanıyor, kutlamalar kapsamında neler iptal edildi? Bu yıl hem aşırı sıcaklar hem de fırtına vurdu malum. Herhalde Bağımsızlık Günü etkinliklerini de biraz etkiledi. Katılım düşük deniliyor, doğru mu?
9: Geçen hafta Avrupa'nın üzerinde olan bu ısı kubbesi bu hafta Amerika'nın üzerindeydi. Hakikaten rekor sıcaklık oldu. Hatta pek çok yerde de elektrik sistemleri iflas etti. Bazı yerlerde voltajlar düştü. Dolayısıyla yani içeride de dışarıda olmak epey zorlaştı. Bu yüzden de özellikle de 4 Temmuz günü bazı kutlamalar, bazı şölenler iptal edildi. Bunlardan bir tanesi de Washington DC'deydi. Zaten gün içinde bu Trump'ın meşhur havuzunun olduğu National Mall denilen işte en büyük, en simge yeri şehrin. Orada kalabalık giderek azalmaya başlamıştı. Sonra da fırtına gelince iyice azaldı. Trump hatta orada konuşma yapmayı planladı. Gece 11'e kadar konuşup konuşmayacağı belliydi. Danışmanları dedi ki yani bu havayla mücadele edemeyiz, başka bir zaman yapsak dedi. O da yani tabii ki başka bir 4 Temmuz günü olmadığı için bugün yapmakta ısrar etti. İnsanları bekletti. Yani çok artı sayılar aldı. Gece 11'de bir konuşma yaptı. Yaklaşık 30 dakika. Ve tabii normalde Trump'ın tıpkı konuşması gibi bu Amerika'nın 4 Temmuz kutlamaları da işte bol bol vatansever mesajlar içeriyor. Bayağı askeri motifler motiflerin yer aldığı bir kutlamalar hep düzenleniyor. İşte Amerikan ordusunun ne kadar kuvvetli olduğuna dair işte uçaklar uçuruluyor. Böyle ve tabii ki havai fişekler. Havai fişekler bitmek bilmiyormuş bu sene. Yani New York'ta özellikle iki nehrin normalde hep bir nehirlerden birinde olur. Ya Hudson'da olur ya East River'da olur. Bu sefer iki nehirde birden 30 dakikayı aşmış havai fişek gösterisi. Brooklyn Köprüsü de bundan dolayı hatta kısa bir süre alev aldı havai fişek gösterilerinden dolayı. Biliyorsun en fazla da evcil hayvanları rahatsız ediyor bu havai fişek gösterileri. Hakikaten
2: kuşları da öyle değil yani, mi?
9: Kuşları elbette zaten kuşları öldürüyor. Bir de şöyle bir problem de var, New York gibi şehirlerde insanlar kendi havai fişek kutlamalarını da yapıyorlar. Her ne kadar satılmasa bile havai fişekler yasal olarak başka yerlerden getiriyorlar. Onları kaldırımlarda patlatmaya devam ediyorlar. Yani gerçekten biraz kutlama hani lanet olsun diyor insan orada yaşarken bu kutlamaya. Öyle de bir havası vardı. Burada da bir yandan da şu tartışılıyor. Bu 250 yılda Amerika aslında ne kadar Amerika'yı Amerika yapan o öz değerlerinden özellikle de Trump'ın etkisiyle biraz kopmaya başladı. Tarihi işte herhalde uzun uzun anlatmaya gerek yok ama İngiltere'den kraldan kaçarak kuruldu Amerika ve o yanlışlardan ders alarak yeni bir sistem inşa ettiler. Ve bu sistemin en önemli dayanaklarından bir tanesi de kurumların bağımsızlığıydı işte. Belki çok işte kulağa cazip gelmiyor dinlemesi ama mesela Federal Ticaret Komisyonu gibi bir takım kuruluşların oluşması ve bu kuruluşların devletten bağımsız olması Amerika'yı çok kısa bir süre içinde dünyanın en büyük üreticisi konumuna getirdi. Ta 1800'lerde İngiltere'yi geçti. Ve şimdi 250. yılında Trump'ın bu kurumları teker teker parçaladığını, işte kendi yandaşlarını atamaya başladığını görüyoruz. Bu da bir sonraki 250 yılda Amerika'nın liderliği açısından soru işaretleri barındırıyor ister istemez. Çünkü bir sistem hakikaten kusursuz denilebilecek bir sistem oluşturulmuştu. Ve şimdi bu kusursuz denilecek bir sistemin pek çok da açığı vardı. Çünkü Amerika'nın kurucu babaları denilen kişiler, işte anayasayı yazanlar, bağımsızlık bildirgesini yazanlar, Trump gibi bir ihtimali düşünmemişler bile. Dolayısıyla sistemin buna yönelik sübapları da hazır değil ve Trump da bunun ne kadar aslında sistemin manipüle edilebilir, ne kadar esnetilebilir olduğunu gördü. Sistem

0: zaaflarını ortaya çıkardı 250. yılda. Ve böyle bir Amerika şimdi var. Otoriterliğe less flört eden bir Amerika var dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi. Demokrasisinin o kadar aslında sağlam olmadığı ortaya çıktı. Ekonomisinin demokrasiyle ne kadar bağlantılı olduğu bir şekilde tekrar hatırlanıyor. Bakalım buradan acaba bu ders alınacak mı, ama bu konuda da çok fazla yazı okumaya başladım.
1: Yani Trump'ın Amerika'sında aslında 250 yıl sonunda Amerika Birleşik Devletleri nereye geldiği yönünde yazılar, öyle değil mi bunlar? Hakikaten senin de vurguladığın gibi yani o bildiride öne çıkan başlıklar işte eşitlik, demokrasi, biz yeni bir şey deniyoruz. Kraldan artık ayrılıyoruz ve çok başarılı bir deney olacak bu. Yani yeni bir şey deniyoruz hakikaten dünyada gibi bir fikirle yola çıkıyor kurucu babalar. Bugün geldiğimiz noktada kurumlar, demokrasi, eşitlik, bu kavramların ne kadar aşındığını da ne yazık ki görüyoruz. Biraz önce sen özellikle Trump'ın konuşmasına vurgu yaptın. Şimdi evet 41-42 derece sıcakta çok da uzun bir konuşma yaptı ve dikkat çekici başlıklar var. Komünist tehditten bahsetti. Yahu nereden çıktı bu komünist tehdit? Yani hatta şöyle bir ifadesi var. Marx'a sadıksınız ya da ya Marx'a sadık olursunuz ya da Amerika'ya sadık olursunuz dedi mesela. Soğuk savaşta mıyız? Ne komünizmden bahsediyor sence Trump?
0: Şimdi de çok uzun bir konuşma yapacağını iddia etti Trump havaya rağmen ve çünkü ne kadar neler yapabileceğini karşıda göstermek istedi, ama 30 küsur dakika sürdü sadece konuşması. Her zaman işte neredeyse böyle bir yaşlı bir konser müzisyeni gibi hep aynı şarkıları söyler ya onlar. Trump da hep aynı temaları genellikle söylüyor. İşte tabii ki bir takım militer mesajlar vardı ve bu komünizm tehdidi Trump'ın uzun zamandır kullandığı bir mesaj aslında. Elverişli de bir mesaj, özellikle Kasım ayında seçimler yaklaşırken Trump açısından böyle bir korku yaratmak onun işine gelebilecek. Nereden kaynaklanıyor bu? Geçtiğimiz haftalarda New York'ta özellikle üç sosyalist aday ön seçimi kazandı. New York'ta ön seçimi kazanınca Demokrat Parti otomatik olarak seçilmiş varsayabiliriz bu isimleri. Bu isimlerin ortak özellikleri Amerikan Sosyalist Partisi, Zohra Mamdani'nin de dahil parçası olduğu bu Amerikan Demokrat Sosyalistler Hareketi'nin parçaları olmaları. İsrail karşıtı olmaları, içlerinden bir tanesi Yahudi olmasına rağmen. Hatta bazıları çok ciddi anlamda Amerikan karşıtı bile denilebilir. İşte mesela adaylardan bir tanesi böyle ekstrem sol, böyle aşırı solun bile solunda olduğu söylüyor ki Bernie Sanders, Amerika'nın ilk sosyalist başkan adayıydı. Onu bile beğenmiyor diyebilirim. Onu bile yeteri kadar sosyalist bulmuyor diyebilirim. Şimdi bu tabii bir Amerika'nın geri kalanında bir panik yaratmaya başladı. Los Angeles'ta bir sosyalist belediye başkanının seçilmesi söz konusu. Washington'da benzer bir şey, bir dalga var. İşte Oregon eyaletinde, başka yerlerde de bu sosyalist adaylar yükseliyor. Şimdi parti sola mı kayıyor, Amerika sola mı kayıyor, böyle bir talep mi var? Bu insanlar niye kazanıyor bu ön seçimleri? Teker teker tartışılabilir. Zohra Mamdani, ikinci sosyalist belediye başkanı Amerika'nın, gelir adaletsizliğine vurgu yapmıştı. Diyor ki bunlar da bu yüzden insanların yaşam dertlerini, yani ideolojiden değil sadece geçim sıkıntılarını ön plana çıkararak seçildi diyor. Ancak Trump tabii karşıda sosyalist, komünist bir düşman buluyor ve bu insanları da böyle biraz öcü gibi göstermek istiyor. Bu seçimde karşılık bulacak mı, yoksa bu geçim sıkıntısı başka yerlerde de bu sosyalist adayların önünü açacak mı? Amerika komünizme gitmiyor, orası kesin, ama daha sol, daha alıştığımız merkez siyasetinin dışında adaylara da bir talep oluşmaya başladı. Eskiden New York'ta bu belki sınırlı kalabilirdi. New York Amerika'yı yansıtmazdı, ama burada Trump açısından tırnak içinde asıl tehlike bu adayların başka yerlerde de böyle mantar gibi beliriyor olması. Bakalım Kasım'da Trump'ı bu bir zemin kazandırabilir ya da kaybettirebilir, ama seçim ilginçleşiyor Kübra Nur.
1: Gerçekten öyle. Bu arada şöyle bir geriye dönsek seninle Oray, 1776'ya hakikaten aslında o dönemde efendim koloniler geliyor Amerika Birleşik Devletleri'ne, o zamanlar tabii Amerika toprakları. O topraklar verimli topraklar, güzel de para kazanıyorlar. Birkaç nesil sonra artık ikinci nesilden sonra aslında Britanya'dan, İmparatorluktan, kraldan kopmak isteyip bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve koloniler birleşmeye çalışıyor. İşte o tarihte tam da 4 Temmuz günü de o bildiriye, bağımsızlık bildirisine imza atıyorlar. Tabii bu süreç kolay da geçmiyor malum. O dönemde herhalde Fransa'nın rolü de oldukça önemli, öyle değil mi? Yani Fransa belki de o kolonilere destek vermeseydi, o tarihsel süreçteki Fransa-İngiltere çekişmesi olmasaydı bugünlere gelinemeyecekti herhalde. Ne dersin, bugün de Trump'la Macron'un mesela böyle gelgitli bir ilişkisi var. O günden bugüne hep böyle bir gelgitli ilişki olacak mı? Olur mu? Öyle mi değerlendirelim?
0: Kübra Nur bu 4 Temmuz'da Fransa, Amerika'nın bağımsızlığındaki rolünü vurgulamak için, hayati rolünü vurgulamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani Le Monde'un manşetinde de bu vardı. Macron

0: Bunu defalarca vurguladı. Hatta bu Versailles Sarayı'nda Trump'ı ağırladığında da Trump evet Fransa olmasaydı biz kazanamazdık dedi. Hakikaten de doğru. Küçük bir özet, İngiltere kralına karşı olduğu için Louis 16. Louis Amerika'ya destek veriyor. Çok da elinde teknolojik silahlar var. O dönemin tabii teknolojisi göre ve Amerika'ya bu silahları yolluyor ve gerçekten Fransa'nın desteğiyle kazanıyorlar. Amerika'nın en önemli simgesi nedir? Özgürlük
1: Özgürlük
0: anıtı. Özgürlük anıtı, evet, özgürlük heykeli. Özgürlük anıtı bir kadın. Çünkü Fransa'da özgürlüğün simgesi bir kadın. Marianne diye bir kadın. Yani Fransızca'da la liberté bir feminen bir kelime. Dolayısıyla özgürlüğün nasıl bir simgesi olabilir? Bir kadın olabilir diye Marianne diye bir karakter buldular ve Amerika'ya da bu özgürlük anıtını hediye etti Fransa şimdi bizzat. Burada neler yapıyorlar? Çok ilginç aslında Fransa'nın PR çalışmaları var. Mesela Amerikalı gazetecileri nasıl bizde bedava otellerde ağırlarlar. Fransa ordusu da mesela Fransız savaş uçaklarında geziyor böyle Top Gun filmindeki bir gazeteleri. Mesela New York Times'ın bir gazetecisi Fransız savaş uçağındaki tecrübesini yazmış bu hafta sonu. Yani ne kadar işte biz etkiliyiz diye. Böyle bir PR çalışması yapıyor. Havadan uçakları uçuruyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Buna rağmen Amerika'nın en yakın müttefikinin İngiltere olması Fransa hala kabullenemiyor. Yani çünkü İngiltere her zaman Amerika'yı sabote etmeye çalıştı. Fransızlarda da bu yüzden Amerika'ya yönelik işte De Gaulle, General De Gaulle zaten anılarında da bunu ayrıntılı bir şekilde yazmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'ya pek güvenilmeyeceğine dair. Böyle bir kuşkuculuk var yani. Biz aslında Amerika'yı bağımsız yaptık diyorlar ama onlar sonuçta İngiltere'nin yanında saf tuttular. İngiltere hep onlara ihanet etse de ve bugün hala da İngiltere'yi kayırıyorlar diyorlar. Nasıl kayırıyor? İşte biliyorsun Fransız ürünlerine, şampanyasına vesaire %100 gümrük vergisi tehdidi oluşmuştu. Sürekli Fransa küçümseniyor. Ve işte Avrupa Birliği küçümseniyor. İngiltere hep kayırılıyor. Bundan dolayı da Fransız kamuoyunda Amerika'ya yönelik ciddi bir kuşkuculuk var Kübra'nın.
1: Gerçekten öyle. Bu arada hatırlatalım seyircilerimize de, yani kolonilerin bir donanması yok fakat İngilizlerle mücadele edebilmek için mesela gemilere ihtiyacı var. İşte tam da o dönemde Fransızlar çıka geliyor o gemilerle. Bu sayede aslında ayakta kalabiliyor koloniler ve bağımsızlıklarını ilan edebiliyor İngiltere'ye karşı, o dönemin kralına karşı. Hakikaten çok kritik bir önemi var tarihsel evet. açıdan. Buyur.
0: Oraya. Yani o kadar da Amerika'ya bayıldıkları için değil ama İngiltere'den
1: tabii
0: nefret ettikleri için biraz da destek ver tabii ki. Yani evet. özellikle biraz şahsi olarak İngiltere kralıyla evet. Fransa kralının arasındaki uluslararası çekişme. Yani tarih biraz bilik kişisel evet. hesaplarla da yazılıyor hakikaten.
1: Gerçekten öyle. Bu arada şunu da bu konu bahsi kapatmadan önce söyleyelim. Malum işte bu bildirde eşitlikten bahsediliyor diyoruz ama şimdi bu isimlerin hepsinin, o kurucu babaların hepsinin, George Washington'dan tut işte Benjamin Franklin'e kadar, hepsinin aslında köleleri var. Yani siyahi köleleri var. Eşitlik de kime eşitlik hakikaten, ya da yerlileri mesela neredeyse hiç bahis konusu bile değil. Yani yerlilerle ilgili herhangi bir anlaşma yapalım, burada nasıl onlarla birlikte yaşayacağız gibi bir konu da söz konusu değil. Dağın ötesine gitsinler yerliler gibi bir bakış açısı var. Dolayısıyla
0: yani
1: o dönemin şartları da
0: büyük,
1: buydu.
0: Evet. Dünyanın en üzerinde konuşulmayan aslında soykırımı üzerine inşa edildi Amerika. Bir Kızılderili soykırımı üzerine. Orada bir insanlar yaşıyordu hakikaten. Onlar işte Hintli dendi, Hintli değillerdi. Ve bu insanlar hakikaten çok vahşi bir şekilde katledilerek Amerika'yı inşa ettiler. Dediğin gibi özgürlük bildirgesi çok ilerici bir bildirge. Dünyanın en eski anayasası. Ama köleler işte normal beyaz insanın beşte bir değerinde görülüyordu. O konuda da bazı çarpıklıklar vardı ve hala Amerika bunun yaralarını şimdi sarmaya çalışıyor. Ama buradaki en büyük belki sistemin başarısı hep şu oldu. İmparatorluktan bir otoriteden o kadar çok korkmaya başlamışlar ki bu adil merkeziyetçi sistemi kurmaları. Yani hiç kimse gelip aman eyaletlere mücadele etmesin üzerine aslında kurulu. Yani Amerika Birleşik Devletleri birer küçük devletler, 50 tane devlet ve bunların her biri eyalet dediğim şey aslında birer devlet ve bir devlet kadar etkili ve ama merkezi otorite olmasın. Şimdi buradaki tartışma şu, uzun yıllardır, yaklaşık 50 yıldır bu merkezi hükümetin görev alanını genişletmek istiyorlar. Başkanı daha kuvvetlendirmek isteyen bir kesim var. Trump da bunun aslında simgelerinden bir tanesi. Yani anayasa her ne kadar başkanı küçültmek istese de şimdi başkanlar kendi alanlarını genişletmek istiyor. 50 yılın kavgası bir 250 yıl daha devam edecek gibi gözüküyor.
1: Muhtemelen. Bu arada Fransa'dan bahsettik. İstersen geçelim Fransızların Dünya Kupası'ndaki o performansına. Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiler. Turnuvanın favorisi artık Fransa mı? Ne dersin?
0: İbrahim'im şöyle söyleyeyim, dün gece 3'te yattım çünkü Fransa maçını izlemek zorundaydım. Bu kadar futbolla ilgilenmesem bile yani gerçekten inanılmaz bir futbol oynuyorlar. Her ne kadar Paraguay karşısında biraz zorlansalar da burada hemen bir parantez açayım. Belki Türkiye, Paraguay çok Fransa'yı zorladığı için biz bir yurt tesellisiyle yani bizi gelmeleri normal, bir de elemeleri normal, Fransa'yı bile zorladılar deniyor. Ama Amerika'daki yorumcular hakikaten artık bu aşamada Fransa'nın kupanın tartışmasız bir... En azından liderlik adayı olduğunu söylüyor. Daha evvel de işte finalde kaybetmişti zaten. Şimdi ilginç olan şey şu. Evet, Fransa gerçekten favori. Çok çok iyi futbol oynuyor. Fakat biraz acaba kendisi için fazla mı iyi futbol oynuyor? Yani fazla özgüvenli mi oynuyor? Nitekim Philadelphia'daki maçta belki biraz sıcağın etkisiyle o kadar iyi oynamamış olabilir. Şu yorum yapılıyor. Yani Fransa'nın bu kupadaki en büyük rakibi kendisi olacak. Yani havaya girmek, işte rehavete kapılmak, belki çok iyi oynadığını varsaymakla bir problem yok. Ama Fransa niye bu kadar iyi oynuyor? Çünkü altyapıya belli ki çok yatırım yapmışlar. Bir yıldız çıkıyor, yerine yeni bir yıldız geliyor. Her dünya kupasında yani kadro hani o kadar çok yıldız var ki ellerinde Fransa futbolunun. Pek çok bildiğimiz oyuncu şu anda kadroda bile yer almıyor. Désiré Doué en kıymetli oyunculardı. Daha yeni oyuna girebildi mesela dün gece. O bile yedek, yani yedeğin yedeği bile dünya çapında bir star. Buradan kısadan ise alınması gereken mesaj, belki Türkiye'de yabancı transferlerine böyle kolay şampiyonluklara asılmak yerine biraz altyapıya önem verse, hakikaten Türk futbolcuları yetişse belki biz de, çünkü yani biz de Fransa gibi futbolla yatıp kalkan bir ülkeyiz. Evet. Ve ya yeteneklerimiz yurt dışında yetişiyor ya yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'de bakıyorsun bütün takımlarda yabancı oyuncu oynuyor. Bu belki de bir mesaj olabilir.
1: Doğru, haklısın. Dünyaya. Ders çıkarmak gerekir bundan da. Bu arada yarın da sabaha karşı 3'te İngiltere-Meksika maçı var. Bu karşılaşmayla ilgili de herhalde beklentiler yüksek, öyle değil mi?
0: Bunun bu maçın herkes Dünya Kupası'nın en önemli maçı olduğunu söylüyor. Evet. Şundan dolayı yani işte Meksika futbolla zaten yatıp kalkıyor. O hani inanılmaz bir atmosfer ve belki acaba Dünya Kupası'nı kazanabilirler mi İngiltere eleyip? İngiltere zaten işte Harry Kane dışında, Harry Kane sayesinde böyle futbola takılıyor. 70 yıldır bir Dünya Kupası yok. Her ne kadar futbolu icat ettiklerini söylese de, ki Yunan icat etti aslen ama İngiltere sahiplendi. Ama şimdi burada bu niye maç, yani iki taraftan işte futbol kültürünün ötesinde bu Estadio Azteca Fransa, pardon, Meksika'nın stadyumu. Dünyanın en ilginç stadyumlarından bir tanesi yani. Hatta bu Dünya Kupası'nın keşke finali orada oynansa diyor pek çok yorumcu. Biliyorsun rakımı çok tartışmalara neden oldu. İşte orada acaba İngiltere bir dezavantaj olacak mı? Meksikalılar çok önemli. Meksikalılar bir avantaj, ev sahipliği avantajı olacak mı? Bu stadyum da oynanacak son maç bu. Çok tuhaf bir saatte, tabii ikiye zannedersem sabaha karşı 3, ikiye denk evet. geliyor. Üçe evet evet uyanmaya değecek maç, çünkü bir de şundan dolayı Dünya Kupası tarihinin en önemli aslında stadyumlarından bir tanesi. Maradona'nın o Tanrı'nın eliyle attığı gol o stadyumda atıldı. Yüzyılın golü o stadyumda oynandı. Hem Pele'nin hem Maradona'nın maç yaptığı tek stadyum olarak biliniyor. İşte yüzyılın maçı olarak bilinen hep finaller orada oynandı. Büyük konserler orada verildi. Sırf stadyumu görmek için bile bu maçı, yani en önemli maç, bir final maçı olmasa bile işte atmosferiyle, yeriyle, tarihiyle, futbol tarihindeki yeriyle en önemli maç olarak görüyor. Uykusuz geceler herhalde bekliyor. Yani mutlaka futbol severler bunu izlemesi gerekecek diye tahmin ediyorum.
1: Gece uyanmaya, gece 3'te uyanmaya değer hakikaten. O halde gel şimdi de yılın düğünüyle devam edelim Oray. Dünden beri bu konuşuluyor. Çünkü malum Amerika'nın en gözde çifti Taylor Swift ile Travis Kelce New York'ta evlendi. Nasıl bir düğündü? Kimler katıldı? Senin notların neler?
0: Kübra'nın şimdi 4 Temmuz hafta sonunda bu düğünü tabii koymaları belli ki tesadüf değil. Çünkü Amerika'nın en gözde çifti bu ve bu Amerika'nın işte bir kraliyet düğününe en yaklaşabileceği herhalde etkinlik diyebiliriz buna. Büyük bir gizlilikle bu hep yapıldı. Nerede yapılacak, hangi, bir gün evlenecekler de orası kesin ama nerede evlenecekler, ne giyecek, kimler davet edilecek orası belli değildi. Madison Square Garden, işte Amerika'nın basketbol arenası, New York Knicks'in de evi olan bu arena, yani şöyle söyleyeyim, İnönü Stadyumu'nda düğün yapmak kadar da iddialı. Bunu ikisi de New Yorklu olmamasına rağmen, gerçi Taylor Swift sonradan New York'u sahiplendi ama işte 3 kere Super Bowl'u kazanmış bir futbol yıldızı. Amerika'nın en önemli, en popüler şarkı yazarı ve şarkıcısı. Daha hakikaten böyle sonunda mutluluğu bulan bir Taylor Swift, hep acılar dolu şarkılar yazıyordu. Ama sonra sevgilisi hakkında bir albüm yaptı. Ne kadar işte ateşli bir aşk yaşadıklarını ayrıntılarıyla bu albümde anlatıyordu. Ve hepsinin de ciddi işte arkadaşları var. Spor dünyasından, müzik dünyasından pek çok kişi böyle 40 küsur derece sıcaklıkta smokinlerle buraya geldiler. İlginç tarafı şu, hiçbir fotoğraf şu anda çıkmadı düğünün içinden.

0: Pek çok şarkıcının orada canlı performans yaptığı söyleniyordu ama bunu doğrulatamıyoruz. Mesela Stevie Nicks işte acaba Taylor Swift'i çok seviyordu. Taylor Swift'in yolundan giden şarkıcılardan bir tanesi. Taylor Swift'in yolundan gittiği şarkıcılardan bir tanesi. Orada sahneye çıktı mı onu bilmiyoruz. Kimse sosyal medyada paylaşım yapmıyor çünkü bu özel olarak istenmiş ve herkes buna saygı gösteriyor.
1: Hatta sözleşme imzalandı deniliyor. Oray gelenler paylaşım yapmayacak diye sözleşme imzaladı şeklinde mesela bir iddia da gördüm.
0: Evet, kıyafeti bile göremedik. Yani kıyafetin bile fotoğrafını göremedik. Sadece bu işte smokinle gelen insanla gördük. İşte Hugh Grant'ından futbol yıldızlarına kadar. Yani gelmeyenler de neredeyse kalmadı. Şöyle bir yorum bile yapılıyor. Yani Met Gala'nın bütün taktiğini ezberlemişler. Hatta Met Gala'yı bile aşmışlar bu etkinlik konusunda. İlginç olan da şu. Madison Square Garden'ın önünde bir tane pano vardı. İşte maç sonuçlarını duyurur vesaire. Orada da Just Married, işte yeni evlendiler diye, hatta Just'ı da S'sini ve T'sini uzatmış. Travis Kelce ve Taylor Swift'in baş harflerinde yer alsın diye. Onu da böyle kamuoyuna böyle panoyla duyurdular. Yani ne kadar iddialı olduklarını. 4 Temmuz'da işte Amerika'nın 250. yılıysa biz de bu 250. yılın çiftiyiz diye hakikaten
1: geldi
0: duyurdular.
1: Geldi o ekran bu arada ekrana. Evet. Just Married hakikaten çok da ikonik bir nokta, Madison Square Garden. Hatırlıyorum ben de, yani New York'un merkezinde çok ikonik bir noktayı seçmiş olmaları da herhalde önemli, öyle değil mi?
0: Yani tabii ki burası şimdi daha yakın zamanda burada her ne kadar orada kazanmamış olsalar da New York Knicks'e NBA'yi kazanan takımın en önemli konser mekanı. İşte bütün herkes orada sahneye çıkmak ister. Billy Joel orada 100 küsür performans mesela yapmıştı. Böyle New York'un şarkıcısı olarak. Yani Madison Square Garden mutlaka bir kere adım atmak gerekir. Tabii yıkılması da buranın gündemde uzun zamandır. Yıkılçuk'ta biraz da çirkin bir bina aslında New York'ta. Çünkü daha evvel çok güzel böyle bol sütunlu beyaz sarıyı andıran bir orada istasyonu yıkarak bunu koydular ve böyle buradan yıllardır nasıl kurtulalım diye konuşuyorlar. Galiba Trump şimdi kurtardı bu binayı. Ama hakikaten ikonik bir bina, yani New York'un ortasında biz buraya biz damga vururuz diye Travis Kelce düğünlerini orada yaptılar. Bir de izin verirsen kıyafetle ilgili not vermek istiyorum.
1: Gelinliği
0: 4
1: nasılmış?
0: Temmuz hafta sonu. Evet, şimdi 4 Temmuz hafta sonu Amerika'nın 250. yılı, Amerikan futbolunun yıldızı, Amerikan müziğinin yıldızı. Bir Amerikan gelinliği giymesi gerekirdi değil mi? Yani herkes spekülasyon yapıyordu. Ralph Lauren'li giyecek bir Amerikan markası mı acaba taşıyacak diye. Dior'u seçti ve Vogue dergisiyle tahmin edemedi Dior seçeni. Yani Fransa'nın en ikonik markasını seçti. Her ne kadar tasarımcısı bir İngiliz olsa da ve ikna etmiş yani Jonathan Anderson Dior giymesini onu. Neye benzediğini bilmiyoruz ama belli ki çok özel bir gelinlikmiş. Çünkü öyle çok hani Dior gidip herkese özel gelinlik yapmıyor. Ama bu şu açıdan benim için ilginç Dior seçimi. İşte Fransa'nın en kıymetli şirketi LVMH'in sahibi Bernard Arnault, Dior'un da sahibi. Çok önemsiyor Dior'u. Nasıl 250 yılında Fransa hep Amerika'nın özgürlüğüne ne kadar etkisi olduğunu vurguluyorsa, yılın düğününde de Dior işte bakın siz biz olmadan düğün de yapamazsınız, bağımsızlığını da ilan edemezsiniz gibi bir mesaj vermiş oldu bence bu düğünde.
1: Çok çok güzel bir yorum oldu Oray. Hakikaten böyle bağlamak tam da 250. yıla yakışır da bir yorum oldu. Çok teşekkür ediyoruz Oray'ın. Habertürk yazarı Oray'ın efendim bizimle birlikteydi. Sağ ol Oray, haftaya tekrar görüşmek üzere. Efendim böylece bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 5 Temmuz Pazar, saatlerimiz 9'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim malum dev zirveye artık son 2 gün kaldı. Ankara salı günü NATO toplantılarına ev sahipliği yapacak. Hazırlıklar tamam. Ayrıntıları almak için dönelim Habertürk muhabiri Emre Karaca'ya. Söz sende Emre.
1: Kübra Nur Uslu, senin de bahsettiğin gibi hazırlıklarda artık sona gelindi. Tüm gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çok yakın bir noktadayız. Bir yandan buradaki size son durumu göstermek istiyorum. Bir yandan da ayrıntıları aktaracağım. Şimdi hazırlıklar artık son aşamasına gelmiş durumda. Özellikle güvenlik tedbirleri en üst seviyede alındı. 55 binden fazla emniyet mensubunun sahada olduğu belirtiliyor. Birçok yer aslında kırmızı alan olarak da nitelendirildi Ankara'da. Özellikle kritik noktalar şüphesiz ki liderlerin kalacağı oteller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresindeki bazı ana hatlar gibi. Ancak bugün bir ferahlık yine de var. Yani sivil ulaşıma şu anda açık olduğunu söyleyelim çevresinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bununla birlikte tabii ki ilerleyen günlerde, belki ilerleyen saat dilimlerinde daha fazla tedbirin devreye gireceğini ifade edelim. Tabii gözler salı gününe çevrilmiş durumda. Liderler Türkiye'ye gelecekler. Yalnızca 32 NATO ülkesi lideri değil.

0: Ukrayna Cumhurbaşkanı gibi, Güney Kore Cumhurbaşkanı gibi başka ülkelerin liderlerinde geleceği çok geniş çaplı bir liderler zirvesi gerçekleşmiş olacak. Bazı sloganlar da şu anda gözümüze çarpıyor. Sizlere de aktarmak istiyorum. Key to Security, güvenliğin anahtarı sloganı bir başka önemli slogan. NATO'nun en önemli NATO zirvelerinden biri olarak aslında değerlendiriliyor. Şüphesiz ki bölgesel gelişmeler, küresel gelişmeler, 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ortaya çıkan jeopolitik durum gibi birçok parametrenin belirlediği, şekillendirdiği bir güncel ekosistem içerisindeyiz ve bu bağlamda da şüphesiz ki NATO Liderler Zirvesi belki de son dönemin en önemli zirvelerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim göstersin. Çünkü orası aslında basın mensuplarının ana arteri olacak. Yani iki gün boyunca bizler orada olacağız ve orada adeta yatıp kalkacağız. Son dakika gelişmelerini vermeye çalışacağız. Dünyanın birçok yerinden 3000'e yakın basın mensubunun da orada olacağı belirtiliyordu. Akreditasyon işlemleri tamamlanmış durumda. Artık bundan sonraki süreçte buraya yönelik olarak lojistik ulaşımın da sağlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bu anlamda tarihe tanıklık edecek basın mensupları tarafından kullanıma açılacak. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programlar olacak. Tabii merak edilen bir konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek mi? Tabii ki şu anda bu konuda çok büyük bir netlik kazanılmış olmasa da ikili bir temas olacağı kesin. Bunun hangi konsepte olacağı şüphesiz ki merak ediliyor. Ancak liderler görüşecekler. Bir önceki NATO zirvesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan La Haye'de, Hollanda'da düzenlenen NATO zirvesinde Donald Trump'la görüşmüştü. Ancak bir farkla görüşecek bu kez. Ev sahibi olarak görüşecekler. Şüphesiz ki gözler burada olacak. O da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan o ana binada olacak bu görüşme. Yine diğer liderlerle de ikili temasları olacak. İtalyan Başbakan Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Dediğimiz gibi önemli bir zirve, tarihi bir zirve ve sayılı günler kalmış durumda. Bizler de Beştepe'den son gelişmeleri Cüneyt Erdoğan'ın kadrajıyla birlikte sizlere aktardık.
1: Efendim Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Şimdi NATO'da aslında Ankara'da düzenlenecek bu zirveye bir yandan da geri sayım sürerken uluslararası basının gözü de zirveye çevrildi. Az önce Emre aktardı. Pek çok gazeteci, binlerce gazeteci buraya gelecek. Tam da oradan, kütüphanenin olduğu o binadan dünyaya duyuracaklar Ankara'da yaşananları dedi. İşte aslında uluslararası basın şimdiden bu zirveye ilişkin haberler yapıyor. Yunanistan basınında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. Amerikan basınındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapıldı.
2: Ankara, tarihi NATO zirvesine hazırlanırken uluslararası basının gözü zirvenin çıktılarına çevrildi. Yunan basını zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını değerlendirdi. Liberal gazetesi Ankara'nın savunma sanayi alanındaki başarılarını müttefiklerine tanıtacağını yazdı. Militaire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Ay'ın haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le ortak basın toplantısında konuştu. İstanbul'a geldi Şahbaz Şerif, müzakere süreci zorluklarla yürütülüyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da. İsrail'in bölgeyi kana bulamasına fırsat verilmemeli ifadelerini kullandı.
3: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
4: İsrail'in insanlık dışı saldırıları sürüyor dedi. Kalıcı çözüm için bölge ülkelerinin katkısına değindi.
3: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le İstanbul'da bir araya geldi. NATO zirvesi öncesi iki ülke arasındaki görüşmelerde ticaret ve yatırım ilişkileri ele alındı. İki lider ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, İslamabad mutabakatının önemine vurgu yaptı.
3: Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
4: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise görüşmede alınan kararlara değindi.
5: 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir.
1: Efendim tam da mutabakat demişken, İsrail demişken, bu arada Amerikan Başkanı Trump da gelecek hafta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla görüşebileceklerini söyledi. Hamane'in cenaze töreni nedeniyle İran'la müzakerelere bir hafta ara verdik dedi. Trump, Amerikan basınından Axios'a konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını söyledi. Patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı Netanyahu için. Trump ayrıca İsrail Başbakanı'nın kendisiyle görüşme talep ettiğini ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya gelebileceklerini de söyledi. Amerikan Başkanı İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar dedi. Hatırlayacaksınız efendim, bu ifadeyi pek çok kez kullanmıştı aslında Trump. Trump ayrıca Ali Hamane'in cenaze törenleri nedeniyle Tahran yönetimiyle anlaştıklarını ve görüşmelere bir hafta ara verdiklerini de duyurdu. Trump, hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz diye konuştu. Efendim işte Trump'ın bahsettiği o cenaze töreni de sürüyor. Hatırlarsınız 28 Şubat'ta hayatını kaybetmişti ABD-İsrail saldırılarında dini lider Ali Hamane'yi. Veda töreni düzenleniyor. Hamane için günler sürüyor. 5 şehirde düzenleniyor törenler. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin de İran'da günlerdir bize orada yaşananları aktarıyor. Hemen ona dönelim. Çetin Erçetin, Trump'ın gündeminde de bu cenaze vardı. Biraz önce aktardık. İstesek aslında hepsini biz orada vururuz ama yapmıyoruz. Bu kez müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Ne dersin?
6: Şimdi aslında bu çok da kolay değil. Neden diyeceksin? Çünkü müzakere heyetinde olan isimler sadece bir kere aynı karede görüntü verdiler. O da törenin düzenlendiği alanda kalabalığın olduğu bölgeye hiç gelmeden. Zira sadece devlet başkanlarının katıldığı bir programda görüntü verdiler. Yani dünyadan 40 tane ülkeden temsilcinin, Cumhurbaşkanı'nın, hatta Türkiye'den de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı kalabalık bir devlet erkanının bulunduğu ortamda sadece bir araya geldiler. Yani açık konuşmak gerekirse İran'da da bu anlamda güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmış durumda. Hatta şöyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere o heyette bulunan isimlerin hiçbiri aynı arabayla hareket etmiyorlar. Hatta resmi araçlarıyla hareket etmiyorlar ve güvenlik bu anlamda en üst seviyede alınmış durumda. Bunun için bunu ifade ediyorum. Bir, zaten ülkenin 3 tane sınır problemli. Afganistan, Pakistan ve Irak. Daha önce hatırlayacaksınız 10 yıl önce Kasım Süleyman, yani bugün cenazesi, naaşı halkın önüne konulmuş olan ve cenaze töreni düzenlenen Ali Hamaney'in şehit ilan ettiği, yaşayan şehit ilan ettiği Kasım Süleymani'nin de bir cenaze töreni olmuştu. Orada dışarıdan gelen terörist gruplar bomba patlatmıştı. Dolayısıyla buna benzer olayların olabileceğini hesaba katan İran zaten hem sınır hatlarında ama daha da önemlisi içeride güvenliği en üst seviyede tutuyor. Ama burada hatırlatalım, İran'da açıklama yapmıştı. Herhangi bir saldırı gerçekleşirse karşılık vereceklerini ve çok sert karşılık vereceklerini ifade etmişlerdi. Dolayısıyla şu ana kadar her şey sakin ama bugün daha kalabalık, daha yoğun, ülkenin dört bir tarafından gelenler var. Dün daha sakindi ama akşam saatlerinde kalabalıklaştı. Şu an dışarıda 41 derece sıcak var. Bu arada tabii o güzergahtaki bütün yollar da kapalı. Şöyle ben hatta göstereyim, eğer kamerayı çevirebilirsek. Ben de şöyle caddeleri sizlere göstereyim. Bir yandan da görmüş olalım. Şöyle bütün yollar neredeyse trafiğe kapalı, sadece bu karşımızda görmüş olduğunuz özel araçlarla olay yerine gidebiliyoruz. Cenaze töreninin yapıldığı yerlere gidebiliyoruz. Dolayısıyla olağanüstü bir güvenlik önlemi alındı diyebiliriz. Özel kartlar veriliyor. Hatta sadece basın kartları yeterli değil. Basın kartların dışında da yine gate dedikleri, yani siz dini liderin ofisinin verdiği yeşil kartlar var. O kartlar da olması gerekiyor. Aksi takdirde tek başına basın kartınızın olması ya da buradaki İrşad Bakanlığı'nın verdiği kartlar yeterli olmuyor. Dolayısıyla bütün bunlar gerekiyor. Şu an karşımda görüyorsunuz, kalabalık bir bölge var. Orası da yine bir meydan. Dolayısıyla insanlar orada birikiyorlar. Otobüslerle direkt Musalla denen törenlerin yapıldığı yere götürülüyorlar. Şimdi tabii bir yandan da şunu da hemen ifade edeyim. Herkesin beklediği şey, açık söylemek gerekirse, Kübra, oğul Müşteba Hamaney katılacak mı? Yani oğul Müşteba Hamaney katılacak mı, katılmayacak mı? Bu çok önemliydi. Çünkü 28 Şubat'ta o da babasıyla beraber aynı konuttaydı, Beyt'teydi. Ve kendisi o tarihten itibaren hiç görünmedi. Sadece özel sözcüsü aracılığıyla mesajlar verdi. Fakat tabii şimdi hepimizin beklentisi babasının cenazesine katılacak mı, katılmayacak mı? Ayrıca bir başka noktada devlet başkanlarının katıldığı programda belki görüntü verebilir diye düşündük. Evet. Ama tabii bu görüntüler olmadı. Ortaya çıkmadı, görünmedi. Bunun nedeni de güvenlik olduğu açıklandı. Daha doğrusu ben burada Beyt, yani dini liderin ofisindeki bazı kişilere sordum. Güvenlik nedeniyle çıkmayacağını ifade ettiler. Tabii bugün ve yarın da olmayacak. En son işte planlamada bir değişiklik olmadığını bugün yine sabah saatleri itibariyle teyit ettim. Cenaze bugün Tahran'da son gün. Akşam saatleri itibariyle cenaze artık diğer şehirlere gidecek. Tabii gideceği yerlerden biri de Irak. Necef ve Kerbela'ya da gidecek. Hı hı. Burada da aslında net bir şekilde Kübra mesaj veriyor İran. Biz paramiliter ve proxy güçlerinin olduğu bölgelerde de gücümüzü ve manevi yapımızı göstereceğiz. Bu törende İran için önemli çünkü İran artık bundan sonrasını konuşuyor Kübra. Evet. Biz de önümüzdeki günlerde İran'ın yeni sürecini, yeni dönemini konuşacağız. Rejim ayaktayız, varız mesajını vermeye çalışıyor halka. Dolayısıyla bu gösteriler, bu törenler devam edecek. Biz de Habertürk olarak bölgeden aktaracağız bilgileri gün içinde de.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çetin Erçetin İran'dan aktardı. Yine Çetin Erçetin'e bağlanmayı sürdüreceğiz. İran'da yaşananları ondan dinleyeceğiz. Az önce işte o güvenlik tedbirlerini de bize gösterdi Çetin Erçetin. Bakalım Perşembe gününe kadar sürecek bu törenler, detayları takip edeceğiz. Dönelim memlekete efendim. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik.

0: koordinasyon da güçlendirilecek.
1: Adli ve idari süreçlerin etkinliği artırılacak. Kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni yol haritasını devreye aldı. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik strateji belgesi, genelge olarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 2026 ve 2030 yılları arasını kapsayan 4 yıllık strateji belgesinde suçla mücadelenin en önemli ayağının suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Strateji belgesinde 3 temel hedef öne çıkıyor. Adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, uluslararası risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun daha da güçlendirilmesi. Ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları yeni dönemde de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu çalışmalara katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede özellikle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanacağı ifade edildi. Müşteriyi tanıma, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma, yetkili makamlara ibraz etme ve uyum programı oluşturmaya dair bankaların denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Genelgede yol haritasının mali eylem görev gücünün teknik uyum ve kriterlerine uygun düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.
0: Efendim dün İstanbul'da sağanak yağış vardı. Pek çok ev ve iş yerini de su bastı. İşte dünkü yağış Milliyet Gazetesi İstanbul'da Venedik manzarası şeklinde duyuruyor. Aslında biraz romantik bakmış meseleye diyebiliriz. Yapılan uyarıların ardından dün sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da hayat adeta felç oldu. Bölge bölge başlayan sağanak yağışta birçok ilçede caddeler, sokaklar, köprü hatları adeta göle döndü. Bazı noktalarda deniz ve kara birleşti. Beşiktaş'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı. Kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içinde ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştü. İşte dünkü İstanbulluların o sağanak yağışla mücadelesini haber yapıyor Milliyet Gazetesi de. Efendim bu arada bugün saat 10'da İstanbul Valisi Davut Gül konuğumuz olacak. Elbette bu yağışı ve altyapımızın neden yeterli olmadığını da Sayın Valiye de soracağız. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Niğde'de bir kadın tartıştığı eski nişanlısını rehin aldı. Kadın polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
1: Nişanın bozulması, tartışması kavgaya döndü. Kadın eski nişanlısını rehin aldı. Olay Niğde'de yaşandı. İddiaya göre H.E. ve F.S. arasında nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Sinir krizi geçiren genç kadın cam parçalarıyla eski nişanlısını yaraladı. Ardından odanın kapısını kilitledi ve intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri evin önünde hava yastığı açarak önlem aldı. Polisin uzun süren çabalarının ardından genç kadın ikna edildi. Çift kilitli odadan çıkarıldı. Kolundan yaralanan gençle sinir krizi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Türkiye Gazetesi'nden bir haber paylaşalım. Motor arızası yalanı başlığı var. Şöyle ki, Konya'da aracından gelen ses için gittiği ustadan motor arızalı 80 bin lira masraf var cevabı alan vatandaş ekspertizin yolunu tuttu. Problemin 10 bin liralık fan motorundan kaynaklandığı anlaşıldı. Uzmanlar asla tek ustayla yetinmeyin diye uyardı. İşte efendim yetinmiş olsaydı belki de o 80 bin lira gidecekti. Oysaki mesele 10 bin liralık bir fanla alakalıymış. Hürriyet gazetesinden geldi haber. Devam edelim. Malum milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları belli oldu. Peki hangi emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacak? En düşük emekli aylığı alanlar için ödeme tarihi ne zaman olacak? Şimdi haberimizi izleyelim. Ardından bir konuğumuz olacak. Tüm bu emekli maaşına gelen zamları, altının son durumunu hepsini de konuğumuza değerlendireceğiz.
1: Maaş zamları belli oldu, ödeme takvimi netleşti. Emekliler zamlı aylıklarını bu ay alacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla emekli ve memura yapılacak zam oranları netleşti.

0: DSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar %17,76 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise %13,52 oranında artış olacak. Yaklaşık 5 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli aylığına da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin meclise sunduğu kanun teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Zam oranının netleşmesi maaş ödemesine yetişmediği için memur emeklilerine aldıkları zam fark olarak yatırılacak. Farkın ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. SSK emeklileri zamlı aylıklarını Temmuz'un 17'si ile 26'sı arasında alacak. Bağkur emeklilerinin hesaplarına ise zamlı maaşlar ayın 25'i ile 28'i arasında yatırılacak. En düşük emekli aylığı için ödeme takvimi ise henüz netleşmedi. Düzenleme 14 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurulda ele alınacak. Teklifin kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayınlanması, maaş ödeme takvimine yetişmezse yaklaşık 5 milyon emekliye de fark yatırılacak.
1: Efendim, bu emekli maaşlarını da konuşacağız ama önce bir altına başlayacağız. Çünkü malum altın fiyatları 2013'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmişti ama son günlerde şöyle bir toparlanma eğilimine de girdi. Yeni haftada artış trendi sürecek mi? Altın acaba kaybettirdiklerini ne zaman ve ne oranda telafi edecek? Hepsini konuşacağız. Elbette enflasyonu da değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filizer Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum Kübra Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olunuz. Altına başlayalım isteriz. Şimdi tablomuz da geldi. Ne oldu altında? Aslında ibre yukarıya döndü. Ne oldu da yukarıya döndü? Artık bunalıma giren yatırımcı için depresyondan çıkma vakti gelmiş midir? Ne dersiniz?
2: Henüz erken olabilir. Henüz net değiliz. Yani bu yükselişin gerçek anlamda yükseliş olup olmadığını anlamamız için Amerika'dan gelen verilerin teyidini alıyor olmamız lazım. Ne oldu da yükselişe geçtik? Amerika'dan gelen veriler Amerika'da iş gücü piyasasının zayıfladığını gösterdi. Peki bu neyi gündeme getirir? İş gücü piyasası zayıflıyorsa Fed'in faiz artırımları ötelenir. Hmm. Faiz altının en büyük rakibi. Faiz yükseldikçe altının değerinin düştüğünü biliyoruz. O nedenle de Fed'e yönelik beklentilerin daha yumuşaması sebebiyle altın yukarı doğru gidiyor şu an. Peki şundan emin olmamız lazım. Bir kere bir savaşın gerçekten geride kalıyor olması lazım. İki, gerçekten Amerika'da enflasyonda en kötünün geride kaldığını anlıyor olmamız lazım. Bunu 14 Temmuz'da anlayacağız ve Amerika'da ekonominin yavaşladığını gerçekten görüyor olmamız lazım. Dolayısıyla tek veriyle bundan emin olmak mümkün değil. Onun için şimdilik bir çıkış var ama bu çıkışın devam edip etmeyeceği net değil bence. Hı hı.
1: Önemli olan o halde Fed'in vereceği karar mı? Yani evet. 14 Temmuz vurgunuz da buradan mı geliyor ya da?
2: Aslında şöyle Kübra Hanım, yani Temmuz ayında Fed'in ne yapacağı belli. Hatta Eylül'de de ne yapacağı belli. Asıl Ekim'deki toplantıdan sonra ne yapmayacağı önemli. Şu an piyasa diyor ki Fed Ekim'de bir faiz artışı yapar. Hı hı. 2026'da. 2027'de hiç dokunmaz faizlere. Şimdi genel beklenti bu. Bu veriden önce 2 faiz artışı beklentisi vardı ve faiz artışı Eylül'de bekleniyordu. Veri ekonomideki yavaşlamayı gösterince bu faiz artışı ötelendi. Hatta aralığa kadar bile ötelenmişti. O nedenle burada Temmuz ve Eylül'de aşağı yukarı, hatta Temmuz diyelim, belki gelecek verilerle yeniden faiz artışı öne çekilebilir. Bundan emin değiliz ama Temmuz'da ne yapacağı belli. Temmuz'da kesinlikle faizlerde bir değişiklik yapmayacak Fed.
1: Fed faizi sabit tuttuğu zaman peki bunun altına yansıması nasıl olacak?
2: Bu baskı anlamına gelir altın için. Çünkü altın şunu istiyor, altın yatırımcısı şunu istiyor, altının aşağı gelmesini istiyor. Ya da faizlerin aşağı gelmesini istiyor, düzelteyim. Fakat bu şu yakın vadede mümkün değil. Geleceği satın alıyor diyebilirim altın o nedenle. Temmuz'u değil, Eylül ve Ekim'den sonraki ya da yıl sonuna doğru olan gelişmeleri. Zaten şöyle Kübra Hanım, ikiye ayırmak lazım. Fed bu yıl en iyi senaryo bence hiç faizleri değiştirmedi. Faiz indirimi beklememek lazım. En kötü senaryoda benim nezdimde bir faiz artışı yaptığı senaryo. Buna göre de sene sonu altın tahminlerim değişiyor benim.
1: Burada biraz Trump'ın da etkisi var herhalde, öyle değil mi? Malum yeni Merkez Bankası'nın başkanına yönelik de açıklamaları olmuştu Trump'ın. Trump faizler düşsün istiyor bir yandan da. Ne dersiniz, öyle üzerine de bir baskı var mıdır Fed'in, özellikle Trump tarafından gelen?
2: Kesinlikle var. Fakat şundan emin değiliz. Yani yeni başkan Walsh bu baskı altında mı değil mi bilmiyoruz. Neden? Çünkü Fed'in yapısında artık diyor ki ileriye dönük sözel iletişimi kaldırdı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ve bunu söylemeyeceğiz diyor. Şimdi şunu merak ediyoruz. Bunu söylememek Trump'ın tabiri caizse baskısından kaçmak adına

0: Kolay yol mu yoksa gerçekten böyle bir iletişimi tercih mi ediyor? Ondan emin değiliz. Onu zamanla anlayacağız diyebilirim.
1: Efendim hani böyle hep klişe tabirler vardır ya. Altın gördüğü yeri unutmaz. İşte bir 8 bin lirayı görmüşse o gram altın. Bir tekrar hatta grafiğimize de bakarız. Tekrar o 8 bin liraları çıkar denilir. Ama bir yandan da şöyle söyleniyor. Yahu eskide kaldı artık bu söylemler, bu klişe söylemler. Yeni bir dünyadayız, yeni bir düzendeyiz. Bu klişeleri unutun da deniliyor. Siz hangi taraftasınız ya? Hakikaten geçerli mi hala altın gördüğü yeri unutmaz?
0: Bence de aslında ezberleri unutmak gerekiyor. Çünkü dünyada özellikle pandemiden sonra çok farklı fiyatlamalar var. Peki görür mü görmez mi? Bu iki şeye bağlı. Bir, savaş devam edecek mi etmeyecek? Anlaşacaklar mı anlaşmayacaklar mı? Benim bas senaryom anlaşmanın devam edeceği yönde, tırnak içinde kör topal da olsa. O zaman yine iki senaryo gelecek. Barışın devam ettiği durumda Fed ne yapacak? Daha iyimser senaryoda, benim senaryomda Fed'in hiç faizleri ellemediği, yani ne indirdiği ne de artırdığı bir senaryo. O zaman benim hesaplamalarıma göre sene sonunda 4800-4900 onsu görebiliriz. Sene sonu dolar TL beklentimde 52 TL. Çünkü gram altın hem dolar TL'den hem onstan etkilendiği için. Sene sonu en iyimser senaryoda görüp görebileceğimiz yer 8000'ler civarı, 8200'ler civarı. Eğer gerçekten güvercin bir Fed görürsek bu olabilir. Ama biz Şahin Fed olasılığı yani 25 bas puan bir faiz artışırız yaparsa 7000-7500 TL arası bir seviye görebiliriz. Yani minimum 7000. Maksimum 8200'ler bence bu yıl görebileceğimiz seviyeler.
1: Sene sonuna doğru eskiden hatta 10 binler konuşulurdu öyle değil mi hocam? Evet, yani hatırlıyorum evet. Bundan 5-6 ay öncesine gidersek ya sene sonunda 10 bini bulur ama bu tahminler biraz daha herhalde geri çekildi. Ki bana kalırsa onsun 5 bin doları görmesi sene sonunda o bile bana çok fazla gelmişti ama sizin gibi aslında bu yönde tahminlerde bulunanlar da var. Artık geri mi çekildi yani 10 binlerden 8 binlere mi düştük mesela?
0: Tabii onun temel sebebi şu Kübra Hanım, o zaman savaş yoktu. Altın asıl baskılı yani ne oldu? Yani kabaca 5200'den 3943 dolara kadar savaş düşürdü. Peki savaşın normalde altını yükseltmesi gerekirken niye düşürdü? Çünkü piyasa bu savaşın uzun sürmeyeceğini, güvenli limana ihtiyaç olmadığını ama savaş sebebiyle petrol fiyatları yukarı gitti, enflasyon yukarı gitti, şok yedi, faizler şok yedi. Yani savaştan önce biz Fed'in 2 ya da 3 faiz indirimi yapacağını fiyatlıyorduk. Savaştan sonra şu an 1 ya da 2 faiz artırır mı bu noktayı konuşuyoruz. O nedenle buradaki ana unsur yani 10 binlerden 8 bin lira çeken ana unsur savaş oldu ve petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu.
1: Ezberler hakikaten bu noktada da bozuldu hocam. Yani savaşla o bağlantıyı kurarken mesela biz de çok zorlandık. Yahu savaş olunca böyle olması gerekmez miydi altındaki değişimin diye kendi kendimize sormaya başlamıştık hakikaten. Peki hocam altının seyri bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. O halde bir tekrar isterseniz enflasyon meselesini gündeme getirelim. Tam da sizinle yayındaydık o sırada. Enflasyonun Haziran'a enflasyonun açıklanmasını beklerken size tahmininizi sormuştum. Tam da tahmin ettiğiniz civarda geldi enflasyon. Şöyle geldi efendim, Haziran ayı enflasyon verileri aylık 0,99, yıllıksa %32,11 oldu. Enflasyon verileri bu şekilde sizin için sürpriz olmadı herhalde.
0: Evet, benim için sürpriz olmadı ki piyasa beklentisi de zaten bu noktalardaydı. Hem giyimde bir düşüş görüyoruz. Gıdada çok pozitif 0,17'lik bir yükseliş var. Ve yine ulaştırma tarafı savaş geride kaldığı için, petrol fiyatları geride kaldığı için orada bir düşüş var. Dolayısıyla fakat şunu söyleyeyim, evet beklentiye paralel geldi ama piyasa çok da sevinemedi. Çünkü piyasada biraz acaba bu 0,9'unda 6, 0,7'ler, 0,8'ler görebilir miyiz beklentisi vardı. Niye önemli? Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceğini piyasa anlamaya çalışıyor. Onun için çok büyük tepki vermedi. Dikkatli olmak lazım ama yine de Temmuz ayı bizim için çok önemli. Şu anki hesaplamalar Temmuz ayının aylıkta %2-2,5 arası gelebileceği yönünde. Çok kritik bir ay.
1: Yönetilen neden öyle çok artıyor hocam Temmuz'da?
0: Biri gıda fiyatlarındaki o düşüşün biraz azaldığı bir ay olacak. İki, yönetilen yönlendirilen fiyat artışları var bir. Şirketler tam sene ortasında fiyat artışı yapıyorlar. Tam sene ortasına geldiğimiz için ücretler artmıyor olsa da. Bu gerek işte alışkanlık, gerek bazı sektörlerde fahiş fiyat fırsatçılık da devreye giriyor. O nedenle bence Temmuz çok kritik. Eğer Temmuz'u da tırnak içinde badiresiz atlatır ve gerçekten savaş geride kalıyorsa, petrol 70-75 dolar arasına geliyorsa yılın ikinci yarısında hem baz etkisinin de devreye girmesiyle enflasyonda düşüşün en azından katılım biraz daha azaldığı bir süreç olabilir bence. Hı hı.
1: Sizin en çok dikkatinizi çeken giyim miydi hocam? Biraz önce de vurguladınız ya bu açıklanan verilerde.
0: Şöyle giyim dikkat ettiklerinden biriydi. Çünkü Kübra Hanım, geçtiğimiz son iki aya gidelim, giyimde tarihsel ortalamaların çok çok üzerinde artışlar var. Mesela geçen ay %11 bandında bir artış vardı. Hem sezon etkisi hem bir de bayram da geldiği için ikisi bir arada ciddi bir yükseliş gördük. Bir önceki ayda da yine giyim tarafında güçlü yükseliş vardı. Onun için hani burada o mevsim etkisinin geride kalması

0: etkisini gördük. Gıda fiyatları bizim için çok önemli Kübra Hanım. Çünkü son dönemde savaştan da önce enflasyon tarafını baskılayan ana unsur burası. Çünkü Merkez Bankası'nın attığı adımlar gıdayı etkilemiyor. O nedenle burada ne kadar daha böyle ılımlı veriler görürsek bu enflasyon açısından o kadar kıymetli olacaktır.
1: Bu arada biraz önce tablomuzda geldi. Kimler ne kadar zam aldı? İsterseniz biz sizinle birlikte ona da tekrar bakalım. Çünkü malum efendim emekli ve memurun alacağı maaş da buna göre belli oluyor. En düşük memur emeklisi 31.526 lira. Emekli öğretmen 46.715 lira. Emekli hemşire 46.715 lira. Emekli polis 46.836 lira. Emekli genel müdür ise 99.376 lira oldu artık maaşları bu gelen enflasyonla birlikte. Bu arada en düşük emekli aylığı ne kadar olacak ona da bakalım. Ocak 2026'da 20 bin liraydı. Temmuz 2026'da ise 23.552 lira oldu. Hocam şimdi hakikaten şu tabloya bakınca 23.552 lirayı düşününce böyle bir maaşla özellikle İstanbul gibi bir şehirde mesela yaşamak hakikaten zor. Fakat bu konuda ne yapılabilir? Nasıl çözeceğiz bu meseleyi sizce?
0: Evet, kesinlikle çok haklısınız. Yani hayat pahalılığını düşündüğümüz zaman, enflasyonu düşündüğümüz zaman bu yani rakamlar oldukça aşağıda geliyor. Yani ekonomi yönetiminde şöyle bir duruşu var, onu biliyoruz. Hani hep çok tartışıyoruz ara dönemde acaba asgari ücrete zam gelir mi? Ya da emekliye beklentinin çok ötesinde bir sosyal refah payı gelir mi? Hani orada ekonomi yönetiminin şöyle bir duruşu var. Ağırlıklı olarak hani beklenen enflasyon üzerinden gideceğiz. Ve enflasyonun belini kırana kadar da yılda bir kez yapacağız. Onun için belki burada şunu görebiliriz. Bir miktar emeklinin biraz daha pozitif ayrıştığı bir süreçte olabilir. Yani belki bu en düşük emekli maaşının birazcık daha yukarıda belirlendiği bir süreçte olabilir. Ama yeterli olur mu? Elbette olmaz. Onun için yani bir an önce gerçekten evet Türkiye'de enflasyon yakın vadede çözülemeyecek ya da belli seviyelerin altına gelemeyecek. Ama umuyla ediyorum ki bu beklenti ya da süreç biraz daha hızlanır ve biz de artık daha normale döneriz bu noktada.
1: Mesela asgari ücreti ara zam da tam da bu dönemlerde konuşulur öyle değil mi? Böyle bir beklentiniz var mı?
0: Yok kesinlikle yok. Yani ben tam ara dönemde bir zam yapılacağı kanaatinde değilim. Önümüzdeki yılın başında olacaktır. Gerek var ama dediğim gibi ekonomi yönetiminin böyle bir politika uygulaması olduğu için ben beklemiyorum.
1: Peki önceden mesela ara zam yapıldığı zaman neye göre yapılmıştı da şimdi olmaz diyorsunuz? Hani o zamanki şartlar neydi?
0: O dönemdeki şartlara baktığımızda yani enflasyonla mücadelenin tam anlamıyla oturmadığı bir süreçti. Dolayısıyla hatırlayalım 2022'den sonraki süreci tam anlamıyla sıkı para politikasının uygulanmadığı bir süreçti ve enflasyona karşı özellikle ezdirmeme adına bu zamları gördük. Ama şu anki ekonomi yönetiminin duruşu itibariyle eğer biz gerçekleşen enflasyona göre bir zam yapar ve ara ve çok sık zam yaparsak bu enflasyonu yeniden körükleyebilir. Çünkü şöyle bir bakış açısı var. Ücretlerin hem talep yarattığı hem de maliyet unsuru olması sebebiyle güçlü bir enflasyonist etki yaratacağına dair bir bakış açısı var. Dolayısıyla o nedenle de biz gerçekleşene göre değil beklenene göre yaparsak çok daha doğru ve enflasyonla mücadelede daha fazla meyvesini alırız duruşu var burada. Tabii bu aslında çok yanlış bir duruş değil ama Kübra Hanım şöyle bir sıkıntı var bence. Bütün paydaşların beklenen enflasyona göre fiyatlamayı yaptığı, işte yönetilen, yönlendirilen zamların konduğu bir ortamda belki bu daha böyle karşılık bulabilir. Ama ağırlıklı olarak bütün paydaşlar fiyatlama, ücret, maliyetlemeyi beklenene göre yapmadığı zaman o zaman bu politikanın da siz meyvesini çok fazla alamıyorsunuz. Tabii bir miktar adaletsizlik de oluyor bu süreçte.
1: Bir yandan da enflasyonla mücadeleden söz ettiniz ya hocam. İşte o piyasayı da aslında dengelemek için yapılıyor gibi anladım bu yorumunuzdan. Enflasyonla mücadelede hangi aşamadayız?
0: Evet, enflasyonla mücadelede yani 85,5'lardan 30'lu seviyelere kadar geldik. Evet, bu bir başarı. Fakat attığımız adımlar, ödediğimiz bedelleri için içine koyduğumuzda istediğimiz yerde mi? Hayır değiliz. Bunun birkaç sebebi var. Bir, Türkiye'de artık enflasyon para politikası ve maliye politikası alanından çok yapısal adımların atılması gerekiyor. Yapısal politikalara bağlı. İşte kiraların düşmesi gerekiyor. Eğitim tarafında belirli bir geri çekilme olması lazım. Gıda tarafında ciddi anlamda üretimi artıracak, verimliliği artıracak politikalar devreye girmeden ağırlıklı para politikasıyla zaten enflasyonu düşürmeniz mümkün değil. Bir de şu var tabii, yolda bir takım şanssızlıklar da oldu. İşte Trump geldi, Trump'ın tarifeleri, savaş geldi. Dolayısıyla bu etkilerle Merkez Bankası mecburen enflasyonla mücadeleye de ara vermek zorunda kaldı. Finansal istikrar bozulmak zorunda kaldı. Bu gibi böyle beklenmeyen etkiler de bence yapısal sorunlar önce ve sonrasında bu etkilerle çok istediğimiz yerde değiliz. Son dönemde çok yapışkan bir enflasyon var. Muhtemelen de şuna bakacağız. Senenin sonuna doğru ben 28,5 bekliyorum eğer savaş devam etmezse. Ama bazı kesimler 30'un altına inemeyeceğimizi savunuyorlar. Dolayısıyla evet düşecek yakın vadede ama bu düşüş hızı çok hızlı olmayacak.
1: Hedeflerimize aslında tam olarak ulaşamıyoruz çabalar.

0: Asak'ta. Bir yandan da hocam İran meselesi, yani savaş meselesi geride kaldı. Ne dersiniz? Yani kötü günleri atlattık, önümüzde daha iyi günler vardır şeklinde yorumlayabilir miyiz mesela?
1: Şöyle, şimdi 9 Temmuz'dan sonra müzakereler devam edecek, evet. Ama çok kırılgan belli olduğu belli. Çok kolay olmayacak gibi. Ama en azından hani böyle bir niyet okuması üzerinden gidersek, bir baz senaryo kuracak olursak, ben bir şekilde özellikle Amerika'nın hani bu işten sıyrılma niyeti olduğunu anlıyorum. Bir şekilde sıyrılma ihtimalimizi şu an için birazcık daha güçlü olasılıkla ben açıkçası fiyatlıyorum, ama tam anlamıyla %100 bu iş barışa döner demek de çok doğru olmayabilir. Temkinli iyimserlikle devam ediyoruz şimdi.
0: O katılığın biraz daha erimesi gerekiyor. Şimdi siz söyleyince hatırladım. Mehmet Şimşek de mesela özellikle eğitim ücretlerine vurgu yapmıştı. Evet. Kiraya vurgu yapmıştı. Dolayısıyla o noktadaki katılıklar hala devam ediyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Eğitim tarafında geçen seneye göre daha iyiyiz. Bir takım narhlar getirildi, sınırlamalar özel okul ücretlendirmesine. Evet. Bu işe yaradı, daha iyi noktadayız. Kiralar tarafında da %50'nin altına geldik. Yine geçen seneye göre daha iyiyiz. Ama özellikle kiralar tarafında o beklenilen hızlı mı, bence değil. Evet. Çünkü orada talep çok güçlü. Ciddi anlamda bir sosyal konut arzına da ihtiyaç var. Hem özel tarafta hem de kamu tarafında. Evet. Adımlar atılıyor ama yeterli mi? Sanıyorum ki değil. Biraz daha güçlü adımlara ihtiyaç var bu alanda. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz bizimle birlikteydi. Şöyle bir altına baktık, enflasyona baktık, maaşlara baktık. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli katkılarınız için, geldiğiniz için ayrıca. Ve efendim hocamızı şimdi uğurlayacağız. Ben o sırada sizinle başka bir haber paylaşayım. Venezuela malum 39 saniye arayla yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2954'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise aralarında Türklerin de olduğu arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı takdim etti.
2: Venezuela'daki depremlerde bir hafta geride kaldı. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor. Can kaybının 2000'i aştığı depremlerde enkaz altında kalanlara ulaşma umudu her geçen gün azalıyor. Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez ise arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, sahada 32 farklı ülkeden ekiplerin görev yaptığını söyledi. La Guaira Limanı'nda görev yapan ekipleri ziyaret eden Rodriguez, aralarında Türklerin de bulunduğu arama kurtarma ekiplerinin liderlerine Venezuela kahramanı nişanı takdim etti. Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar'la AFAD Deniz İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı verdi. Türk ekiplerinin enkaz çalışmalarında görev alan 6 arama kurtarma köpeğine de Venezuela'nın kahraman köpeği nişanı takdim edildi. Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na iletildi. Venezuela Merkez Üniversitesi ise depremlerin ardından yardım toplama merkezine dönüştürüldü. Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğu uyarısında bulundu. Sağlık tesislerinin kapasitelerinin üzerinde hizmet verdiği belirtiliyor. 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı, 58 bin binanın hasar gördüğü ve yaklaşık 16 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.
0: Efendim Burdur'da 7 yaşındaki bir çocuğun diş tedavisi sırasında iddiaya göre kalbi durdu. Doktorların çabası çocuğu hayatta tutmaya yetmedi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Diş tedavisi için girdiği hastaneden cansız bedeni çıktı. 7 yaşındaki Ela hayatını kaybetti. Burdur'da yaşayan 7 yaşındaki Ela Koca Çöğür, diş tedavisi için ailesi tarafından Isparta'daki özel bir hastaneye götürüldü. Tedavinin genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. İddiaya göre işlem sırasında küçük kızın kalbi durdu. Doktorların müdahalesine rağmen 7 yaşındaki Ela kurtarılamadı. Aile şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ela'nın kesin ölüm nedeni adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak.
0: Çok büyük acı efendim. Allah ailesine sabır versin hakikaten. Şimdi tam da bu haberin üzerine bir başka konudan bahsedeceğiz. Konuğumuz da olacak. Efendim çocuk doktoru kadroları bu sene de boş kaldı. Gelecekte çocuk doktoru bulamayabilirsiniz. Hakikaten ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Manşetimiz tam olarak da bu. Çünkü tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonuçlarını

0: göre birçok kritik çocuk branşı alarm veriyor. Çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sı, yeni doğan branşının ise %91'i nasıl ve neden boş kaldı? %96, %91 korkunç oranlar efendim bunlar. Bu konuda bir adım atılmazsa acaba neler olabilir? Türk Pediatri Kurumu Başkanı Profesör Doktor Özgür Kasapçopur bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Gerçekten hocam, duyarlılığınız için ve ülkemiz çocuklarının bu sorununu dile getirdiğiniz için Habertürk ailesine ve Kübra Nur Hanım sizlere minnettarım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hocam, kimsenin çocuk doktoru olmak istemediği bir tabloyla mı karşı karşıyayız? Yani durumun vehametini şöyle bir kelimeyle özetleyecek olsanız ne dersiniz?
1: Şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz en değerli varlığımız çocuklarımız. Bizleri ileriye götürecek olan, geleceğe bırakacağımız, gerçekten dünyayı ve hayatı emanet aldığımız varlıklarımız çocuklarımız. Ve çocuklarımızın varlığı o kadar değerli ki bizler çocuk hekimliği olarak çocuklarımızı geleceğe sağlıkla ulaştırmak istiyoruz. Yani yeni doğan döneminden biraz önce de sizin söz ettiğiniz 18 yaşına gelene kadar çocukların sağlıkları, çocukların varlıkları, her şeyleri çocuk hekimlerine emanet. Gerçekten bundan ben meslekte şu anda 40. yılımı doldurdum. Bu yıl çocuk hekimliğinde asistanlıkla birlikte 40. yılındayım. Bizleri bu mesleğe başladığımız anda gerçekten pediatri çok tercih edilen bir branştı. Fakat yıllar içinde özellikle son 5-6 yılda oluşan değişikliklerle birlikte etkilenmeler karşımıza çıktı.
0: Ne oldu çünkü hocam? Pediatri genç hekimler yani bu alandan niye uzak duruyor? Maaş mı, çalışma koşulları mı, artan şiddet olayları mı, tükenmişlik mi nedir yani? Neden çocuk doktoru olmak istemiyorlar?
1: Bence aslında pediatri çocukları iyileştirme sanatı. Ama sizin de dile getirdiğiniz gibi bir kere çok zorlu çalışma koşulları var. Gerçekten özellikle hem pediatri alanında hem yan dal yapacaksanız yan dal alanında. Geçtiğimiz cuma günü bunlar açıklandığı zaman sizin de dile getirdiğiniz gibi geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Özellikle kritik branşlarda, öyle tanımlayayım size, kritik branşlarda çok ciddi bir boşalma var. Örneğin çocuk yoğun bakım uzmanıysanız, çocuk yeni doğan uzmanıysanız, çocuk kanser uzmanıysanız, bunların hepsinde ciddi boşluklar var. Çok ciddi ve çok kritik hastayla uğraşıyorsunuz.
0: Yani riskli yeni doğan mi buluyorlar hocam? Yani yeni doktorlar, evet, mesela hekimler.
1: Evet,
0: bunu.
1: Evet, evet. Şöyle bir şey var. Sonra çalışma koşulları açısından baktığımızda da malpraktis adını verdiğimiz bir yasa var. Siz 500 gramlık bir bebeği büyütüyorsunuz. 500 gramlık bir bebeği büyüttüğünüz anda birçok komplikasyon dediğimiz bir nokta ortaya çıkıyor. Ve ülkemizde gerçekten bu son 5-6 yıldır uygulanan malpraktis yasasıyla birlikte özellikle ciddi çocuklara bakan hekim arkadaşlarımızda ciddi tazminatlar davaları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de gösteriyorsunuz zaten. Evet. Yani çocuk acilde biraz önceki haberinizde de vardı Burdur'da. Canıyla mücadele eden bir çocuğa yardımcı oluyorsunuz. Ve bunların bir kere malpraktis yasasının ve komplikasyonun çok iyi tanımlanması gerektiğini söylüyoruz biz Türk Pediatri Kurumu olarak. Bunları yeniden tanımlamak ve yeniden söylemek istiyorum. Bunları Sağlık Bakanlığımıza da ilettik defalarca. Umarım buna bir çözüm el birliğiyle, yani hekimler ve bakanlığımız el birliğiyle oluşturacağız. Mutlaka çok ciddi bir konuyla ilgilendiğinizde bir pozitif ayrımcılık gerekiyor. Yani pozitif ayrımcılık dediğimiz gibi ücretlendirmede farklı bir katsayı olabilir. Bunlarla birlikte yapılan bir noktada olabilir ve özendirme ile birlikte olur bunlar. Yani gerçekten geçtiğimiz haftalarda başka bir görsel ve medyaya ve televizyon kanallarının hepsine minnettarız. Bu sorunlarımızı dile getiriyorlar. Bir arkadaşımız şey dedi, oraya katılan bir medya mensubu arkadaşımız şöyle dedi. Yani hocam dedi, siz şey mi demek istiyorsun? 10 yıl sonra gerçekten bu genel cerrahlar içinde geçerli, göğüs cerrahı, beyin cerrahı birçok nokta içinde geçerli. Çok sayıda estetik uzmanı olacak ama ciddi hastalara bakacak hekim bulunmayacak mı dediniz dedi. Gerçekten umarım yanılıyoruzdur. Umarım bütün kamuoyu olarak duyarlı, bu güzel ülkenin duyarlı kamuoyu olarak bizler yanılıyoruzdur. Gerçekten ciddi ve kritik hastaya bakacak hekim bulmakta zorlanma olasılığımız yüksek.
0: Hocam, ben de tam onu soracaktım. Yani aslında bugün boş kalan kadroların etkisini biz ne zaman hissederiz? Mesela dediğiniz gibi

0: 5-10 yıl sonra mı? Artık aileler çocuklar için uzman doktor bulmakta gerçekten mesela 5-10 yıl sonra zorlanacak mı? Sizin de torunlarınız var mesela, öyle değil mi? Siz endişeli misiniz bu konuda? Ya 10 yıl sonra torunlarımıza çocuk doktoru bulamayacağız diye.
1: Kesinlikle ben de endişeliyim. Yani çocuklarımıza en değerli varlıklarımız, konuşmamın başında da söyledim ve bu ülkede yaklaşık sayıları 8500'e yaklaşan çocuk hekimleri olarak her yerde de söylüyoruz. Ve bunların hepsiyle birlikte dile getirdiğimiz gibi çocuklarımızın etkili, çağdaş, bilimsel bir sağlık hizmeti almaları gerekiyor. Ve gerçekten ülkemizde çok etkin ve yetkin, bunu da söyleyebilirim, tıp fakülteleri var. Çocuk klinikleri var, çok sayıda hekim var. Bunları mutlaka kolaylaştırmak gerekiyor. Bir diğer noktada zorunlu hizmetten size söz etmek istiyorum. Gerçekten bir yeni doğan uzmanı ya da bir çocuk yoğun bakımı uzmanı olmanız için 6 yıl tıp fakültesi okuyorsunuz, 2 yıl zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Sonrasında 4 yıl pediatri ihtisası yapıyorsunuz, 2 yıl zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Yeni doğan yapıyorsunuz, 3 yıl. Tekrar zorunlu hizmet yapıyoruz. Yaklaşık 16-17 yıllık bir eğitim süreci. Ve burada özellikle ardışık zorunlu hizmetin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Özendirilmiş bir zorunlu hizmet olması gerekiyor. Ve bunlarla birlikte çalışma koşullarının ortaya konulması çok önemli. Yine biz Türk Pediatri Kurumu olarak vurguladığımız bir nokta var. Hepimiz genel çocuk hekimiyiz, genel pediatristiz. Ama yeni doğan hekimi olduğunuzda genel pediatri hastası bakmanız mevzuatla birlikte sıkıntılı noktaya geliyor. Bunların da düzeltilmesi gerekiyor. Ama biz şunu açık yüreklikle sizin aracılığınızla ülkemiz kamuoyuyla, duyarlı kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu ülkedeki şu anda 8500 çocuk hekimi ve pediatrist olmayı düşünen tıp fakültesi öğrenciler olarak çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, huzurlu olmasını istiyoruz. Ve bunun için de tüm çabayı göstereceğimize de söz veriyoruz.
0: O halde hocam, yani o tren kaçmadı. Sizin bu önerileriniz eğer gerçekleşirse hakikaten bu doktorlarımız da çoğunlukla estetik cerrahi seçmek yerine belki çocuk doktorluğunu seçmeye devam edecek. Öyle değil mi? Önerileriniz bunlardı.
1: Kesinlikle bence yani insana dokunan noktalar var. Tabii ki bu arkadaşlarımızın bunu değil ama mutlaka gerçekten bu sadece bizim için değil, genel cerrahi için, örneğin bir pankreas cerrahisi çok zor bir iş, bir beyin cerrahi ameliyatı çok zor bir iş. Bu dallarda da mutlaka özendirmeye gitmek, mutlaka pozitif ayrımcılık. Biz Türk Pediatri Kurumu olarak şöyle diyoruz, kritik alanda çalışan bütün hekimlerimize mutlaka bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Profesör Doktor Özgür Kasap Çopur bizimle birlikteydi. Sağ olun Zefe.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun.
0: Sağ olun. Efendim, devam edeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi bir gazete haberimiz var. Gururumuz Türkoğlu, Posta Gazetesi'nden geliyor haber. Milli açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu bir kez daha Türk spor tarihine adını yazdırdı. Zorlu akıntıları ve değişken hava koşullarıyla dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Japonya'daki o kanalı 13 saat 44 dakikada aralıksız yüzerek geçmeyi başardı. Bravo Aysu Türkoğlu diyelim. Bizi gururlanmaya devam etsin. İşte hep biz böyle haberlerini paylaşalım efendim. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.
2: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argyros tekrar Türkiye'ye geliyor. Pop, laiko ve çağdaş Yunan müziğini bir araya getiren sanatçı, güçlü vokali ve yüksek enerjili sahne performansıyla 9-10 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. ...33. İstanbul Caz Festivali şehrin dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor. Festival konuğu olarak modern Brezilya müziğinin yükselen yıldızlarından Mari Foez... ...6 Temmuz'da Esma Sultan Yalısı'nda... ...7 Temmuz'da saksafoncu Joe Lovona, İtalyan cazının usta piyanisti Antonio Foro ve grubu... ...İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde sahneye çıkacak. Festival 13 Temmuz'a kadar devam ediyor.

dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say İstanbul'da sahne alıyor. Programın açılışında flütte Aslıhan Antsay, Bosphorus Romance'la piyaniste eşlik edecek. İkinci kısmında vokalde Seda Krankaya ve saksafon sanatçısı Asya Fateyeva eşlik edecek. Konser 6 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yeşilçam klasiği Gırgırı'ya sahnelenmeye devam ediyor. Müjdat Gezen, Perren Kutman ve Gülben Ergin'in başrollerinde buluştuğu müzikal, mahalle kültürünü, roman ezgilerini, kahkahayı ve duyguyu aynı sahnede bir araya getiriyor. Gösteri 7 Temmuz'da Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Dört sanatçının eserlerini bir araya getiren Gökyüzü Şekerdendi sergisi kapılarını açtı. Küratörlüğünü Selen Ansen'in yaptığı seçki, resim, fotoğraf, heykel, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinleri ele alıyor. Sergi 28 Mart'a kadar Arter'de ziyarete açık. Sanatçı Olivo Barbieri'nin Zaman Mekan Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ve Perili Haunted yeni sezonda izleyiciyle buluşuyor. Olivo Barbieri'nin sergisi sanatçının 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik seriyi ele alıyor. Artistik direktörlüğünü Doktor Kumru Eren'in üstlendiği Perili Haunted başlıklı koleksiyon, Rafael Lozano Hammer, Memo Akten, Tim Blam, Kuay Olay'la Kemal Önsoy'un eserlerini bir araya getiriyor. Sergiler Eylül ayında Borusan Contemporary'de ziyarete açılıyor. Yaz Sanat Okulu kapılarını minik sanatseverler için açıyor. 7-10 yaş aralığındaki çocukları sanatın büyüleyici dünyasıyla buluşturacak olan okulda fotoğraf, portre, heykel, doğa, kent ve gündelik nesneler gibi farklı temalar üzerinden sanat tarihi anlatılıyor. Program 28 Ağustos'a kadar İstanbul Modern'de.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'e konuk oluyor. Çetelerle ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele. Mega kentin trafik sorununa kalıcı çözüm. Trafikteki çakarlı araçlar. Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili tedbirler. Beklenen büyük depreme hazırlık. Kübra Nur Uslu soruyor. İstanbul Valisi Davut Gül yanıtlıyor. Burası hafta sonu. İstanbul Valisi Davut Gül'le özel röportaj. Bugün saat 10'da Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 5 Temmuz Pazar, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim biraz önce tanıtımımızı da gördünüz. Birazdan İstanbul Valisi Davut Gül konuğumuz olacak. İstanbul'la ilgili tüm merak edilenleri soracağız ama konuğumuzu ağırlamaya geçmeden önce ben şimdi size şöyle kısaca gündemin öne çıkan başlıklarını bir aktarayım. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü. Görüşmenin detayları İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret, güvenlik, savunma sanayi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzey yükseltmek için çalışıldığını ve bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de ifade etti. NATO zirvesi kapsamında gözler Trump'ın Ankara ziyaretinde.

0: De Trump 7 Temmuz'da başkentte olacak. Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da başkente taşınacak. Amerikan Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağının ise Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
0: Efendim dönelim İstanbul'a. İstanbul'da sıcak havanın ardından etkili olan sağanak özellikle sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı semtlerde yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.
1: Kavurucu sıcakların ardından gökyüzünü yağmur bulutları kapladı. Bir anda bastıran sağanak İstanbullulara zor anlar yaşattı. AKOM ve meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yağmura sokakta yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı semtlerde yollar adeta dereye döndü. Kağıthane'de ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Beşiktaş'ta da yağış sonrası bazı yollar suyla kaplandı. Çöp konteynerleri sürüklendi. Bir kadın suya kapılmaktan çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.
2: İstanbul'da ani bastıran yaz yağmuru giderleri tıkayınca yollar sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar da rögar kapaklarını açmak için çalışıyor.
1: Şiddetli yağışın etkileriyle alt geçitlerde suyla doldu. Zincirli Kuyu'da alt geçit göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçitten geçemeyen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Yağış Anadolu yakasında da etkiliydi. Harem sahilini de su basınca denizle kara birleşti. Sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ve rüzgarın etkisiyle Şişli'de iki ağaç devrildi. Olayda iki araçta hasar oluştu.
0: Efendim işte İstanbul'un dünkü halini gördük. İşte tam da dün bu yaşananları önemli bir isme soracağız. İstanbul Valisi Davut Gül bu dilimde bizimle birlikte. Elbette pek çok konu başlığımız var ama buradan da başlayacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Şimdi bir pazar sohbeti tadında şöyle İstanbul'u, İstanbullu olma, İstanbul'un güzelliklerini elbette konuşalım isterim ama malum İstanbul'un çok fazla çetrefilli, zor başlıkları da var. Müsaade ederseniz onlardan başlayalım. Hatta hemen dünden başlayalım. Dün ne yazık ki gördüğünüz gibi pek çok yerde su baskınları yaşandı. Vatandaş iş yerlerini, evlerini işte temizlemeye gayret etti. Hatta görmüşsünüzdür belki Saflar Çarşısı, dünden beri Üsküdar'daki Saflar Çarşısı'ndaki o kitapların son hali de konuşuluyor. Ne dersiniz? Neden böyle yağmurlarda, böyle sağanaklarda altyapı?

0: yapmamız yetersiz kalıyor.
1: Öncelikle hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Tabii en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak, bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Yani bunun iki boyutu var. Birincisi yapılaşmanın düzgün yerlerde yapılması. İkincisi de yapılaşma yapılan yerlerde yağmur suyu ve diğer suların gidebileceği altyapının hazır olması. Geçmişte bu tür hadiseler oldu, dün oldu. Bundan sonra da olabilir. Bundan bir ders çıkartmak lazım. Her olaydan sonra tekrar konuşuyoruz. Ders çıkartalım, ders çıkartalım. Ama burada gerçekten ders çıkartmak lazım. Şöyle ki, can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Sizin görüntülerinizde de vardı. Bir hemşerimiz, bir vatandaşımız selden kurtulmak için bir saksıya sarıldı. Ayağı kaysa ya da herhangi bir su biraz daha fazla olmuş olsa bugün can kaybımız var diyecektik. O açıdan zararlar telafi edilir. Arkadaşlarımız tespit ediyor. Bunlarla ilgili hiçbir problem yok. Devletimizin, milletimizin ne imkanı varsa bunları hemşehrilerimize sunarız. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda maddi boyutunu karşılamakla birlikte manevi anlamda o kitaplardan bazılarını belki hiç bir daha bulamayacağız. Çünkü oralarda satılan kitaplar normal kitap evinde olan kitaplar gibi değil. 30 sene önceki, 50 sene önceki, 100 yıl önce basılan belki tek nüshası kalmış ya da başka bir şekilde bulunmayacak kitaplar. O açıdan o görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız. Dün arkadaşlarımız gittiler, baktılar. Biz bugün yayından sonra tekrar uğrayacağız. Ama o manevi eksikliğini o kitaplarda özellikle bütün hemşehrilerimiz gibi biz de hissettik, üzüldük.
0: Evet,
1: İstanbul olarak o görüntüyü yaşamamamız lazım ve yaşatmamamız lazım.
0: Hakikaten öyle efendim. O kitapların son halini görünce yine şu da insanın canını yakıyor. O insanların mesela evlerini, iş yerlerini temizlerken ki o görüntüleri de biraz önce paylaştık. Hakikaten çok da büyük bir o manada da kayıp oluşuyor. Peki çözüm o halde sizin dediğiniz gibi altyapıyı yenileyeceğiz. Başka bu işin bir çözümü yok. Bir de şu da hep söylenir ya, ya tamam yenilenmiş olabilir altyapı ama mesela temizlenmiyor, düzenli bakım yapılmıyor. İşte yaz boyunca o mazgalların içine çer çöp doluyor, bitkiler doluyor. Dolayısıyla belediyelerin bu düzenli temizliği de herhalde yapması icap ediyor, öyle değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Özellikle yaz yağmurlarının şu sıkıntısı var. Aniden yağınca ve mazgallar da sezon başı olmadığı için, bazen temizlenmediği için tıkandığında su daha çabuk basıyor. Dolayısıyla da altyapının yapılması önemli bir şey. Altyapının temiz tutulması daha önemli bir şey. Ondan daha da önemlisi hemşehrilerimizin de bu altyapıyı koruması lazım. Ya bazen de şunu da görüyoruz. Atılmaması gereken bir malzemeyi de atmış oluyorlar. Dolayısıyla da vatandaş olarak, kurumlar olarak, karar vericiler olarak hepimizin bu anlamda üzerine düşeni yapması gerekiyor.
0: Evet. Efendim çok fazla başlığımız var. Şöyle hızlıca hepsinin üzerinden gidelim isterim. Elbette çetelerle başlayalım. Çünkü malumunuz biz burada haber sunarken çok sıklıkla efendim işte şu esnafın dükkanı kurşunlandı, şu esnaftan haraç istendi yönünde haberler paylaşıyoruz. Peşi sırada şuraya operasyon düzenlendi, şu çete çökertildi diye haberler paylaşıyoruz. Şimdi bu tabloda anlaması biraz zorlaşıyor. İsterim ki şöyle sayılar konuşsun, veriler konuşsun. Hakikaten bu operasyonların sahaya yansıması oluyor mu?
1: Elbette oluyor. Yani şunu söyleyeyim. Adına ne dersek diyelim, nerede olursa olsun, devlet suç işleyeni mutlaka bulur, cezalandırır ve gereğini yapar. Hemşehrilerimizden istirhamımız, zaman zaman bir sorunla karşılaştıklarında, tehdit aldıklarında mutlaka bunu kolluk kuvvetlerine ihbar etsinler, şikayet etmekten korkmasınlar. Bunlar mutlaka yakalanır ve cezalandırılır. İstanbul'umuza da baktığımızda her ay bir önceki aydan daha fazla. Her yıl bir önceki yıldan daha fazla operasyonlarımız yapılıyor. Daha çok kişi yakalanıyor. Daha çok kişi tutuklanıyor. Bununla ilgili kararlı bir mücadele yapılıyor. Bunun neticesinde de kurşunlama olaylarına baktığımızda %50'den fazla azaldığını görüyoruz.
0: Ne kadarlık bir süreçte azaldı efendim? Neyle neyi kıyaslıyoruz mesela %50 azalma derken?
1: 2026'nın ilk 6 ayını bir önceki senenin ilk 6 ayıyla kıyaslıyoruz. Dolayısıyla da...
0: Bu arada tablomuzda geldi, siz tam anladınız.
1: Bu kişilere karşı işlenen suçlar, buralarda kişilere karşı işlenen suçlar dediğimiz kasten öldürme, cinsel suçlar, kişileri hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri. Aslında hemşehrilerimizi, bizi dinleyenleri çok istatistiğe de boğmak istemiyoruz. Bu mesele bir istatistik meselesi de değil. Şöyle ki, hiç kimseye bir zararı olmaz. Sadece bir kişiye zarar verdiğini düşünün. O mesele yine bizim meselemiz. Bunun %99 oranında azalması ya da 16 milyondan hiç kimseye olmayıp sadece bir kişiye olması sorun olmadığı anlamına gelmez. Tek bir hemşerimizin, tek bir vatandaşımızın canının, malının tehlikeye girmemesi için devlet olarak, kurumlar olarak biz üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bunu yapıyoruz. Daha fazlasını yapacağız. Burada önemli olan nokta şu. Bir kararlılık var mı yok mu? Medya düşsün ya da düşmesin. Paylaşılsın ya da paylaşılmasın. Herhangi bir hemşerimize bir tehdit geldiyse, herhangi bir hemşerimizin canı, malı tehlikedeyse, polis olarak, jandarma olarak, istihbarat olarak bununla ilgili gereğini yapıyoruz. Yurt dışına gitti. Yurt dışından getirilmesiyle ilgili bütün mekanizmaları kullanarak getirilmesini sağlıyoruz. Mahkemeye çıktı. Tutuklanmasıyla ilgili adli teşkilatımız üzerine düşeni yapıyor. Tutuklamayla ilgili süreç devam ediyor. Özeti şu, zaman zaman bu tür hadiseler duyabiliriz. Zaman zaman bu tür hadiseler görebiliriz. Ama günün sonunda tespit ettiğimiz, gördüğümüz, bize gelen her olayı sadece dünyanın en önemli olayıymış gibi, sadece bir olay varmış gibi o hassasiyetle arkadaşlarımız takip ediyorlar. Dolayısıyla da bu tabloları gösterme sebebimiz şu, mala karşı işlenen suçlar, kişilere karşı işlenen suçlarda azalma var. Ama bu azalma %50 de azalsa, %99 da azalsa, %100 ortadan kalkmadığı müddetçe bu mesele bizim meselemiz. Dolayısıyla da biz bütün hemşehrilerimizin canından ve malından sorumluyuz. Meseleyi istatistik olarak görmüyoruz. %50'den %70'e çıktık, 80'e çıktık, 99'a çıktık, işimizi yaptık demiyoruz.
0: Bir de olsa, yüz de olsa aynı mücadeleyi aslında sürdürmek gerekiyor. Yine de efendim siz söylemediğiniz istatistikleri ama ben şöyle söyleyeyim çünkü benim dikkatimi çok çekti. İş yeri kurşunlanma olayları sizin dediğiniz gibi %53 azalmış. Ve yine 2026'nın ilk 6 ayında terör örgütlerine yapılan operasyonlar %51 artmış. Dediğim gibi bunu biz biraz gözlemliyoruz çünkü çok fazla operasyon haberi yapmaya başladık. Yine otodan hırsızlık %39, kapkaç %44, yan kesicilik %26, oto hırsızlığı da %49 azalmış. Az değil bu oranlar hakikaten. Belki İstanbulluların da biraz içini ferahlatan oranlardır diye bir kez daha efendim söylemek istedim. İsterseniz bu arada şunu da söyleyeyim. O da yine dikkatimi çeken bir oranda efendim. Uyuşturucuyla mücadelede okul çevresi denetimlerini de %103 arttırmışsınız. Denetimler de artmış. Hakikaten bu mesele de önemli, öyle değil mi? Belki anneler sizi durdurup bu konuyu da size soruyorlardır.
1: 7/24 alandayız. Sadece okul değil, uyuşturucunun olabileceği her yerde polisiye tedbirler anlamında tedbirlerimizi alıyoruz. Birkaç tane tedbirimiz var. Bir tanesi, hepsinden önemlisi, istihbarat anlamında arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Bir diğeri siber suçlarla mücadele anlamında özellikle internet başta olmak üzere görmediğimiz alanlardaki suçları takip ediyorlar. En az onun kadar önemli olan kamera sayımız her geçen gün arttı, daha da artacak. Kameralarda suçlar işlenmeden önce ya da suç işledikten sonra faili meçhul kalmaması ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Daha görünürüz, devriyelerimiz daha fazla.

alanda daha çok görev yapıyoruz. Aranan şahıslarla ilgili, bu çok önemli. Biri suç işledi, aranıyor. Bunlarla ilgili, yakalanmasıyla ilgili özel ekiplerimiz çalışma yapıyor. Hemşehrilerimizi nasıl ilgilendiriyor? Şöyle ilgilendiriyor. Hırsızlıktan aranan bir şahıs var. 30 tane suçu var. Siz bunu yakalamazsanız bu suç 35 olacak, 40 olacak, 80 olacak, 100 olacak. Dolayısıyla da ya da cinayetten aranan, yaralamadan

0: içimizde dolaşan, aranan şahısları yakalıyoruz, adalete teslim ediyoruz, cezasının çekmesini sağlıyoruz. Bunun neticesinde de suçlar düşmeye başlıyor, olay sayıları düşmeye başlıyor. Hemşehrilerimiz de bu rahatlığı görüyorlar, bu rahatlamayı görüyorlar. Okullarımızın etrafında da uyuşturucuyla ilgili yaptığımız, yapmak istediğimiz şey de bu. Uyuşturucuyla ilgili herhangi biri varsa, okulun etrafında dolaşıyorsa, kameralarımız başta olmak üzere sivil ekiplerimiz tespit ettiyse, bununla ilgili suç işlemeden bir aksiyon alıyoruz.
1: Efendim, bu arada şu güvenlik kameraları meselesinde hakikaten iyiyiz. Yani dünyaya da bakınca, dünyadaki diğer metropollere bakınca, hırsızlıkta da şimdi bilirsiniz belki, Londra'ya, Barcelona'ya gidenleri ilk şöyle söylerler: aman sakın telefonunu çıkarma, bir bisiklet yanından geçerken telefonunu kapıp götürebilir diye. Hakikaten özellikle böyle büyük kentlerde bu tarz vakalar, hırsızlık vakaları oldukça arttı. Biraz güvenlik kamerası noktasında İstanbul o noktada iyi gibi de görünüyor.
0: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Altını çizerek söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Efendim, bu çok kıymetli bir şey.
1: Çok kıymetli. Şu cümleniz de bence kıymetli. Koskoca bir metropolden bahsediyoruz ve son 5 yılda İstanbul'da aydınlatılmamış hiçbir cinayet yok.
0: Evet. Hiçbir cinayet yok. Mal varlığı ve kişilere karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak. İnşallah arkadaşlarımızın gayreti, hemşehrilerimizin alanda bize vereceği desteklerle bunu da sağlamış oluruz.
1: Efendim, bir diğer önemli başlık da elbette şu sahipsiz sokak hayvanları meselesi. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 3 belediye başkanı ile ilgili soruşturma izni verdi. İstanbul'da durum nedir? Belediye başkanları sorumluluklarını yerine getiriyor mu bu konuda?
0: İlk bu gündeme geldiğinde yasal olarak bir eksiklik var denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz yasal düzenlemeyi yaptı. Dolayısıyla da o eksiklik ortadan kalktı. Sonra denildi ki İstanbul'da her alanda barınak yapılamıyor, doğal yaşam alanı yapılamıyor. Yer sorunumuz var. 39 ilçemizin tamamına ihtiyacı olan bütün belediyelerimize ormandan yer tahsis ederek doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanıyla barınak arasındaki fark şu: barınakta küçük küçük kulübeler var. Hayvanları o kulübelere koyuyorsunuz ve zaman zaman beslemelerini yapıyorsunuz. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevir, yağmurda, trafik tehlikesinde olan hayvanları toplayıp bir yerde tutuyorsunuz. Burada iki nokta önemli. Birincisi, sahipsiz hayvanı sokakta bırakmıyorsunuz. Dolayısıyla da insanlara zarar vermiyor. İkincisi de sokakta aldığınız hayvanı güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebileceği bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek? Şu demek: 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Belediyelerimiz çalışmalarını yapıyor. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Bakanımızın da bakış açısı, eğer bir şikayet olduğunda, bir herhangi bir hemşehrimiz zarar gördüğünde belediye başkanımızın partisine, mensubiyetine, ilçesinin, ilinin büyüklüğüne bakmadan soruşturma izni vereceğini söyledi ve 3 belediye ile de buna başladı. Bu şu anlama geliyor, toparlıyoruz: belediyelerin önünde hiçbir engel yok. toplanan

0: Alanlar şu an olduğu alanlardan daha güvenli. Görevini yapanlar yapıyorlar. 1/3'si toplandı. Kalan 1/3 ile ilgili toplanmayan varsa, eksik kalan varsa, zarar gören varsa bunlarla ilgili de artık bundan sonraki süreçte adli makamlar gereğini yapacak. Son olarak bu konuda biz de valilik olarak Tarım Bakanlığımız kısırlaştırmalara destek veriyor. Yaklaşık hayvan başı 1.000 lira. Biz de valilik olarak 39 ilçemizin tamamına bir destek veriyoruz. Dolayısıyla da hem Tarım Bakanlığımızın desteği, hem valiliğimizin desteği, hem belediyelerin bu işe ayıracakları ve ayırdıkları parayla birlikte gündemimize çıkacak. Ne hayvanları hepsini toplayıp itlaf edeceğiz, ne hayvanların hepsinin sokakta gezmesine, dolaşmasına müsaade edeceğiz. Hayvanlar sokak, sahipsiz hayvanlar sokakta olmayacak. Sahiplenmesi gereken, sahiplenmek isteyenler sahiplenecek. Boşta kalanlar doğal yaşam alanlarında yaşayacaklar. Oralarda da kısırlaştığı için 2 sene, 3 sene içerisinde gündemimizden çıkmış olacak.
1: Çok açıklayıcı oldu efendim. Çok net bir cevaptı aslında. Hemen bir diğer soruya geçmek isterim. Şimdi ben çalışmalarınızı incelerken bir şeye rastladım. Hane ziyaretleri yapıyormuşsunuz. Hatta kaymakamlara da bu yönde bir talimat vermişsiniz. Şunu merak ettim. Acaba siz haneleri ziyaret ettiğinizde İstanbullular en çok neyden şikayetçi oluyorlar? Size ne söylüyorlar?
0: Biz her hafta düzenli olarak 10 haneyi ziyaret ediyoruz. Kaymakamlarımız da 10'ar haneyi ziyaret ediyor. Bu şu demek. Her hafta biz 400 haneye gidiyoruz. Bunun içerisinde birbirinden farklı, farklı sosyal kesimlere ait aileler var. Herkesin üzerinde mutabık olduğu ve herkesin sorunu olan trafik. Dolayısıyla da en zengininden en fakirine kadar kiminle konuşsanız İstanbul'da trafikle ilgili sorunlarını dile getiriyorlar. İkincisi güvenli bir konutta yaşama, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm sadece konutun yenilenmesi olarak düşünmemek lazım. Mahallenin yenilenmesi, sosyal donatıların yeterli düzeyde ortaya çıkması, aynı şekilde eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçları görebilecekleri mekanlara kavuşması. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Yarısı sizden, yarısı bizden kampanyasıyla ve buna benzer diğer konularla, desteklerle birlikte İstanbul'umuzda 2000 yılından önceki konutların yaklaşık 1/3'lük kısmı yenilendi. Kalan kısımla ilgili bakanlığımızın destekleri devam ediyor. Hemşehrilerimizin yapacağı şey şu, bu yarısı sizden, yarısı bizden başta olmak üzere bütün enstrümanları kullanarak evlerini, iş yerlerini yenilenmeleri. En değerli ev, büyüklüğüne bakmadan, lokasyonuna bakmadan güvenli evdir. Siz dünyanın en iyi manzarasında, en büyük evinde yaşasanız, güvenli değilse, depremde ya da deprem olmadan yıkılacaksa, o evin hiçbir değeri yok. Şuna inanacaklar, bir sihirli değnek yok, başkası gelip bu evi sıfırdan yenilenmeyecek, yarısı sizden, yarısı bizden, devletin verdiği bir imkan. Yine Murat Kurum Bakanımızın son açıkladığı uzun vadeli kredi çok önemli bir imkan. 500 bin sosyal konut çok önemli bir imkan.
1: 15 bin kira.
0: 15 bin kira çok önemli bir imkan. Herkes hangisini uygun görüyorsa, yarısı sizden, yarısı bizden önemli bir imkan. Kredi kullanma önemli bir imkan. Sosyal konutlarda İstanbul'umuzda 100 bin kişi ev sahibi olacak. Nasıl ev sahibi olacak? 6-7 bin taksitle. 6-7 bin lira demek İstanbul'daki yeni kiraların 1/4, 1/3 fiyatında, hani kira öder gibi ev sahibi olma derler ya, evet. Burada kira öder gibi de değil. Adeta aidat öder gibi ev sahibi olacaklar. Burada biz de bir şeyden yararlandık. Valilik olarak bizim kardeş aile projemiz var. Kardeş aile şu: baba vefat ettiyse,

0: ve çocuklar yetim kaldıysa, sosyal yardımlaşmaya kayıtlı yetim, ihtiyaç sahibi ve kiracı İstanbul'daki bütün ailelerin kirasına aylık 20'şer bin lira destek veriyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu kampanyası olunca bizim bu destek verdiğimiz aileleri de bu kampanyaya yazdırdık, müracaat ettik. Kurayla bizim yaklaşık olarak destek verdiğimiz 995 aile var, yani 1000 aile. Bunların 72 tanesine kurada ev çıktı. Bu şu demek, bizim kardeş ailede düzenli kira desteği yaptığımız kişiler aslında bu imkanla peşinatlarını da biz vereceğiz. Zaten sembolik bir %5'lik rakam var. Kira öder gibi, aidat öder gibi ev sahibi olacaklar. Yani sadece hemşehrilerimiz doğrudan yararlanmıyor. Aslında konut yapıldığında, konut ortaya çıktığında dolaylı ya da doğrudan herkes bundan istifade ediyor.
1: Şimdi evet, iş yerlerimizi, konutlarımızı bu şekilde yenileyelim, bu kampanyalara bir kulak verelim. O yolda bu arada alacak daha çok da yolumuz var hakikaten. Çünkü konut stoğunu yenilemekten başka da bir çare yok depreme karşı önlem alabilmek için. Peki devlet kendi yapılarını yeniledi mi? Yani okullar, hastaneler, sağlık ocakları, işte kaymakamlık binaları, Allah muhafaza bir deprem anında güvenli binalar mı buralar?
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2006'da sadece İstanbul'a özel bir yapı oluşturuluyor. İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi, İPKB. Özetle hemşerilerimizi çok yormadan anlatmak istiyorum. İPKB'nin yaptığı şey şu: hazine garantili, uluslararası fonları bularak, krediler bularak kamuya ait yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini sağlıyor. Bunun neticesinde 2000 yılından önce yapılan, neden hep 2000 yılından önce diyoruz? Çünkü bir 99 depremi yaşadık. 99 depreminden sonra binaların yapımıyla ilgili kriterler daha düzenlendi, daha ciddi anlamda takip edildi. Dolayısıyla da 2000 yılından önce yapılanlar biraz daha şüpheli bakılan yapılar, 2000 yılından sonra yapılanlar da daha sağlam olduğu düşünülen yapılar. Okullarımızın yaklaşık 1550 civarındaki okulumuzun tamamı deprem dayanıklılık testinden geçirilmiş. 2006'dan bugüne 20 yılda. Bunların %95'i çürük çıkmış. Bunun neticesinde de 435 tanesi yıkılıp tekrar yapılmış. 900'e yakın okulumuz da güçlendirilerek sağlam hale getirilmiş. Bu ne demek? Şu demek: İstanbul'umuzda şu an en güvenli yapılar okullarımız. İstanbul'umuzda 2000 yılından önce yapılıp el atılmayan, kontrol edilmeyen, şüpheli olarak duran hiçbir okulumuz yok. Bunu İPKB marifetiyle yaptık. Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu mekanizmayla yaptık. Şimdiye kadar yaklaşık 6 milyar dolar bir para harcandı. Sadece okullar mı? Hayır, değil. Ocak ayında, bu sene Ocak ayında iki tane hastane ihalesi yaptık. Birisi Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi 1453 yataklı. Diğeri Haydarpaşa Numune 800 yataklı. Hükümet Konağı, hastane, sağlık ocağı, okullar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özetle kamu kendi binaları itibariyle okullar ve hastaneler olmak üzere daha iyi durumda. Birkaç tane eksiğimiz var, onları da tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın da güvenli hale gelmesi lazım. Deprem meselesi şöyle: herkes güvende değilse hiç kimse güvende değil. Bu ne demek? Şu demek: sizin eviniz çok güvenli, iş yeriniz çok güvenli, arkadaşınıza gittiğiniz ya da herhangi bir sosyal ortamda bir yerdesiniz, orası güvenli değilse, orası sizin üzerinize yıkılacaksa, sizin evinizin güvende olması hiçbir şeyi değiştirmez.
1: Onun için işte çoluğumuzu çocuğumuzu okullara gönderiyoruz. Allah korusun bir deprem anında okul güvenli mi? Anne babaların aklında olan bir soru aslında bu. O halde içimiz rahat olsun.
0: Anne baba şuna dua edecek: İnşallah deprem olmazsın.
1: İnşallah.
0: Deprem olursa da inşallah çocuğumuz okulda olduğu saatte olsun. Yani bunu çok inanarak söylüyorum.

0: okullarımız en güvenli. Sadece okul saatlerinde değil, deprem olursa bir mahalleye hizmet verecek, toplama alanı olarak kullanılacak, lojistik destek verecek de bir yer. Bu yıkıp yaptığımız okulları sadece okul büyüklüğünde de yapmıyoruz. Sosyal donatılarını koyuyoruz. Deprem ve benzeri afetlerde yararlanılabilecek bir mekanizma da oluşturuyoruz.
1: Bahçeleri özellikle mesela çok. Toplanma alanı olarak kullanacak ıslak hacimler var hakikaten. Deprem
0: yemekhaneleri
1: anında
0: var.
1: yemekhaneleri var. Çok kritik okulların dolayısıyla deprem anındaki rolü oldukça kritik. Efendim şimdi hızlıca devam edelim. Birkaç başlığımız daha var. Şöyle ki malum siz trafikten bahsettiniz. Öncelikle trafik sorununu gündeme getirenlere ne cevap veriyorsunuz? Bunu soracağım ama şimdi trafik gündeme geldiği zaman peşi sıra çakarlı araçlar mevzusu da gündeme geliyor. Bu konuda ne durumdayız? Hakikaten İstanbulluların canını da sıkan bir durum bu usulsüz bir biçimde kullanılan çakarlar.
0: Onu üçe ayırmak lazım. Buyurun. Birincisi sahte çakarla gezenler. Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık. Bu caydırıcı olduğu için o gündemimizden çıktı. İkincisi, İstanbul dışında herhangi bir ilde alınan bir çakarla İstanbul'a gelinebilir. Sonuçta yolculuk yapılıyor. Ankara'da herhangi bir bürokrat, herhangi bir kamu görevlisi, emniyet teşkilatı kullanabilir. Dolayısıyla da dışarıdan gelenler var. Üçüncüsü de bizim emniyet araçları başta olmak üzere legal olarak çakar kullananlar var. Dolayısıyla da bu üçü birbirinden bağımsız. Sahteler gündemimizden çıktı. Dışarıda gelenler bizim inisiyatifimizde değil. İstanbul'da olanları bir düzene oturtmaya çalışıyoruz. Çakar neden bu kadar çok gündemde geliyor? İnsanlar vaktinin önemli bir kısmını trafikte geçiriyor. 2 saat, 3 saat her gün trafikte zaman kaybettiğinizde farklı arayışlar içerisine giriyorsunuz. İstanbul'un trafik sorununu çakarla ya da polisle çözemeyiz. 500 polis daha olsun, şu köşede dursun, trafiği açsın. İstanbul'umuz nüfus itibariyle Türkiye'nin yaklaşık olarak %20'si. Araç sayısı olarak yaklaşık %20'si. Toprak büyüklüğü olarak 0.60'larda. Bu şu demek, biz nüfus ve araç büyüklüğüyle toprak büyüklüğümüzü kıyasladığımızda yaklaşık 30 kat daha dezavantajlıyız. Bu şu anlama geliyor. Araçlarla her yere gidemeyiz. Araçlar trafikte olduğunda bir trafik sorunu yaşayacağız. Çözüm, yer altında toplu taşımaların, metronun artması gerekiyor. Her yere metroyla gidilebilse, metro kapasitemiz şimdinin 3 katına, 5 katına çıkabilse, inanıyorum ki birçok hemşerimiz araçtan ziyade bunu tercih edeceklerdir. Metro ve toplu taşıma bu hizmeti veremediği için araçlarda tek kişi, herkes bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla da bunun neticesinde de büyüklük olarak anlattık, trafik yoğunluğu olarak anlattık.
1: Geçen yani senenin nüfusu da mı azaltmak gerekir efendim?
0: Geçen senenin 2025'in ilk 6 ayıyla bu senenin ilk 6 ayını karşılaştığımızda araç sayımız %6,5 artmış. Soru şu, yollar 6,5 arttı mı?
1: Ne yazık ki.
0: Artmadı. Bu şu demek, geçen seneye göre trafikte %6,5 daha fazla vakit geçiriyordur hemşerilerimiz. Muhtemelen bir senede bu kadar oldu. 5 senede baktığımızda alım gücünün artmasıyla birlikte araç sayısı da artacak. Çözüm, son söz.
1: Buyurun efendim.
0: Metro, toplu taşıma, toplu taşıma hatlarının birbirine bağlanması, denizin olabildiğince verimli kullanılması, hemşerilerimizin yürüme alışkanlığını

0: unutmamaları. Yani şu da ayrı bir problem. 500 metre yürümüyoruz. 800 metre yürümüyoruz. Yani obezite başta olmak üzere birçok da problemimiz var. Tamam, bisiklet kullanılmıyor, kullanılamıyor çok fazla. Ama yürüme ile ilgili de İstanbul'un tadını çıkartmamız lazım şu kısa mesafelerde. Her esnaf kapısının önünde aracını tutmak istiyor. Her müşteri gideceği esnafa kadar araçla gitmek istiyor. 500 metre ötede otoparka kimse gitmek istemiyor. Vatandaş olarak, belediyeler olarak, diğer kurum ve kuruluşlar olarak trafiği biraz hoşgörüyle, daha çok yatırımla, para harcayarak, birinci önceliğimiz olarak kabul ederek bunu çözmemiz lazım.
1: Efendim, biraz önce otoparktan bahsettiğiniz ya, aslında en büyük kavgalardan biri de bu otopark konusunda çıkıyor. İşte tam da sizin söylediğiniz gibi esnaf diyor ki bizim önümüze kimse park etmesin, mal indireceğim. Orada yaşayan birisi arabasını oraya park etmeye çalışıyor. Her akşam gitsek şöyle bir mahallelere çıksak, insanlar aynı sokaklarda tur atıyor ki bir yere arabasını park edebilsin. Ben şöyle bir haber yaptığımızı bile hatırlıyorum. Otopark kavgası yüzünden silahlar çekildi, birbirlerini vurdular diye. Hakikaten ciddi bir otopark sıkıntısı da var. Bu konuda valiliğin yapabileceği bir şey var mı belediyelerle mesela işbirliği halinde?
0: Otopark konusu biliyorsunuz başta büyükşehir olmak üzere belediyelerin görevi. Neyin yapılması lazım? Bir kere şunun yapılması lazım. Yeni yapılan konutlarda otopark olmadan ruhsat vermemek lazım. Herhangi bir apartmanda 10 kişi yaşıyorsa 3 vakte kadar bunların 10'unun da aracı olacak ve bu araçlar bir yere park etmesi lazım. Nereye park edecek? Siz otopark yapmazsanız, karşı komşunuz yapmazsa, diğeri yapmazsa, herkes şöyle düşünürse, biz otopark yapmayalım ama açık alanda sokağı biz otopark olarak kullanalım. Diğer komşumuz kullanmazsa. Bunun olma ihtimali yok.
1: Kesinlikle öyle. Efendim, bu arada biz geçtiğimiz haftalarda bir haber paylaşmıştık. Belki sizin de önünüze düşmüştür. Çokça konuşuldu. Bu trafik yüzünden mesela artık insanlar evlerinden erkenden çıkıyorlar. Sabah saat 5'te mesela. Evin önünden, evden çıkıp iş yerine gidiyorlar. İş yerinde arabada uyuyorlar mesai saatine kadar. Çünkü sırf o trafiğe takılmamak için. Şimdi ne mutlu ki mesela bazı listeler vardır. İstanbul şöyle en üst sıralardadır. Turizm söz konusu olduğunca, İstanbul'un güzellikleri söz konusu olduğunca, işte mesele gelip de yaşam kalitesi listelerine girip ince, ne yazık ki İstanbul'un orta sıralara doğru gerilediğini maalesef görüyoruz. Maalesef öyle. Bu konuda adım atılabilecek en önemli adım sizce nedir bu yaşam kalitesini arttırmak için?
0: Trafikle ilgili toplu taşımanın, evet, artması gerekiyor. Kentsel dönüşümünde sadece evlerin yenilenmesi değil, bunun sosyal donatılarının artması lazım. Mahalle ölçeğinde yeşil alanların olunduğu, sağlık tesislerinin olunduğu, özellikle aile sağlık merkezleri, gençlik merkezleri, yürüyüş alanları. Dolayısıyla da aslında kentleşme, şehirleşme bu saydığımız problemleri ya ortadan kaldırıyor ya da bu problemleri daha çok ortaya getiriyor. Bu kat yüksekliğinden tutun da yoğunluğa kadar, evet, aslında hepsini konuşmamız gereken meseleler. Sıfırdan bir şehir kurmadığımız için olan şehri dönüştürmeye çalışıyorlar. Olan şehir dönüşürken de biz çok zengin bir ülke değiliz. Hemşehrilerimizin imkanları çok fazla değil. Hemşehrilerimizin de yorulmadan güvenli bir eve girmeleri için ortalama bir çözüm bulunmaya çalışılıyor. Ama müteahhit olarak da, müşteri olarak da, ev sahibi olarak da, karar verici olarak da bunu yaparken bu mahallede yaşanır mı, yaşanmaz mı? Bu mahallede daha yaşanabilir hale getirmek için olması gereken neler var deyip onu en üst düzeyde tutmakta fayda var.
1: Efendim, şöyle bir baktım tekrar ne tür projeleri var valiliğin diye. Mesela ben 14 proje görebildim. Şimdi bunların hepsini size tek tek sormak isterim ama vaktimiz de kısıtlı. Şöyle bir şey yapsak, mesela ben projenin adını söylesem, siz bir cümleyle bu projenin ne olduğunu bize söyleyebilir misiniz?
0: Tabii ki, lütfen.
1: Hızlı hızlı başlayalım o halde. Mesela birincisi, Türkiye Yüzyılı Çocukları.
0: 8. sınıfta LGS'de 500 tam puan alıp İstanbul'da okuyan çocukların tamamına, %100'üne aylık 6'şar bin lira burs veriyoruz. Son 3 yıldır gelenlerin tamamına, bu sene geleceklerin de tamamına burs vereceğiz.
1: İkincisi, İstanbul Valiliği Ödev Evi.
0: Hemşehrilerimizin okul saati dışında kitap okuyacakları, ödevlerini yapabilecekleri mahalle ölçeğinde mekanlara ihtiyaç vardı. 250

0: 53 tane ödev evimiz var. Yürüme mesafesinde valiliğimizin, kaymakamlığımızın güvencesinde hem kütüphane olarak hem etüt merkezi olarak hizmet veren mekanlar.
1: Üçüncüsü spor şehri İstanbul.
0: İstanbul'umuzdaki bütün okullarda okul spor kulübü kurduk. 900 bine yakın lisanslı sporcumuz var. Tamamının malzeme ihtiyacını temin ettik. 50 tane minibüs verdik. Bundan sonra talep edilecek bütün malzemeleri temin edeceğiz. Amacımız herkesin spor yapması, lisanslı öğrencilerin de olabildiğince bir basamak yukarı çıkmaları.
1: Efendim galiba sporla birlikte enstrümanı da eksik bırakmamışsınız. Çünkü dördüncü projenin adı da enstrümansız okul kalmasın.
0: Geçen sene ve bu sene 240 ve 260 olmak üzere 500 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Önümüzdeki senenin sonuna kadar 500 tane daha yapacağız. 1000 okulu bulacağız. Mantığı şu, kitap okuyan, enstrüman çalan, spor yapan, karar süreçlerine katılan öğrenciler olsun istiyoruz.
1: Efendim isterim ki aslında bu projelerde duyulsun. Haber olmayan pek çok kişi de bu projelerin olduğunu görüp de başvura da bilsinler. Devam edelim hızlıca İstanbul Öğrenci Meclisleri.
0: Öğrenci meclislerinde her sınıfta iki temsilcimiz var. Okulda var, ilçede var, ilde var. Özetle ilçede 35 kişi, kaymakam da var ama çoğunluk öğrencilerde. Okulda çoğunluk öğrencilerde. Öğrencilerimizin karar süreçlerine katılmasını istiyoruz. Yaklaşık İstanbul Öğrenci Meclisleri'nde 300 bin gencimize, çocuğumuza, kardeşimize dolaylı ya da doğrudan bir sorumluluk vermiş oluyoruz.
1: Efendim Aziz İstanbul'a iyiliğin bin hali nedir bu?
0: İstanbul'da ihtiyaç bitmez. Hayırseverlerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz. Özeti şu, biz 1000 tane hayırsever arıyoruz. Sağlık ocağı yapmak isterse onu eğitim için zorlamayalım. Eğitim yapmak isterse onu dini tesis için zorlamayalım. Sosyal hizmet için zorlamayalım. Birbirinden farklı 1000 tane ihtiyaç var. Dolayısıyla da hayırseverimiz ne istiyorsa onu yapsın. Şu an itibariyle 135'i eğitim olmak üzere 210 tane hayırseverimizle protokol yaptık.
1: Efendim son olarak son projede gönülden bir öğün. Onu sormak isterim. O nedir?
0: Hepsi kıymetli ama bu daha kıymetli. Öğrencilerimizin başta devam alışkanlığını arttırmak için bunlara bir kart veriyoruz. Sadece kantinde geçiyor, nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanamıyorlar. 100 bin çocuğa günlük kantinde yemek yemek için İstanbul Çocukları Vakfı olarak verdiğimiz bir destek. Daha doğrusu vermeyi amaçladığımız bir destek. Şu an güncel sayımız 47 bin. Aylık 2'şer bin lira yüklüyoruz. Yılın sonuna kadar bunu 100 bine getireceğiz. Kime veriyoruz? İhtiyaç sahibi olmak şartıyla şehit gazi çocuklarına, engellilere, set desteği alanlara, ailesi engelli olanlara, babası, annesi hapiste olanlara, boşanmış olanlara, koruyucu ailenin yanında kalanlara, gazelilere, meslek lisesine devam edenlere, özetle en dezavantajlı kesimlere veriyoruz.
1: İşte efendim bu projeler biraz devletin devlet olan yüzünü gösterdiği projeler ya hakikaten. Belki sadece muhatapları biliyor ama bilinmesi de gereken işler olabilir. Tamam. Bu arada efendim artık süremizin sonuna yaklaştık. Malum şimdi hepimiz gideceğiz ama İstanbul kalıcı. Biz burada olmayacağız ama İstanbul yüzlerce yıl sonra tekrar burada olmaya, varlığını sürdürmeye devam edecek. Siz de şöyle görevi devrettikten sonra yahu iyi ki şu işi yapmışız, şu işle anılmak isterim, İyi ki şöyle bir iz bıraktık İstanbul'a diyeceğiniz iş nedir mesela? Nasıl anılmak istersiniz?
0: Biraz önce söylediğiniz projelerin hepsi 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra meyvelerini verecektir. Türkiye Yüzyılı Çocukları dediğimiz Türkiye'nin en akıllı çocukları. 500 tam puan alan çocuklar. Bunlar 20 sene sonra Aziz Sancarlar olarak, Selçuk Bayraktarlar olarak önümüze çıkacaklardır. Dolayısıyla da bunu çok önemsiyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız var. Onunla ilgili bir projemiz var. Uzun bir mesele. Belki uygun bir zamanda anlatırız. Kalıcı bir gelirimiz olacak. Bu ne demek? Şu demek. Biz gelirlerimizi yaklaşık 15 kat, 20 kat arttıracağız. İstanbul'da fakir fukaranın, gayip kurabanın herkese yetebildiğimiz, el uzatabildiğimiz, sosyal projelere destek olabileceğimiz bir mekanizma olsun istiyoruz. Zamanınız daraldı. Diğerlerini de sonra anlatayım efendim.
1: Pekala efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Artık süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim efendim.
0: Buyurun. Ben sizi hemşehrilerimize

0: Teşekkür ediyoruz. Bizi yaklaşık 40 dakikadır evet, sabırla dinlediler. İstanbul'un bugünü dünden daha güzel, yarını da bugünden daha güzel olacak. Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. İnşallah el birliğinde, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi muhafaza ederek bu konuştuğumuz ve konuşacağımız projelerin daha ilerisinde, daha iyisini yaparak inşallah daha güzel bir İstanbul'da yaşarız.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Bu arada daha güzel bir İstanbul deyince, İstanbul'da şöyle keyif aldığınız bir nokta var mı? Mesela huzur bulduğunuz bir bankınız, bir gittiğiniz bir yer. Şimdi hazır Taksim'desiniz, bilemiyorum ıslak hamburger sever misiniz? Onu şimdi merak ettim. Sürem sonuna geldim ama sormuş olayım.
0: Islak hamburger severim. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey hayatında İstanbul'da 6 ay yaşamak. Dolayısıyla her tarafı çok güzel.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. İstanbul valisi Davut Gül efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim. Efendim Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. New York'taki kutlamalar kapsamında deniz geçit töreni ve uçuş gösterisi düzenlendi. Hudson Nehri'nde yapılan törenlerde Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fırkateyni de yer aldı.
2: Uçaklar havalandı, Hudson Nehri üzerinde deniz geçit töreni düzenlendi. ABD 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamaların adresi New York. Hudson Nehri üzerinde düzenlenen deniz geçit törenine ABD donanmasının savaş gemileriyle farklı ülkelerden gelen gemiler katıldı. Geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. New York limanı çevresinde toplanan binlerce kişi tarihi geçişi izlemek için nehir boyunca oluşturulan seyir alanlarını doldurdu. Kutlamalara müttefik ülke gemileri de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fırkateyni de törende yer aldı. Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Gökyüzünde peş peşe gerçekleştirilen manevralar, nehir kıyısındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
1: NATO zirvesi öncesi turkuaz operasyonları hız kesmeden sürüyor. Ankara'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan 46 şüpheli gözaltına alındı.
3: 150 civarında bir hedefi sadece operasyon turkuaz bağlamında aldık.
4: Silahlı paylaşım yaptılar. Emniyetin çalışmasıyla yakalandılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından NATO zirvesi öncesi başkente turkuaz operasyonları yürütülüyor. Ekipler sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki suç unsurlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberleri genişletildi. Ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.
1: Muğla'da bir kişi sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti. Tüfekle rastgele ateş açtı. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Tüfekle ateş açtı. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı D.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul

0: İstanbul Maltepe'de silahlı ve maskeli iki kişi bir kuyumcuyu soydu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Motosikletle geldiler, saniyeler içerisinde kuyumcuyu soyup kaçtılar. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Motosikletle gelen iki kişi Zümrüt Evler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcunun önünde durdu. Kask ve maskelerle yüzlerini gizleyen şüpheliler kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheliler kuyumcuyu silahla tehdit edip vitrindeki altın bilezikleri çalıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcuda delil incelemesi yapan ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Efendim bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz 11'e geliyor. Ben Kübra Nurusu. Herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 5 Temmuz Pazar, burası hafta sonu devam ediyor. 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Yine günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdüreceğiz. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o mutabakata bir bakalım. Aslında mutabakat sağlandı ama bir yandan da anlaşmazlıklar sürüyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmak istediğini söyledi. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu değiştirmiyor. Tarafların 11 Temmuz'da Pakistan'da masaya oturabileceği belirtiliyor.
1: Cenaze töreni nedeniyle bir hafta izin verdik dedi. İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini iddia etti. Tahran ve Washington arasında teknik ve diplomatik görüşmeler başlamış, ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Taraflardan karışık mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşmaya varmayı çok istediğini savundu. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice to... Tahran'dansa Trump'ın İran'ın gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'de 40 milyondan fazla kişinin gıda kuponuna bağımlı olduğunu hatırlatarak, onlar önce kendi sorunlarına odaklanmalı dedi. Taraflar arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık devam ediyor. Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlıyız. ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz derken, Londra ve Paris'e de uyarı mesajı gönderildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İngiltere ve Fransa'nın boğazdan geçişleri desteklemek için askeri görev gücünü devreye sokmaya hazır olduklarına dair açıklamasına tepki gösterdi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği kıyı devletlerinin sorumluluğundadır diyerek krize yol açanlar sonuçlarından sorumlu olacaktır. Bu ciddi bir uyarıdır ifadesini kullandı. Trump yönetimi, dünya petrol ve doğalgaz arzının %20'sinin taşındığı boğazın ücretli hale getirilmesi fikrine karşı çıkıyor. İran ise kararın Umman'la kendisine ait olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonu ise taraflar arasındaki müzakerelerin 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edebileceğini öne sürüyor. Tarafların İran'a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konusunu ele alması bekleniyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu söyledi. İslam ülkelerinin birliğinin en önemli strateji olduğunu da belirtti. Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen İmam Hümeyni Uluslararası Konferansı'nda konuştu. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı ve onlar bölgesel istikrarsızlığın sebebi. İslam ülkeleri bu tür saldırıların başlatıcısı olmamıştır dedi. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birliğinin düşman saldırıları ve müdahaleleri karşısında en önemli strateji olduğunu da belirtti. Düşman bundan sonra Gazze, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere diğer bölgelerdeki Müslüman halkı hedef haline getiremeyecek ifadesini kullandı. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lider Ali Hamaney ile ilgili de konuştu. Ben rehbere veda etmedim, etmeyeceğim. O benim için her zaman yaşıyor dedi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
1: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu. Atış testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
2: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında, hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteğiyle savunma sanayimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
0: Efendim bugün Başbağlar katliamının yıl dönümü, Yeni Şafak gazetesinden bir haber paylaşacağız. Başbağlar dosyası yeniden açılsın diyor gazete. 100 PKK'lı teröristin 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünü basıp 33 kişiyi katlettiği karanlık olayın üzerinden tam 33 yıl geçti ve dosya yeniden açılsın yönünde bir talep var. Yeni Şafak gazetesi de bu talebi duyuruyor. Devam edelim. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Bir süre önce de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde atar damarının yırtıldığı ortaya çıktı.
1: Karın ağrısı için hastaneye gitti. Atar damarının yırtıldığını ve iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.
3: Birkaç tane ancak bu tarz bir vaka olduğunu gördük. Ve belki de ülkemizde ilk defa böyle bir tabloyu görmüş oluyoruz.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Yusuf Baylan 13 yıldır sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Şiddetli ağrı hissedince ambulans çağırdı.
4: Hastaneye geldiğimde damarımın patlamış olduğunu, iç kanama geçirmiş olduğumu öğrendim.
3: Sedef hastalığına bağlı bu damarla ilgili genişleme ve yırtılma, balonlaşma durumunun literatürü de incelediğimizde, yayınlara da baktığımızda çok nadir olan bir durum olduğunu gördük.
5: 33 yaşındaki Yusuf Baynal, kalp ve damar cerrahi bölümünde gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
0: Adana'dan geçen yıl iki kez silahlı saldırıya uğrayan tatlıcı üçüncü kez hedef alındı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Gece yarısı geldi. Peş peşe ateş açıp kaçtı. Aynı iş yeri üçüncü kez hedef alındı.
6: Tehditler yağıyor ailemle. Yani dükkanımıza bomba atılacak diye söyleniyor. Yani devletimizden biz yardım istiyoruz.
1: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Bir tatlı dükkanı silahlı saldırganın hedefi oldu. İş yerinin önüne gelen şüpheli tabancayla ard arda ateş açtı. Ardından hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan iş yerinde maddi hasar oluştu. Şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı iş yerine daha önce de iki kez silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.
6: Temmuz ayında gece saat 2:10 geçe dükkanıma 12-13 el ateş edildi.

0: şekilde. Tehdit alıyorum yurt dışından sürekli. Yani dış hatlardan geliyor bu. Belli bir hat yok. Sonra yine oldu bu olay 2-3 gün önce. Yine sıkıldı, altı el ateş edildi dükkana gece saat 3-10 geçe.
1: Daha önceki saldırıların ardından başlatılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tutuklanmıştı.
0: Haraç istiyorlar bizden. Yani biz kendi halimizde bir esnafız. Biz burada ekmek veren olarak, yani biz dışarıya haraç vermeyiz.
1: Son saldırıyı düzenleyen saldırgan aranıyor.
2: Bursa'da İznik Gölü'ne giren iki gençten ne yazık ki acı haber geldi. Gölde kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
1: Serinlemek için girdikleri gölde kayboldular. Ekipler seferber oldu. İki gençten acı haber geldi. Bursa'da 19 yaşındaki Bünyamin Kadı ve 21 yaşındaki arkadaşı İsmail İmamoğlu İznik Gölü'ne girdi. Gençler bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin gölde yaptığı aramada gençlerin göle girdikleri noktadan yaklaşık 30 metre açığında cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Mucize kız mezun oldu. Kimden bahsediyoruz? Hemen detayları paylaşalım. 6 Şubat depreminde yıkılan ve 76 kişiye mezar olan Kahramanmaraş'taki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248 saat sonra çıkarılan Aleyna Ölmez. Yüksekokulu bitirip mezun oldu. Diploma töreninde yanındaysa kendisini kurtaran madenci ekibinin lideri ve tedavisini yapan doktorlar vardı. Onlarla birlikte işte efendim mezun oldu. Fotoğrafı da burada, o mucize kızım. Bir kez daha tebrik edelim. Umarız hayatında hep böyle güzellikler olur bundan sonra. Bu mucize kızım diyelim. Şimdi efendim sınırlarımızın dışına bir çıkacağız. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde işte kutlamalar var bir yandan da. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ise bayrakla gösteri yapan paraşütçü İnişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. Rodeo gösterisi öncesinde yapılan paraşütlü şovda facianın eşiğinden dönüldü. Paraşütçü inişe geçtiği sırada taşıdığı bayrağın ağaca takılması sonucu tribündeki insanların arasına düştü. Organizatörler paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek seyircilerden yaralanan olmadığını açıkladı. Paraşütçünün ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında da gösteri yapacağı belirtildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan maliyetler nedeniyle birçok yerli turistin yurt dışını tercih ettiğini söyledi. Yaz turizmi esnaf ve sanatkarlarımız için büyük fırsat. Yerli turiste yönelik kampanyalar sağlanmalı dedi.
3: Yerli turistimiz Avrupa'ya gidiyor. Daha ucuza konaklıyorum. Daha ucuza orada yiyorum, içiyorum diyor. Yabancı turist de ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedava yakın rakamla yerli turistin orada bu imkanlara sunulmamasından kaynaklanan sıkıntı ortaya çıkıyor.
1: Artan tatil maliyetleri nedeniyle yerli turistin yurt dışına yöneldiğini söyledi. Yerli turistlerin desteklenmesi için çağrı yaptı.
3: Tabiatın en güzelliğinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda böyle gönlünce bir tatil yapamıyor. Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bu turizmle ilgili bir planlama yapılması lazım.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli turistlere yönelik kontenjan uygulaması ve uygun fiyat politikalarının hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.
3: Esnaf canlanıyor, bir hareketleniyor. Türkiye'nin tanıtımına en büyük destek esnaftan geliyor. Yerli misafirlerimizin de ağırlanabilmesi için hem kontenjan hem fiyatlarda da bizim kendi yerli turistimizin, yani oraya konaklayacak misafirlerin uygun fiyatla getirilmesi lazım.
2: Kültür Yolu Festivali coşkusu bu kez Sakarya'da. Peki festival rotasına ilk kez eklenen Sakarya'da hangi etkinlikler olacak? Detaylar haberimizde.
1: Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, Kültür Yolu Festivali Sakarya'da.

0: 6 yıllık Türkiye Kültür Yolu macerasında her geçen gün şehir sayımız daha da artıyor. Sakarya bu sene ilk defa Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak ve bu sene 9. durağımız.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Sakarya oldu. 4-12 Temmuz tarihleri arasında kent, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak.
2: 10 noktada 186 etkinlikle karşılayacağız onları. Konserlerimizle, çocuk etkinlik alanlarımızla, Osmanlı'dan günümüze mukaddes emanetler sergimizle, resim sergilerimizle birçok aktivite onları bekliyor.
3: Festivalin en önemli duraklarından biri de gastronomi alanı. Coğrafi işaretli ürünlerden yöresel lezzetlere kadar birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
0: 50'den fazla noktada Sakarya'nın yöresel lezzetleri başta olmak üzere. Sakarya'da evlerde yenilen artık ama restoranlarda çok yer bulamayan lezzetlerini artık daha fazla ön plana çıkaracağımız bir gün silsilesi yaşayacağız Sakarya'da 9 gün boyunca.
4: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulama devreye alındı. Avrupa Birliği ile e-ticaret yoluyla gönderilen ürünlerin gümrük vergisi avantajından yararlanmasını sağlayan belge artık daha kolay düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizden AB'ye e-ticaret yoluyla gönderilen ve A.tr dolaşım belgesi kapsamında bulunan ürünlerimizin tercihli rejimden yararlanmaya devam etmesini sağladık açıklamasını yaptı. Sınır ötesi e-ticaretin kesintisiz sürdürülmesi hedeflerini belirtti. Bolat ayrıca bu düzenlemeyle e-ihracatçılarımızın AB pazarındaki rekabet gücünü koruyor, Gümrük Birliği'nin ülkemize sağladığı kazanımları güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı.
5: Kültürel ve sosyal bağları.
4: Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden Empire State binasının zirvesinde yapılan evlilik teklifi sosyal medyada gündem olmuştu. Çiftin sıkı güvenlik önlemlerini aşarak zirveye nasıl tırmandığının detayları da ortaya çıktı.
1: Empire State binasına ziyaretçi olarak girdiler. 86. kattaki açık gözlem terası için bilet aldılar. Bina kapandıktan sonra ise gözlem alanındaki bakım odasında gece boyunca saklandılar. ABD'nin New York kentindeki Empire State binasının zirvesine çıkarak pankart açan ve burada evlilik teklifi yapan Angelina ve Ivan'ın tehlikeli eylemlerinin ayrıntıları netleşti. Savcılık belgelerine göre binaya bilet alarak ziyaretçi gibi giren çift 86. kattaki açık gözlem alanındaki bir bakım odasında gece boyunca saklandı. Şafak öncesinde gizlendikleri yerden çıkan çift yalnızca yetkili personelin erişebildiği bölümlere ilerledi. Güvenlik kartıyla açılabilen kapıları geçerek kuleye çıkan bölüme ulaşan fenomen çift yaklaşık 442 metre yükseklikte kulenin tepesine ulaştı. Üzerinde güç sevgi yerine sevginin gücü kazandığında dünya barışı tanıyacaktır yazılı siyah bir pankart açan Ivan, Angelina'ya evlenme teklif etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken acil servis birimi emniyet kemerleri kullanarak kuleye tırmandı ve çifti gözaltına aldı. Hırsızlık, insan hayatını tehlikeye atma ve mala zarar verme dahil çeşitli suçlamalar yöneltilen çift adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yetkililer çiftin binanın güvenlik düzenini önceden inceleyip incelemediğini araştırıyor.
4: Amerikan Başkanı Trump, Grönland'ı ilhak etme fikrinden vazgeçti. Açıklama Grönland Başbakanı'ndan geldi.
1: Ankara'daki zirve öncesi NATO'daki Grönland krizi kapanmışa benziyor. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, Fransa'da düzenlenen ekonomi forumunda konuştu. ABD'nin özel temsilcisinin kendisine aktardığına göre Trump'ın Grönland'ı ilhak planından vazgeçtiğini söyledi. Nielsen, Grönland'ın son iki yıldır stratejik konumu nedeniyle ciddi baskılara maruz kaldıklarını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
6: This is not only about Greenland.
1: Grönland Başbakanı, adanın güvenliğini demokrasiye, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösteren ülkelerle birlikte sağlamak istediklerini kaydetti. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Fransa, Danimarka, Nordik ülkeler ve NATO ile işbirliğini güçlendirmek ve Kanada ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Ayrıca Avrupa'nın madencilik alanında Çin'e bağımlılığını azaltabilecek potansiyele sahip olduklarını da ifade etti.
7: Ne pas se présenter, c'est sa responsabilité.
1: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da Grönland'a destek verdi. Barrot, Grönland halkı Avrupa'yı ve NATO'yu seçti. Grönland satılık değil, satın alınabilecek bir yerde değil dedi.

Efendim malum diplomasinin kalbi 2 gün sonra yani salı günü Türkiye'de atacak. Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni bekliyor. Hazırlıkları da günlerdir sizinle paylaşıyoruz. 2004 yılındaki tarihi İstanbul Zirvesi'nden tam 22 yıl sonra bu hafta hangi kararlar alınacak, liderler ne mesajlar verecek?

0: konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Gazeteci Benan Kepsutlu bizimle birlikte. Kendisi bu arada aynı zamanda NATO'da medya ve stratejik iletişim danışmanlığı görevinde bulunmuş bir isim. Uluslararası ilişkiler uzmanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Şimdi herkes şunu söylüyor, yahu bu zirve çok kritik, bu zirve çok önemli, bir dönüm evet. noktası olacak. İşte Rutte'den aslında Yaşar Güler'e, Hakan Fidan'a kadar herkesin böyle bir söylemi var. Neden bu zirve bu kadar kritik?
1: Şimdi tabii bu zirvenin ne kadar, neden bu kadar önemli olduğu ile ilgili pek çok şey söylendi, yazıldı, çizildi, ifade edildi. Çok tekrara düşmemek adına onları böyle ana başlıklar haline geçip biraz farklı noktalara değinelim istiyorum ben de, eğer sizin için de uygunsa. Tabii. Tabii her şeyden önce Lahey'de alınan kararların ilk defa uygulanacak olması adına önem taşıyor. Diğer taraftan hep şunu konuşuyoruz, yani artık NATO için yeni bir evre başlıyor, yeni bir dönüm noktası olacak. NATO 3.0 dönemi. Bu Kübra Nur Hanım üst başlıkla şu demek aslında. Şimdi biz yeni kavramlarla tanıştık, özellikle Ukrayna ve Rusya Savaşı ile beraber. Bunlardan bir tanesi hibrit tehditler. Aslında literatürde bir yerde vardı fakat uygulamada çok da denk gelmemiştik sahada, NATO'da denk gelmemişti. Ve bu yeni süreçte, yeni dönemde aslında müttefiklerin, üye ülkelerin kendilerine bir öz eleştiri yaptıkları, eksikliklerini gördükleri ve bu eksiklikler çerçevesinde yeni düzene, yeni şartlara, yeni güç dengelerine uygulamada çok da denk gelmemiştik sahada, NATO'da denk gelmemişti. Ve bu yeni süreçte, yeni dönemde aslında müttefiklerin, üye ülkelerin kendilerine bir öz eleştiri yaptıkları, eksikliklerini gördükleri ve bu eksiklikler çerçevesinde yeni düzene, yeni şartlara, yeni güç dengelerine nasıl ayak uyduracağız, uyum sağlayacağız ve nasıl birlikte biz caydırıcılığı ve dayanıklılığı kendi içimizde kuvvetlendireceğiz, işte bunu konuşacağız dedikleri bir toplantı. Yani aslında NATO 3.0 eşittir hibrit tehditlerle mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi. Kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Diğer tarafta şimdi tabii Amerikan dış politikasının evrildiği, değiştiği, geliştiği bir sürece denk gelmesi adına da önemli. Biz burada Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının daha çok Asya Pasifik'e yöneldiğini ve burada zaten yalnız hareket edeceğini görüyoruz. İşte Çin başlığı hiçbir zaman NATO için bir tehdit olarak görülmedi. Ancak sadece Çin'le ilişkiler olarak ifade ediliyor. Ama Amerika için öyle değil. Böyle bir döneme denk gelmesi adına önemli. Şuna katılmıyorum, işte diyorlar ki hani Amerikan Başkanı'nın Türkiye'ye, Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'ye geleceği için önemli. Ben buna katılmıyorum çünkü aslında Donald Trump'ın bu zirvede Ankara'da olmaya ihtiyacının olduğu bir dönem. Bakın Amerikan başkanlık tarihinde hiçbir başkan, belki hani Oval Bush, W. Bush'tan sonra hiçbir başkanın itibarı hem kendi ülkesinde, kendi hükümetinde, kendi ordusu karşısında, artı uluslararası alanda bu kadar zedelenmedi. Ben bunu sadece İran Savaşı'nda yapılan yanlışlıklara istinaden söylemiyorum. Aynı zamanda hemen öncesinde biliyorsunuz işte Epstein dosyalarıyla ilişkilendirilmesi, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte dünya bir çete grubu tarafından yönetilmemeli deyip, gerçi orada İsrail'i kastediyordu ama sonuçta Trump'la bir bağlantısının olduğunu görüyoruz ve pek çok videonun servis edilmesi. Yani işte o noktada bir yerde burada olmaya asıl Donald Trump'ın ihtiyacı var. Yani o fotoğraf karesinde olmaya, tamam Avrupa Birliği'ne karşı bazı kurallarla geliyor Avrupa ülkelerine karşı. Ama o fotoğraf karesinde olmaya biraz itibar tazeleme, yenileme açısından Trump'ın ihtiyacı var.
0: Yani NATO'yu bırakmadık mesajı vermek için de mi önemli bu? Çünkü malum NATO ile ilgili pek çok açıklaması da olmuştu ya, Trump'ın kağıttan kaplan dedi. Evet. Hakikaten yerden yere vurdu. NATO'dan çıkmayı bile biz düşünebiliriz demişti. Fakat
1: o çok gerçekçi bir değil. Yani onu daha sonrasında belki biraz daha detaylı gireriz. Hani NATO Amerika'sız, Amerika NATO'suz çok olacak bir durumda değil ama burada şunun da altını çizmekte fayda var belki dönemsel olarak şu anda yapılıyor olması. Çünkü biz uluslararası güvenliğin aslında başka bir boyuta taşındığını, yani istikrar sağlanamadığını görüyoruz ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan süreçten sonra işte Amerika, İran, İsrail ile beraber aslında uluslararası hukuku tartıştığımız, geçerliliğini sorguladığımız bir döneme girdiğimiz bir evrede yapılıyor bu toplantı. Dolayısıyla burada artık güvenlik anlayışları eşittir askeri çözümler değil, askeri çözümlerin yanında işte daha öncesinde de ifade edildi, siber güvenlik tehditlerinin, hibrit tehditlerin üzerinde daha çok çalışılması, toplumsal dayanışmanın, bilincin hem üye ülkelerin kendi içlerinde hem de üye ülkelerin halkları arasında nasıl sağlanacağı, diğer taraftan işte savunma sanayide yapılacak olan yatırımlar geliştirilmesi konusunda, güvenlik konusunda burada önemli. Bu

0: Da tabii şunu da söylemekte fayda var. Bu dönem NATO üye ülkelerinin kendilerine yaptığı bir öz eleştiri sonucunda aslında başlıyor demiştim. Çünkü şimdi tehdit algıları farklı üye ülkelerin. Yani coğrafi farklılıklardan ötürü. İşte biz Suriye'yi konuşuyoruz. Siz biraz önce sundunuz. İşte Avrupa Grönland'ı konuşuyor. Bir başka konuyu konuşuyor. Tehdit algıları farklı. Dolayısıyla bu kadar üye ülke, müttefik olan ülke nasıl NATO'nun temel oluşumuna katkı sağlayan, daha doğrusu yapısı olan işte madde 4 başta, sonrasında madde 5'i hayata geçirecek. Bunu nasıl hayata geçirileceğini, nasıl pekiştirileceğini konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Temel kurucu ilkeler tabii derken bu arada şeye de vurgu yapmak lazım. Yani madde 5 dedim mesela nedir? Biliyorsunuz zaten.
1: Birimiz hepimiz birimiz için birimize yapılan bir şey, hepimize yapılmıştır.
0: Soğuma NATO içerisinde shoulder to shoulder falan, hani omuz omuza falan sloganlarıyla çıkılır genelde. Şimdi burada tabii birimize yapılan saldırı, hepimize yapılan saldırı demek kavramıyla yola çıkarken, öte tarafta tabii süreçlere baktığımızda hani NATO 3.0 diyoruz, NATO 1.0 dönemi, işte bu maddenin böyle bir pekiştirilmesi, hani ittifaklık anlayışının anlaşılması, acaba yapabilir miyiz süreci, o soğuk savaş döneminde olan dönem. NATO 2.0'da yeni sınavlardan geçtik. Tabii kriz yönetimi, hani NATO'nun sınırlarının ötesinde olan ülkeleri operasyon, Afganistan ve Libya çok ciddi dersler çıkartıldı. İşte hem ekonomik anlamda, hem istihbarat anlamında, hem askeri anlamda çok ciddi yanlışlar da yapıldı. Ve NATO üye ülkeleri bunları sorguladıktan sonra karşısına çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber bambaşka bir yola girmesi gerektiğini aslında bu noktada anladı, fark etti.
1: Ne öğretti bu savaş? Ne değişti NATO'da bu savaştan sonra?
0: NATO içerisinde, yani NATO'ya Rusya-Ukrayna savaşı bir kere çok şey öğretildi. Neden? Şimdi yeni bir savaş kavramıyla, yani savaşın yeni adıyla, yeni haliyle tanıştık biz. Hibrit savaş. Ama bu aşamaya da çabuk gelinmedi. Yani bugünkü zirvedeki konuşulan başlıklar son bir aydır, bir yıldır hazırlanan başlıklar diye. Bakın bir önceki zirvede 2022 yılında Madrid'de yapılan zirvenin hemen sonrasında bir yol haritası, NATO'nun yeni vizyon belgesi açıklandı. Ve orada Rusya tehdit olarak belirtildi. Çin ilk defa, hani tehdit olarak belirtilmese de, NATO'nun bir vizyon belgesinde ismen geçti. Yani Çin'le ilişkiler olarak genel bir ifade kullanıldı. Sonrasında hibrit tehditler konuşuldu. Şimdi gelelim asıl şu anki NATO 3.0'ın karşılığında o hibrit tehditler dediğimiz konunun içeriğine. Çünkü asıl öğreti bu oldu. Hibrit savaş, şimdi aynı anda tabii düzenli ordunun, özel harekat birliklerinin, gerilla grupların ve aynı anda bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşında gördüğümüz, diğer taraftan yapay zekanın gelişmesiyle beraber deepfake'in yaygınlaştırılması, bunun sosyal medyada kullanılması, NATO tabiriyle bilgi harekatı, info ops, information operation'ın aynı anda devrede olması, ekonomik çatışmaların aynı anda devrede olması, sivil halkın bir taraftan kendi tarafına çekilmeye çalışılması, ki şu anda İsrail mesela Suriye'de Dürzü Dağı'nda bu tekniği kullanıyor. Bir taraftan bununla mücadele, yani aynı anda askeri unsurların yanında siber tehditler var. Diğer tehdit unsurlarıyla da nasıl başa çıkabiliriz'i öğrendiğimiz, gördüğümüz bir savaş modeliyle tanıştı burada NATO. Yani kavram olarak baktığınızda tabii hani 2005 yılında ilk Frank Hofmann aslında Uluslararası Deniz Güçleri Konferansı'nda kullanmıştı. İşte 2006'da yanlış hatırlamıyorsam uluslararası NATO kendi uluslararası raporlarına bunu yansıttı. Ama sadece kağıt üzerinde kaldı. Evet. Ta ki işte 2010 yılıydı. 2010 yılında NATO'nun dönüşüm komutanlığı hibrit tehditler ve hibrit savaş kelimesini ilk o zaman koydu. Ama uygulamaya geçmedi. Ne zaman anladı NATO bu hibrit savaş tehdidini ve bugünkü zirvenin temellerinin aslında yapılması gerekildi? 2014 yılında Rusya'nın Kırım ilhakı. Sonra NATO için, bu arada şeyi de unutmamak lazım. Yani 91'de Sovyetler dağıldıktan sonra NATO, hatta biz çok tartıştık ya, artık NATO misyonunu yitiriyor, neden var ki diye. O dönemlerde NATO ve Rusya nasıl işbirliği içerisinde çalışabileceklerini konuşmaya başlamışlardı. Evet. 2014 yılında Kırım ilhakı ile beraber Galler Zirvesi, bakın 2016 bu arada Varşova Zirvesi, hemen akabinde işte yanlış hatırlamıyorsam 2018 Brüksel, 2019 Londra, 2021 tekrar Brüksel, bunların hepsinde Rusya ana tehdit olarak görülmeye başlanıp bu hafta konuşacağımız zirvedeki o hibrit tehditlerin altı doldurulmaya başladı. Ama NATO bunu

0: öğrenmeye çalıştığı zaman içerisinde bugünkü şartlara, koşullara bu şekilde gelindi.
1: Dolayısıyla buyurun, buyurun.
0: Yani dolayısıyla aslında bu şu anda NATO müttefiki. Bu arada şeyi de önemsiyorum. Yani hem askeri taraftan önemli, hem siyasi taraftan önemli. Askeri tarafı bu arada biliyorsunuz NATO'nun iki farklı kanadı var. Askeri ve siyasi olmak üzere. Askeri kanat, siyasi kanadın aldığı kararları sahada uygular. Ama orada bir asker disiplini vardır. Farklı üye ülkelerin askerlerinden de olursa onların kendi arasındaki koordinasyon siyasi kanada kıyasla daha kolaydır. Çünkü burada siyasi mekanizmalar değişebilir. İşte başbakanlar değişir, cumhurbaşkanları iradeler değişir, muhalefet partilerinin söylemleri, her ülkenin içerisindeki toplumun NATO'ya gösterdiği tepki bunlar değişebilir. Dolayısıyla burada askeri tarafı idare etmek nispeten eğer uygun kapasiteye, kabiliyete sahipseniz çok daha kolay. Önemli olan siyasi mekanizmayı çözmek. Şimdi burada şey de var, hibrit öğretiler arasında Ukrayna-Rusya savaşında TikTok savaşına döndük dedik. Hatırlıyorsunuz bize işte evet. Zelenski açıklamalarını telefonla yapıyordu. İşte bu arada
1: şöyle bir şey hatırlıyorum bu arada. Askerler üzerinden bir oyun geliştirildi.
0: Evet.
1: Askerler öldürdükleri kişi başına puan kazanıyorlar diye mesela bir haber yaptığımızı da hatırlıyorum.
0: Evet, aynen.
1: Yani tam olarak hibrit bir savaş. Dolayısıyla hakikaten çok şey öğretti. Şimdi bu hibrit savaşlara karşı yeni bir dünya düzeni var. Ne yapacağız? Bunu tartışacaklar. Evet, Ellahey'de biz söz verdik. Savunma sanayi noktasında her ülke %5 çıkarsın bu savunma sanayisini dedik. Çıkaracak mıyız? Çıkaracaksak bu harcamaları nasıl yapacağız? Bunu da tartışacaklar. NATO 3.0 deyince mesela
0: çıkartmayı kabul etti bütün
1: evet kabul ettiler. Kabul ettiler. Bu kez şu konuşulacak deniyor. Çıkaracağız. Peki nasıl kullanacağız sonra bu bütçeleri şeklinde bir tartışma olacak deniyor. Evet. Şunu da ekleyeyim mesela. Siz 3.0'ı hatırlattınız. Mesela Pete Hegseth'le işte savunma bakanı yaptığı açıklamada ya tabiri yerindeyse artık pamuk eller cebe. Avrupalılar da bu işe bir katkı sağlasın yönünde açıklama yaptı. Onun nazarında mesela NATO 3.0'da da şu var. Avrupalılar çok fazla artık sosyal devlete para harcadılar. Artık 3.0 döneminde savunma sanayine para harcasınlar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir tutumu var. Siz biraz önce söylediniz ya Amerika Birleşik Devletleri NATO'da olmadan böyle bir şey mümkün mü hakikaten? Trump her ne kadar ne söylerse söylesin. Ne dersiniz bu denklemde Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi bir taraftan şöyle bir şey biraz önce de söyledim. Amerika NATO'suz, NATO Amerika'sız olamaz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi Rusya ve Orta Doğu ile ilgili angajmanlarını NATO üzerinden yaptığını görüyoruz. Ancak Asya Pasifik ve işte Çin konusunu ben kendim halledeceğim diyor. Şimdi Amerika tabii işin şimdi savunma sanayi konusu bambaşka bir konu. O biraz daha bu tarafa koyalım. Ama sahada askeriyenin uyguladığı yani o muharebe ekibinin uyguladığı nasıl söyleyeyim o iletişim ve pratik bambaşka bir konu. Şimdi sahada Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan askerlerinin ve komuta kademesinde de çok fazla aslında biz burada yük aldığını da görüyoruz. Sadece finansal açıdan değil. Şimdi burada yöntemler de değişiyor. Mesela daha öncesinde adı NRF'ti. Şimdi orada özetle ilk başta şunu söyleyeyim. Trump diyor ki Avrupa kendi güvenliğini kendisi sağlasın. Bu hem savunma sanayi açısından hem askeri anlamda. Ve tabii yöntemler değişiyor. Mesela bu barış sürecinde, kriz sürecinde, kriz yönetimi anında ve çatışma anında belirli kademelerle intikal süreçleri gerçekleşir askeriyenin. Şimdi bu intikal süreçlerinin gerçekleşmesinde Amerikan askerlerinin biz genelde ön safhalarda görüyoruz. Mesela ilk 10 gün içerisinde reaksiyon birlikleri giderler. İşte 10 ila 30 gün içerisinde ikinci kademe gerçekleşir. Üçüncü de intikal daha uzun süreli konuşlanacak birlikler. İşte 30 günün üzerinde oraya yerleşir. Ama burada hep Amerikan askerlerinin komuta kademesinde yoğun olarak çalıştığını görüyoruz. Tabii şey var mesela NATO'nun yapısında, askeri yapısında da sivil kanat ayrı, askeri kanat ayrı dedik. Şimdi bunların arasındaki komutanlıklarda da uzun süredir hep Amerikalı komutanlar var. Şimdi Donald Trump bunu böyle yavaş yavaş değiştirmeye başladı ama işte Norfolk var. Bildiğim kadarıyla İngiliz geçti şu anda oraya. Şey var, Napoli var mesela. Hollanda var. Şeyde karargah olarak Norveç'te GWC var. Orada Almanlar var hala yani komuta kademesine gerçi şu anda ama özetle yukarıdan aşağıya yani sahada sorumluluğu da Amerikalıları çok üstlendi. Hani hep zaten X bir yere bir operasyon düzenlenir. NATO kuvveti işte Amerikalılar girdi. Çünkü komuta kademesinde Amerikalı var. Yani bir taraftan bir bunu değiştirmek istiyor. Ama öte taraftan da diyor ki Donald Trump ben NATO'da omurga yapısında olayım askeri

0: anlamda. Bunu yaparken omurga dolurken ne yapayım? Bir istihbarat paylaşımı bende olsun, bunu üstleneyim. İki uzay teknolojileri, bunu üstleneyim. Üç nükleer caydırıcılık konusu bende olsun. Bunların yönetimini ben yaparken ben kendi dış politikama da odaklanayım. Ancak Avrupa ülkeleri de diğer NATO müttefikleri de Karadeniz Hava Kuvvetleri ile beraber işte mühimmat, lojistik vesaire bu gibi sorumlulukları kendileri alsınlar, kendi kabiliyetlerini geliştirsinler ve sahada uygulasınlar. Ama burada tabii bakın Soğuk Savaş döneminden sonra Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını kıstılar. Evet. Ve bu noktada Amerika aslında sorumluluğu üstlendi. Zaten Trump'ın şikayeti burada bu yönde. Şimdi ve kabiliyet gelişimi konusunda da kısıtlandılar. Yani NATO bünyesindeki askeri o çatıda her ülkenin geliştirmiş olduğu, ustalaşmış olduğu kabiliyetler farklı farklı. Gerçi Türkiye bu konuda oldukça iyi. Neredeyse her konuda çok iyiyiz biz sahada. Neredeyse demeyeyim, her konuda çok iyiyiz. Burada iddialı olunabilir. Ama her ülke mesela öyle değil. Şimdi bu yapı içerisinde tabii Avrupa ülkelerinin kendi içerisinde bazı kaygıları var. Mesela Doğu kanadında baktığımızda işte Polonya, Romanya, şimdi güvenlik kaygısı taşıyan ülkeler arasında. Şimdi güney kanatta da bazı ülkeler, mesela işte Türkiye ile beraber İtalya, İspanya ve diğer Akdeniz ülkeleri ne gibi kaygılar taşıyacaklar? Bir göç sorunu var. Evet. İkincisi enerji konusu var mesela burada. Tabii Doğu Akdeniz'in güvenliği var. Burada Türkiye'ye çok büyük yük, belki görev düşüyor diyelim bir anlamda. Ama şimdi bir taraftan da şunu da söylemek isterim burada Kübra Nur Hanım, şey tartışılıyor ya, işte Donald Trump'ın işte çantasında ne var, bir sürprizle evet. geleceğim dedi, Erdoğan'a bir sürprizle geleceğim dedi.
1: Kaan'ın jet motorları diye düşündük, F-35'ler değildir herhalde dedik, KATSA yaptırımları mı dedik, hepsini çok konuştuk.
0: Ben çok öyle düşünmüyorum, bu benim kendi şahsi düşüncem. Şimdi baktığınızda bir taraftan aslında bu zirvenin bu kadar önemli olmasındaki bir diğer husus da, şimdi dünya güvenliği deniz yollarıyla sağlanıyor %70-%80 oranında. Biz bu Hürmüz'deki krizden sonra aslında şunu anladık. Bizden daha çok Amerikalılar anladı bence. Ki uzun zamandır da konuşulan bir şeydi. Bu deniz yolları hattındaki geçiş yolları, yani hem ticari anlamda hem enerji dağılımı anlamında bunlar alternatif yolların aranmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir koridorlar savaşı dönemine, sürecine de giriyoruz. İşte Çin var, İran var, işte Rusya. Ama Türkiye burada orta koridor olarak ön plana çıkıyor. Donald Trump burada şunu diyebilir bence. Türkiye'ye Rusya ile olan bağımlılığını ve ilişkisini minimum seviyeye bu anlamda indirgemek için belki Türkiye'ye çok büyük bir enerji yatırımı yapmayı vaat edip Türkiye'nin aslında bu orta koridor olarak bu anlamda ön plana çıkmasını destekleyebilir ve bu anlamda belki bu benim şahsi düşüncem. Şimdi
1: çok dikkat çekici.
0: Bir taraftan
1: evet,
0: bu.
1: Yani enerji üzerinden aslında bir mesaj verebilir
0: evet,
1: Trump buraya
0: evet.
1: geldiğinde.
0: Yani buraya Türkiye'ye bir eğer öyle olursa belki sonra konuşuruz.
1: Evet, tekrar sizi davet ederiz yine konuşuruz hakikaten. Çünkü dediğim gibi bizim aklımıza pek çok kişinin de aklına işte efendim bir jet motorları ile ilgili kongrede bildirimde bulunulduktan sonra herhalde bunu kastediyor demiştik ama tabii verecekleri mesajlar oldukça önemli. Yani Trump buraya geldiği zaman ne söyleyecek? Ağzından ne çıkacak? Bu da bir soru işareti. O halde evet. enerji ile ilgili hakikaten bir şey çıkabilir. Diğer mesela liderlerden bir şey bekliyor musunuz? İşte Meloni ne der? Macron ne der? Efendim Rutte'den ne gelir?
0: Burada Macron'un mesela şeyi açıklaması ilginç. İlginç değil, manidar oldu. Hani Türkiye'yi bu kadar geçmiş dönemde, yakın siyasi tarihte öteleyen açıklamalar yapan Macron, işte bu zirvenin Ankara'da gerçekleşmesi, Ankara'nın misyonunun ne kadar önemli olduğunu söylediğini görüyoruz. Şimdi Meloni, İtalyan Başbakanı'nın Donald Trump'la olan o diyalogları, sözlü, karşılıklı duellolarına şahit olduk biz bu süreçte. Ama burada da diyor ki hayır, Amerika ile Avrupa ülkeleri birlikte daha hareket. Çünkü neden? İşte bakın o askeri kabiliyete sahada, çünkü güvenlik kaygıları olduğu için askeri kabiliyete yeterince kendi açısından Amerika'nın sağladığı kabiliyete sahip değil pek çok ülke. Bu boşluk nasıl doldurulacak? Siz değindiniz işte %3,5, %5'e çıkacak savunma harcamaları. Bunun bütün ülkeler kabul etti ama verilere baktığımızda bunun pek çok handikapları da var. Bir kere Avrupa ülkelerinde bu %9, %10 oranında bir enflasyon artışı demek oluyor. Diğer taraftan bir silahlanma yarışına girileceği manasına geliyor. Bu silahlanma yarışı halkın refahından alınan paraların aslında silah sanayi. Bu İran örneğindeki gibi. Yani İran'da sahada insanlar, halk fakir ama gördük işte son savaşta adamlar yer altında muazzam.
1: İranlılar yıllardır alışık aslında ambargoya, buna rağmen bunlar yaşandı. Tabii. Avrupalılar alışık da değil. Yani tabii. Avrupalıların refah seviyesinin düşmesi yönünde adım atıldığı zaman onlar hükümetlerine acaba nasıl cevap verecekler? Ya hakikaten hükümetleri zorlayan bir durum.
0: Bir de mesela burada şöyle bir şey var askeri anlamda. Şimdi silahlanma yarışı esnasında tabii biraz teknik olacak ama mesela biz bunu F-16, F-35 süreçlerinde de yaşıyoruz. Mesela yabancı askeri satışlar sözleşmesi vardır. Foreign military, bir tarafta İngilizce kavramlarını da düşünün. Şimdi bunun içerisinde tabii bazı şeyler var, klikler. Geçen açıklamada Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da belirtti. Aslında siz bir sistem alırken tam anlamıyla alamıyorsunuz. Şimdi iki türlü satın alım var. Bir tanesinde bunu her ülke için geçerli. Eğer Amerika'dan da alıyorsanız siz bir bir şeyi alırken ya şeyi üreten, mesela F-16'lardan bahsedelim. F-16'ları üreten şirketle direkt muhatap olursunuz. Şirket bu durumu Amerikan hükümetine raporlar. Okey geldikten sonra sadece sistemi alırsınız. Ama yabancı askeri satışlar sözleşmesi uyarınca mesela biz bunun sıkıntısını F-35'lerde de F-16'larda da hatta bir süre şey yaptık. Gerçi F-35'ler biraz daha siyasi konu. Mesela orada Avrupa'nın kaygılandığı konulardan bir tanesi bu süreçte tıkanılıp Amerika ile olan ilişkilerde tıkanılıp tıkanılmayacağı. Çünkü ikinci aşama direkt hükümetler arası gerçekleşiyor.
1: Evet. Oradan
0: orada bir işte Amerika'ya %5 oranında bir ortalama komisyon oluyor. Diyor ki işte mesela Türkiye ben diyor işte F-16 alacağım diyor vesaire falan filan. Onu bütünüyle alıyorsunuz işte bir paket olarak, eğitimi, yedek parçası vesaire o şekilde temin ediyorsunuz. Ama bu bir süreç. Fakat eğer o iki hükümet arasında mesela İtalya ve Amerika arasında problem çıktı. Mesela X bir şey var. Bu arada bu hemen onar süreciyle olmuyor. İşte kongre onar
1: süreci.
0: Tabii gerekiyor ama onun evveliyatında başka bir şey daha var. GCA denilen bir sistem. Güvenlik ve Dayanışma İşbirliği Konseyi. Yani şöyle kongrenin danıştığı bir kurul var. Yani ben bunu buraya, bu ülkeye satacağım ama ben bunu bu ülkeye satarken bu bana nasıl güvenlik sorunu teşkil eder ya da eder mi? Ne kadarını teslim edeyim? Tamamen teslim etmiyor. Yani bütün bir sistem olarak, çünkü adam kendi güvenliğini düşünüyor. Biz orijinal S-400'leri de orijinallerini almadık. F-16'lar da orijinal F-16 değil. Yani bunlar böyle paket paket. Dolayısıyla Avrupa ülkelerini mesela bu konudaki silahlanma yarışında da aslında Avrupa ülkelerinin kaygılarından bir tanesi bu. Ya Amerika tam biz bunu talep edeceğiz ama satar mı? Evet. Ya da yani istediğimiz paket bir de olayın böyle bir tarafı var. Yani böyle çok boyutlu. O kadar çok konu var ki.
1: Evet, hakikaten öyle. O kadar çok konu var ki ve bizim maalesef süremiz kısıtlı efendim. İnşallah daha uzun da konuşalım istemiyorum. Son 3 dakikamız kalmış. Hakikaten şöyle kritik noktalara, bu zirvenin ne kadar önemli olduğuna sizinle birlikte değindik. Bu zirvede Türkiye bu tabloda nerede yer alıyor? İsterseniz son olarak bir tekrar ona da değinelim mi?
0: Tabii değinelim. Şimdi bir defa Türkiye'nin aslında bölgesel misyonunun ne kadar arttığını, ön plana çıktığını zaten defalarca ifade ediliyor. Öte taraftan bence NATO üye ülkelerinin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Türkiye'nin sadece bir güvenli müttefik olarak değil, aynı zamanda katma değer üreten, yani strateji geliştiren ve NATO bünyesinin gelişmesine katkı sağlayan somut bir pozisyona geldiğini görmesi adına burada bir önem taşıyor. İki, tabii burada defalarca ifade edildi, ben de tekrar edeyim. Doğu ve Güney kanadında artık Türkiye bir kanat olmaktan çıkıyor. Zaten bütün bölgeye hakim olan bir bölge durumuna geliyor. Şu anlaşıldı. Mesela Türkiye baktığınızda işte Kafkasya'da da üstünlüğü var. Bu arada işte Orta Doğu'da da diplomasi trafiğini çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Sadece Orta Doğu'da değil, bütün dünyada. İşte Karadeniz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Montreux'le beraber, uygulanmasıyla beraber gördü. düşündük.
1: Şöyle bir tabir gördüm. Artık Türkiye kanat ülkesi değil, cephe ülkesidir diye.
0: Evet, evet. Doğru. Doğru. Cephe ülkesi. Yani hatta bir işte, merkez ülke yani merkez. Burada hep şey derlerdi işte, Türkiye NATO'nun ikinci ordu, şey, büyük ordusuna sahip. Ve sen biz artık olayın o askeri boyutundan çıkıp Türkiye'nin önemini diplomasi kanatta aslında siyasi taraftaki şeyine de taşıdık. Misyonuna da taşıdık ve bunu diğer ülkelerin, üye ülkelerin başta Amerikan Başkanı olmak üzere görmesi, anlaması ve algılaması son derece bence önemli. Tabii valla var mı süremiz? Ben
1: ne kadar süremiz kaldı sevgili yöneticim?
0: Bir dakikaya bitirebilir misiniz? Sizin diyor. Böyle ne kadar şey yaptığınızın farkındayım.
1: Evet, evet. Şimdi, size tecrübeli olduğunuz için tabii böyle... benim halimden anlıyorsunuz. Bir dakika kaldı diyor yöneticim.
0: Ben sizi anlıyorum şimdi, süre sıkıntısı vesaire. Şimdi şöyle... tabii önümüzdeki süreçte, bu arada mesela Türkiye'nin sanayi fonunun bir parçası olacak olması, öncesinde yan etkendi, şu anda ana etken, bu açıdan çok çok önem taşıyor. Türkiye'nin, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki terörle mücadeledeki tecrübesinin anlaşılması, hibrit tehditlere karşı takındığı tavır, geliştirdiği yöntemler. Yani aslında sadece burada Türkiye bir savaş halinde ya da tatbikatlar esnasında sahaya asker gönderen ülke değil, aynı zamanda masada strateji belirleyen, bir taraftan denge politikasını sağlayan, gözeten, devam ettiren bir ülke konumunda hem siyasi açıdan hem de askeri açıdan ön plana çıkıyor. Evet, diye. Işte.
1: Çok net bir özet oldu efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dakikada ancak bu kadar özetlenebilirdi. Hakikaten sağlığınız. Efendim bu dilimde gazeteci Benan Kevsutlu bizimle birlikteydi. Şimdi konuğumuzu uğurlayacağız. Onu uğurlarken ben sizinle hemen bir haber daha paylaşayım. Şöyle ki, dünyaya 25 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları tarafından yaşam için uygun koşullar taşıdığı düşünülen gezegende sıvı su bulunduğu da tahmin ediliyor.
2: Güneş sisteminin yakın çevresinde yaşam barındırma potansiyeli taşıyan yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları dünyaya sadece 25 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin sıvı suya sahip olabileceğini doğruladı. Güneş sisteminin kozmik kapı komşusu olarak nitelendirilen öte gezegene GJ3378b adı verildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin yaptığı yeni gözlemler, gezegenin yaşanabilir bölge sınırları içinde yer aldığını ortaya koydu. Gezegen, yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor. Aynı zamanda yıldızından aldığı radyasyon miktarı, dünyanın güneşten aldığı miktarın %90'ına denk geliyor. Bu da yüzeyde sıvı su bulunabilmesi için en önemli şartlardan birinin sağlanmış olabileceği anlamına geliyor. Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. Daha önce dünyanın 5,3 katı olduğu tahmin edilen kütle son ölçümlerle 2,3 katına revize edildi. Kütle oranının düşmesi gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları yine de temkinli. Çünkü gezegenin yaşam barındırıp barındırmadığını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan atmosferin varlığı henüz bilinmiyor. Elde edilen son bulgular, yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.
1: Efendim şimdi sizi Cihan Salih ile tanıştıracağız. O 11 yaşında bir Suriyeli. Ailesi iç savaş çıktığında Türkiye'ye gelmişti ve kendisi de İstanbul'da doğdu. Esad rejiminin devrilmesinin ardındansa memleketine, Şam'a döndü ve şu an çektiği Türkçe videolarla Suriye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor. Sosyal medyada da oldukça popüler. Şimdi sizi Cihan'la, Cihan'ın hikayesiyle tanıştıracağız. Merhaba Cihan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş buldum sizi.
1: Cihan, biz videolarını izledik. Hakikaten çok da keyif aldık. Yani senin sayende aslında şöyle Şam'ı, Suriye'yi Türkçe bir biçimde görmüş olduk. Sen Türkiye'de doğup büyüdün. Şimdi ise Suriye'de yaşıyorsun. Şöyle iki ülkeyi düşündüğünde aklına ilk hangi güzel anılar geliyor?
3: İki ülke hakkında şunu düşünebilirim. Ortak tarihler var. Yani iki ülkeyi de ben gezdim. Türkiye'yi de gezdim, burayı da gezdim. Burada da benzettiğim camiler var. Süleymaniye Camisi'ne benzettiğim bir cami var. Ortak tarih benzerliği var bence.
1: Peki nereden çıktı bu video çekme fikri, Suriye'yi tanıtma ihtiyacı hissi nereden çıktı? Ya ben bunu yapmalıyım, ne zaman dedin ya da hedef kitlen kim mesela? Kimlere tanıtıyorsun Suriye'yi?
3: Ben daha çok Türklere tanıtıyorum ve böyle.
1: Böyle video.
3: İlk önce de şöyle başladım.
1: Buyur.
3: Babamla birlikte Suriye Türkiye'de babam Suriye anlatıyordu, ben de hep merak ediyordum. Sonra Suriye'ye geldik, tarihi yerleri gezmeye başladık. Sonra da babam dedi ki istersen bir video çekelim, belki olur dedi. Ben de olur dedim. İlk önce zaten Beptum'u da çektik. Ben de bilmiyordum böyle yerel olacağını.
1: Aslında şöyle, öyle değil mi? Sen Türkiye'de doğdun, Türkçe biliyorsun, Türkçe'yi öğrendin, burada yetiştin. 11 yaşında ancak Suriye'ye gidebildin, öyle değil mi? Yani sen de Suriye ile yeni tanıştın.
3: Evet, öyle oldu.
1: Gerçekten öyle oldu. Şimdi videolarını izleyen acaba Türk arkadaşlarından tepkiler geliyor mu? Onlar sana en çok neyi soruyorlar mesela, buraları görünce ne yorum yapıyorlar sana?
3: Buraları görünce bir yorum yapmadılar ama bana sadece nasılsın filan sordular.
1: Ne söylediler?
3: Sadece nasıl olduğumu sordular. Nerede yaşıyorsun? Arkadaşlarım, okul arkadaşlarım.
1: Nerede yaşıyorsun peki? Bize biraz anlatır mısın Cihan Salih? Şam nasıl bir yer?
3: Şam açıkçası beğendim. Şu anda da Macim'deyim. Bilenler
1: Şu an neredesin böyle. Cihan? Tam duyamadım. Şam'ın neresindesin?
3: Muhacirin bölgesindeyim.
1: Muhacirin bölgesindesin. Bu arada senin görüntülerini de biz paylaşıyoruz. Şam Emeviye Camii'ni şöyle bir gezerken, Baptuma'yı değil mi? O tarihi kapının olduğu yeri. Ben de ziyaret etme fırsatı bulmuştum Şam'ı hakikaten Cihan Salih. Tam da böyle rejimin devrilmesinin ardından çok tarihi noktalardı. Herhalde orada anlatacak çok şeyin vardır değil mi?
3: Evet, evet. Dün zaten çekmiştim iki yer. Bir Hicaz tren istasyonu, bir de Azım Sarayı.
1: Şimdi Hicaz tren istasyonu var, Baptuma var, Şam Emeviye Camii var. Başka nereler var Şam'da?
3: Azım Sarayı var. Başka Şam Kalesi. Şam Kalesi, hep Halep'te birazcık büyüdüm birazcık da. 6 ay. O yüzden bazen karıştırıyorum, Halep Kalesi falan diyorum.
1: Peki en sevdiğin yer neresi bu saydıklarının arasında? Şimdi diyelim ki Türkiye'den bir arkadaşın, okul arkadaşın geldi Şam'a. Onu gezdireceksin. Nereleri gezdirirsin?
3: Emevi Camii'ye, ilk önce Emevi Camii'ye gezdirirdim.
1: Neden? Çok mu güzel Emevi Camii?
3: Çünkü yapısı o kadar insanı büyülüyor ki hiç anlatılmaz gibi.
1: Evet. Katılıyorum sana hakikaten. Ben de çok etkilenmiştim Emevi Camii'nden Cihan Salih. Tam da şimdi görüntüsünü gösteriyoruz. Bu avluda durunca, o bezemeleri görünce hakikaten insanı çok fazla etkileyen noktaları var bu caminin. Şimdi sen Şam'a da Suriye'ye de aslında yeni yeni alışmaya başlıyorsun, öyle değil mi? Arapçan nasıl? Türkçen kadar güzel mi?
3: Yani öğrenmeye çalışıyorum Arapçayı.
1: Peki özlüyor musun Türkiye'yi, İstanbul'u?
3: Evet ya, orada doğduğum için oraya alışmıştım. Özlüyorum, evet.
1: Nereleri çok seviyordun mesela İstanbul'da en çok?
3: İstanbul'da Konya, İstanbul. Yani Türkiye olarak Konya'yı çok beğenmiştim. Halam da orada yaşıyor. O yüzden bazen Konya'ya gidip geliyorduk. İstanbul'da da Üsküdar'a çok gidiyorduk. Üsküdar'ı çok beğendim.
1: Halan Konya'da yaşadığı için de aslında Konya'yı da biliyorsun yani. Orası o halde senin dikkatini oldukça çekmiş. Pekala, şöyle Türkiye'de arkadaşların seni muhtemelen izliyorlardır. Onlarla irtibatta mısın? Hala konuşuyor musunuz telefonla?
3: Bazen.
1: Onlar seni özlüyorlar mı? Neler söylüyorlar?
3: Özlediğini söylüyorlar işte, gelebilecek misin filan.
1: Gelecek misin yoksa Cihan Salih, tekrar bir gelir misin şöyle İstanbul'a arkadaşlarına buluşmaya?
3: Yok, daha gelemiyorum.
1: Belki tatilde gelirsin, olmaz mı?
3: Gelemem ki.
1: Neden? Gelirsin babanla belki bu sefer ziyarete gelmiş olursunuz. Artık senin evin, memleketin değil mi? Kavuştun memleketine, Şam'a. Şam'ın güzelliklerini bir yandan bizimle anlatıyorsun. Bir yandan da şöyle tatillerde arkadaşlarına tekrar buluşmuş olursun buralarda da. İstanbul hasretini de gidermiş olursun aslında. Bu arada şimdi bir yandan görüntüler de geliyor ekrana. Cihan Salih, senin o gezdiğin, anlattığın yerler. Hakikaten pek çok kişi bilmiyor Şam'ı nasıl bir şehirdir diye. Bize biraz anlatır mısın? Nasıl bir şehir?
3: Şurada oldukça şey var. Osmanlı tarihi var. Şam'da da bir sürü Osmanlı tarihleri Türklere video olarak çıkartmaya çalışıyorum. Daha çok Osmanlı yapısına, Osmanlı'dan kalan bir şehir olduğu için Osmanlı yapılarını daha çok görebiliyoruz.
1: Peki son soru şöyle olsun Cihan Salih, hedefin ne? Mesela ileride bir turist rehberi mi olmak istersin yoksa başka bir meslek mi istersin? Şimdi hem Türkçe biliyorsun hem Arapça biliyorsun. Çok fazla dil de bilmiş olacaksın. Var mı bir hedefin meslek olarak da?
3: Rehberlik olabilir ya da pilot da olabilir.
1: Ah ne güzel olur. Çok teşekkür ederiz evet. Cihan Salih. Katıldığın için, yayına katıldığın için başarılar diliyoruz sana da. İnşallah sen böyle hep bize Suriye'yi, Şam'ı böyle güzellikleriyle tanıt. Biz de seni takip edelim. Çok sağ ol katıldığın için. Efendim Cihan Salih'le konuştuk, Suriye'den, Şam'dan bize bağlandı ve böylece artık burası hafta sonunda sonuna gelmiş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta denizlerin doldurulmasıyla inşa edilen havalimanları ekrana geliyor. Türkiye'den iki havalimanının da yer aldığı mühendislik harikası tesisler hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Airport'un uçuş rotası, palmiyelerle süslü caddeleri, göz kamaştıran evleri, kilometrelerce uzanan plajlarıyla sinema endüstrisinin merkezi Hollywood'a ev sahipliği yapan Los Angeles. Güntay Şimşek'in konuğu, savunma sanayisinde ürünler geliştiren Beyond Teknolojileri Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dönmez. Airport, bugün saat 12.15'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar. Bugün 5 Temmuz ve saatler 12'ye geliyor. Günün tam da ortasındayız. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam saat 18'e kadar her saat başında beraberiz. Hızlıca başlayalım bu dilime. NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım başladı. Tabii Ankara'da da son hazırlıklar yapılıyor. Peki ne durumda acaba? Emre Karaca'dan öğreneceğiz. Emre, nedir notların?
1: Tarihi NATO zirvesi için artık saatler kaldı demek yanlış olmayacak. Bizler de şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen çevresindeyiz. Bir yandan kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim son hazırlıkları ve son durumu sizlere göstersin. Ben de notlarımı sizlere aktarayım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi gözüküyor. Burası önümüzdeki 3 gün boyunca basın mensupları için ana bir arter noktası olacak, merkez olacak. Burada 3000'e yakın basın mensubunun hem uluslararası hem yerel olarak burada çalışması bekleniyor. Ve burası bizler için adeta gelişmeleri takip edebileceğimiz, liderlerin yapacağı temasları sizlere aktaracağımız nokta olacak. Orada şu an hummalı bir çalışma olduğu notunu düşeyim. NATO afişleri gözüküyor. Artık dış cephedeki son hazırlıklar tamamlandı. İç cephede bazı hazırlıklar var. Tabii külliyenin çevresinde de bazı yine pankartlar göze çarpıyor. Key to security, yani güvenliğin anahtarı da bu önemli zirvenin bir başka sloganı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çok uzun zamandır aslında hazırlıklar vardı ancak son birkaç günde yoğunlaştığını söyleyelim. Caddelerde bir boşluk görülüyor. Çünkü birçok güvenlik tedbiri alındı. 55 binden fazla emniyet mensubunun sokaklarda olduğunu söyleyeyim. Cüneyt Erdoğan'dan da rica edeyim. Şu anda yollar boş. Aslında normal bir rutinde bu yolların trafiğinin daha yoğun olması bekleniyordu. Ancak şu anda alınan tedbirler çerçevesinde hem bazı yerler kırmızı hat olarak belirlenmiş durumda. Geçişlere müsaade edilmiyor. Bugün biraz daha aslında esnek bir planlama olduğunu söyleyelim. Ancak yarından itibaren bu caddelerde sivil araçların geçişinin çok daha sınırlanacağını ifade etmekte fayda var. Şimdi yarından itibaren aslında o NATO turu başlıyor diyebiliriz. Yarın çok önemli bir basın toplantısı var. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yapacağı açıklamalar önemli olacak. Aslında tam olarak resmi olmasa da bir açılış konuşması anlamı taşıyor. Ardından salı güne gözler çevirecek. Tabii salı günü akşam yemeği yenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanı

0: Başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen NATO liderleri ve NATO zirvesinin kapsamında davet edilen NATO üyesi olmayan bazı ülkelerin liderleri de burada olacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Güney Kore Cumhurbaşkanı gibi. Tabii NATO çatısı altında birçok alt başlıkta yine çeşitli kümelerde görüşmelerin trafiğinin olacağını söyleyelim. Tabii çok merak edilen bir konu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek mi? Muhtemel olarak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyleyelim. Hangi konsepte, hangi formatta olduğu resmi olarak açıklanmış değil. Ancak iki lider görüşecekler. Tıpkı geçen yıl NATO zirvesinin gerçekleştiği Lahey'de olduğu gibi. Ardından gözler çarşamba gününe çevrilecek. Tabii en önemli gün çarşamba günü. O gün hem o liderlerin yapacağı oturumun gerçekleşeceğini söyleyelim. Önemli bir oturum olacak. Ardından gözler de NATO bildirgesine çevrilmiş olacak. NATO bildirgesi konusunda geçtiğimiz yıl önemli bir revize gelmişti. Lahey'de revize küçültüldü. Yani eskiden NATO bildirgeleri çok uzun olurdu. Maddeler halinde olurdu. Ancak geçen yıl bu konuda bir adım atıldı ve çok kısa 5-6 paragraflık bir NATO bildirgesi hazırlanmıştı. Yine buna benzer bir çerçevede bir çerçevenin oluşması bekleniyor. Tabii bu çok önemli bir vesika olacak. Hem önümüzdeki döneme ilişkili olarak önemli işaretler verilecek, ipuçları verilecek. Yeni dönemin küresel ajandası adeta belli olacak. Hem de liderlerin neler konuştuğunun en azından ipuçlarını edinmiş olacağız çarşamba günü. Şimdi bir kez daha rica edeyim Cüneyt Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Beştepe'yi göstersin. Burada humbalı hazırlıkların devam ettiğini söylemiştim. Sokaklar önümüzdeki gün, yani yarından itibaren aslında tamamen boşalacak. Çünkü kırmızı alan içerisindeyiz şu anda. Bu alan içerisinde hem hummalı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çünkü 32 lider gelecek. Çeşitli otellerde kalacaklar. Tabii bazı liderlerin Esenboğa Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bazı liderlerin yeni açılan Ankara Havalimanı'na tesisine inmesi bekleniyor. Bu anlamda o yolların da, o arterlerin de yoğun güvenlik tedbirleri alındığını vurgulamakta fayda var. Şimdi küresel gündem ve dünyanın gözü kulağının burada olduğunu ifade etmiştik. Birçok ikili temas yaşanması da bekleniyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı temasların çok önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Tabii resmi bir program açıklanmış olmasa da Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni gibi isimlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini bekliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme önemli. Şu dipnotu da aktarayım. ABD Başkanı Donald Trump İlk döneminde de, ikinci döneminde de Türkiye'ye bir resmi ziyaret gerçekleştirmemişti. Bu anlamda bir ilk olacak. Onun yapacağı ziyaret önemli. Tabii NATO zirvesi kapsamında verilecek mesajlar, hatta verilecek mimikler, vücut dili, yüz ifadeleri de çok önemli olacak. Bu anlamda 3 gün boyunca dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. Bizler de hem bugün hem de ilerleyen günlerde buradaki detayları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca ve kameraman arkadaşımıza. NATO zirvesine geri sayım başladı dedik, adım adım biz de tüm gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii zirve öncesi turkuaz operasyonları da hız kesmeden sürüyor. Ankara'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan 46 şüpheli gözaltına alındı.
2: 150 civarında bir hedefi sadece operasyon turkuaz bağlamında aldık.
3: Silahlı paylaşımı yaptılar. Emniyetin çalışmasıyla yakalandılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından NATO zirvesi öncesi başkente turkuaz operasyonları yürütülüyor. Ekipler sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki suç unsurlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberleri genişletildi. Ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.
1: Devam edelim. Sıradaki haberimizde İstanbul Maltepe'de bir restoranda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. Bakalım detaylara. Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde iki katlı bir restoran burası ve yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede restoranın büyük kısmına yayıldı. Son durum olarak aktarıyoruz görüntüler o yangın çıkan restorandan ve ekipler hala müdahale ediyor yangını söndürmek için. Tekrar edelim, burası Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde iki katlı bir restoran. Bakın alevler büyük bir kısmını, neredeyse tamamını sarmış vaziyette. Yangının neden çıktığıyla ilgili de henüz bir bilgi

0: yok ama büyüdü yangın kısa sürede ve itfaiye ekipleri de müdahale ediyor kontrol altına almak için. Görüntülerde en az iki itfaiye aracının olduğunu görüyoruz. Vinçler yardımıyla, tazyikli sularla yangın söndürülmeye çalışılıyor. Tabii iki katlı olduğu için ahşap malzemenin de kullanıldığını görüyoruz az çok. Bu da sanırım yangının epey hızlı yayılmasına neden oldu. Ve hala ekiplerin müdahalesi sürüyor yangına. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Üretim maliyetlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
2: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
1: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
1: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
0: İstanbul'da iki çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı o kadar kabarık ki yaşlarından fazla. Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.
2: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
3: Polis de geldi.
2: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
0: İstanbul, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. Sarıyer'de gece manzarasında koşan 32 ülkeden 370 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcu birincilik için kilometrelerce koştu. Ancak parkur bu kez gündüz değil, gece koşuldu.
4: 38 göğüs numarasıyla
2: İstanbul Sarıyer, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. 32 ülkeden 370 sporcu ter döktü.
5: Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık.
2: 3 ayrı etaptan oluşan maratonda sporcular İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yarıştı.
5: Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu, hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşuyor.
2: Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
0: Alkışlıyoruz. Roketsan tarafından

0: geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu Türkiye'de bir ilki başardı. Açık denizde yapılan atış testinde hareket halindeki insansız deniz aracını tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Tayfun Blok 3 sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı dedi.
1: Hareketli hedefi tam isabetle vurdu. Denizde hareket halinde olan insansız deniz aracını imha etti. Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu atış testini başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu açık denizde hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Senaryo kapsamında düşman unsuru olarak belirlenen yaklaşık 7 metre boyundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, hipersonik hızlara ulaşan füze tarafından hedef alındı. Gerçek patlayıcı harp başlığıyla yapılan testte füze hedefi imha etti. Atış testiyle Türkiye'de ilk defa bir balistik füze tarafından denizde serbest gezen insansız deniz aracı başarıyla vurulmuş oldu. Atış testini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, emeği bulunan tüm mühendisleri ve teknisyenleri tebrik etti.
2: Tayfun füzesinin Blok 3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Tayfun füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteğiyle savunma sanayimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Tayfun füzesi, derinlikteki hedeflerde etki yaratacak güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak biliniyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmiyor. Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasar durumlarının önüne geçiyor.
0: Şimdi bu dilimi noktalayalım ama saat başında buradayız. Hem bağlantılarımız olacak hem konuklarımız olacak. NATO zirvesini takip etmeye devam edeceğiz. Bekleriz efendim.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Hava yoluna olan talep arttıkça yeni havalimanlarına duyulan ihtiyaç da büyüyor. Uygun kara alanı olmayan yerlerde deniz doldurularak çözüm üretiliyor. Dünyada deniz dolgusu üzerine inşa edilen sayılı havalimanlarından ikisi Türkiye'de bulunuyor. Denizlerin doldurulmasıyla inşa edilen havalimanlarını araştırdı. Airport'un rotasında palmiyelerle süslü caddeleri, göz kamaştıran evleri, kilometrelerce uzanan plajlarıyla sinema endüstrisinin merkezi Hollywood'a ev sahipliği yapan Melekler Şehri Los Angeles yer alıyor. Programımızın konuğu savunma sanayisine ürünler geliştiren Beyond Teknolojileri Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dönmez. Milli Muharip Uçak Kağan'da üretim ve test takvimine yeni planlama. Elektrikli uçak Alya CX-300 yolcu taşımaya hazırlanıyor. Airport başlıyor.

Artık bazı havalimanları karada değil doğrudan denizin üzerine inşa ediliyor. Küreselleşen dünyada havayolu taşımacılığına olan talep her geçen gün artarken büyük metropollerin genişleyecek kara alanının kalmaması veya dağlık engebeli araziler havacılık mühendislerini radikal çözümler üretmeye zorluyor. Bu çözümlerin en görkemlisi ve zorlusu hiç şüphesiz deniz dolgusu yöntemiyle inşa edilen havalimanları. Dünyada tamamı veya çok büyük bölümü deniz yatağı doldurularak inşa edilen havalimanı sayısı giderek artıyor. Son yıllarda Türkiye ve Çin'in yaptığı devasa yatırımlarla bu teknoloji havacılık gündeminin en üst sırasına yerleşti. Türkiye'de deniz doldurularak inşa edilen ilk havalimanı Ordu Giresun oldu. 2015 yılında tamamlanan havalimanı Avrupa'da da alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Proje için yaklaşık 36 milyon ton taş denize dökülerek devasa bir platform oluşturuldu.

0: malzemesi kullanılarak çok daha derin bir deniz yatağı üzerine kuruldu. Yılda 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, bölgenin ulaşım ve lojistik altyapısına önemli katkı sağladı. Tamamen yapay bir ada üzerine inşa edilen ilk büyük uluslararası havalimanı ise Japonya'daki Kansai oldu. Osaka Körfezi'nin ortasına kurulan bu mühendislik harikası 1994 yılında hizmete açıldı. Kansai Uluslararası Havalimanı'nı inşa eden mühendisler, tesisin 50 yıl içinde toplam 5,7 metre oturacağını hesaplamıştı. Hizmete girdiği 1994 yılından bu yana havalimanında toplam oturmanın yaklaşık 12 metreye ulaştığı belirtiliyor. Uzun süredir bu batışı yavaşlatmak için
1: insan yapımı bir adada yer alan Kansai International Airport'tayız. Burası Japonya'nın mühendislik, disiplin ve geleceği planlama anlamında kendilerini gösterdiği bir proje olarak da dikkat çekiyor. Bu anlamda da dünyanın en önde gelen havalimanlarından birisi. Yani insan yapımı bir adada yer alan en önemli havalimanlarından birisi. Depremlere ve tayfunlara karşı korumak üzere de ciddi anlamda tedbirler alınmış. Bunun için de mühendislik projeleri geliştirildiği için de ciddi anlamda da üzerine dikkatleri toplamış bir havalimanı.
0: Osaka Körfezi'nde tamamen insan yapımı bir ada üzerine kurulan bu havalimanı hem teknik zorlukları hem de stratejik konumuyla havacılık dünyasında eşsiz bir yere sahip. Yaklaşık 1055 hektarlık iki yapay ada üzerine kurulu olan Kansai Havalimanı, Osaka-Kyoto-Kobe üçgeninin ana uluslararası kapısı konumunda. Mühendislik literatüründe imkansızın başarılması örneklerinden biri sayılan havalimanı, Amerikan İnşaat Mühendisleri Cemiyeti tarafından Millennium'un anıtı ödülüne layık görüldü. Kansai Havalimanı'nın gelir modeli oldukça çeşitli. Havalimanını ana karaya bağlayan Skygate Köprüsü'nden alınan ücretler bunlardan biri. Ayrıca uçak iniş kalkış ve park ücretleriyle yolcu servis bedelleri bulunuyor. Duty free satışları, restoranlar ve terminal içindeki mağaza kiraları da önemli gelir kalemleri arasında. Ayrıca 24 saat açık olması Kansai'yi Asya'nın önemli kargo aktarma merkezlerinden biri haline getirdi. Ada üzerindeki otel ve ofis alanlarından elde edilen kira gelirleri de işletme dengesine katkı sağlıyor. Deniz üzerine inşa edilen havalimanları arasında en dikkat çekici projelerden biri de Çin'de yürütülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti anakarasında tamamen yapay ada üzerine kurulan ilk proje olan Dalian Jinzhuang Uluslararası Havalimanı inşaatında sona yaklaşılıyor. Bohai Körfezi'nde 21 kilometre karelik devasa bir dolgu alan üzerine kurulan bu mega meydan tamamlandığında Hong Kong ve Kansai'yi geride bırakarak dünyanın en büyük açık deniz havalimanı unvanı alacak. İlk etapta 43 milyon, nihai aşamada ise 80 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan proje, Çin'in teknolojik gücünün bir sembolü olarak görülüyor. Deniz doldurularak inşa edilen havalimanları arasında Hong Kong önemli bir yere sahip. Havalimanı dağlık bir adanın tıraşlanıp denizin doldurulmasıyla oluşturuldu. Katar'a hizmet veren Doha Hamad ise büyük bölümü Basra Körfezi'nin doldurulmasıyla inşa edildi. Güney Kore'nin başkenti Seul'e hizmet veren Incheon Havalimanı da iki ada arasındaki denizin doldurulmasıyla oluşturuldu. Japonya'daki Chubu Centrair ise Kansai tecrübesiyle inşa edilen daha küçük ama modern bir tesis olarak hizmet veriyor. Deniz üzerine havalimanı yapmak artık sadece mühendislik başarısı değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik gücünü, teknoloji seviyesini ve geleceğe bakışını gösteren stratejik bir yatırım haline geldi. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda deniz dolgusu havalimanlarının sayısı artacak ve bu yarışta yeni rekorlar kırılmaya devam edecek.

Hollywood'u, göz kamaştıran evleri, kilometrelerce uzanan plajları, lüks mağazaları ve her mevsim güzel havası. Airport bu hafta sizi dünya film endüstrisinin başkenti, melekler şehri Los Angeles'a götürüyor. Los Angeles seyahatimiz Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. 13 saat 45 dakika süren uçuşun ardından Los Angeles Havalimanı'na teker koyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles, nemin, fırtınanın, aşırı sıcak ve soğuğun olmadığı bir şehir. Bir kere gidenin bir daha ziyaret etmek isteyeceği bu güzel şehrin sokaklarında ise her an ünlü birilerine rastlamak mümkün. Dünya film endüstrisinin en önemli merkezi Hollywood'a da ev sahipliği yapar şehir, tropikal ve Akdeniz ikliminin özelliklerine sahip. Şehirde hiçbir zaman aşırı sıcak ve soğuk yaşanmıyor. İşte asla vazgeçemeyeceğiniz Los Angeles'ta keşfedilecek 7 nokta. Los Angeles denince hiç kuşkusuz ilk akla gelenlerden biri Beverly Hills oluyor. Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz Beverly Hills, ünlü isimlerin oturduğu lüks villalar, palmiye ağaçlarıyla dolu caddeler ve dünya çapında markaların mağazalarına ev sahipliği yapmasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelmiş bir bölge. Rodeo Drive, Beverly Hills'in en ünlü caddelerinden biri. Dünyanın en lüks markalarının podyumu olan Rodeo Drive'da vitrin tasarımlarını seyretmekten alışverişe vakit kalır mı bilemiyoruz. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğa sahip olan cadde, ünlü Sunset Bulvarı'nın güneyinde yer alıyor. Uluslararası moda merkezi olan cadde, 1906 yılında tasarlanmış. Binaların mimarisi ve lüks otomobilleriyle de ilgi odağı olan caddede alışveriş yapmak isteyenleri uyaralım. Çünkü burada her şey ateş pahası. Rodeo Drive'deki keşif yürüyüşümüzü Pretty Woman filminin çekildiği otelin önünde sonlandırıyoruz.

Los Angeles'ın simgelerinden biri olan Hollywood tabelası 1923 yılında hizmete açılmış. Bilindiğinin aksine sinema endüstrisiyle bir ilgisi bulunmayan tabela gayrimenkul reklamı için tasarlanmış. Lee Dağı'nda yer alan Hollywood tabelasındaki her harf 16 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip. Bu nedenle çok uzaktan bile rahatlıkla görülebiliyor. Yazısı dünyanın en çok birlikte fotoğraf çektirilen objelerinden biri. Bu nedenle şehre çok yakın olmamasına rağmen ziyaretçisi hiç eksik olmuyor. Özellikle sosyal medyada paylaşmak için poz verenler en iyi fotoğrafı yakalamak için yoğun mesai harcıyor. Ancak tabelaya 50 metreden daha fazla yaklaşılmasına izin verilmediğini hatırlatalım. Los Angeles'ta en fazla ziyaret edilen yerlerden biri de sinema endüstrisine adını veren Hollywood bölgesi oluyor. Bölgeyi keşfe Hollywood Bulvarı ile başlıyoruz. Rengarenk bir kimliğe sahip bulvar Walk of Fame, yani şöhretler yolu ile ünlü. Yolda yürürken bir yandan filmlerden tanıdığımız hangi ünlülerin isimlerinin caddenin zemininde olduğunu kontrol ediyoruz. Eski ve yeni oyunculardan film yönetmenlerine yaklaşık 2400 ismin yer aldığı Walk of Fame'de sadece Muhammed Ali'nin adı diğerlerinden farklı bir noktada yer alıyor. Bunun nedeni ise ünlü boksörün adının Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le aynı olması dolayısıyla ismin üzerine basılmaması için tabelanın yere değil de duvara konmuş olması. Kalabalıktan ilerlemekte zorlandığımız bulvarda Çin tiyatro binasının avlusuna giriyoruz. 1927 yılında açılışı yapılan tiyatro, ihtişamlı giriş kapısıyla dikkat çekiyor. Binanın avlusunda ise ünlülerin isimleriyle birlikte el ve ayak izleri de bulunuyor. Beton kalıplar üzerine her ünlünün kendisinden alınan izlerin yapılış tarihlerini de görebilirsiniz.

sokak boyunca Hollywood yıldızlarının kıyafetlerini giyen kişilerle karşılaşacağınız bölgede, ayrıca Oscar ödüllerine ev sahipliği yapan Kodak Tiyatrosu ve Madame Tussauds Müzesi de ziyaret edilebilir. Venedik bölgesi girişimci Abbot Kinney tarafından 1905 yılında bir tatil beldesi olarak kurulmuş. Bölgenin en önemli merkezi ise Venedik plajı. Koşanlar, yürüyenler, kaykaycılar, basketbol ve tenis oynayanlar, alışveriş yapanlar, sokak satıcıları, denize girenler, güneşlenenler. Plaj bölgesi her haliyle Los Angeles'ın çok kültürlü havasını yansıtıyor. Özellikle kaykay yapanlar ilgiyle izleniyor. Açık alandaki spor salonuysa dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger'in burada antrenman yapmasıyla ünlü. Bir dönem Kaliforniya valisi olarak da görev yapan ünlü yıldızın çalışırken çekilmiş fotoğrafları duvarları süslüyor. Venedik plajının hemen yanında ise Venedik kanalları yer alıyor. İtalya'nın Venedik şehrini birebir yansıtmak için inşa edilen kanallar da bölgeyle birlikte 1905'te açılmış. İlk yıllarda ilgi çeken kanalların büyük kısmı 1929 yılında yol yapmak amacıyla doldurulmuş. 40 yılı aşkın süre atıl kalan kanallar 1993 yılında yeniden açılmış. Bugün şehrin en özel yerleşim yerlerinden biri olan kanal bölgesi, iki katlı evleri ve kemerli köprüleriyle turistlerin de uğrak yerlerinden biri konumunda. Venedik bölgesindeki son durağımız ise alışveriş caddesi Abbot Kinney oluyor. Sahilden ve kanallardan birkaç dakika uzakta yer alan bölge, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzerliğiyle dikkatimizi çekiyor. Yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan alışveriş caddesinde, son moda ürünlerin yer aldığı mağazalardan kafelere, şık restoranlardan sanat galerilerine kadar farklı alternatifler bulunuyor. Santa Monica İskelesi aile eğlence parkı olarak Eylül 1909'da hizmete açılmış. Parkın girişindeki tarihi atlı karınca ise 1920'den bu yana ziyaretçilerini eğlendiriyor. Her renkten ve çok çeşitli yaş gruplarından ziyaretçileri çeken parkta çok uzaktan bile görülebilen dönme dolap güneş enerjisiyle çalışıyor. Çocuklar için oyun parkları da bulunan bölgede ayrıca kafe ve restoranlar da yer alıyor. Sağlı sollu renkli satıcılara ev sahipliği yapan iskelenin ucundan ise okyanusu izlemek mümkün. Los Angeles'ı tepeden keşfetmek isteyenlerin adresi Griffith Rasathanesi oluyor. Hollywood Dağı'nın eteklerinde yer alan rasathane 1935 yılında açılmış. Daha sonra Kasım 2006'da yenilenen rasathanede dünya, evrenin oluşumu ve uzayla ilgili çeşitli çalışmalar sergileniyor. İşlemeli tavanıyla dikkat çeken rasathanede uzay seyahatinde kullanılan araçlar ve objeler de yer alıyor. Uzayın gözlenmesinde kullanılan teleskopun bulunduğu çatı katı ise Los Angeles manzarasına sahip. Dünyaca ünlü pek çok filmin çekildiği Universal stüdyoları da Los Angeles'ta yer alıyor. Stüdyolara girişin ücretli olduğunu hatırlatalım. Biz de bilet alıp stüdyolara keşfe çıkıyoruz. İlk olarak etrafı keşfetmek için açık bir otobüse binip kısa bir tura katılıyoruz. Rehberimiz filmlerin nasıl çekildiğini anlatırken bir anda kendimizi King Kong filminin içinde buluyoruz. Turumuz devam ederken filmlerde kullanılan arabalar, sokaklar ve evleri görüyoruz. Bir sel sahnesinin nasıl çekildiğine canlı olarak tanıklık ediyoruz. Oh my God.

Otobüsümüzle ilerlerken köpek balığı saldırısına uğrayıp kendimizi Hızlı ve Öfkeli filminin içinde buluyoruz. Jurassic Park ve dinozorlar stüdyoların en çok ilgi çeken kısmı. Hollywood filmlerinde görmeye alıştığımız dinozor karakteri hemen girişte ziyaretçileri karşılıyor. Gerçeğe oldukça yakın olan dinozor, çocukların yanı sıra büyüklerin de ilgisini çekiyor. Ardından yağmurluklar giyilip heyecanlı bir yolculuğa çıkılıyor. Suyun içinde ilerleyen araç bir anda dinozorların saldırısına uğruyor. Tünele girip dik bir yokuştan hızla aşağı iniliyor. Transformers, Mumya ve Minyonlar gibi filmlerinde üç boyutlu turlarının yer aldığı stüdyolarda en büyük alanlardan biri de Harry Potter filmine ayrılmış. Büyükçe bir kasabanın yer aldığı bölümde adrenalin tutkunları için roller coaster iyi bir alternatif. Universal stüdyolarında son durağımız ise su dünyası oluyor. Kevin Costner'ın pek işe başarısı sağlamayan filminden esinlenen oyun, gelenlere oldukça eğlenceli anlar yaşatıyor. Oyunun en heyecanlı sahnesi ise bir uçağın patlayarak suya inmesiyle yaşanıyor. Universal stüdyoları ile birlikte Los Angeles turumuz sona eriyor. Sizi Los Angeles'tan en renkli görüntülerle baş başa bırakıp biz yeni keşif noktalarında karşınızda olmak üzere yolculuğumuza devam ediyoruz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Dünya kamikaze drone teknolojilerini, dronları konuşuyor. Türkiye bu noktada nerede? Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde önemli hizmetler veren bir markayı, bir drone teknolojisini konuşmak istiyoruz. Beyond Teknolojileri Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez konuğumuz. Mehmet Bey merhaba.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Bu alanda önemli bir mesafe kat etmişsiniz. Sessiz ve derinden ilerlemişsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ciddi anlamda katkınız söz konusu. Bu hikaye nasıl başladı? Öncelikle oradan bir bize giriş verir misiniz?
1: Hikaye şöyle başladı. Aslında biz savunma sanayi şirketi bizim ana şirketimiz değil. Lojistik, madencilik, inşaat alanında yatırım yapan bir şirketiz. Ama herkesin içerisinde, her çocuğun içerisinde bir heyecan olur. O heyecanı yaşatmak için hayata tutunur. Biz de bu heyecanı yaşatmak için 6 yıl öncesinde savunma sanayinde yapay zeka üzerine kurulu bir şirketi faaliyete geçirdik. Asıl amaç bizim üretmek istediğimiz yapay zeka çözümleriydi. Ama sahada terörle mücadelede ki çözümler terörle mücadelenin etkin hale gelebilmesi için askerimizin ihtiyaç duyduğu ve dünyanın bir yöne doğru ilerlediği savunma sanayinde drone teknolojisine yatırım yapma kararı aldık. Dronlarımız 600 gramdan 7 kiloya kadar farklı segmentlerde yük taşıma özelliğine sahip olup en büyük özelliği, bizim seçilmemizi sağlayan özelliği anti-jammer sistemi. Aslında anti-jammer sistemi de demek de doğru değil. Drone savarların düşüremediği, elektronik harbin düşüremediği bir drone yazılımı ve bu yazılımla beraber etkin kullanımını sağlamış olduk.
0: Şimdi birkaç segmentten bahsettiniz. Ben inceledim de. Bu segment farklılıkları size nasıl bir avantaj sağlıyor? Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ne gibi görevler üstleniyor?
1: Segment farklılıklarının farklı fraksiyonları var. Bunları şöyle nitelendirebiliriz. Bir komandonun, bir özel harekatçının, bir bireyin, bir askerin kullanabileceği basit dronlardan daha komplike dronlara doğru gidiyor. Hepsinin farklı kullanmaları.

0: alanları var. Şöyle örnek göstermek gerekir. Bir tabancayla piyade tüfeği, roket atar, uçak savarın nasıl farklı özellikleri ve yıkıcı etkisi varsa bu dronların da personel etkisiz hale getirebilecek özellikleri, zırhlı aracı etkisiz hale getirebilecek özellikleri, büyük bir binanın bir kısmını etkisiz hale getirebilecekleri özellikleri var. Bu nedenle çok çeşitli ürün gamında kamikaze ailesinin en geniş yelpazesi var diyebiliriz.
1: Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir ürünü vermek kolay olmasa gerek?
0: Kolay olmaz. Türkiye'nin en zor alımı yapan, ya da doğrusu cümleyi düzelteyim, dünyanın en zor alım yapan kuvvetinden bahsediyoruz. O da neden? Savaş tecrübesi çok yüksek. Terörle mücadele seviyesi ve tecrübesi çok yüksek. Sahada birebir kullanıldığı için, birebir testleri yapıldığı için ürün görülüp %100 emin olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebiliyor.
1: İsterleri de yüksek dolayısıyla.
0: İsterleri çok yüksek. O isterleri karşılamak bizim için ayrıyeten onur verici bir durum.
1: Peki bu isterler çerçevesinde ürünü sahada kullanılıyor. Çok sayıda var. Yanılmıyorsam 10.000'in üzerinde çıktı.
0: 10.000, 15.000 üzerinde teslimatımız,
1: evet,
0: oldu.
1: Dolayısıyla yeni bir ürün tasarlamak için insan kaynağı anlamında, malzeme anlamında, teknoloji anlamında oluşan dar halka neresi bizim?
0: Bizim için aslında en önemli dar halka şu. Bunların tamamının %100 yerli ve milli olması lazım. Biz şu kısmıyla övünüyoruz şirket olarak, Bazna ailesi olarak. Biz geliştirdiğimiz yazılım ve bu yazılıma ek olarak geliştirdiğimiz tasarım ve komponentler sayesinde Bazna diğerlerinden ayrılışıyor. Ama ülkenin bunun pervanesinden motoruna, görüntü aktarma sisteminden kamerasına, kamerasından gözlüğüne, kumandasına kadar tamamıyla yerli ve milli olması bizim ana amacımız. Şu anda o çalışmalara başladık. İnşallah önümüzdeki 2 yıl gibi süreç içerisinde bunların bütün iletişim sistemlerinin yerli ve milli olacağı yazılımları yapıp, ya şunu yapmak kolay. Ya bir parçayı üretmek çok kolay. Motor üretmek çok kolay. Prototiplerini ürettik. Kasayı üretmek kolay. Uçuş kontrol kartını üretmek kolay. Ama bunların birbiriyle haberleşmesini sağlayacak sistemi, yazılımını yapabilmek, o görüntünün kodeklenerek uygun koşullarda aktarılmasını sağlamak zor bir şey. Asıl zor olan taraf orası. Orayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çok da ciddi bir yatırım miktarı gerektiriyor. Biz buradan Rabbim hesap ederse kazandığımız her kuruşu yine aynı sistem içerisinde harcama sözümüz ve temennimiz var.
1: Şimdi kamikaze dronlar özellikle Ukrayna Savaşı'nda, en son Körfez'de çok aktif bir rol, evet, üstlediği ve çok pahalı sistemler karşısında başarılı
0: çok
1: olduğunu
0: doğru
1: ortaya koydu.
0: Çok doğru.
1: Siz de tam iyi bir zamanda Türkiye'yi bunu çok daha önceden,
0: 6 yıl öncesinden,
1: evet,
0: başlamıştık.
1: Evet, kavuşturmuşsunuz.
0: Aslında kamikaze dronlar gündeme gelmeden önce bizim elimizdeydi. Biz sahada aktif olarak ordumuzun izin verdiği bölgelerde, koşullarda bunların testini yapıyorduk. Bir nevi birbiriyle örtüşmüş oldu. Bizim hazırladığımız sistem dünyanın geldiği konjektürle beraber tam zamanlı yetişti. Ben bir anekdot anlatmak isterim eğer müsaadeniz olursa. Neden Bazna ismini sormanızı dilerim.
1: Onu not aldım.
0: Aldınız
1: tam
0: mı?
1: Onu soracaktım, evet. Yani ismi çünkü anlam veremedim. Buyurun.
0: Şöyle, Bazna Metina bölgesinde şehit olan bir askerimizin soyadı.
1: Evet.
0: İsmi Mustafa, soy ismi Bazna. Ha. Mustafa Bazna'nın adını taşıyor. Bizim komutanlarımıza sık sık istişarelerimizde hep şu sohbetler dönüyor. Bir şehit ne zaman ölür? Unutulduğu zaman ölür. Bir gazinin canı ne zaman yanar? Unutulduğu zaman yanar. İşte biz şehidimizin adını yaşatmak için, gazilerimizin adını yaşatmak için ürünlerimize ya bir gazimizin ya da bir şehidinin adını vererek onları yaşatma mücadelesi içerisindeyiz. Çünkü şunu da inanıyoruz. Şehidin adı Bazna'yı daha etkin kılıyor. Bazna'yı dua ile beraber sarıyor ve daha etkili bir silaha dönüştürüyor. Savunma aracına dönüştürüyor diyelim.
1: Şimdi çok nitelikli ürünleriniz var. Mesela birisi suyun içinden havalanan ve sudan etkilenmeyen bir drone'unuz var. Dolayısıyla Türkiye bu noktada rekabet anlamında küresel ölçekte nerede? Bir de şu suya dayanıklı drone nasıl geliştirildi? Hedefi, amacı nedir? Neye hizmet ediyor?
0: Eğer yanlış biliyorsam lütfen siz düzeltin. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda farklı bir ülkenin telsizleri kullanılıyordu. Telsizi olmayan bir ülkede bugün savunma sanayinde kamikazeden 6.000 kilometreye varan füzesine

0: oradan insansız hava araçlarından insansız kara araçlarına gelinen bir sistemden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Orta Doğu'nun yüzünü döndü. Savunma sanayinde ihracatın yükseldiği ve en önemlisi de şu, güvenli bir tedarikçi ülke anlamını taşıyor. Çünkü bazen herhangi bir Avrupa ülkesi ya da başka bir ülkeyle tedarik sözleşmesini imzalıyorsunuz, paranızı yatırıyorsunuz ve ama farklı siyasi gerekçelerden dolayı ürün alamıyorsunuz. Türkiye bu konuda güven endeksi en yüksek olan ve partner olunabilecek ülke. Bunu asfaltta da, savunma sanayi başkanlığında da, bunu diğer gemi ihracatlarımızda da, savaş gemisi ihracatlarında da görüyoruz zaten.
1: Dolayısıyla rekabetçi yapımız olabildiğince yüksek.
0: Olabildiğince diyorsun. Yüksek ve ürün geliştirme, Ar-Ge süreçlerimiz olabildiğince yüksek.
1: Suya dayanıklı mı diyelim, suyun içinde de operasyon yapabilir mi diyelim.
0: Şöyle normalde elektronik parçalarının aksamının açık olduğu bir sistemde suyun içerisinden düştüğü zaman o aletin yanmasını bekleriz.
1: Evet.
0: Ama bizim geliştirdiğimiz bir metodolojiyle suyun içerisinden hareket edebilen, kalkabilen bir drondan bahsediyorsunuz. Peki bunu nerede kullanacağız, ne yapacağız? Özellikle kendi kıyı hattımızın olduğu bir ülke olduğunuzu düşünün. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bu ülkenin etrafında da kimse savaş istemez ama herhangi bir unsurla bir mücadele içerisine girdiğimiz andan itibaren SAS komandolarımız sırtından bu dronları çıkarıp suyun içerisinden çıkartıp karşı birliklere, karşı duruma taarruz edebilecek yeteneği kazandırıyor. Bu da çok önemli. Yani denizin altından gidip bir komandonun denizin üzerine çıkıp kıyıdan kendi hedefine ulaşmadan önce 2 kilometre, 5 kilometre, 7 kilometre mesafeden hedefini etkisiz hale getirilme imkanını veriyor. Bu da çok önemli. Bir de bizim kara araçlarımız var. Onlardan
1: evet,
0: da bahsetmek isterim.
1: Kara insansız araçlarımız.
0: Şimdi aslında bu sistemler bir entegrasyon olmak zorunda. Kara araçları, hava araçları birbiriyle entegrasyon kurup bir savaşan ordu, teknolojik ordu imal etmek zorundasınız. Bu konuda da fiber optikle çalışan insansız kara aracımız var. 9 kilometreden yönlendirilebilen yine RF sinyalleriyle çalışan, sinyal atlama özelliği olan, cemirden etkilenmeyen insansız kara aracımız var. Bu insansız kara aracımız kompakt yapısına rağmen belki söylenince çok anlamlı gelmeyecek ama 40 santimetre yaklaşık şu boyuttaki bir engelin üzerinden tırmanabilen bir aletten bahsediyoruz. Tamamıyla %100 yerli ve milli dediğimiz bir sistem. Tasarımı Türk mühendisler tarafından yapıldı. Kendi arkadaşlarımız da tarafından yapıldı. Bu şunu sağlıyor. Biliyorsunuz son dönemde savaşlar artık yerin altına girdi.
1: Evet.
0: Saklanma yerin altına girdi. Dolayısıyla siz yukarıdan ne kadar taarruz ederseniz edin, aşağıya da hükmedemedikten sonra, aşağıdaki sistemleri çökertemedikten sonra bir savaş unsurunu yok edemiyorsunuz. Biz yukarıda hem güçlü olmak hem de yerin altında güçlü olabilmek için geliştirdiğimiz insansız kara araçları tam da bu sistemi yarıyor. Yerin altında gidebilen, biliyorsunuz sinyal açık alanda devam ediyor. Kapalı alanda bu sinyalleri iletebilmek çok zor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz sistem yerin altında modüller bırakarak, repeater dediğimiz repeaterlar bırakarak sinyal kesilmeden çok ciddi mesafeler kaydedebiliyor. Ya da çok çok zor koşullarda fiber optik kabloyla 1 kilometreye kadar yer altında herhangi biri gözetlemek, herhangi bir yere etkisiz hale getirmek. Eğer bir operasyon varsa operasyondan önce askerimizin can güvenliğini sağlamak amacıyla önden insansız kara araçlarını gönderebiliyoruz.
1: Şimdi drone teknolojisi derken bir Amerikan yayınında okumuştum. Bir şeye göre 7'ye ayırabiliyorsun. Bir şeye göre 12 gruba, segmentlere, en büyüğünden en küçüğüne. Siz kendinizi drone'da nerede konumluyorsunuz?
0: Biz kendimizi drone'da nerede konumluyoruz? Dünyada konumlandırabileceğimiz bir yer var. O da şu, biraz önce de bahsettik ya. Eğer durdurulamayan bir sistemden bahsediyorsanız onun adı bazla. Biz evet. Kendimizi durdurulamayan konumda
1: evet.
0: Bir parçanın üreticisi değil, bir parçanın en iyi üreticisi değil ama en önemli sistem olan bir duvarla karşılaşmadan durdurulamayan cemir sistemlerinin durduramadığı bir drondan bahsediyoruz.
1: Yani tamamen farklı bir konseptten bahsediyoruz.
0: Farklı bir konsept, aynen öyle.
1: Yani büyüklüğe göre falan
0: hiç
1: değil.
0: Fark etmiyor.
1: Mesafe büyüklük
0: hiç fark
1: değil.
0: Çünkü evet. Teknoloji elinizde. Bunu istediğiniz kadar küçültüp istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Mesela çok önemli bir özellik var. Bizim geliştirdiğimiz fiber optik kablolu dronlar var biliyorsunuz. Dünyanın
1: evet.
0: Her yerinde kullanılan. Dolayısıyla bu fiber optik kablolu dronlar kablosu kesildiği andan itibaren iletişim kopuyor ve drone düşüyor.

0: çalışıyor.
1: Evet.
0: Bizim geliştirdiğim sistem de 5 kilometre çap alanı içerisinde eğer line of sight'a düşmediyse drone'un kablosu kesilse bile komuta ve kontrolü hala kullanıcının elinde oluyor. Ve bu anlık değişiyor. Bunu değiştirmek için bir tuşa basmanız gerekmiyor. Bunu değiştirmek için ekstra bir çaba harcamanız gerekmiyor. Sistem otomatik olarak kendini değiştirebiliyor.
1: Biz de ülkesini seven bir birey olarak böyle bir ürünü geliştirene ancak teşekkür edebiliriz. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Biz devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkeyi savunma sanayi konu noktasında bir noktadan bir noktaya getirebildiği için ve bunun yolunu açtığı için ülkede herkese fırsat eşitliğiyle yatırım yapabilme özgürlüğü sağladığı için biliyorsunuz bunlar 20 yıl önce 50 yıl önce kliklerin elindeydi. Şu anda ülkesini seven, ülkesi için mücadele eden herkes savunma sanayinde yatırım yapabiliyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar ben sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Buradan yine Sayın Milli Savunma Bakanımıza ve kuvvet komutanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü teknolojiye verdikleri önemin her gün, her geçen gün ne kadar arttığını biz görüyoruz. Ve bu teknolojinin de Türkiye'nin gelişmesinde, savunma sanayinin gelişmesinde onların da ön açması çok önemli. Çünkü sahada kullanıcı, sahadaki karar verici, yakın karar verici olmaları dolayısıyla ben buradan bütün kuvvet komutanlarımıza, Genelkurmay Başkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza, dolayısıyla çözüm ortağımız olan herkese teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağ olun Mehmet Bey, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve başarılar diliyorum.
0: Çok sağ olun.

Türkiye'nin en önemli havacılık projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kağan'da test ve üretim takviminde yeni planlamaya gidildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından üretilen test prototiplerinden önümüzdeki 2 yıl boyunca 4 ile 6 test prototipinin uçuş yapması hedefleniyor. Yeni Block 10 prototipi için test uçuşlarının öne çekilerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilmesi ihtimali öne çıkıyor. Ankara Kahraman Kazan'daki TUSAŞ tesislerinde düşük yoğunluklu seri üretime geçildi ve yılda 6 ila 9 adet Kağan Savaş uçağının üretim bandından çıkarılabileceği bir kapasiteye ulaşıldı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında ilk teslimatların 2028 yılı sonu veya 2029 yılı başında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Elektrikli uçaklarla yolcu taşıma dönemi yaklaşıyor. ABD'li elektrikli hava aracı üreticisi Beta Technologies ile bölgesel havayolu şirketi Surf Air Mobility bu konuda önemli bir adım attı. Alya CX-300 elektrikli uçağın Hawaii adaları arasındaki kargo ve yolcu taşımacılığındaki performansını değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir uçuş test programı başlatıldı. Yaklaşık 6 ila 8 hafta sürecek testler, elektrikli uçakların kısa mesafeli bölgesel hatlarda ticari olarak kullanılabilirliğini ortaya koymaya hedefliyor. 5 yolcu kapasiteli Alya CX-300 tam elektrikli bataryayla 622 kilometre menzile uçabiliyor. Beta Technologies Alya CX-300 için ABD Federal Havacılık İdaresi FAA'nın küçük uçakların tasarım, üretim ve uçuşa elverişlilik standartlarını belirleyen Part 23 sertifikasını 2027 yılının başında almayı planlıyor.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30.

0: 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 13'e geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. Başlayalım hızlıca. Önce bir İran'a bakalım. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı. Bu görüntülerde şu anda canlı olarak ekranlarınızda büyük bir kalabalık var. Hamaney'e veda ediyor İran. Gecikmeli bir veda. Yaklaşık daha doğrusu Perşembe gününe kadar sürecek bu cenaze töreni. Bugün üçüncü günü. Önce resmi törenle başlamıştı. Hamaney ve saldırıda hayatını kaybeden ailesinin cenaze namazı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde kılındı. Caminin özel alanındaki namazı Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Binlerce İranlı sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelerek eski liderlerine son görevlerini yerine getirdi. Şu anda da büyük bir kalabalık yine akın akın meydanları dolduruyor. Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren başladı o kalabalık cenaze töreninde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la yine askeri ve siyasi yetkililer de hazır bulundu. Hamaney'in cenazesi Tahran'da yapılacak. Veda töreninin ardından Kum kentine götürülecek. Şu anda da görüntüler yine İran'dan canlı olarak ekranlarda. Şimdi döneceğiz yine İran'a çünkü bizi orada Tahran'da Çetin Erçetin bekliyor. Bu 6 günlük programı yerinde takip ediyor. Sözü uzatmadan Çetin Erçetin sana bırakayım.
1: Tuba, tabii 6 günlük bir cenaze programı var ama bir taraftan da İran'da neredeyse her noktada güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Nitekim şu anda Musalla'da. Musalla tabii İran'da, hemen hatırlatayım, Şii geleneklerine göre her ilde sadece bir tane cuma namazının kılındığı cami var ve oraya da Musalla adı veriliyor. Nitekim Tahran'daki Musalla önemli çünkü doğrudan dini lider Hamaney burada namazları kıldırıyordu. Diğer yerlerde ise kendisinin vekil tayin ettiği isimler namaz kıldırıyordu. Şimdi tabii geldiğimiz nokta itibariyle bugün dini lider Hamaney'in vekil kıldığı ve uzun zamandır namaz kıldıramadığı Musalla'da bu sefer kendi cenazesi var ve kendi cenazesinde şu anda beklenti oğul Müşteba Hamaney gelecek mi? Fakat hemen belirteyim. Hamaney'in 3 oğlu bugün sabah saatleri itibariyle geldiler ve her üçü de halkın arasında babalarının naaşının başında selamlamada bulundular. Ama dini lider Müşteba Hamaney bugünkü törenlere de katılmadı. Tabii bugünden sonra, yani gece yarısından sonra yarına yeni bir merasim başlayacak. O da Tahran sokaklarında

0: Bu cenaze çiçeklerle uğurlanacak ve ardından da Kum, Kerbela, Necef ve Meşhed'e getirilecek. Meşhed önemli. Bu cenaze töreninin belki de bu kadar görkemli ve uzun bir zamana yayılmasının nedeni bundan sonraki sürece bir vurgu yapmak. Yani aslında İran yeni dönemin aslında rejimini bir anlamda bütün taşlarını yerine oturtuyor. Nitekim hem saldırılar gerçekleşti, ardından ekonomik baskılar zaten çok uzun zamandır vardı ama yeni döneme dair bu cenaze töreniyle bizler bazı mesajlar alıyoruz. Bunlardan birincisi artık rejim devam edecek ama bu rejim devam ederken yeni bir sistem oluşturuluyor. Yani bu sistemin içerisinde devrim muhafızları, siyaset ve yeni lider üçlü bir saç ayağı içerisinde bu yönetimi yeniden devralacaklar, devam ettirecekler. Ve 28 Şubat'tan bu yana da ortada olmayan Mustafa Hamani'nin ne zaman ortaya çıkacağı ise ancak yönetim anlayışı ve yönetim sistemi tam anlamıyla yerine oturduktan sonra netleşecek. Zira burada henüz içeride her şey tam anlamıyla oturmuş değil. Nitekim ben dün Beyt'ten yani yeni liderin merkez ofisinden birkaç kişiye özellikle sordum. Katılacak mı yeni lider? Güvenlik nedeniyle hayır demişlerdi. Nitekim katılmadı da ve tabii bir başka nokta burada öne çıkıyor. Meşet. Normal şartlarda Ayatullah Khomeini Kum'a defnedilmişti. Fakat bu sefer farklı bir yol izlenecek. O da Hamaney doğrudan Meşhed'e götürülecek ve Meşhed'e defnedilecek. Bu da büyük bir anlam ifade ediyor. Çünkü yine yeni döneme bir vurgu ve güçlü bir vurgu. Bu da tabii 12 imamdan birinin naaşının orada defnedilmiş olması. Yani aslında dini sembollere önemli bir vurgu. Tabii bir diğer nokta ise proksi güçlere bir mesaj. Kerbela ve Necef'te de cenaze töreni düzenlenecek. Ayatullah Hamane'nin mezarı, pardon özür diliyorum, cenazesi Kerbela'ya ardından Necef'e getirilecek. Burada da 2 gün süreyle törenler düzenlenecek. Burası önemli çünkü İran halen Orta Doğu'da güçlü olduğunu ve bütün proksi güçlerinin de etrafında toparlayabileceğinin mesajını veriyor ki yeni döneme dair aslında biz bu cenaze töreninde çok önemli siyasi mesajları da birlikte alıyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Çetin Erçetin'e. Notlarını dinledik. Tahran'dan cenazeyi yerinde takip ediyor diyelim. Ve şimdi bir başkente dönelim, Ankara'ya. NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri yoğun. Operasyon Turkuaz kapsamında da son olarak 46 kişinin gözaltına alındığı bilgisi gelmişti. Detayları Emre Aytekin'den öğreneceğiz. Emre, söz sende.
2: Evet Tuğba, Ankara NATO zirvesi için teyakkuzda sabahta önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan gruplara yönelik bir operasyon başlattı. Bu kişiler tespit edildi ve bu tespitin ardından da düğmeye basıldı ve sabah saatlerinde önemli bir operasyon yapıldı ve 46 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin de işlemleri emniyette devam ediyor. Tabii Ankara'da Operasyon Turkuaz planı devrede. Sadece faaliyetler bunlarla sınırlı değil. Kentin birçok noktasında da denetim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bizler de o denetim noktalarından birindeyiz. Burası Mevlana Bulvarı üzeri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yani zirvenin yapılacağı noktaya çıkan yollardan bir tanesi. İşte ekipler bu noktada da üst düzey önlemler uyguluyor ve denetim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimleri sahada, Yunus ekipleri, trafik polisleri ve Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler burada bir denetim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Araçlar detaylı bir şekilde aranıyor. Şüpheli bulunan araçlar hakkında da kişiler içinde bir işlem uygulanıyor. Diğer tedbirlere bakalım. Ankara genelinde alınan NATO zirvesi kapsamında diğer tedbirleri de bir kısaca hatırlatalım. Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri devrede. Operasyon Turkuaz planı kapsamında yapılıyor. Bu bütün faaliyetler 50 binden fazla emniyet ve jandarma ekibi NATO zirvesi boyunca görev alacak. Kentte kırmızı alan uygulaması da devrede. İşte o noktalardan birisi de şu anda bizim bulunduğumuz bu yerde bir denetim faaliyeti yapılıyor. Yine toplantının olacağı Beştepe ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı ve adeta kuş uçurtulmayacak bu noktalarda da NATO zirvesi tedbirleri kapsamında tabii

0: araçlara ve trafiğe özel de düzenleme var. Zirvenin yapılacağı alana çıkan cadde ve bulvarlar trafiğe kapatıldı. İşte o caddelerden, bulvardan bir tanesi de burası, Mevlana Bulvarı. Bu bulvarda da zirvenin gerçekleşeceği gün bazı geçici kısıtlamalar olacak. Konvoy geçişlerinde bu şu anki bulunduğumuz bulvar trafiğe kısıtlanacak, geçici olarak kapatılacak. Tabii 6000 kamera ve helikopter desteğiyle de bu denetim faaliyetleri devam edecek. Kent genelinde yaklaşık 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerası zirve boyunca aktif olarak kullanılacak. Tüm görüntüler an be an takip edilecek. Yine oteller, güzergahlar, ulaşım merkezleri de koruma altında olacak. Burada da geniş güvenlik önlemleri üst seviyede gerçekleştirilmiş olacak. Yine heyetlerin geliş ve geçiş güzergahları aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Heyetlerin kullanacağı güzergahlar Ankara'da pek çok cadde, Cumhurbaşkanlığına bağlanan cadde ve bulvarlar geçici olarak veya tamamen trafiğe kapalı olacak zirve boyunca. Evet, şu anda da o denetimleri anlatıyorduk. Şu anda da Yunus ekipleri bir arabayı durdurdu ve vatandaşın ehliyetine, kimliğine bakıyor. Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir aranması bulunuyor mu? Veya araçta suç unsuruna rastlanacak mı? Suç unsuru bulunduruyor mu? İşte Yunus polisleri vasıtasıyla buna bakılıyor. Bir yandan da trafik ekipleri sürücünün ehliyetine, gerekli evraklarına bakarak herhangi bir olumsuzluk, uygunsuzluk varsa tespit ederek cezai işlem veya yaptırım uyguluyor. Dediğimiz gibi burası Mevlana Bulvarı üzeri. Burada denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Kentin farklı noktalarında da denetimler var. Sadece burayla sınırlı değil. Belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığına çıkan caddelerde, bulvarlarda, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Operasyon Turkuaz kapsamında yapılıyor Ankara'daki tüm faaliyetler ve zirve boyunca ve zirvenin sona ermesiyle de bu faaliyetler devam edecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Aytekin. Kolaylıklar. Ankara hiç olmadığı kadar hareketli günlerden geçiyor. Bu arada Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları da yine NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında yarın Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri uçuşuna dair bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibinin bugün de son prova uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti açıklamasından. Ve gösteri uçuşuysa yarın 15-15-15-30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılacak. Yine açıklamada söz konusu uçuşların planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur ifadeleri de kullanıldı diyelim. Ve konuşmaya devam edeceğiz. NATO zirvesine, tarihi zirveye geri sayım başladı. Konuğumuz var. İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzer bizimle birlikte. Umut Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tuğba Hanım.
1: Tarihi bir zirve. Herkesin gözü kulağı, tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'da. Bundan 22 yıl önce değil mi İstanbul'un ev sahipliği yaptığı sene. Aradan tabii 22 yıl geçti. O zaman 26 üyesi var. Şimdi 32 üyesi var NATO'nun. Çok önemli olduğunu, çok tarihi bir zirve olduğunu konuşuyoruz ama sizce bu zirveye önem katan ne? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de bir açıklamasında geçen yılki Lahey zirvesinden bile daha önemli olduğunu belirtti. Neden bu kadar önem atfediliyor bu zirveye?
2: Evet, ben de tarihi kelimesini kullanırdım gerçekten tanımlamak için. Dünya siyasetinin merkezi şu anda Ankara'da atıyor. NATO İttifakı'nın önemli bir zirvesi İstanbul'dan 22 yıl sonra şimdi bu sefer de Ankara'da yapılıyor. NATO gelişen tehditlere ve sınamalara karşı kendini geliştirebilen bir uluslararası örgüt, bir ittifak. Türkiye'de zaten neredeyse kurulduktan 3 yıl sonra üye olmuş bu ittifaka. İlk dönemde tabii Sovyetler Birliği ile olan mücadele, nükleer caydırıcılık gibi meseleler ön plandayken Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra NATO 2.0 diyebileceğimiz işte o zaman daha çok terörizmle, kriz yönetimiyle mücadele ediyor. Tabii bir ittifak açısından biraz düşük seviyeli bir mücadele gibi algılansa da tabii NATO'nun 5. maddesi yani bir ülkeye olan saldırı hepimize saldırıdır. Hı hı. İlk defa 11 Eylül'de 11 Eylül 2001'de

0: devreye sokuldu. Ya o dönemde daha düşük seviyede tabii terörizm önemli olmakla beraber. Şimdi NATO 3.0 dediğimiz noktada ise artık konvansiyonel silahlara kısmen dönüş. Çünkü Rusya nükleer caydırıcılıkla engellenemiyor. İşte Donbas'ta yapıldığı Kırım'daki müdahalesi vesaire. Dolayısıyla hem konvansiyonel silahlara kısmi bir dönüş. Bunda da tabii Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Türkiye bu açıdan uzun yıllardır bu yatırımını buraya da yapıyor. Nükleer konuya çok ciddi, yani zaten nükleer silahlar konusunda bir hedefi yok. Nükleer enerji geliştirme çabası olsa bile. Dolayısıyla konvansiyonel silahlara tekrar bir geri dönüşün olması Türkiye açısından önemli. Bir de tabii Türkiye'nin savunma sanayi çok büyük atladı. Yani çok büyük adımlar atıldı.
1: Evet.
0: Ciddi gelişmeler var. Bunu da dikkate alarak Türkiye'nin dünya siyasetinde, yani sadece bölgede değil, dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, dünyanın gözü kulağı hakikaten Ankara'da olacak. ABD Başkanı Trump da geliyor. İlk döneminde gelmemişti, ikinci dönem ilk resmi ziyaret.
0: Evet.
1: Bu da çok önemli. Acaba ne mesajlar verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesi de beklentiler arasında. Sizce ne mesajlar verecek Trump?
0: Evet, yani öncelikle zaten bu külfetin taşınması ve kaydırılması kavramı üzerinden, yani artık biz size bir nükleer ve güvenlik şemsiyesi verdik Avrupa ülkeleri. Artık siz bu külfeti sizin de kaldırmanız gerekiyor. Sizin de buna ciddi manada odaklanmanız gerekiyor deniyor. Zaten gayri safi milli hasılanın %5'ine tekabül edilen bir savunma harcaması yapılması bekleniyor. Bu konuda mesajlar verecektir kesinlikle. Onun dışında tabii NATO konusuna ve uluslararası örgütlere pek sempatiyle bakan bir dünya görüşüne sahip değil Donald Trump. Ama bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden ben onun için geliyorum dedi. O da Türkiye açısından önemli nokta. Yani Amerika olmadan da tabii NATO çok zayıflayacaktır. Ama bütün bu gelişmelerde Avrupa daha fazla konvansiyonel silahlara ve savunma sanayine para harcama konusunda daha fazla sorumluluk almaya hazır gözüküyor. Bu da tabii Ukrayna'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendilerine çok daha yakın olması. Ama Amerika'nın da belli bir angajmanı devam edecektir tabii. Yani çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil zaten. Bu da onu gösteriyor. O da zaten hukuki olarak da çok kolay değil. Siyasi olarak da kolay değil. Bütün bunlarda hem NATO kapasitesinin geliştirilmesi, birlik vurgusu yapılacaktır. Onda da tabii, ama Trump tabii hepimizi şaşırtabilir. Her zaman ilginç bir yorum yapabilir. Onu
1: bakalım,
0: da beklemek lazım.
1: Çünkü çok ağır eleştirileri oldu. Özellikle İran Savaşı ile birlikte. Yanımızda olmadı hiçbir NATO ülkesi dedi. Kağıttan kaplan benzetmesi yaptı. Acaba bu NATO 3.0 dönüşümüne zorlayan birazcık da Trump'ın açıklamaları, Trump'ın eleştirileri olmuş olabilir mi bu dönüşüme zorlayan?
0: Evet, yani üslubunda sorunlar olsa da tabii Avrupa'nın da zengin bir kıta olan Batı Avrupa'nın, NATO üyelerinin bu konuda daha fazla katkıda bulunmaları gerekli. O konuda haklı gerçekten. Yani bu külfeti taşımaları lazım. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrası ve Soğuk Savaş döneminde güvenlik şemsiyesini Amerika sağladı. Bu sayede de ekonomiye odaklanabildiler. Mesela Almanya gibi geçmişteki bir askeri güç, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir işte Wirtschaftswunder denilen ekonomik bir büyük başarı sağladı. Bütün bunlar doğru, ama artık kapasitenin kısmen Avrupalı müttefikler tarafından da taşınması gerektiği konusunda bir şüphe yok. Evet, Trump'ın zorlaması gerçekten önemli oldu bu konuda. Türkiye'nin bu konuda zaten bir sorunu yok. Yani bu konuda zaten çok ciddi önem veriyor askeri ve güvenlik harcamalarına, hem kendi güvenliği açısından hem de NATO sorumluluğu açısından. Bu bağlamda ve NATO Genel Sekreteri de hani Trump'la olabildiğince iyi bir ilişki içinde gibi gözüküyor, en azından buradan görebildiğimiz kadarıyla. Zaman zaman Trump'a iltifatlar yağdırıyor. Çünkü Trump'ın idare edilmesi veya onunla ilişkide olmak zor gözüküyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli olduğu gözüküyor. Bu bağlamda gerçekten ilginç bir noktadayız. Merakla bekliyoruz ve tarihe gerçekten tanıklık ediyoruz hep beraber.
1: Peki Amerika yükünü azaltırsa Avrupa kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasitede mi? Ya da nasıl sağlar?
0: Henüz değil, ama bu harcamaların arttırılmasına yönelik zaten Almanya'nın bir kararı vardı. Tabii en önemli ülke de Almanya burada. Daha sonra
1: İki
0: Fransa.
1: Çıkardığını belirtti.
0: Evet. Tabii Rus tehdit algısı ciddi manada güçlü. Ukrayna'ya çok destek oluyorlar. Türkiye burada daha nüanslı bir politika izliyor. Tabii Rusya ile Ukrayna arasında daha dengeli bir politika izliyor ve bu da bir avantaj. Bu da bir Rusya'nın, Türkiye'nin gücüne bir katkıda bulunuyor. Çünkü Rusya'yla da konuşabilen rahatlıkla, arabuluculuk veya kolaylaştırma

0: hepsini kaldıracağız demiyor. Evet. Dolayısıyla bu işbirliği de devam edecektir. Tabii Türkiye de bu bağlamda önemli bir rol oynuyor. Zaten alan dışına da zaman zaman kayan, zaten NATO 2.0'da da onu görüyorduk ama Türkiye'nin tabii NATO dışında da farklı çıkarları da var. Bunları da koruyarak ama bir yandan da önemli bir uluslararası örgüt olarak işbirliği açısından zaman zaman çok büyük beklentiler oluyor Birleşmiş Milletler'den de. Yani bunların olması olmamasından daha iyi. Bunu vurgulamak lazım. Yani büyük sonuçlar tabii ki elde edemiyor. Yani Birleşmiş Milletler barış getirsin gibi bir beklenti içindeysek bu gerçekçi olmuyor. Ama böyle bir örgütün olması, Birleşmiş Milletler gibi veya NATO gibi bir ittifakın olması olmamasından daha faydalı. Çünkü diplomasiye bir yer veriyor. Bu bağlamda da tabii ciddi gelişmeler bekliyoruz.
1: Peki hocam, siz de günün sonunda, bu arada Trump-Putin telefonla görüştü. Evet. 1,5 saatlik bir görüşme. Evet. Bu yıl 4. temasları, tabii gündem Ukrayna Savaşı, işte NATO zirvesi öncesi. Trump savaşın bitmesini istiyor, arabuluculuk yapmaya hazırız diyor. Hatta Witkoff ve Kushner bu arabuluculuk için Moskova'ya gidebilir de dediği bilgisi var. Tam da zirve öncesi bu görüşmeyi nasıl okumak gerekir? Zelenskiy ile de görüşmüş. Yine Ankara'da da yüz yüze görüşmek için de sözleşmişler. Ne diyorsunuz?
0: Yani bir yanda Rusya tabii asıl tehdit olarak algılanıyor birçok devlet tarafından. Ama öbür taraftan da Rusya'yı da yok sayamıyorsunuz. Rusya'sız da bir barış olması mümkün değil. O bağlamda yani bir angajman içinde, bir müzakere içinde olmasa bile en azından görüşme ve görüşme kanallarının açık tutulmasında son derece fayda var. Hı hı. Bunun tabii ihtivasını çok iyi bilmiyoruz ama Rusya'nın da artık Ukrayna'da da çok büyük başarılar elde edemedi. Gerçi yeni bir kasabayı ele geçirmiş Donbass'ta ama
1: karşılıklı evet saldırılar.
0: Ama adım adım yani çok yavaş ilerleyen bir şey bu. Bir adım ileri bir adım geri. Yani çok geri gitmiyor belki Rusya ama yani o bağlamda bu yani NATO'dan hiç hoşlanmayan bir devlet tabii Rusya. Ama mesela o konuda bizi bilebildiğim kadarıyla sıkıştırmıyor. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olması. Yani bundan hoşlanmıyor. Ama tabii Türkiye'nin de NATO'dan çıkmayacağı çok bariz olduğu için. Ama ona rağmen hem politikasında Ukrayna ile olan savaşında da Türkiye'nin pozitif diyebileceğimiz onlar açısından bile bir politika izlediğini görebilirsek. Yani pozitif derken dengeli demek istiyorum aslında. O manada Rusya Türkiye ile ilişkilerini de önemsiyor. Tabii bu bu angajman gerekli. Hem Amerika için gerekli. Biz zaten bunu muhafaza ediyoruz. Hem Rusya ile hem Ukrayna ile. Dolayısıyla işte yani ben kimseye gözümü kapadım, kimseyle konuşmam, görüşmem gibi bir yaklaşım uluslararası ilişkilerde mümkün olamaz tabii ki.
1: Tabii. Bir yandan da yine Ukrayna için 70 milyar euroluk bir destek paketi de yine zirvenin gündem maddelerinden biri olacak şüphesiz. Tabii çok fazla konu var. Güvenlik harcamaları, savunma sanayi harcamaları. Türkiye az önce de bahsettiniz hocam bu konuda epey rüştünü ispatlayan girişimler, yatırımlar yaptı. Bu açıdan baktığınızda dış basında da hep görüyoruz haberleri. Türkiye bu zirvenin kazananı olacak diye yorumlanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çünkü Mark Rutte de açıkladı, milyarlarca liralık yeni sözleşmelerin de açıklanabileceğini duyurdu zirvede. Türkiye'yi nasıl bir kazanç bekliyor sizce bu zirvenin ardından, ne değişecek?
0: Bu tabii bütün zaten bizatihi Türkiye'de toplanıyor olması bu zirvenin zaten Türkiye'nin önemini gösteren, onu teyit eden bir gelişme, onu söylemek lazım. Ama onun dışında zaten hem bölgede hem NATO dışındaki alanlarda da çok aktif olan bir Türkiye'nin ve özellikle de barış ve diplomasiyi vurgulayan bir ülke olması sebebiyle zaten ciddiye alınıyor. Göç konusunda zaten 10 sene önce önemli bir rol oynadı. Bahsettiğiniz tabii anlaşmalar neler olacak onları görmek lazım. Orada da bir kazanım olacaktır. Yani çünkü Türk savunma sanayine çok büyük bir ilgi ve merak var dünyanın hemen hemen her yerinde. Bütün bunlar açısından bu önemli. Ama tabii hani NATO'yu da bir savaş örgütü olarak görmek değil, kolektif güvenlik, kolektif savunma örgütü. Bütün bunların yanında ve zaten Türkiye'nin yaptığı gibi diplomasi vurgusu da yapılacaktır diye düşünüyorum. Hem İran konusunda hem Orta Doğu bölgesinde. Tabii alan dışı burası ama NATO'nun dışında. Evet. Gene de buna kimse tabii gözünü kapatamıyor. Dünya barışı bir bütünlük arz ediyor tabii. Dolayısıyla evet, bir yandan böyle kazanımları olmakla beraber Türkiye'nin diplomatik atılımlarının da yani destek görebileceğini umut ediyorum ve öyle düşünüyorum işin doğrusu.
1: Evet. Peki hocam. Merakla takip edeceğiz. Daha çok konu var aslında tabii konuşmamız gereken ama süremiz de biraz kısıtlı. Tabii Türkiye-Yunanistan ilişkileri var.

0: İran Savaşı zaten ana gündem maddelerinden biri olacak şüphesiz zirvenin. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağ olun hocam. Devam edelim şimdi haberlerimizle. Profesör Doktor Umut Uzar bizimle birlikteydi. NATO zirvesine geri sayım yaparken zirveye dair değerlendirmelerde bulundu. Şimdi sıradaki haberimizi paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Trump'ın başkent Washington'da yapacağı konuşma ise fırtına nedeniyle geç başlamak zorunda kaldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
2: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
1: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
2: For two and a half centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
1: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
0: İstanbul Bahçelievler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktar cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
1: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçelievler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
0: Define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
3: Şu yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin. Dikkat edin ha.
1: Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünele ulaşmak için iş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmaktadır.

0: çalışmasına elleriyle devam etti.
1: Ramazan, yukarıdan yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
0: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Muğla'da bir kişi sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti. Tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı.
0: Tüfekle ateş açtı. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı L.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
2: İstanbul Esenyurt'ta misafirleriyle birlikte siteye alınmadığını iddia eden site sakiniyle güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
0: İddiaya göre misafirleriyle siteye alınmadılar. Güvenlik görevlileriyle tartışıp kavga ettiler. İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşayan aile misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. İddiaya göre daha önce site yönetimiyle sorun yaşamışlardı. Güvenlik görevlileri çiftin misafirleriyle içeri girişine izin vermedi.
3: Alıyorsun içeri, şimdi aynen, bile kalmıyorsun. Sen benim dört tane çocuğumu burada bekletemezsin.
0: Çıkan tartışma büyüdü. Aileyle güvenlik görevlileri kavgaya tutuştu. Ailenin yakınları da olaya dahil oldu. Bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla grubun üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Polis sitedeki tansiyonu güçlükle düşürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkol metreyi üfleyen sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
0: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
4: Sizde bayağı alkol var.
0: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
5: Beni şu an buradan götüremezsin.
4: Götürürüm hanımefendi.
0: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası dün pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine, düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine dair yine gündeme dair pek çok soruyu yanıtladı.
6: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut.

0: Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
1: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
0: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak, bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Su çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
0: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
1: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
0: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
1: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
0: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Dün İstanbul Temmuz ayı için pek de alışık olmadığımız bir gün yaşadı. Birden sağanak etkisini gösterdi bardaktan boşanırcasına. Bazı yolları tabii su bastı. Peki bugün durum ne? Yağış beklenen, sel riski olan başka iller var mı? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin, bugün İstanbul'a güneş açtı ama başka iller için risk devam ediyor mu acaba?
3: Merhaba Tuğba. Söylediğin gibi İstanbul'da güneş açtı. Marmara bölgesinde de öyle. Yaz yağmurları ara sıra geliyor. Çok alışık olmuyoruz. 20 günde 30 günde bir geliyor ama şiddetli sağanak haline döndüğünde şehirde, her şehirde su baskınlarına yol açıyor. Fakat dün İstanbul'daki yağışın sıra dışı bir tarafı vardı. Beşiktaş'ta, Üsküdar'da, Kadıköy'de, tam Boğaziçi çevresinde 2 saatte 70 milimetreyi yağmur kaydettik. 2 saatte 70 milimetre. İstanbul'un bir yıl içinde ortalama toplam yağış miktarı yaklaşık 750-800 milimetre. Yağışlı geçerse 900-1000 milimetre. 750 milimetre ortalama. Yani bir yıldaki yağışın öyle hesaplar yapılıyor ya. Onda biri neredeyse 2 saatte düştü bu 3 ilçeye. Bu çok normal, bizim alıştığımız bir yağış ritmi değil. Tahminlerdeki miktarı aştı. Saatleri aşağı yukarı belliydi. Yağışın tahmindeki gibi ilerledi yağış bulutları. Ama hem şehrin ısırada etkisi hem İstanbul'un biraz su buharı nem açısından zengin birkaç gün geçirmiş olması. Hatırlarsınız yağmur öncesi bunaltıcılığı. Zaten o bunaltıcılık üzerine hava durumunda, biz değil herhangi bir hava durumunda serin hava geliyor. oluyor ya da mevsim normallerinin altına düşeceğiz gibi bir laf duyarsanız ve çok nemli sıcaksa hava, anlayabiliriz ki o bölgede şiddetli yağacak dolu yağışı da düşebilir. Ve hava olayları, fırtınası, rüzgarı, yağış miktarı çok fazla olacak demektir. Yani doygun olunca atmosfer su buharına. Şimdi bugün daha kuru bir hava var çünkü bir kısmı yere indi ve son zamanlarda Marmara bölgesinde, Bursa'da dahil buna, bütün Marmara'da son zamanlardaki en ferah günü yaşıyoruz. Güneş altında sıcak ensemizi pişirir ama gölgeye çıktığınızda bunu hissedersiniz. Dün geceki gibi bu gece de rahat uyutur bu hava. Yani Temmuz'un ortası yaklaşırken bana sorarsanız müthiş bir kondisyon. Ama işte sağanak yağışın gördük görüntülerini, ciddi bir maddi hasar var. Hep böyle oluyor. Bir tarafı hasar alıyor şehirlerin ve biz yağışın getirdiği serinliği yeterince benimseyip övemiyoruz. Hava tahminlerimiz şöyle. Gelecek 4-5 gün boyunca İstanbul'da ve Marmara'da yeniden 32'lere 35 derecelere çıkmıyoruz. Bu hafta da 28-30 derece bandında geçecek. Şu an ekranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü geldi. Biz konuşurken Antalya'nın hem batısında hem de Konya yoluna doğru iç kesimlerinde kuvvetli yağış var. Zaman zaman bu alanda Antalya ve çevresinde sağanak yağış nedeniyle yine su birikintileri olabilir, caddelerde gölleşme. Bir de Doğu Karadeniz'de Ordu'dan Artvin'e yağış var. Gelecek hafta içerisinde güneşli geçecek. Ankara'da 26-30 derece arasındayız. İzmir'de ise 33-35. Yine de mevsim için serin sayılabilecek bir hafta olacak. Nispeten serin diyelim Tuğba. Evet. Batı Avrupa'ya ise tekrar bir sıcak hava dalgası çıkıyor. Önümüzdeki hafta Türk gözler yine Türkiye'de olabilir. Orası 42 dereceyle kavrulurken biz burada 28 dereceyle insani koşullarda geçireceğiz gibi duruyor. Bu önümüzdeki haftayı özetlemek gerekirse.
2: Peki Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul güneş, senin dediğin gibi herkese, sana ve herkese iyi pazarlar dilerim. Şimdi devam edelim o zaman sıradaki bağlantımızla diyeyim. Çünkü Emine Derya'ya döneceğiz. Dün dedik ya sağanak etkiliydi. Bugün İstanbul'da güneş açtı. Sıcaklık da yine yükseldi düne göre. Peki pazar gününü İstanbullular nasıl değerlendiriyor acaba? Piknik kişiler ne durumda? Emine Derya da ormanda. Sözü ona bırakıyorum.
4: Tuğba Södekoğlu, dün tam da bu saatlerde aslında İstanbul'da sağanak yağış ve hatta yer yer su baskını haberleri veriyorduk. Ancak bugüne baktığımız zaman artık durum normale geri döndü. İstanbul'da şu anda sıcaklıklar yükseldi. Güneş yeniden yüzünü gösterdi ve İstanbullular da tabii ki bu güzel havayı fırsat bilip kendilerini ormanlara, sahillere, böyle yeşillik alanlara attılar. Biz şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte onlardan bir tanesi. Neredeyiz? İstanbul'un ciğerlerinden Belgrad Ormanı'ndayız. İstanbul'un Belgrad Ormanı yeşilliğin en yoğun olduğu, aslında 5500 hektarlık bir yeşil alandan bahsediyorum. Dün dedim ya, dün yağmurluydu. Bugün güneşli. Şimdi burada piknikçiler var, ailesiyle kahvaltı yapanlar var. Yavaş yavaş mangallar yanmaya başladı. Böyle gruplar da geliyor. Ben de yanlarına oturayım. Canlı yayındayız. Evet. Nasılsınız?
5: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Nereden geldiniz?
5: Biz İstanbul Esenyurt'tan.
4: Nasıl ortam?
5: Sakarya'dan da normalde Esenyurt.
4: Nasıl ortam?
5: Ortam iyi. Ben ilk defa geldim buraya. Gayet güzel.
4: Beğendiniz mi?
5: Evet. Aileyle gelinecek bir yer. Sessiz, sakin, huzurlu, güzel.
4: Dün hava çok yağmurluydu. Bugün baksanıza.
5: Evet. Dün hava yağmurluydu. Bugün hava çok iyi şu anda.
4: Peki. Hemen böyle sağ tarafıma da dönüyorum. Kimlerle geldiniz?
5: Ailelerimize geldik. Kuzenlerimize geldik.
4: Nasıl geçiyor vaktiniz?
5: Vallahi şu an çok iyi. İnşallah böyle devam eder.
4: Orman nasıl?
5: Orman güzel. Belgrad İstanbul'un eşsiz yerlerinden biri, bir yeri.
4: Nerelisiniz?
5: Çorum.
4: Memleket.
5: Ben varım. Hepsi Sivaslı.
4: Sivaslı.
5: Aynen. Sivaslıyız. Tek Çorumlu benim.
4: Genelde memleketini özleyen İstanbul'da böyle ormana geliyor, yeşillik arayanlar. O yüzden sordum acaba. Karadeniz bölgesinden mi diye.
5: Sivas, Çorum. İkisi de Karadeniz zaten.
4: Ben şöyle hanımefendilerin yanına gelmek istiyorum. Çünkü az önce burada Tuğba Södekoğlu, halaylar çekiliyordu. Horonlar oynanıyordu. Biz ona yetişemedik canlı yayında. Ama çok keyifliydiniz. Nasılsınız?
6: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
4: Biz de iyiyiz. Nasıl ortam? Nasıl geçiyor pazar günü?
6: Şöyle, şimdi okullar tatil oldu. Ben de öğretmenim. Kuzenlerim de böyle güzel bir vakit geçirmek istedik. Herkes bir yerlerden geldiler. Bugün birleştik.
4: Burada buluştunuz.
6: Burada buluştuk. Tam da böyle oyunumuzun bir Sivaslılar olarak genellikle ortasında siz geldiniz. Güzel oldu.
4: Evet, çok keyifli gözüküyordu ama. Size de soralım. O Belgrad nasıl? İstanbul'da böyle yerleri bulmak zor.
7: Evet. Biz zaten Sarıyer'de oturuyoruz. Ayaza'dan geldik. sürekli geliyoruz. Bu sefer kuzenlerle beraber gelelim dedik. Hep beraber güzel bir etkinlik oldu.
4: Peki kahvaltı yaptınız mı? Şimdi ne yediniz, ne içtiniz?

0: Yani masamız güzeldi, fotoğrafını gösteririz. Birazdan mangalı geçeceğiz.
1: Mangala, onu soracaktım. Evet. Mangalsız olur mu diye.
0: Olmaz.
2: Bizi bekliyoruz. Evet. O şeyleri biterse eğer.
0: Bitti, mangala geçiyoruz.
1: Ama onların biraz sürecek gibi.
0: Sürecek. Yani bekleyeceğiz. Biz oynamaya devam ederiz.
1: Halaya devam edelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, güzel bir gün diliyorum. Biz size ormanı göstermeye devam edelim. Çünkü her manzara, aslında her masada ayrı bir manzara var. Şimdi kimi hamak kuruyor işte, kimi çocuklar parkta oynuyor. Bir de Tuğba, kahvaltılar tabii geç yapıldı. Bugün pazar, uzun uzun böyle bol sohbetli insanlar pazar kahvaltılarını yaptı. Bazı masalardan da dumanlar tütüyor. İşte soruyoruz mangalsız olur mu diye. Mangalsız olmaz diyorlar ama tabii ki aman dikkat diyelim. Zaten şu anda İstanbul ormanlarında mangal yapmak normalde yasak. Bazı özel mesire alanlarında müsaade ediliyor. Bir de bunu dipnot düşmek istiyorum. Çünkü konuştuğumuz İstanbullular, buraya gelenler de özellikle söyledi. Lütfen hiçbir yerde çöp bırakmayalım. Havalar çok sıcak. Yerde bıraktığımız plastikler, camlar yanabilir, tutuşabilir. Ve en son istediğimiz şey bu orman yangınları olur. Evet, böyle güzel. Merhaba, canlı yayındayız.
3: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun.
3: Teşekkürler.
1: Ateşler yakılmış, mangallar kurulmuş.
3: Evet.
1: Nerelisiniz?
3: Biz yabancıyız.
1: Nereden geldiniz?
3: Suriye'den geldiniz.
1: Afiyet olsun diyelim. Bu da size özel bir içli köfte, o yüzden sordum.
3: Evet.
1: Bizde de Hatay bölgesinde var.
3: Aynen, zaten biz yakındayız. Aynen, o yüzden evet. Yani. Biz...
1: Peki, afiyet olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
1: Evet, gördüğünüz gibi her çok teşekkür ederiz, sağ ol. Her yerden böyle güzel dumanlar, kokular yükseliyor. İşte biz de zaman zaman o sofralara ortak oluyoruz. Ahmet Korkmaz'la birlikte İstanbul'da artık havalar dünden eser kalmadı. Yeniden yaz normallerine döndü. Son olarak şunu da ekleyelim. Normalde İstanbul'da merkezde sıcaklık termometreler yaklaşık 28 dereceyi gösteriyorken Belgrad Ormanı'nda 25 dereceyi gösteriyor. Çünkü malum ağaçlar gölgelik alanlar oluşturduğundan dolayı burası merkeze göre biraz daha serin, daha keyifli. Bugün ne yapalım diye düşünen İstanbullular varsa ailecek Belgrad Ormanı'nda vakit geçirebilirler deyip sözü yeniden size merkeze bırakalım.
4: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emine, sana ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. İstanbullulara da keyifli bir pazar günü dileyelim. Devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Havaların ısınmasıyla birlikte işte maalesef peş peşe gelen orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir'de çıkan bir yangın var, orman yangını, ve müdahale sürüyor. Yangın Kepçük ilçesine bağlı Göçenler Mahallesi'nde, aslında orman dışı bir arazide başladı ama alevler rüzgarla birlikte büyüdü ve ne yazık ki ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi ve yangına müdahale sürüyor. Umarız da en kısa sürede kontrol altına alınır bu yangın. Tekrar edelim, burası Balıkesir'deki Kepsut ilçesine bağlı Göçenler Mahallesi. Aslında orman dışı arazide başladı yangın ama alevler rüzgarla birlikte büyüdü ve maalesef ormana sıçradı. Yine tabii yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye yine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Hem karadan hem havadan müdahale ediliyor ve yangın kontrolü altına alınmaya çalışılıyor ekipler tarafından. Umarız en kısa sürede kontrol altına alınır. Yaz deyince, yaz mevsimi deyince tabii akla gelenlerden biri de karpuz. Karpuz hasadı devam ediyor. Diyarbakır'da da epey olgunlaştı o karpuzlar. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde kolları sıvayıp tarlalarda işe koyuluyor. İşte Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veys İpek de o hasadı görüntüledi. İzleyelim.
5: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
6: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
5: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
6: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim

0: gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat burada. Lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
1: Mükemmel.
2: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
1: Bu sene rekortu olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
0: Geçen yıl ne kadardı?
1: Geçen sene 5-6 ton.
0: Kilogram 10 TL dedik.
1: 10 lira tarla fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
0: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
1: Evet. Haliyle.
3: 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde bugün büyük gün. Çünkü baş pehlivan belli olacak. Önce çeyrek ve yarı final, saat 17'de de final müsabakası var. Hadi gelin bir Edirne'ye dönelim. Gazeteci Alican Zeray bizi bekliyor. Nedir notlarından Can Zeray, söz sende.
4: Evet, 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Olimpiyatların ardından en uzun soluklu spor etkinliği olarak biliniyor, belirtiliyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri ve UNESCO somut olmayan kültür mirası listesinde de var. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri cuma günü başlamıştı. Minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla dün mücadeleler devam etti. Bugün de final günü, sizin de söylediğiniz gibi heyecan dorukta. Tabii Türkiye Cumhuriyeti 2026 baş pehlivanı belli olacak bu çayırlarda, Duvalı Çayır'da. Biz de er meydanındayız şimdi. Gösterelim, güreşler devam ediyor dediğimiz gibi. Az önce çeyrek final müsabakaları vardı. İşte çeyrek finalde karşılaşan Feyzullah Aktürk, geçen yıl baş pehlivanı olan ve 3 kemer sahibi Orhan Okullu'yu yendi puanlamada ve adını yarı finale yazdırdı. Erkan Taş da rakibi Ali Gürbüz'ü yendi. O da adını yarı finale yazdırdı. Mustafa Taş Serdar Yıldırım'ı, Seçkin Duman ise Osman Kan'ı yendi. Adını yarı finale yazdırdı. Ali Gürbüz 4 kez altın kemer almıştı. Yani çayırda en çok altın kemer sahibi oydu. Ve eğer ki bu yıl da alsaydı altın kemerin ebedi sahibi oluyordu. Yeni alınan kurallara göre Kırkpınar'da iki şekilde altın kemerin ebedi sahibi olabiliyorsunuz. Ya 3 yıl arka arkaya almanız gerekiyor, ya da çeşitli tarihlerde 5 kez bu kemeri ulaşırsanız, altın kemeri alırsanız ebedi sahibi oluyorsunuz. 40 davul 40 zurnayla gerçekleşiyor Kırkpınar tarihi yağlı güreşleri. Bugün özellikle final günü Koç İhalesi'nde yapılacak. Şöyle gösterelim kalabalığı. Saat 14'te kalabalıkta, tabii stat 11 bin kişilik, neredeyse tamamı doldu. Türkiye'nin dört bir yanından güreş severler er meydanında burada buluştu. 40 baş pehlivan var. Baş pehlivanların haricinde tabii diğer boylar da var. Toz koparanlar, ayak boyu, teşvik, minik, hepsi burada. Toplam 850 sporcu kayıt yaptırdı. 817'si geldi. Bu çayırda güreşiyor. Güreşmeye de devam ediyor. Diğer boylarda da çeyrek final müsabakaları ekranlarınıza geliyor. Devam ediyor er meydanında. Tarihi Kırkpınar er meydanında dediğimiz gibi ritüelleri var. Geleneksel bir spor, atasporumuz. Saat 2'de Koç İhalesi yapılacak. Bu Koç İhalesi neyi anlatıyor, neyi ifade ediyor onu söyleyelim. İşte Koç İhalesini alan önümüzdeki yılın ağası oluyor. İhaleyle en yüksek Koç'a parayı veren ağa oluyor. 2027'nin ve 666.sı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin ağası olacak. O belirlenecek, kalabalık o yönden. Protokol de geldi. Taraftarlar burada, pehlivanlar burada. 30 derecenin üzerinde sıcak. Tam 2 ton zeytinyağı, kolay değil. İşte bu atasporunu zor yapan da bu. Pehlivanlar bu sıcakta üzerlerine dökülen bu yağlarla birlikte yenişmeye çalışıyorlar bu çayırlarda, Duvalı Çayırlarda. Evet, mücadeleler nefes kesiyor. İnanın tüm boylarda heyecan devam ediyor atasporumuzda. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri, çayır güreşleri Türkiye'nin her yerinde var ama işte er meydanında burada finali yapılıyor. Burası Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. İşte burada pehlivanlar çok dikkat ediyor. Bütün yıl emeklerini, çünkü burada en ufacık bir hatada son bulabiliyor. Baş pehlivanlıkta da aynı. Bakın size şunu söyleyeyim. Ali Gürbüz'ün 4 altın kemeri vardı. Efsane sporcu, çok iyi güreşçi ama işte alt boydan gelen bir pehlivan, baş pehlivan hemen Ali Gürbüz'ü yenebiliyor. Ya da Orhan Okullu'yu. Bakın Orhan Okullu'yu yenen Feyzullah Aktürk lig güreşlerinde birinciydi ama altın kemer sahibi değil. Altın kemerli Orhan Okullu da yenildi. Ali Gürbüz de yenildi. Bir tek Mustafa Taş kaldı, altın kemer sahibi olan. Feyzullah Aktürk, Erkan Taş, Mustafa Taş ve

0: Seçkin Duman'ın henüz altın kemeri yok. Henüz altın kemeri yok. Yani Mustafa Tak değil de.
1: Peki Ali Can Zeray, teşekkür ediyoruz.
0: Seçkin Duman, Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş bu kemere uzanırsa ilk defa altın kemere uzanmış olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlı müsabakalar, takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu dilimi kapatalım. Saat başında yeniden buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Tekrar merhaba. 5 Temmuz Pazar bugün Habertürk ekranlarındasınız. 14 bülteniyle saat 14 bülteniyle karşınızdayız. Başkente giderek başlayacağız. Malum NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak ve son durumu öğreneceğiz. Emre Karaca bize zirve hazırlıkları ile ilgili son notlarını aktaracak. Emre Aytekin de yine önlemlerle ilgili notlarını aktaracak. Bir ileri alacağız. Emre Karaca, sen başlayalım lütfen, söz sende.
1: Tarihi NATO zirvesinin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisindeyiz. Şimdi sizlere son hazırlıklarda gelinen aşamayı göstereceğiz. Bir yandan Cüneyt Erdoğan'ın kadrajından, bir yandan da size önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saat dilimlerinde neler yaşanacağına dair notlarımı aktaracağım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde olduğumuzu ifade ettim. Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim. İşte bu gördüğünüz binalarda etkinlikler dizisi gerçekleşecek. 32 farklı ülkenin liderleri burada olacaklar. Önemli kritik toplantı imza atılacak. Önemli ikili temaslara imza atılacak ve özellikle küresel ve güncel gelişmeler dünyanın belki de son dönemdeki en kritik dönemeçlerinden birinde Ankara'da konuşulacak, istişare edilecek. Şimdi yarından itibaren aslında resmi olmayan ancak etkinlikler dizisinin başladığını altını çizebiliriz. Yarın saatler 16.45 gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantı önemli çünkü önümüzdeki günlerde o iki günlük zaman diliminde yani 7 ile 8 Temmuz arasında bizlerin neler beklediğini aslında yanıtlayacak Mark Rutte. Soruları yanıtlayacak basın mensuplarının. Tabii şu an burada büyük bir ilgi olduğunu söyleyelim. Tabii ön hazırlıkların olduğu bir alan içerisindeyiz. Muhtemelen yarından sonra hem kalabalık artacak hem basın mensuplarının tam kadro bir şekilde burada olması sağlanacak. Hem de dünya liderleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne adım atmış olacaklar. Tabii Ankara bu etkinliğe günlerdir hazırlanıyordu. Daha önceki yayınlarımızda sokaklardaki son güvenlik tedbirlerini sizlere göstermiştik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de şüphesiz ki hummalı bir çalışma ve güvenlik tedbirleri de en üst seviyede olduğunun altını çizebiliriz. 32 dünya lideri geleceğini ifade ettim. Tabii NATO zirvesini aslında bir siyaset ekosistemi olarak da düşünebiliriz. Yani birçok farklı etkinlik dizisi gerçekleşecek. Yalnızca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi değil, Ankara'nın farklı noktalarında da önemli toplantılar olacak. Liderler külliyede buluşacak olsa da Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerin de Ankara'nın çeşitli noktalarındaki toplantılara katılmaları bekleniyor. ATO'da önemli bir toplantı gerçekleşecek. Buraya yakın bir nokta. ATO Center'da yapılacak toplantı savunma sanayi anlamında bir etkinlik olacak. Savunma sanayinde yenilen son aşama ele alınacak ki özellikle NATO zirvesinde en çok konuşulacak konu başlıklarından biri şüphesiz ki NATO. Bu anlamda bazı konseptlerin de ön planda olduğunu biliyoruz. Külfet paylaşımı konusu ön planda. Bu da NATO içerisindeki ABD'nin o ağırlığının azaltılması konusunda adımlar atılmasına işaret ediyor. Bu konuda ABD'nin yoğun bir etkisi ve isteği vardı.

0: Savunma sanayi toplantısında da bu konunun başat konular arasında yer alacağını ifade edelim. Bununla birlikte başka toplantılar da oluyor. TİKTAK'lerin Türkiye'de SETA'nın da üstlendiği yine çeşitli işbirlikleri çerçevesinde yapılacak toplantı dizileri var. Yani yalnızca aslında liderlerin katıldığı statik bir toplantı değil. Bununla birlikte bir siyaset ekosistemi içerisinde başka etkinliklerin de olduğu, fikir ihtiyatilerinin meydana geleceği, masaya konacağı ve önümüzdeki dönemin belki yol haritasını da şekilleneceği önemli toplantılar gerçekleşecek. Şüphesiz ki bu NATO zirvesinde en çok merak edilen konulardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın buraya yapacağı seyahat. Kendisi buraya gelecek, Ankara'ya gelecek. Tabii güvenlik önlemleri kapsamında sır gibi saklanıyor. Hangi otelde kalacağı, ne kadar duracağı, nereleri ziyaret edeceği gibi sorular var. Bunların soruları kısmen biliniyor ancak resmi bir açıklama gelmediğini ifade edelim. Ancak en çok beklenen konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump bir masaya oturacaklar mı? Görüşme yapacaklar mı? Bu görüşmenin gerçekleşeceği kesin. Bunun tabii konsepti şu anda resmi olarak açıklanmış değil. Ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde iki liderin bir araya gelmesinin kesin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Önemli konu başlıkları var. Donald Trump geçtiğimiz hafta içerisinde önemli açıklamalarda bulunmuştu hatırlanacağı üzere. Özellikle Kaan jet motorları konusunda Kongre'yi de artık belki de tırnak içinde bypass ederek yetkisini kullanarak Türkiye'ye yönelik olarak bir satışı onaylamıştı. Yani çok fazla konu başlığı var. Bu alt başlıklar şüphesiz ki önümüzdeki 3 günlük süreç boyunca konuşulacak, değerlendirilecek. Bizler şu anda o NATO toplantısı öncesindeki son günlerde artık son saatler içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hummalı hazırlıkları sizlere göstermeye çalıştık. Ve şüphesiz ki önümüzdeki saat dilimlerinde de yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz Beştepe'den.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tapu dağıtım törenine katılıyor. Kulak verelim.
2: Sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, bugün Beykoz'da yılların o bekleyişini bitiriyoruz. İnanın mutluluğumuzu anlatacak kelime yok. Çünkü biz mülkiyet meselesini en temel hak olarak milletimizin mahallesinde huzurla yaşayabilmesini en önemli vazife olarak görüyoruz. Bu düşüncemizin sonucu ermesinden dolayı da çok mutluyuz, gururluyuz, huzurluyuz ki biz görevimizi en azından işte bu sözlerimizi tutmanın mutluluğuyla sizlerle bir aradayız. Aslında bu duruşun özünde adalet vardır. Hakkın sahibine teslim edilmesi vardır. Devletin asli vazifesi de budur. Bizim oturduğumuz koltukların, işgal ettiğimiz makamların sorumluluğunu yerine getirmek hepimizin boynunun borcu. Vatandaşın hakkını korumak, sorununu çözmek ve verdiği sözü yerine getirmektir. İşte bugün Beykoz'da yaptığımız iş tam olarak budur. Hatırlayın, Beykoz'un hemen hemen her mahallesinde imar problemi vardı, tapu problemi vardı. Ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle buraya geldik. Buradaki tüm problemleri çözeceğimizin sözünü Sayın Cumhurbaşkanımız Beykoz'da hemşehrilerimize verdi. O gün bugündür. Bizler de nerede bir plan problemi varsa, nerede bir tapu sorunu varsa bu sorunu çözmek için işte buradaki ekip arkadaşlarımla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 2B kapsamında bakanlığımızın yetki alanında bulunan 25 mahallemiz, bu mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediye'mize devir işlemlerini tamamladık ve bugün de hamdolsun 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Ve teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.

0: Kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işte 24 yıldır şehirlerimize hizmet ederken meseleyi hiçbir zaman bina yapmak, tapu dağıtmak, rol yapmak veya proje üretmek olarak görmedik. Attığımız her adımda istisnasız vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini ve en önemlisi yaşam kalitesini öncelikledik. Beykoz'umuzda da bu anlayışta çok güzel hizmetler yaptık. Boğaz'ın, ormanın, tarihin ve işte mahalle kültürünün iç içe geçtiği bu güzel ilçemizde yaptığımız her işte insanımızın, Beykozlu kardeşlerimizin hakkını korumaya gayret ediyoruz. Bugün işte hak sahiplerine teslim ettiğimiz tapularda, Beykoz'umuza kazandırdığımız eserlerde, yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları da bu anlayışın bir sonucudur. Hatırlayın, 2022 yılında temelini hep birlikte attığımız Tokatköy kentsel dönüşüm projemiz. Hızlı bir şekilde o gün ne söz verdiysek o sözümüzü tuttuk, projemizi tamamladık. Yaklaşık 2500 Beykozlu kardeşimizi sağlam, güvenli, huzurlu konutlarla buluşturduk. Hatırlayın, o zaman neler neler yaptılar. Biz canımızı dişimize takmış, çalışırken, çabalarken mahkeme kapılarında yapılanları engellemek için mücadele ettiler. Yalanlarla orada insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama biz kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin yararına ne varsa onu yapmaktan asla geri durmadık. Bir zamanlar risk altında bulunan o bölgede vatandaşlarımızı güvenli, sağlam ve modern yuvalarına kavuşturduk.
1: Peki, Beykoz'daki tapu dağıtım töreninde konuşan bakan, kurumu dinledik. Dönelim NATO zirvesi hazırlıklarına. Hazırlıkları dinlemiştik Emre Karaca'dan. Şimdi önlemleri, önlemlerdeki son durumu dinleyeceğiz. Onun için de Emre Aytekin'e dönüyoruz. Emre, sen de söz.
2: Evet, NATO zirvesi kapsamında Ankara Emniyeti adeta teyakkuzda, tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bizler de o görevlerden bir tanesindeyiz. Mevlana Bulvarı üzerinde NATO zirvesi kapsamında detaylı bir güvenlik çemberi oluşturuldu burada ve denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ankara Emniyeti tüm birimleriyle sahada, dedik, Yunus ekipleri, trafik polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mevlana Bulvarı üzerinde, yani zirvenin yapılacağı noktaya çıkan yollardan bir tanesi olan bu noktada kapsamlı bir şekilde bir denetim gerçekleştiriyor. Trafik ekipleri önce araçlardaki sürücülerin belgelerine bakıyor. Onun dışında ise Yunus polisleri herhangi bir şüpheli durum fark ettiğinde, hissettiğinde araçta detaylı bir arama gerçekleştiriliyor. Bu operasyonlar, faaliyetlerin tamamı Operasyon Turkuaz adı altında yapılıyor. Ankara'da emniyet teyakkuzda, dedik, NATO zirvesi için bu operasyon uygulanıyor. Kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemleri devrede. 50 binden fazla emniyet ve jandarma personeli bu zirve boyunca görev yapacak. Kentte bazı bölgelerde, özellikle zirvenin yapılacağı noktalarda kırmızı alan uygulaması yapılıyor. Yine zirvenin olacağı Beştepe ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde de bu şekilde denetimlerin devam ettiğini, orada adeta kuş uçurtulmadığını ifade edelim. 15 otel ve çevresinden bahsediyoruz. Zirvenin düzenleneceği, yapılacağı yer ile liderlerin konaklayacağı bölgelerde kırmızı alan uygulaması zirve boyunca devam edecek. Bizler de Mevlana yolu bulvarı üzerindeki denetimleri ekranlarımıza getiriyoruz. Şu anda kameraman İbrahim Tozbey'in objektifinden şu anda da polis ekipleri bir aracı durdurdu ve Yunus ekipleri sanırım bir durumdan şüphelendi. Şurada şu anda araç içerisinde bir arama yaptı ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığında ise sürücülerin devam etmesi söyleniyor. Bir yandan da trafik ekipleri sürücülerin belgelerini kontrol ediyor. Eksikliğe karşı bir idari yaptırım uygulanıyor. Bulunduğumuz nokta Konya yolu.

0: Ankaralıların da bu şekilde bildiği bir yol. Burası da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergah. Bu güzergahta liderlerin konvoyunun geçtiği sırada kapanacak, trafiğe kapatılacak, kısıtlama yapılacak burada da. 7-8 Temmuz'da da burada oldukça bir kısıtlama görmüş olacağız. Dediğimiz gibi Ankara'da Operasyon Turkuaz kapsamında NATO Liderler Zirvesi kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentte adeta kuş uçurtulmuyor ve birçok noktada bu şekilde denetim noktaları oluşturuldu. Bu denetimlerde hem zirve boyunca hem de zirve sonrasında da devam edecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim ve devam edelim. Geri sayım sürüyor dedik Ankara'daki NATO zirvesine. Bir yandan da uluslararası basının gözü de yine bu zirvede. Yunanistan basınında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. ABD basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapıldı.
2: Ankara, tarihi NATO zirvesine hazırlanırken uluslararası basının gözü zirvenin çıktılarına çevrildi. Yunan basını zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını değerlendirdi. Liberal gazetesi Ankara'nın savunma sanayi alanındaki başarılarını müttefiklerine tanıtacağını yazdı. Militaire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Ay'ın haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
3: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca, bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
4: Hal böyleyken özellikle münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.

28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Tahran'da cenaze namazı kılındı. Bu görüntüler de canlı olarak ekrana geliyor. Kalabalık meydanlarda, yoğun bir kalabalık var hem de. Hamenei ve saldırıda hayatını kaybeden ailesinin cenaze namazı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla

0: Cenazesi Tahran'da yapılacak veda töreninin ardından Kum kentine götürülecek. Ve işte meydanlardaki o yoğun kalabalığı da canlı görüntülerle ekranlarınızda görüyorsunuz şu anda. İran'dan canlı görüntüler. ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamenei'nin cenaze töreni nedeniyle görüşmelere ara verildiğini belirtti Trump ve hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız dedi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. İranlıların Hamaney'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
0: ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'le ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmak için katkı vermeye hazır olduğunu söylerken karşılıklı saldırılar sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü. Savaşın bitirilmesi için katkı verebileceğini söyledi. Trump, ilk görüşmesini Ukrayna lideri Zelenski ile yaptı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığının belirleyici olacağını söyledi. İki lider Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı. Trump sonraki görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Kremlin dış politika danışmanı Ushakov, liderlerin bu yıl 4. kez görüştüğünü ifade etti. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve barışı kolaylaştırmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Ushakov, Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğunu da dile getirdi. Tarafların diplomasi trafiği sürerken karşılıklı saldırılar da devam etti. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol rafinerisini hedef aldı. Bölge valisi 72 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vysotsk limanı çevresine de saldırı düzenlendi. Rusya ise Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna bu açıklamayı yalanladı. Konstantinovka, Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri. Bu iki kentin ele geçirilmesi Kremlin'in Donbas'taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.
0: Çin ve Rusya donanmaları Sarı Deniz ve çevresinde ortak askeri tatbikata başlayacak. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacak.
1: Denizaltılar, kurtarma gemileri, helikopterler. Çin ve Rusya Sarı Deniz'de

0: ortak askeri tatbikat yapacak. Açıklama Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık ortak deniz 2026 tatbikatının Çin'in doğusundaki Qingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarıldı. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barışla güvenliği koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Tatbikata katılan Rus donanma unsurları için Qingdao Limanı'nda tören düzenlendi. Rusya tatbikata Varyag kruvazörü, Reski fırkateyni, Ufa denizaltısı ve kurtarma gemisi Igor Belousov'la katılıyor. Çin tarafında ise Kaifeng ve Anshan muhripleri, Wuhu fırkateyni, İkbal gemisiyle denizaltı kurtarma gemisi tatbikatta yer alacak. Her iki taraf gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini de kullanacak. Pekin ve Moskova ortak deniz tatbikatlarını 2012'den bu yana düzenliyor. Geçen yıl Rusya'nın doğusundaki Vladivostok Limanı yakınlarında yapılan tatbikatın ardından da Pasifik'te ortak devriyeler icra edilmişti.
1: İstanbul Maltepe'de bir restoranda yangın çıkmıştı. Paylaşmıştık önceki saatlerde. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'ndeki iki katlı bir restorandı burası. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi yangın çıkınca. Ve alevler kısa sürede restoranın büyük kısmına yayıldı. Ekipler yangını ormana sıçramadan yoğun bir çabayla kontrol altına aldı. Yine restoranın önündeki cadde de tedbir amacıyla geçici olarak kapatılmıştı. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından ormana sıçramana söndürülmüş oldu ve restoran kullanılamaz hale geldi yangın sonucu. Yangının neden çıktıysa hala araştırılıyor. İstanbul Bahçeli Evler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktaş cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
0: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
1: Define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
2: Şu yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin. Dikkat edin ha.
0: Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünele ulaşmak için İş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmasına elleriyle devam etti.
3: Ramazan yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
0: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından

0: çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
1: Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkol metreyi üfleyen sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
0: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
2: Sizde bayağı alkol var.
0: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
3: Beni şu an buradan götüremezsin.
2: Götürürüm hanımefendi.
0: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
1: İstanbul'da iki çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı yaşlarından fazla. Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.
0: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
4: Polis de geldi.
0: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
1: Şanlıurfa'da iki esnafın müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
0: Skuter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Skuter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
1: Antalya'da da bir motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Asansörü kullanmasına izin verilmediğini söyleyen motokurye bir de fiziki temasa maruz kalınca şikayetçi oldu.
5: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
0: Asansör bir türlü gelmedi. Sipariş getiren motokurye ile apartman görevlisi arasındaki tartışma böyle başladı.
6: İşine kasma bak. İçeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum. Kasmanın giremesin diyorum sana.
5: Sen çıkar kimsin? Kasmın. O elini kasmını kolunu
6: çıkar.
5: Çek.
6: Kaskını çıkar kafandan.
5: Çıkartmıyorum. Çık git
6: o
5: ya.
6: O zaman git servisini başına.
5: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
0: Antalya'da motokurye Zehra Yumakoğulları bir siteye yemek siparişi götürdü. Uzun süre asansör bekleyen motokurye düğmeye tekrar basınca bir üst kattaki apartman görevlisi bağırdı.
6: Basma kardeşim, basma.
5: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
0: Tartışma böyle başladı. Motokuryeye yayan çık diyen apartman görevlisi onu binadan çıkartmaya çalıştı.
5: Kameram var, bana dokundu, beni ittirdi.
6: Kaskı çıkar öyle git. Hah, aferin.
5: Ne aferin misin?
0: Kurye Zehra Yumakoğulları asansöre binemeyince yürüyerek yukarı çıktı ve siparişini teslim etti. Sonrasında da polisi arayıp apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
7: Önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni ittirdi. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz.
6: İçeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.

0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Üretim maliyetlerinin olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
2: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
1: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
1: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2053 yılında demiryolu hat uzunluğunun 28 bin kilometreye yükseltilmesi hedeflendiğini söyledi. Hızlı trende hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek dedi.
2: Yapılması planlanan demiryolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
3: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılındaysa 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
0: Milli yüzücü Aysu Türkoğlu bizi bir kez daha gururlandırdı, göğsümüzü kabarttı. Japonya'daki Tsugaru kanalını geçen en genç Türk yüzücü oldu. Şimdi de Habertürk'te konuğumuz. Merhaba diyelim önce, tebrik edelim.
4: Merhabalar.
0: Tebrikler.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Hakikaten çok zor bir işi başardınız. 13 saat 44 dakika boyunca aralıksız yüzdünüz Aysu Hanım. Çok zordu eminim. Neler yaşadınız o 13 saat içinde anlatmanız gerekirse nasıl anlatabilirsiniz? Hem duygularınızı hem de yaşadıklarınızı.
4: Tabii ki. Dediğiniz gibi 13 saat boyunca o suda kulaç atmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Herhangi bir canlıyla karşılaşmadım veya bir temasta bulunmadım. Ancak çok kuvvetli akıntıların olduğu bir geçişti bu. Tsugaru kanalı. Ve İlk başlarda normal temponuzu korumanız gerekiyor. Daha sonrasında tekneden size bilgi gelip şu anda tam olarak akıntının ortasındasın. Hani basman gerek gibi müdahalelerle yönünüzü veya hedefinizi veya o anki hızınızı değiştirmeniz gerekiyor.
0: Evet, ben sosyal medya paylaşımlarında da gördüm evet. Bu arada o akıntıya karşı yüzdüğünüz anları. Sık sık oluşan bir akıntı oluşan bir bölge miydi orası, yoksa öyle denk mi geldi?
4: Aslında bu kanalın en büyük

0: özelliklerinden biri de tam ortasında, hatta bitmeye yakınken çok güçlü bir akıntının olması. Zaten bu çoğu sporcuyu zorlayan şey. Çünkü düşünsenize, zaten 7 saat boyunca yüzmüşsünüz. Onun üstüne bir de çok kuvvetli bir akıntı geliyor ve o akıntıyı yererek devam etmeniz gerekiyor. Burada aslında tam olarak o tam performansı gösterdiğimiz an gerçekleşmiş oluyor. Benim için de oldukça zordu. Ama öncesinde yapmış olduğum antrenmanlar, önceki deneyimlerim hepsi aslında bu kanalda birleşip bana çok güzel bir yol açmış oldu. Ve şükürler olsun Türk bayrağında karşı kıyıda açabildim.
1: Kesinlikle gerçekten tebrik ediyoruz. Gurur duyduk biz de. Tabii bir rekor daha, bir rekor daha eklenmiş oldu değil mi kariyerinize?
0: Öyle oldu.
1: Peki
0: öyle
1: şimdi
0: oldu gerçekten.
1: Sırada ne var acaba şimdi? Sizin Ocean 7 yani Okyanus 7'lisi yolculuğunuzu biliyoruz.
0: Evet.
1: Geriye sanırım bir parkur kaldı sadece.
0: Evet, bir parkur kaldı. Sırayla sayacak olursam birincisi Manş, İngiltere ile Fransa arası. Daha sonrasında Kuzey Kanalı, daha sonrasında Cook Strait Kanalı'nı geçtim. Sonra Catalina, sonra Hawaii, geçen seneydi o da. Şimdi Tsugaru. İnşallah bir sonraki de zaten Cebeli Tarık kalmış oluyor. Orası da diğer parkurlara göre farklı açıda güzellikleri, zorlukları var. Ama hani aralarındakilerden hani en kısa mesafede olanından bir tanesi olduğu için de açıkçası mutluyum da.
1: Evet. O parkur ne kadar da tamamlanılabilir hani tahminen?
0: Ya her an her şey değişebilir. O yüzden hiçbir öngörüde bulunamıyorum ama buna nazaran daha kısa sürecektir diye düşünüyorum.
1: Eminiz ki başarıyla tamamlayacaksınız. Biz güveniyoruz.
0: İnşallah.
1: Hep destek, tam
0: çok
1: destek
0: teşekkür
1: size.
0: Ederim.
1: Peki var mı başka hedefiniz? Eklemek istediğiniz başka bir şey?
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdilik bende hedefler bu şekilde. Evet. Umarım bir sonraki kanalında haberini böyle güzel gülerek gerçekleştiriyor oluruz.
1: Umarız, umarız. Tekrar çok tebrik ediyoruz Aysu Türkoğlu.
0: Çok sağ olun.
1: Bizimle beraberdi, yeni bir rekor kırdı. Tekrar tebrikler diyelim, bizi gururlandırdı. Devam edelim şimdi sıradaki haberimize bakalım. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri de yine yerinde incelenecek.
2: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
3: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
2: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika Enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
1: Dünya'ya 25 ışık yılı uzaklıkta yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları tarafından yaşam için uygun koşullar taşıdığı düşünülen gezegende sıvı su bulunduğu tahmin ediliyor.
4: Güneş sisteminin yakın çevresinde yaşam barındırma potansiyeli taşıyan yeni bir süper dünya keşfedildi. Bilim insanları Dünya'ya sadece 25 ışık yılı uzaklıkta

0: Sıcaklıktaki gezegenin sıvı suya sahip olabileceğine doğruladı. Güneş sisteminin kozmik kapı komşusu olarak nitelendirilen öte gezegene GJ3378b adı verildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Roberts'ın liderliğindeki ekibin yaptığı yeni gözlemler, gezegenin yaşanabilir bölge sınırları içinde yer aldığını ortaya koydu. Gezegen, yıldızı etrafındaki turunu 21,4 günde tamamlıyor. Aynı zamanda yıldızından aldığı radyasyon miktarı, dünyanın güneşten aldığı miktarın %90'ına denk geliyor. Bu da yüzeyde sıvı su bulunabilmesi için en önemli şartlardan birinin sağlanmış olabileceği anlamına geliyor. Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı. Daha önce dünyanın 5,3 katı olduğu tahmin edilen kütle son ölçümlerle 2,3 katına revize edildi. Kütle oranının düşmesi gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı dünya gibi kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları yine de temkinli. Çünkü gezegenin yaşam barındırıp barındırmadığını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olan atmosferin varlığı henüz bilinmiyor. Elde edilen son bulgular, yeni dünyayı gelecekte teleskoplarla yapılacak yaşam araştırmalarının en öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi.
1: Şimdi sırada HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var. İzleyelim.
2: ...2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. İlk karşılaşmada ev sahibi ülkelerden birisi olan Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Afrika ekibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Fas da Onai'yi attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Fas teknik direktörü Muhammed Ohbi, çeyrek finale kalmalarının ardından takımıyla gurur duyduğunu belirtti. 49 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla artık sürpriz değiliz. İnsanlar Fas'tan bahsettiklerinde gerçek bir şampiyonluk adayı, büyük bir futbol ülkesinden bahsediyorlar ve bu büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Faslı taraftarlar çeyrek finali birlikte kutladı. Rabat'taki Mulay El Hassan Stadyumu'nda toplanan binlerce taraftar Kanada maçını birlikte takip etti. Maçın bitmesinin ardından elde edilen zafer tezahüratlarla kutlandı. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci çeyrek finalist Fransa oldu. Horozlar turnuvanın sürpriz takımlarından Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Fransızlara galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Fransa çeyrek finalde Fas'la karşı karşıya gelecek. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Paraguay maçının ardından rakiplerinin oyun stiline dair konuştu. Paraguay'ın sert ve fiziksel oyun tarzına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse bu maçta gördüğümüz şey gerçek bir futbol değildi. Daha çok bir savaşa benziyordu. Gerçek futbol oynamak isteyen oyuncular için bu durum kolay değil" şeklinde konuştu. Fransız futbolcular Paraguay maçının ardından rakiplerinin sert futboluna gönderme yaptı. Karşılaşmada takımını galibiyete taşıyan Mbappe, "Smokin'le gelip güzel futbol oynayacağız sandılar. Ellerimizin kirlenmesi gerekirse kirletiriz" ifadesini kullandı. Ryan Cherki ise, "Bugün bize karşı savaşa girmek isteyenlere bizim de savaşa hazır olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, Fransa mağlubiyetinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Fransa'nın kalitesine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör, "Altın top için savaşan oyunculara, Dünya Kupası'nın gelmiş geçmiş en golcü ismine karşı babalarını tanımamış ve çok ağır dramlar yaşamış çocuklar olarak sahaya çıktık. Ben Paraguay futbolunda bir devrim yapmak istedim" dedi. Fransız taraftarlar çeyrek finali maçın ardından birlikte kutladılar. Maçın ardından tezahüratlarla stadyumdan ayrılan taraftarlar galibiyetin coşkusunu hep birlikte yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda bugün ve bu gece iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 23'te Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 3'te ise Meksika ile İngiltere çeyrek finalist olabilmek için mücadele

0: mücadele edecek. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Meksika maçından önce rakım dezavantajına vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın yaklaşık 2300 metre rakımdaki Azteca Stadyumu'nda oynanmasıyla ilgili "Bizi bekleyen çok çok çok fazla engel olacak. Rakım da elbette büyük bir dezavantaj. Çünkü 4 günde fiziksel olarak buna adapte olamayız. Bu imkansız." ifadelerini kullandı. Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre, İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'in performansına vurgu yaptı. Onu durdurmak için planları olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, sahada rahat edememesini, topu almak için geriye çekildiğinde sürekli birinin onu markaj altında tutmasını ve oyun kurmasını engellemeye çalışacağız şeklinde konuştu.
1: İstanbul, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. Sarıyer'de gece manzarasında koşan 32 ülkeden 370 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcu birincilik için kilometrelerce koştu. Ancak parkur bu kez gündüz değil, gece koşuldu.
3: 38 göğüs numarasıyla.
2: İstanbul Sarıyer, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. 32 ülkeden 370 sporcu ter döktü.
4: Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık.
2: 3 ayrı etaptan oluşan maratonda sporcular İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yarıştı.
4: Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu, hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşuyor.
2: Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
3: Alkışlıyoruz tüm sporcularımızı.
1: Şimdi bu dilimi noktalayalım, saat başında yeniden buradayız, görüşmek dileğiyle.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Kocaeli yer yer yağmurlu 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla parçalı bulutlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 32, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 25, Kars yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda

Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 15'e geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı. Şu anda İran'dan yine canlı görüntüler ekranda. Sol tarafta özellikle görüyoruz kalabalığın ne kadar yoğun olduğunu. Siyah kıyafetleriyle meydanlarda İranlılar. Hamaney ve saldırıda hayatını kaybeden ailesinin cenaze namazı Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde kılındı. Caminin özel alanındaki namazı Ayetullah Cafer Sobani kıldırdı. Binlerce İran

0: Canlı. Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelerek eski liderlerine son görevlerini yerine getirdi. Cenaze töreninde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la askeri ve siyasi yetkililer de hazır bulundu. Hamane'nin cenazesi Tahran'da yapılacak veda töreninin ardından Kum kentine götürülecek ve bu törenler Perşembe gününe kadar sürecek. NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım başladı. Öncesinde de Ankara'da artık son hazırlıklar yapılıyor. Şimdi tekrar Emre Karaca'ya dönelim. Emre, senden dinleyelim notlarını.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Artık son hazırlıklar da tamamlanmaya başladı. Hemen arkamda gördüğünüz binada liderler bir araya gelecekler. Çok önemli bir görüşme ve oturum gerçekleşecek. 8 Temmuz tarihinde bu oturum gerçekleşecek. Ancak öncesi de var. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan kameraman arkadaşımı rica edeyim. O binayı ve çevredeki hazırlıkları sizlere göstersin. Ben de detayları aktarmaya devam edeyim. Şimdi 7-8 Temmuz tarihi NATO Liderler Zirvesi olarak geçiyor. Tabii 7'sinde liderlerin birçoğunun Ankara'ya ayak basmasını bekliyoruz. Ardından bu liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir akşam yemeğinde ağırlanacaklar. 32 dünya liderinin dışında, yani NATO üyesi 32 liderin dışında da çeşitli davetler geldi. O davetler çerçevesinde de bazı liderlerin burada olacağını ifade edeyim. Hatta şu dipnotu düşmekte fayda var. Bazı sürpriz ziyaretler de olabileceği belirtiliyor. Yani başka liderlere de, çevre ülkelerdeki, bölge ülkelerindeki liderlere de davet gidebildiği ifade ediliyor. Yani buradaki lider sayısı daha fazla olabilir. Bu yönde bir beklenti ilerleyen saatlerde yoğunlaşabilir. Şimdi yarın da önemli bir toplantı var. Aslında 7-8 Temmuz tarihinde başlayacak ama yarın da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bir basın toplantısı olacak. Bu basın toplantıları hep önemlidir. NATO zirvesi öncesinde genel sekreter genel bir çerçeve çizer ve bu çerçevenin ne olduğuna dair basın mensupları sorularını yöneltecekler. Bizler de orada olacağız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak o basın toplantısında da. Ardından dediğim gibi ayın 7'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yemek verecek. 8'inde de o beklenen oturumlara geçilecek. Burada tabii o aile fotoğrafı çekilecek. Hep merak konusudur. Hem fiziksel olarak merak konusudur. Oradaki diyaloglar ekranlara yansır. İnsanlar bunun üzerinden bazı okumalar yaparlar. Yine buna bu okumalara meydan verecek bir fotoğraf ortaya çıkacak. Şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliği aslında. İkisi burada ön plana çıkıyor. Onlar gelen liderleri ağırlayacaklar. Şüphesiz ki o fiziksel diyaloglar yapılacak, kurulacak cümleler de burada önemli olacak. Ardından o oturum, yani 8'indeki oturumun ardından gözler bildirgeye çevrilecek. Bildirge her sene önemli. Yani 2020 yılından bu yana artık değişen tonlarda bazı ülkelerin özellikle odak noktası olduğunu gözlemledik. 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşının ardından aslında NATO'nun ana gündem başlığı her zaman Rusya'ydı. Bununla birlikte artan Çin etkisi de hep ön plana çıktı. Şimdi geçen yılki zirvede, Lahey'deki zirve sonrası bir bildirge yayınladı ancak daha önceki yıllara nazaran çok daha kısaydı. Bu konuda böyle bir eğilim oldu. Önceki yıllarda 2022 Madrid'de, 2023 Vilnius'taki zirve bildirileri çok uzundu. Orada birçok konuya temas ediliyordu ancak geçen sene NATO'nun bir perspektif değişimi gerçekleşti ve kısa bir bildirge imza attı. Şüphesiz ki Ankara bildirgesinin de yine kısa olması bekleniyor ama tabii ki merakla bekleyeceğiz hangi konulara parmak basılacak. Burada şu dipnot önemli olacaktır. 2023'te Vilnius'ta tam 14 kez Çin'in ismi geçmişti ancak geçen yıl bildirgede Çin yoktu. Yani bu dip aslında hangi konuların odak noktası haline geldiği, çerçeve kazandığı, daha öncelikli hale geldiği gibi konuşulan oturumda çıktıların neler olduğu gibi soru işaretleri de yanıt bulmuş olacak bildirgenin ortaya çıkmasıyla birlikte. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şüphesiz ki liderler ağırlanacak. Ancak bir lider var ki onun gelişi de merak ediliyor. Kalacağı yer de merak ediliyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme de merak ediyor. O lider ABD Başkanı Donald Trump. Donald Trump ilk döneminde de, yani 2016-2020 arasında da Ankara'ya ya da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmemişti. Ardından ikinci döneminde de bir ziyaret gerçekleştirmedi. Geçtiğimiz dönemde bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gittiği Washington'dan New York'ta, ardından Washington'a geçmişti ve orada ikili bir temas olmuştu. Yine burada da ayın 7'sinde bir görüşme yapılması beklentisi mevcut. Yani ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bir araya gelecekler. Şüphesiz ki aralarındaki o olumlu ilişki, ivmelenen ilişki ülkeler arasında özellikle son birkaç yılda o ajandanın olumlu taraflarının daha ön plana çıktığını gözlemleme şansı bulmuştuk. Şüphesiz ki ikilinin yapacağı açıklama, olası bir ortak açıklama çok merak ediliyor. Görüşmenin detayları çok merak ediliyor. Diyaloglar çok merak ediliyor. Yani aslında NATO zirvesinin dışında mini çaplı bir liderler zirvesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında olabilir. Ki Donald Trump buraya gelmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde önemli bir açıklama da yapmıştı. Bilindiği gibi özellikle Kaan jet motorları konusunda Kongre'yi de bypass ederek bir onayladığını ilan etmişti. Yani Türkiye satışı noktasındaki engeller kaldırılmış.

0: işte. Yine bir başka NATO'nun aslında ajandasında birçok konu başlığı var. Şüphesiz ki bu 3-4 günlük süre boyunca Habertürk TV ekranlarında bu konu başlıklarına da değinilecek. Bizler de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son hazırlıkları ve beklentileri sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki yine bültenlerde aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar. Şimdi tabii NATO zirvesi kapsamında az önce Emre de bahsetti. Gözler Trump'ın Ankara ziyaretinde. Trump 7 Temmuz'da başkentte olacak. Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Trump'ın özel uçağı, helikopteri ve makam aracı da yine başkente taşınacak. ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesi de bekleniyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump başkente kalabalık bir ekiple gelecek. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. İlk durağınınsa Anıtkabir olması öngörülüyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım sürerken ABD Başkanı Donald Trump'ın da programı yavaş yavaş netleşiyor. Trump'ın Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Gözler daha sonra Beştepe'de olacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'ın konvoyuna Beştepe güzergahında atlı birliklerinde eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya 1000 kişilik bir ekiple gelecek. Ankara'da görev yapacak ABD'li görevliler zirveden önce Ankara'ya ulaşacak. Lojistik ve güvenlik çerçevesinde önceden gelen ekipler Ankara'da çalışmalar yapacak. ABD Başkanı zirveye Katar'ın kendisine hediye ettiği Boeing 747 uçağıyla, yani Air Force One'la gelecek. Trump'ın uçağında özel kalem müdürleri, ulusal güvenlik danışmanı, basın sözcüsü, konuşma ekipleri, gizli servis ajanları ve bununla birlikte ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri personeli yer alacak. Trump her ziyaretinde olduğu gibi Ankara'ya da özel araçlarıyla gelecek. O araçlardan biri de Marine One helikopteri. ABD Başkanı'nın kısa mesafeli seyahatlerinde kullandığı helikopter, Ankara'ya kargo uçakları eşliğinde parçalarına ayrılmış şekilde getirilecek. Helikopter, ABD'li özel ekipler tarafından Ankara'da birleştirilerek Trump'ın kullanımına hazır hale getirilecek. Trump'ın canavarla kaplı makam aracı da Ankara'da olacak. Bu araç, üzerindeki 5 kat zırhıyla ön plana çıkarken dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
3: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
4: Hal böyleyken özellikle Münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı Münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
1: İstanbul'dan iki çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı yaşlarından fazla çıktı. Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.

0: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
1: Polis de geldi.
0: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
2: Şanlıurfa'da iki esnafın müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
0: Scooter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Scooter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
2: Kıraathanedeki sohbet silahlı kavgayla yarım kaldı. Niğde'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
0: İki grup arasındaki tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polis olay yerine hızla gitmese daha fazla kan dökülecekti.
3: Ayağından da vuruldu kafasından. Kafasından da vuruldu ayağından.
0: Niğde'de bir kıraathanede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Polis iki gruba müdahale etti. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.
2: Şimdi bu dilimi noktalıyoruz. Yayınımız Gizem Özsu'nun sunduğu Dünya'da Nasıl programıyla devam edecek. Saat 5'inde yeniden görüşmek üzere.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün dünyada en çok tartışılan konulardan birini konuşacağız, göçü. Evet, son yıllarda sınırlar gitgide daha da daralıyor, duvarlar yükseliyor ve göç siyasetin merkezine oturuyor. Hal böyle olunca da Avrupa'dan Amerika'ya hükümetler daha sert önlemler alıyorlar. Tüm bu önlemler ne, nerelerde nasıl uygulanıyor, hepsini konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Profesör Doktor Aysel'in Yıldız İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Aysel Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ve Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, yine Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Yeni düzenlemelerle programı açtım. Direkt oradan da girmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Avrupa Parlamentosu yeni bir düzenleme kabul etti. Pek çok elbette konu var bununla ilgili. En dikkat çekicisi herhalde üçüncü ülkelerde bir sınır dışı gözaltı merkezlerinin kurulması. Ama tabii ki ona gelinceye kadar pek çok yeni kural da var. Şöyle sağ tarafından başlamak isterim Deniz Hanım'la. Bu yeni düzenleme acaba neler getiriyor Avrupa'da göçe ilişkin?
1: Yani şimdi artık Avrupa'da, belki dünyada da her yerde göç politikası sadece böyle kaç kişinin geldiğiyle ilgili değil. Asıl tartışma devletlerin sınırlarını ve işte ülkelerinde kimlerin kalacağını kontrol edebildiklerini gösterip gösteremediklerinde. Yani çünkü böyle bir egemenlik problemi haline gelmiş durumda. İltica başvuruları aslında düşüyor. O da ilginç. Yani sayılara baktığımızda, ama Avrupa Birliği'nin göç politikası gittikçe sertleşiyor sizin de dediğiniz gibi. Bu AB dışında kurulacak yeni geri dönüş merkezleri tam olarak nedir? Bunlar aslında iltica başvurusu yapan herkesin otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Şu anki uygulamada tasarlanan sistem Avrupa'da kalma hakkı olmadığına karar verilen kişilerin gönderilmesi üzerine kurulu. Bunlar kendi ülkelerine gönderilmeye beklerken veya geri dönüşleri düzenlenirken AB dışındaki üçüncü ülkelerde bulundurulacaklar. Şu an için işte buradaki temel dönüşüm Avrupa yalnızca sınır kontrolünü değil, bu geri gönderme sürecini ve insanların gözetim altında tutulma sürecini de aslında başka coğrafyalara taşımak istiyor diyebiliriz.
0: Bu peki ne kadar tartışılıyor? Biraz onun üzerinden de size sorayım Aysel Hanım. Yani sonuçta üçüncü bir ülkede bir gözetim merkezinden bahsediyoruz. Bir yandan da oraya ulaşmaya çalışan bir göçmenlerden bahsediyoruz. Çünkü insan hakları ihlallerine yol açar mı yönünde bazı eleştiriler var hali hazırda, henüz uygulamaya başlamadan. Ve tabii ki diğer önlemlerin de sert olup olmadığı çokça tartışılıyor. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Aslında bu Avrupa Birliği ülkelerinin çok uzundur var olan yaklaşımının biraz daha meşrulaşmaya başladığının bir göstergesi. Bu yaklaşım şöyle, çok daha güvenlik odaklı bir yaklaşım ve bu güvenlik ve kontrol odaklı bir yaklaşım. Güvenlik ve kontrol odaklı yaklaşım da biraz şu demek, insanlar mümkün olduğunca bulundukları coğrafyalardan göç etmesinler, gelmesinler. İkinci aşama, geliyorlarsa Avrupa Birliği sınırlarına gelmeden bir yerlerde tutulsunlar.
0: Yeter ki bize gelmesinler.
2: Üçüncü aşama da diyelim ki geldiler, sınırları da geçtiler. Gönüllü geri dönüş veya işte yani geri dönüş programlarıyla veya iadelerle onları ya kendi topraklarına, menşe ülkelerine, eğer menşe ülkelerine gönderemiyorsak üçüncü ülkelerde bir yerlerde tutalım yaklaşımının özetle biraz basitleştirerek anlattım. Aslında bu yaklaşımın bir tezahürü. Yani bu yaklaşım vardı. Hatta bu aslında Türkiye ile yapılan anlaşmada biraz olsun, işte Tunus, Libya, İtalya, Arnavutluk arasındaki anlaşma, bunlar aslında zaten çok tartışmalı anlaşmalardı. Bu tartışmalı anlaşmalar, uygulamaları, anlaşma da demeyelim bunları aslında tam olarak, mütabakatlar, uygulamalar. Bu tartışmalı, insan hakları boyutu açısından tartışmalı uygulamaların bir nevi meşrulaşmaya başladığı, biraz daha hukuki zeminlere oturtulmaya çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, yani sonra yine detaylandırırız, aslında yeni değil. 90'larda mesela Tony Blair'ın

aslında bir Tony Blair'in bir önerisi vardı. Böyle üçüncü ülkelere gönderelim. İşte oralarda sığınma başvurularını alalım. Veya sığınma başvurularında mülteci statüsünü hak edemeyenleri işte başka coğrafyalarda bulunsunlar gibi. 2004'te, 2003-2004'te. Ama o zamanlar bu...

0: geçti. Geldiğimiz noktada bunun bir takım hukuki belgelere de artık meşrulaşarak geçtiği bir süreci görüyoruz.
1: Bayağı normalleşti aslında.
0: Normalleşti, evet.
1: Aslında burada sizin az önce söylediğiniz şey biraz dikkat çekici. Yani iltica oranlarının azalmasıyla ilgili önümde bir rakamlar da var. Onu okumak isterim seyircilere de. 2025'te bir önceki yıla kıyasla iltica başvurularının %27 azaldığını söylüyor veriler. Şimdi Aysel'in Hanım da belirtiyor. Hali hazırda zaten çok eskiden beri gündemde. Neden şimdi iltica başvuruları da azalırken bunu normalleştirdi acaba Avrupa, ne dersiniz?
2: Yani çünkü siyasette algı güncel istatistiklerden biraz daha yavaş değişiyor diyebiliriz. Yani aslında konu sayılar falan değil. Konu tamamen göçün siyasallaştırılması ile ilgili. Hı hı. Ve yani özellikle aşırı sağ partiler tarafından çok iyi malzeme haline getirilmesi. Yani göç gündem değiştirmek için çok iyi bir araç. Ve yani bütün kamuoyunu etkilemek için de çok kolay bir araç. Yani başka hiçbir yapısal sorun için çözümünüz yoksa her şey için göçü örnek gösterip yani oradan ya da her şey için göçü neden gösterip oradan ilerleyebiliyorsunuz. Yani çok çok kolay üzerine oynanabilecek bir siyasal araç. Yani dolayısıyla bence biraz da o yüzden yani ayrıca burada şeye de bakmak lazım ama gelenlerin yıllık sayısı içeride olan yani ülkede hali hazırda bulunan nüfusla da aynı şey değil. Yani dolayısıyla hani oradaki bağlantıyı biraz daha böyle herhalde eleştirel bir açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki iltica başvurularının neden azaldığına ilişkin bir veri var mıdır elimizde?
2: Yani hayır ama işte kısa vadede bütün bu yükselen duvarların sizin ilk girişte söylediğiniz bence caydırıcı bir etkisi var. İnsanlar
1: sonuçta bu evet, önemli bir karşılığı evet, oluyor yani gidemeyince insanlar.
2: Evet bir de özellikle Avrupa'ya ulaştığında mutlaka Avrupa'da kalabileceğini düşünen bazı kişiler açısından da yani bu tür uygulamaların caydırıcı bir etkisi var. Bununla ilgili olabilir. Bir de tabii yani Suriye'deki savaşın nispeten yani şu an işte Esad rejiminin gitmesi biraz normalleştirmesi çünkü uzun yıllar boyunca sayılara baktığımızda en yüksek sayılar hep Suriye'den çıkan sayılardı. Yani oradaki normalleşmeden de biraz azalmış olabilir. Ama yani özellikle yani bunun tamamen bittiğini de söyleyemeyiz diye düşünüyorum.
0: Aslında iltica başvurularının sayısı azalıyor dediğimizde çok doğru bir okuma yapmamış oluyoruz. Çünkü siz ne kadar zorlaştırırsanız sığınma başvurularını göçmenlerden şöyle bir yanıt alıyorsunuz aslında sahada. Başvurmuyorlar. Yani bir şekilde sınırları geçen düzensiz göçmen dediğimiz, işte hı hı. sınırları geçen, işte o sınırdan içeri giren göçmen eğer yakalanmadıysa, eğer bir yerde tespit edilmediyse sığınma başvurusunu sunmayabilir. Yani bu demek değil ki siz sınırlarınızda tabii ki de hani bu caydırıcılık özellikle şimdi son dönemde mesela sınırda yakaladığında ve iltica başvurusunu aldığında hızlı prosedürler gündeme geliyor. Hızlıca geri gönderme, hızlıca bu başvuruyu işte olumsuz sonuçlandırma. Bu zaten duyulduğunda ve bilindiğinde diğer tarafta sahada başvuru yapmıyor. Ülkeye girdikten sonra, içeri girdikten sonra belki sığınma başvurusu yapmıyor. Yani Deniz Hoca'nın dediği rakamlar aslında siyaset için özellikle korkuyla tetiklenen yani göç korkuyla tetiklenen bir siyasal rant olduğu için rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Söylem daha
1: belirleyici oluyor. Aslında önlemler bir nevi sahaya yansımalarını görüyoruz. Biz bu rakamlarla yeni getirilen göç düzenlemesi hem sayıları azaltmaya yardımcı olabilir mi? Yoksa acaba yine bir takım hukuki engellerle karşılaşabilir mi? Sormak isterim size.
2: Ben sayıları çok azaltacağını düşünmüyorum. Yani kısa vadede caydırıcı etkisi olacaktır ama uzun vadede bence ortaya çıkan şey bu göçün güvenlikleştirilmesi meselesinin tamamen meşrulaştırılması olacak devlet bazında ve bence çok daha fazla aşırı sağın söylemine maalesef maruz kalacağız. Yani merkezdeki partiler de bunu gittikçe sahiplendiklerini seçmenlere göstermiş olacaklar. Çünkü yani bu merkezler tartışmalı. Yani neden? Çünkü birinci sorun düşünsenize işte atıyorum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız ve birdenbire kendinizi Ruanda'da buluveriyorsunuz. Hı hı. Yani şimdi oradaki statünüz ne olacak? Bunun hakkında hiçbir düzenleme yok şu an. Yani orada ne yapacaksınız? Tekrar iltica başvurusu yapabilecek misiniz? Oradan mı Türkiye'ye geri gönderileceksiniz? Yani orada bir statüsüzlük olacak. Yani ikinci problem denetim. Çünkü işte Aysen Hocam'ın dediği gibi AB hukukunda her ne kadar ben çok eleştirel olsam da hala işte insan hakları, işte değerler, normlar, bazı şeyler var. Yani hala orada. Ama bunlar aslında...

0: aslında özellikle üçüncü bir ülkede olduğu zaman işte keyfi gözaltı, atıyorum işkence. Hı hı. Ya bunları kim denetleyecek? Denetleyebilecek mi? Yani bir önemli başka bir sorun olacak. Üçüncü sorunsa aslında bu merkezler, yani başka bir tartışma da Avrupa Parlamentosu'nda şuydu. Yani aslında bu merkezler pahalı.
1: Evet, maliyetli.
0: Ve maliyetli, yani maliyetli ve etkilerinin de ne kadar olacağını aslında bilmiyoruz. Yani yapılan bütün bu değişiklikler ve yapılacak olan yatırım, yani iltica sayılarını sıfırlayacak mı? Hayır, sıfırlamayacak. Yani çünkü göç durdurulabilen bir şey değil. Sadece, yani senin hocam zaten aslında araştırma konusu. Yani aslında belki de kaçakçılara daha fazla ücretle, daha tehlikeli, tabii, yollardan insanlara gitme yolu açacak belki de.
2: Yani hem boşluklar var yeni düzenlemede.
0: Kesinlikle.
2: Hem de aslında aksi bir şekilde tetikleyici olabilir diyor Deniz Hocam. Yani, ne dersiniz Aysel'im?
1: Evet, caydırıcı olsun isteniyor. Ama sahada hemen karşılığını buluyor. Yani siz mesela göçmen kaçakçılarında caydırıcı olsun, işte karada önlemlerinizi arttırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bu sefer denize yönelmiş. Hı hı. Bunun etkileri çok farklı oluyor. İşte fiyatlar değişiyor, araçlar değişiyor. Ama muhakkak ki sahada bir karşılığını buluyor. Çünkü göç bir ihtiyaçsa, insanlar güvenliğe erişmek istiyorsa, iyi yaşama erişmek istiyorsa her şeyi göze alıyor. Her şeyi yani göze alıyor. Burada sizin caydırıcı yöntemleriniz geçici sürelerle belki bir kontrol hissi yaratıyor ama günün sonunda göçü çok engelleyebilen bir yaklaşım olmuyor. Maliyet boyutu çok önemli hocamın belirttiği. Şimdi bu İngiltere ile Ruanda arasındaydı bu mesele. İngiltere Ruanda arasında yanlış hatırlamıyorsam 700 milyon sterlin gibi bir masraf. Günün sonunda belirttiğiniz gibi mahkeme kararlarıyla bu iptal edildi. Gönüllü geri dönüşünden de 4 kişi dönmüş. 4 kişi gönüllü geri dönüşle Ruanda'ya. Onlar da işte belli bir mali destek alıyorlar vesaire. Bir de üstüne Ruanda hani bana söz verdiniz deyip ek tazminat gündeme getirdi. O da bildiğim kadarıyla son günlerde yeni sonuçlandı olumsuz bir şekilde. Ama yani buraya ayrılan bütçeler, buraya ayrılan hani biz bu mali katkıyla bu işi çözebiliriz. Bu sayıları azaltabiliriz. Buradakileri bir şekilde istemediklerimizi gönderebiliriz yaklaşımı. Maalesef ne diyeyim hani hem insan hakları hukuku açısından o anlamda değil hem de maliyeti daha pahalıya geliyor. İtalya'da bunu denedi. Entegrasyona harcasalar o parayı belki çok daha olumlu sonuçlar alabilecekken İşte bu tür merkezleri inşa etmek, oraya gönderdiğiniz kişinin hukuki statüsü ne olacak, geleceği ne olacak, yani nereye kadar bu geçici çözümlerle hedeflediğiniz bu sayıları azaltmak çok anlamlı olmuyor.
0: Yani mesela çalışabilecek mi, çalışamayacaksa evet, gittiği yerde ne yiyecek, ne içecek?
1: Evet.
0: Yani bütün yemesini, içmesini, kalmasını, her şeyini siz mi karşılayacaksınız? O zaman da tabii maliyetlerin ne kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Evet. Tabii bana diyorlar mesela şu Edirne'den, Meriç'ten geçerken hocam geçmez değil mi buradan? Ya adam Afganistan'dan buraya ne şartlarla gelmiş geçmez mi? Her şeyi göze alıyor. Veya Manş Denizi meselesi. Yani hı-hı, orada bunu göze almaz. Bu denizi, bu yoğunlukta bir denizi, bu riskli bir denizi öyle bir karar şeyi çok olmuyor.
2: Evet. Yani evet, Manş Denizi ile ilgili de rakamlar var. Hem de onları da okumak istiyorum. Çünkü çok ciddi rakamlar bunlar. 2025'te yaklaşık 41.472 kişi geçmiş küçük teknelerle. 2018'den bu yana geçenlerin sayısı 200 binin üzerinde. Yani bir de verilere göre her yıl biraz daha da artıyor. İstediği kadar İngiltere, Fransa kolları sıvasa da bu işe karşı. Bu Manş Denizi o zaman Avrupa'nın yine en büyük göç rotası olmaya devam eder mi sizce? Ne dersiniz?
0: Aslında konu gene sayılar değil bence ama yani şimdi düşünsenize siz Britanya'sınız ve küçük küçük teknelerle insanlar size geliyor ve bugün ve bu her gün medyada. Yani şimdi sizin gösterdiğiniz gibi bakın insanlar yürüyerek karaya çıkıyorlar. Hı hı. Şimdi bunun Britanya'daki vatandaşa verdiği izlenimi düşünün. Yani benim devletim benim sınırımı koruyamıyor. Küçük teknelerle bu insanlar geliyorlar ve işte birdenbire hayatımızın parçası olacaklar falan gibi. Yani orada aslında temel sorun yani çünkü küçük teknelerle gelenlerin sayısı Britanya'nın genel toplam göçü için de çok sınırlı bir sayı aslında baktığınızda. Yani evet söylediğiniz sayılar yüksek ama hı hı, yani İngiltere'ye olan göçün çok çok evet, küçük bir kısmı. Ya ama orada işte bu teknelerin yani bu teknelerin sahile ulaşması işte devlet sınırlarını kontrol edemiyor. Yani o
1: akın
0: imajı
1: akın
0: veriyor.
1: Geliyorlar.
0: Akın akın geliyorlar imajı.
1: Brexit zamanında hatırlarsanız böyle işte Afganistan'dan, Suriye'den gelen göçmenleri böyle kara sınırında gösterip işte kalırsak Avrupa Birliği'nde

0: kalmaya devam edersek, hatta Türkiye'yi söylemişler, 76 milyon nüfus da buraya gelecek. Yani o görüntülerin hiçbiri bir ada ülkesinin kara sınırında yaşanabilecek görüntüler değildi. Yani buna rağmen mesela kullanılmıştı siyasette, etkili de olmuştu. Dolayısıyla söylem ve işte bunu medyada ve kamuoyuna nasıl yansıttığınız tam bir siyasal rantın aracı haline gelmiş oluyor.
1: Evet, yani yayın açarken de söylediğim gibi göç çok hani siyasetin merkezine oturdu gibi de bir ifade kullanmıştım. Aslında tam da İngiltere belki bunun örneklerinden birisi olabilir. Özellikle işte Starmer'ın istifası sonrasında çok fazla eleştiri oldu İngiltere Başbakanı'nın istifası sonrasında. ABD Başkanı Trump örneğin kendisinin göç konusunda başarısız olduğunu savundu. Şimdi mesela göç sizce burada bir başbakanı koltuğundan etmiş olabilir mi? Yoksa yine bunu sadece siyasi bir söylem olarak mı kullandı İngiltere? Ne dersiniz?
0: Göç kolaylıkla bir başarısızlığın gerekçesi haline getirilebiliyor. Dolayısıyla aslında Starmer'ın yani bakmayın yine de İngiltere'deki göç politikasını sertleştirmeye yönelik ve aslında insan hakları hukukunda sorgulanabilecek yaklaşımları, önerileri olmuştu. Biz yabancılar adası mı olacağız vesaire gibi yaklaşımları da olmuştu. Zorlaştırıcı, göçü zorlaştırıcı yaklaşımları da mevcuttu. Ancak hani evet Trump'ın zaten söyleminin altını çok iyi doldurduğu için, çok da tamamlayıcı olduğu için bu şekilde kullanılması normal. Tabii burada aslında bu devlet dışı aktörler de bu süreci biraz destekliyor. Yani medya, Twitter, işte X neyse sosyal medya, burada görünürlüğü yüksek isimlerin bazı şeyleri, bu söylemi daha arttırıcı paylaşımları insanların kalbinde daha çok yer buluyor. Maalesef ki ve bu da hani siyasetin tam istediği şeyi besliyor.
1: Toplumlar üzerinde çok ciddi bir aslında etkisi var. Mesela tabii. Yine geçtiğimiz günlerde ve bölgeden çok aramadan Kuzey İrlanda'da çok ciddi protesto gösterileri yaşandı. Bir bıçaklama olayı.
2: Evet, şimdi ekranlarda Ankara'daki Türk Yıldızları ekibinin NATO zirvesi öncesi son prova uçuşunu görüyoruz canlı olarak. O uçuş ekranlarda şu anda 5 Temmuz 2026 Pazar günü, yani bugün son prova uçuşu planlanıyordu, planlandığı gibi de. O prova uçuşu şu anda Türk Yıldızları ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Asıl yarın gösteri uçuşu olacak. 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü. Onun öncesinde de işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde son prova uçuşu gerçekleşiyor. O prova uçuşunun yapılacağı duyurulmuştu. Planlı faaliyetler kapsamında gerçekleştiriliyor ve çıkan ses için bir panik havası oluşmaması açısından duyurusu yapılmıştı Ankara Valiliği tarafından. Türk Yıldızları ekibi de işte şu anda NATO zirvesi öncesinde o planlanan gösteri uçuşunun son provasını gerçekleştiriyor Ankara semalarında. 5 Temmuz Pazar günü, yani bugün son prova uçuşu şu anda gerçekleştiriliyor. Türk Yıldızları Ankara semalarında yarın örkemli bir gösteri uçuşu yapacaklar. Öncesinde de işte prova uçuşu şu anda gerçekleştiriliyor. Ankara Valiliği bir açıklama yayınlamıştı bu uçuşla ilgili. Türk Yıldızları ekibi tarafından NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşunu duyurmuştu. Saati de 15.15 ve 15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir denmişti açıklamada. Şu anda yine görüyoruz o prova uçuşunu Türk Yıldızları'nın Ankara semalarında olduğunu canlı olarak ekranlarınızda hem külliye üzerinde hem de güzergahı kapsamında o prova uçuşu gerçekleşiyor. Bu uçuşlar tabii daha önceden planlıydı. Asıl uçuş yarın 6 Temmuz'da gerçekleşecek. Bir gösteri uçuşu yapacak Türk Yıldızları. Daha önce de nefes

0: kesen gösterilerini hatırlıyoruz, biliyoruz. Türk yıldızlarının her zaman göğsümüzü kabartıyor ve NATO zirvesi kapsamında da bir gösteri uçuşu yapacak Türk yıldızları. Ve o uçuş öncesinde de işte provalar gerçekleşiyor. Bu son prova. Bugün olması bekleniyordu zaten. Bu provanın valilik duyurusunu yapmıştı. Ve o prova uçuşu da işte şu sıralarda, şu dakikalarda gerçekleşiyor. Türk yıldızları Ankara semalarında süzülüyor. Yarınki gösteride eminiz ki yine nefes kesecek. Saati de yine 15.15 ve 15.30 arasında olacak.
1: Üzerinde çok ciddi bir aslında etkisi var. Mesela tabii. Yine geçtiğimiz günlerde ve bölgeden çok aramadan Kuzey İrlanda'da çok ciddi protesto gösterileri yaşandı. Bir bıçaklama olayının ardından işte bunun arkasında bir sığınmacı, bir göçmen var denildi. Ve bunun üzerine sokaklar, o göçmenlerin yaşadığı mahalleler savaş alanına döndü adeta. Bir öfkeye dönüştü. Nasıl böyle bir olayı yine dediğiniz gibi bir söylem üzerinden mi şu ekrana getirdiğimiz görüntüler böyle bir göçmen karşıtı öfkeye dönüşüyor? Nasıl okumak lazım?
2: Yani bir kere bir kişinin yaptığı suçu bütün bir etnik gruba mal etmek doğru bir yaklaşım değil. Hı hı. Ayrıca ben orada çok daha önceden başlayan bir organizasyon olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yani bütün o göçmenlerin evlerinin, işte yaşadığı adreslerin daha önce dolaşıma sokulduğu, yani bunun işte daha yani bu göçmen karşılıkları bir süredir örgütlendiğine dair de bazı şeyler. Yani ben öyle de takip ettim. Yani bence olay biraz hazır durumdaki ağlara böyle bir kıvılcım sağladı diyebiliriz. Yani yükselen bir göçmen karşıtlığı zaten var. Hı hı. Yani dünyanın her yerinde var. Yani artık hiç kimse sanırım var mı? Hiçbir yerde dünyada refugees welcome yapıyorlar mı? Yaptıkları bir yer ben pek bilmiyorum şu an. Yani bu arada hani mağdurun ailesi de sükunet çağrısı yaptı. Yani işte buna rağmen ama işte yani bir suç olayının pogrom benzeri şiddete dönüşmesi için yalnızca bir yani fail değil yani herhalde kolektif suçlama üreten siyasi girişimciler, elitler diyeyim, siyasetler ve hazır nefret ağları da gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu nefret ağları aynı zamanda Avrupa'da çok son dönemde gündemde olan aşırı sağın yükselişiyle paralel olarak okunuyor. Güçlendirir mi böyle bir durumu, ne dersiniz?
3: Yani tabii ben aslında bir de az önceki sorunuzda bir şeye baktım da mesela bu saldırıyı gerçekleştiren kişi Sudanlı. Ama önce bir açıklama yapıyorlar, Somalili diye. Bakın bir yanlış ne diyeyim işte böyle hani açıklamayla bir anda bir de dediğim gibi hani bu işte çok meşhur X kullanan, sosyal medyayı kullananların yaptığı açıklamalarla bir anda bir
1: o balon
3: korku,
1: oluşuyor zaten. Çok hızlı yayılıyor yanlış bilgi sosyal
3: çok
1: medyada.
3: Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun benzeri yine İngiltere'de 2024'te 3 kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesine yaşanmıştı. Onu da o konuyu da mesela işte yasa dışı İngiltere'ye giren Müslüman bir göçmene bağlamışlardı. Kişi sonra İngiliz vatandaşı çıktı. Yani ama şeyin önüne geçemiyorsunuz. Yani o an bu yayıldığında işte Belfast'ta gördüğümüz veya birçok örnekte de gördüğümüz gibi etrafın yakılıp yıkılması, insanların zarar görmesi, toplumsal birliğin bozulması ve göçün biraz daha suçla ilişkilendirilen şekilde insanların zihnine kazınmasına sağlıyorsunuz. Yani burada aslında konunun, yani gerçeğin bir önemi kalmıyor. Hı hı. Ama gerçeğin nasıl sunulduğu, nasıl çerçevelendirildiğini görüyoruz.
1: Buna inandırmakta, tetiklemekte çok kolay oluyor zannediyorum sosyal medya üzerinden sonrasında. Evet. Siz hazır Müslüman karşıtlığı demişken şimdi Almanya'da da son dönemde çok arttığı yönünde veriler var. Özellikle Berlin'de göçmen sayısı nüfusu hayli yüksek. Suriye'den sonra da özellikle artmıştı hayli. Burada da Müslüman karşıtlığını körükleyen yine göç tartışmaları mı oluyor? Berlin'deki durumu nasıl değerlendirirsiniz Deniz Hocam? Sizle devam edeyim.
2: Yani Müslüman karşıtlığının artması göç tartışmasıyla bağlantılı mı? Evet, bence bağlantı var ama yani her göç tartışması da otomatik olarak orada işte saldırı yaratır demek doğru değil. Yani burada sorun bence işte göçmenlik, Müslümanlık ve güvenlik kavramlarının devamlı aynı cümlede kullanılması.
1: Bir böylece, paket gibi sunuluyor değil mi?
2: Tabii bir paket olarak geliyor. Böylece hani yıllardır Almanya'da yaşayan, Alman vatandaşı olan bir Müslüman oraya ne kadar entegre olursa

0: olsun. Bir anda yeni gelmiş bir sığınmacı gibi ya da işte orada statüsüz bulunan bir işte düzensiz göçmen gibi, yani onunla aynı keyfe koyulup işte potansiyel tehdit olarak gösterilebiliyor. Yani öncelikle bence teki suçların failinin dini ya da etnik kimliğini belki hani bu kadar ön plana almamak lazım. Çünkü dediğim gibi yani işte İngiltere'deki Sudan örneğinden, işte Somali demişler başta, onu kaçırmışım ben. Yani oradan işte bütün bir etnik gruba ya bunu mal etmek hakikaten doğru değil.
1: AFP'nin yükselişi yani mesela, evet. Hani aslında AFP bir tek göç karşıtlığıyla bilinen bir parti değil. Yani bu ekonomik dışlanmışlık Doğu Almanya'da daha böyle etkin ama bir katalizörü göç. Yani evet. Günün sonunda.
2: AFD'nin en çok savunduğu şeylerden birisi de zaten göçmen karşıtlığına bağlanıyor. O da böyle az önce dediğim gibi bir aşırı sağ yükselişini sonra önlenemeyecek mi acaba diye bir konuşma
1: yani
2: gündeme
1: %20'lerin yani, üzerinde.
0: Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Onlar çünkü ya şöyle sadece göçü azaltacağız demiyorlar ya.
1: Evet.
0: İşte onlar konut problemini de, işte ne bileyim sağlık sistemindeki problemi de, işte eğitime erişimi de, her şeyi göçe bağlıyorlar. Yani dolayısıyla bütün dediğim gibi yapısal sorunlara neden olarak göçü gösterdikleri için. Ama buradaki problem ne? Bence buradaki problem yani merkez partiler. Şimdi diyeceksiniz ki yani Deniz Hocam merkez partilere çok yüklenme. Ama ben merkez partilerin daha problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar bu söylemi kısa vadede işte onların aşırı sağın oyunu alayım diye hemen sahipleniveriyorlar. Hani biraz daha yumuşak belki söylüyorlar ama sahipleniyorlar. Tabii bu sefer uzun vadede ne oluyor? Uzun vadede bakın aşırı sağ partilerin liderleri haklıymışa geliyoruz. Yani bütün söylem daha göçmen karşıtı bir yere kayıyor. Orada özellikle de liberaller. Evet. Liberaller
1: göçmen karşıtlığında yarış var.
0: Evet. Gerçekten bir yarış
1: bütün
0: var.
1: Partileri göçmen yapacak. Karşıtlığı birleştirebiliyor. Ne kadar acı.
2: Evet.
1: Yani evet. Hepsi neredeyse karşıtlık konusunda uzlaşabiliyorlar. Hepsi demeyeyim de büyük çoğunluğu.
0: Yani bütün toplumsal sorunları nedenini göç olarak veremeyiz yani. Böyle bir şey yok. Ama tabii çok kolay. Neden? Çünkü başka hiçbir politika üretmek zorunda değilsin.
2: Ve bir sorumlu bulmuş oluyorsunuz.
0: Tabii yani ekonomiyi düzeltmek için sen hiçbir şey yapma yani. Göçmenleri atacağım de bitsin. Yani ama yani dünyada böyle bir şey yok yani.
2: Çözümü de burada değil zaten
0: diyorsunuz.
2: Tabii ki
0: çözüm burada değil.
2: Şimdi programın başında da söylediğiniz gibi gönüllü bir de dönüş mevzusu var. Hı. Özellikle Almanya örneğinden yine devam edersek, bu Suriye'de Esad devrildikten sonra da çokça gündeme gelmişti. Suriyelilerin hani ülkenize dönebilirsiniz artık güvenli gibi söylemleri. Fakat binlerce de göçmen var, Almanya'dan bahsediyoruz. Bu yani Alman hükümeti böyle bir gönüllü geri dönüşleri nasıl sağlayabilir? Bunun yöntemi ne olabilir? Mümkün mü aynı zamanda? Ne düşünürsünüz?
0: Yani Almanya genelde bu geri dönüşler konusunda üç farklı yöntem belirlemiş durumda. Bir tanesi Aysen Hocam'ın da bahsetti. Yani gönüllü dönüşler. Burada işte insanlara bir miktar, yani geri döndüklerinde hayatlarını devam ettirmeleri için bir miktar mali destek de veriliyor. Bunlar gönüllü geri dönüş programları. Bu arada bunların da ne kadar başarılı olduğunu tartışabiliriz. Yani elimize maalesef tam sayıları vermiyorlar ama yıllarca Afganlar için bunu çok uyguladılar ama bu gönüllü geri dönüşle Afganistan'a dönen insanların bir süre sonra tekrar düzensiz göç yollarını kullanarak Avrupa'ya gitmeye çalıştığına dair de yani elimizde anekdotal da olsa bazı veriler var.
1: Hocam çok sözünü kestiğim için özür dilerim. Bir Afgan göçmenden bunu dinlemiştim. Hocam bir ailemi görmem gerekiyor. Bir gidiyorum. Gene geleceğim demiştik. Gönüllü gitmişti. Hangi ülkeden gittiğini söylemeyeyim. Ama bilmiyorum, sonra da dönmüştür herhalde.
2: İşte yani gönüllü gidiş aslında ziyarete dönüşüyor bir yerde.
0: Yani tabii işte o mali desteği de alacağını bildiği için. İkincisi şimdi Suriye'deki koşulların nispeten normalleştiği düşünüldüğü için oradaki koruma statülerinin bireysel olarak yeniden değerlendirilmesi süreci var. Yani bu statüleri kalkınca zaten insanların geri gönderilmesi. Üçüncüsü de iltica başvurusu kesin olarak reddedilmiş kişilerin zorla gönderilmesi. Yani... Ama işte bence yani yüz binlerce Suriyelinin kısa sürede ayrılması, bu arada Almanya'nın sağlık sistemine, bakım sistemine, işte ne bileyim farklı sektörlerde çalışan kesimine ne yapar, onu da tartışmak lazım.
2: Ülkeyi de etkiler diyorsunuz böyle bir
0: yani
2: durum.
0: Şimdi şöyle, yani Merkel'de 2015 krizinden sonra o kadar Suriyeli'yi kara kaşları kara gözleri için kabul etmemişti. Yani onların yani o sırada Almanya'da da çok ciddi bir iş gücü açığı vardı.
2: Yani bu insanlar da aslında bir yandan mesela göçmenleri gönderelim derken pek çok Avrupa ülkesi çağrı da yapıyor iş gücü açığı için. Almanya da bunlardan biri.
0: Yani tabii işte hepsi böyle şey işte kiraz toplar gibi istedikleri göçmeni almak istiyorlar. Öyle bir problem
2: seçmece
0: var.
2: Seçmece.
0: Tabii seçmece. Evet. Yani o açıdan mesela Kanada, Avustralya, yani Avustralya belki ne

0: bir nebze de mesela Kanada gibi ülkeler çok daha şanslılar. Çünkü onlar gerçekten böyle hani topluma bir şekilde alabiliyor. Çünkü sen Kanada'sın, yani dünyanın bir yerindesin. Öyle tekneye atlayıp kimse senin sınırına gelemiyor. Ama işte yani bizim coğrafyamızda gerçekten böyle bir seçmeci durumu var. İşte eğitimliysen gel. Ne bileyim işte hemşireysen, doktorsan, paran varsa değil mi? Şimdi yani bir de öyle bir şey var hani. Yani sonuçta bir
1: gel
0: sosyal
1: yatırım yap ya,
0: ya
1: da
0: sosyal ya da işte mali bir, yani ekonomik bir sermayen varsa makbulsun yani, tabii ki o zaman gel. Hatta bir noktada vatandaşlık bile veririz. 5 yıl kal yeter, ne olacak? Ne
1: bileyim, ama işte, savaştan kaçıyorsan gelme diyorlar.
0: Savaştan kaçıyorsan işte sadece çöp toplamaya geleceksen gelme. Halbuki aslında çöp toplaması da gerekiyor birinin Avrupa'da yani. Onu da hepimiz biliyoruz. Avrupa gittikçe yaşlanan bir kıta demografik olarak.
1: Şimdi savaş tabii mesela sadece Almanya değil, pek çok Suriyelilerin hani pek çok dağıldığı ülke var. Hani bizim ülkemiz de bunlardan bir tanesi. Böyle bir durumda ama savaş bitti hani ve geri dönüşler başladı zannediyorum. Hani hadi ince olmayan da bir durum. Ama yıllar içerisinde ne kadar mümkün olduğunda hani siz ne dersiniz Ayselin Hocam?
2: Gönüllü geri dönüş, adı üstünde gönüllü olması gereken bir süreç ve geri döndüğünde göçmenin orada güvenli bir yaşama erişebiliyor olması lazım. Eğer bu şartlar tam olarak sağlanmamışsa sizin kurguladığınız programlar, işte döndüğün zaman sen yaşamını sürdüreceksin, bir hayatın olacak vesaire, çok anlamlı olmuyor. Yani gittiği yaşam demek bir tane evinizin olması değil. Yani çocuğunuzun okula gitmesi, bir iş hayatınızın olması, hayatınızı insan onuruna yakışır bir şekilde sürdürebiliyor olmanız. Ama tabii şu anda işte hani Esad rejiminin bitişiyle şöyle bir algı oldu. Tamam, artık Suriye'de her şey düzeldi, güzel bir sistem var. Herkes geri dönebilir, herkes kaldığı yerden hayatına devam edebilir. Biraz gerçekçi bir yaklaşım olmuyor. Ama Almanya, sorduğunuz soruya dönersek, aslında Almanya gibi diğer ülkelerde özellikle geri gönderme, işte üçüncü ülkelere yerleştirme, adına gönüllü geri dönüş diyelim, süreçlerine daha önceliklendirdikleri için galiba mesela o mali yardım, geri dönersen onun rakamını biraz yükseltiyorlar. Buradaki kotaları biraz yükseltiyorlar. Ama güzel bir konuya değindi hocam da. Yani Almanya zaten alırken de seçici, yani şu anda da seçici. Bir tek Almanya değil, birçok gelişmiş diyelim ülkede bu süreç, yani ihtiyacı olan, sektörde ihtiyacı olanı alıyor. Almanya yerleştirirken bile aldığı kişiye diyordu ki seni mesela Frankfurt am Main'e yerleştirmiyor, seni Frankfurt Oder'e yerleştiriyor. Bakıyor oradaki işsizlik oranına, bakıyor nüfusa, bakıyor ve diyor ki sana burada bir meslek eğitimi vereceğim. Bu meslek eğitimini başarıyla tamamla, yardımlar devam edecek. Ama sen makbul olmayan göçmen olursan, suça karışırsan, işte bulunduğun bölgeden çıkarsan, başka yerlerde başka, yani bu sistemin seni kontrolünün dışına çıktığın noktada da istenmeyen, makbul olmayan göçmen olsun, ya geri gönderilmen lazım ya bir üçüncü ülkeye, başka bir yere gönderilmen gerekiyor.
1: Galiba son dönemde şunu da görüyoruz. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir Avrupa'da da bir göç endişesi yaşandı ki göç de oldu epey. Ukrayna'dan özellikle Polonya'ya vesaire başka ülkelere. Ve şunu görmeye başladık son yıllarda. Schengen içinde denetimler, kontroller, sınırda kara kontrolleri ve yani zamanında işte aradaki sınırları kaldıralım diyen Avrupa yeni bir duvar ördü kendisine. Ama bu tabii ki uygulamalar kalıcı değil. Yani şimdilik başladı ama ne kadar devam ettirilebilir? Çünkü bunlar yıla yönelik eleştiriler de var yine birlik içerisinde. Kalıcı bir şeye dönüşür mü? Ne öngörürsünüz bu konuyla ilgili?
0: Ya benim de bu konudaki en büyük endişem o. Çünkü yani ne zaman korku üzerinden geçici bir tedbiri ele alsa devletler, bunun zaman içerisinde kalıcı haline geldiğini gördük. Dolayısıyla ben bu, yani Schengen kuralları evet ciddi bir güvenlik tehdidi veya kamu düzeni sorunu olduğunda iç sınır kontrollerine geçici olarak izin veriyor. Doğru, yani kurallar içerisinde var ama ben bu geçiciliğin zaman içerisinde kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle bu, yani güvenlik üzerinden yani oluşturulan bu, yani korkuyla birlikte oluşturulan bu güvenlik tedbirleri zaman içerisinde her yerde hep kalıcı hale geliyor.
1: Yani bir şey bir kere başladıysa büyük ihtimalle devam eder diyorsunuz.
0: Normalleşiyor, hepimiz için normalleşiyor.
1: Evet, halbuki o görüntüleri gördüğümüzde sınır kontrollerinde şaşırtmıştı değil mi Ayselin Hocam, ne dersiniz?
2: Aynen, yani normlar tarihsel olarak baktığınızda insan odaklı ve insanın yararına gelişen normlar böyle iyi bir seyirde giderken göç ve sığınma alanında ciddi bir kırılmayı 2000'lerden sonra yaşıyoruz. gerilemeye başladık. Yani hani inanılmaz savunduğumuz değerler,

0: mücadelesini verdiğimiz değerlerde ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Çünkü aslında bu değerleri de ortaya koyan Batı merkezli yaklaşımlar şu anda onların ne diyeyim hani çokça çelişkiyle karşılaştığımız, yani örnek almamız gereken bu mu olacak dediğimiz o geçici uygulamaların maalesef yıllarca inşa edilmiş, olumlu bir seyirde giden sığınma, göç sistemlerinde ya da rejimlerinde diyelim gerilediği bir döneme tanıklık ediyoruz. O yüzden aslında bu geçen, yani son tüzük kaygılarımızı, endişelerimizi daha da arttırıyor. Çünkü o eleştirdiğimiz uygulamaların mevzuatta ve hukukta yer bulmaya başladığını ve daha kalıcı hale geldiğinin göstergesi. Umutsuz olmamak lazım, hiçbir şey değişmez değil. Bunların sonuçlarının daha olumsuz olduğunu gördüğümüzde geriye dönüp değiştirilmeleri gerektiğini, düzeltilmeleri gerektiğini idrak edeceğiz. Ama o süreç içerisinde insanlığın ve insanların da çok yara almamasını temenni ediyorum.
1: Burada bir eleştiri de var ki bu yeni önlemlerle ilgili, hani ICE benzeri uygulamalar görülür mü Avrupa'da? Yani polisin daha sert önlemler aldığı, neyden bahsediyoruz? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde artık göçmen polislerinin işte insanları yerlerde sürüklediği, ateş açtığı, hatta Amerikan vatandaşlarının ölümüne yol açtığı gibi görüntüler var. Avrupa'da böyle bir durumla karşılaşma sizce söz konusu olabilir mi? Belki oradan biraz Amerika'yı da konuşuruz ardından.
0: Umarım olmaz. Yani ne olmaz dediysek olumsuz şeyler oluyor.
1: Belki daha kötüsü oldu değil mi?
0: Daha olumlu yaklaşmak istiyorum. Umarım ICE uygulamalarının karşılığını, Avrupa tabii çok farklı yani devletlerin olduğu bir yapı. Bunun içerisinde her ülkenin göçe yaklaşımı aynı değil. Bazı ülkelerin göçle deneyimi daha farklı. Ama günün sonunda hani Avrupa Birliği düzeyinde güvenlik odaklı bir yaklaşıma kaydığımızı görüyoruz. Ama tabii uluslararası ilişkilerde bir şeyleri tahminlemek günümüzde çok mümkün değil. Rasyonelitenin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Ben ICE benzeri uygulamaların çok olacağını sanmıyorum. Ancak daha tehlikelisi meşrulaşan bazı insan haklarına aykırı durumların çok daha farklı olumsuz sonuçları olacağını düşünüyorum.
1: Yönetmenim de getirdi ekranı aslında, yani Amerika'da şu an yaşanan ICE'la ilgili eleştirileri. Dediğimiz gibi pek çok gözaltı var. Trump yönetime geldiğinden itibaren çok sert uygulamalar var. Biraz Amerika'daki o uygulamaları da sormak isterim. Yani Trump döneminde ne değişti? Artık bu sınır dışı operasyonlarda neler görüyoruz? Bu göç karşıtlığı çok mu yükseldi? Yoksa dediğiniz gibi aslında tüm dünyada yükseldi de Amerika'da da bir yansımasını mı görüyoruz?
2: Yani şimdi bir önceki soruya cevap vermek istiyorum bu ICE meselesine. Hı hı. Bence de Avrupa Birliği'nde bir ICE oluşamaz. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir kapasitesi yok. Yani çünkü sonuçta Avrupa Birliği işte bizim UFO, yani siyasi bilimde UFO dediğimiz bir örgütlenme yapısı olduğu için, yani ne bir federal devlet, hı hı, işte ne bir uluslararası örgüt. Yani Avrupa Birliği çok daha farklı. Yani kendi ordusu bile yok ya hala. Yani evet. O yüzden ICE'a gelene kadar daha başka bir sürü
1: daha
2: problemini
1: çok şeyler
2: çözmesi
1: var
2: lazım.
1: Diyorsunuz,
2: ama işte yani ICE'nin hocaya katılıyorum. Meşrulaşması sorun. Orada da benim yani hala inancım, en azından Avrupa Birliği'nde işte ulusal mahkemeler var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden nispeten çok daha katmanlı bir insan hakları sistemi var. Dolayısıyla biraz da o yüzden evet, ICE gibi bir uygulama da olmaz. Yani bir kapasite, bir de bu işte normlar meselesinden. Trump döneminde ya bence işte dediğim gibi, yani Trump'ın yaptığı şeyler yeni şeyler değil ama ölçek biraz değişti. Yani sınır dışı uygulamaları, yani sonuçta Trump, yani ne Avrupa dışsallaştırmayı Trump'tan öğrendi ne Trump Avrupa'dan öğrendi. O her zaman vardı ama işte ne bileyim bu mahalle baskınları, yani artık Amerika'nın içerisinde yaptıkları uygulamalar, işte gene bunun medyaya yansıması. Ya bu daha önce olan bir şey değildi. Yani Avrupa, yani şey, Amerika her zaman Meksika-Amerika sınırına evet önem veriyordu, sınır geçişlerini durdurmak için çalışıyordu ama içeriye bir kere girmiş olanlara pek eskiden evet, bu kadar müdahale etmiyordu. Şimdi yani
1: şimdi içeridekini çıkarmak
2: evet,
1: istiyorlar.
2: İçeridekini,
1: yani yenisini almamayı engellemek yerine bayağı evet, siz bu, bayağı, yani senelerdir dükkan olan insanları dükkanından mesela çıkartıp hadi sen git diyorlar. Böyle bir şey
0: hani, hiçbir yani, suç kaydı olmayan insanlara evet, yönelik de var. Yani biliyorsunuz bizim ben etrafımızdaki kendi arkadaş gruplarımızdan bile yani Türkiye'ye geleyim geri dönerken sıkıntı yaşar mıyım gelmeyeyim diyen, yani gerçekten yasal düzgün bir şekilde yani Amerika'da bulunan insanlarda bile bir korku

0: korku ve endişeye sebebiyet verici. Çünkü yani hukukun üstünlüğünün veya hukukun çok olmadığı, keyfi diyelim daha doğrusu, hani böyle bu keyfi uygulamaların artışını görünce gerçekten çok düzgün vatandaş olan insan ya da kuralına uygun bir şekilde başka bir ülkede bulunan kişilerde de kaygı ve endişe yaratan durumun yegane örneği oldu Amerika. Yani şu anda herhalde vize başvurularında falan yani bayağı anlayamadığınız yani red süreçlerinden tutun da değil mi, konferansa gidemeyen arkadaşlarımız, gidemeyen öğrenciler
1: vizelerini alamıyorlar yani. Ya bizim doktora gidecek mesela, yani vize başvurusu hala Ağustos ortasında bilet var ama hiç haber yok.
0: Evet, yani 5 yaşındaki çocuğa 5 yıl
2: kayıt var mesela, gidemiyor. Yani
1: evet. Mesela tam burslu kabulü var. Evet. Yani hani orada herhangi bir şekilde hani muhtaç olmayacak, işte işi olacak, gücü olacak vesaire, ama hani o vize süreçleri yavaşlıyor.
0: Evet.
2: Bu gidişat böyle gider mi hocam? Ne dersiniz ikiniz de? Yani bu gittikçe daha sıkılaşıyor politikalar. Yani konuşuyoruz dediğiniz gibi, az önce geriye gittik dediniz. Çok çarpıcıydı bence yani 20 yıl kadar geriye gittik demeniz. Hani bundan sonrasındaki süreç daha mı sert olur? Bunu da mı normalleştiririz sizin de dediğiniz gibi, yoksa başka bir uygulamaya gidilir mi? Ne dersiniz?
0: Zor soru.
1: Yani bence artık devletlerin sorunun iltica sistemiyle falan alakası olmadığını görmesi lazım. Yani göçü durduramayacaklarının bilincine varıp iltica dışında insanların yasal bir statü olabilecekleri, belki çok daha kısa dönemli, işte döngüsel vesaire, çok daha böyle yeni politikalara geçmeleri lazım. Ama işte oradaki problem de dediğim gibi bu aşırı sağ partilerin gündemi daha da sağa kaydırmasıyla, yani biz aslında çok inovatif şeyleri konuşamıyoruz. Yani 21. yüzyılda hala işte sınırlara teller örelim, işte vize vermeyelim, insanlar oraya gitmesinler, buraya gitmesinler. Ben yani gerçekten benim aklım almıyor. Yani tamam, sınırlar tamamen kalkacak gibi bir ütopya taraftan bakmıyorum ama yani aslında küresel sistemin tamamen karşıtı bir şey yapmaya çalışıyor devletler. Yani o yüzden ben bir noktada bunun yani değişeceğini düşünüyorum.
2: Aysel'in hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Yani ben de şöyle tamamlayayım. Devletler yokken de göç vardı. İnsan hareketliliği hep vardı. Medeniyetleri kurdu. Medeniyetler yıkıldı. Günün sonunda siz insan hayatına zarar verdiğiniz her noktada o insan oradan ayrılmak isteyecektir. Bu iklimle de olabilir. Yani iklimi de bozduğunuzda, insan gıdaya erişemediğinde, suya erişemediğinde oradan ayrılmak isteyecektir. Savaşlarda da ayrılmak isteyecektir. Ekonomik bir yaşam yaşayamadığında, çocuğunu okutamadığında. Dolayısıyla göç sınırlardan bağımsız olarak, yani insan hareketliliği her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek. Ama bunu eğer hani siz ben göçü istemiyorum diyen taraftaysanız, o zaman dünyanın düzenine o anlamda müdahale edeceksiniz. Savaşları yaratmayacaksınız. Ekonomik istikrarsızlığı yaratmayacaksınız.
2: Kimse ülkesini terk etmeyecek böylelikle.
0: Evet.
1: Yani bir de böyle göçü istemiyorum, benim derslerimde de oluyor işte. Göçmenler şöyle, göçmenler böyle. Ondan sonra çocukla ikinci cümleyi kuruyorsun. Kabulü gelir gelmez bir yere gidecek. Anlatabiliyor muyum? Tatlım, sen de gittiğin yerde göçmen olacaksın.
0: Doğru.
1: Yani hani...
0: Evet.
1: Sanki onlar çok ayrı kategorilermiş gibi. Yani aslında değiller. Yani dolayısıyla bu vize, bu arada şunu da söyleyeyim, yani bu vize politikalarında yaptıkları da düzensiz göçü çok etkiliyor. Çünkü o vizeyi vermediğin zaman o insanlar başka yollardan gideceklerse yine gidecekler. Başka yollar bulmaya çalışıyorlar.
0: Ya da isminizi farklılaştırdığınızda sığınmacı, mülteci, işte uluslararası öğrenci, göç. Ekspat kimdir bu ekspat? Yani ekspat olunca göç politikalarının dışında çok alkışlanan, çok takdir edilen bir profil mi oluyoruz? İşte böyle söylem o anlamda da nasıl isimlendirdiğinizde çok belirleyici oluyor.
1: Bu şey ya, Dubai'de yaşayan arkadaşlar mesela kendilerine göçmen demiyorlar. Ama işte evlerinde temizliğe gelen işte Bangladeşli, Pakistanlı göçmen. Ben diyorum ki yani tatlım, sen de göçmensin.
2: Herkesin gözünde başkası göçmen ama.
1: Evet.
2: Çok teşekkür ediyorum ben. Profesör Doktor Deniz Şenol Sert, çok sağ olun geldiniz. Profesör Doktor Aysel'in Yıldız, sağ olun, ayağınıza sağlık. Katkılarınız için de çok teşekkürler. Efendim, bu hafta da göçü konuştuk. Son yıllarda çokça tartışılıyor dedik. Tartışılmaya da çokça devam edecek anladığımız kadarıyla. Umarım iyi haberler de verebildiğimiz programlarda görüşürüz. Haftaya başka

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Saatler artık 16'ya geliyor. Dolu dolu bir saat boyunca beraber olacağız. Bu bültende konuklarımız da olacak, canlı bağlantılarımız da olacak. Önce tarihi zirve için bir Ankara'ya dönelim. NATO zirvesi 7-8 Temmuz. Malumunuz Ankara'da günler öncesinden hummalı hazırlıklar başladı. Artık o hazırlıklar da tamamlanmak üzere. Yine arkadaşımız Emre Karaca'ya dönelim. Notlarını dinleyelim Emre.
1: Evet, tarihi NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yayınlarımıza devam edelim. Şimdi farklı bir açıdan, biraz daha tepe bir açıdan sizlere önümüzdeki günlerde neler beklediğimizi aktaracağım. Cüneyt Erdoğan, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. O göstersin, ben de detayları sizlere aktarayım. Şu an ana bir bina görüyorsunuz. Karşımızda sergi salonu binası. Cumhurbaşkanlığı sergi salonu binası olarak geçiyordu. Ancak önümüzdeki 2-3 günlük süreç boyunca bu bina zirve binası olarak adlandırılıyor. Yani burada görev yapan kişiler bu binayı zirve yeri olarak adlandırıyor. Çünkü yapılacak bütün etkinliklerin merkezi işte karşımızda gördüğünüz bu bina. Kritik oturumların gerçekleşeceği, kritik kararların alınacağı bu önemli zirvenin bütün aslında liderlerin bir araya geleceği yer bu bina olacak. Zirve binası olarak da adlandırabiliriz. Bu binada o fotoğraf çekimi, aile fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Bu binada o çarşamba günkü önemli zirvenin oturumu gerçekleşecek. Bu binada bazı ikili temaslar olacak. Yine demiştim daha önceki yayınlarda, NATO aslında siyaset bir siyasal bir ekosistem. Başka bağlamlardaki etkinliklere de, görüşmelere de pencere açabiliyor. Bu bina bu anlamda zirvenin kalbinin atacağı nokta olacak. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan diğer bir açıyı rica edeyim. Zirvede liderler hangi halıyı, hangi yolu izleyecekler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri tarafından karşılanacaklar. Şu anda Cüneyt Erdoğan size yakınlaştırıyor. İşte o yolun başlangıcı. Yani 32 farklı lider bu gördüğünüz rotayı izleyecekler, ilerleyecekler binaya girişe doğru. Şu anda o adımları adeta sizlere göstermeye, hayal ettirmeye çalışıyoruz. Ve son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zirve binası önünde işte tam bu noktada karşılanacaklar. NATO Genel Sekreteri Rutte de olacak. İkisi de aslında hem ev sahibi ülke hem de NATO'nun Genel Sekreteri Rutte ev sahibi konumunda olacaklar. Bu noktada el sıkışılacak, selamlaşılacak. Yine bu noktada isteyen dünya liderlerinin burada bulunan, orada bulunan kısıtlı sayıda daha çok zirvenin organizasyonunu imza atan medya, televizyon yayın organlarına demeç vermesi söz konusu. Şüphesiz ki selamlaşma olabilir. Bunlar tabii çok yankı da bulan aslında anlar olacaktır muhakkak ki. İşte burada o kısa aralıkta yaklaşık bir 10 metrelik bir hat var orada. O 10 metrelik hatta liderler, isteyen liderler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selamlaşacaklar. Ardından isterlerse de kameraları dönük olarak belki de zirvenin ilk mesajlarını verecekler. Ardından bu kapıdan içeri girecekler. O ünlü aile fotoğrafı çekilecek. 8 Temmuz çarşamba günü neler yaşanacağını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ardından da bu salon içerisinde, yani bu gördüğünüz bina içerisinde bulunan o mavi yuvarlak masa içerisinde oturacaklar. Başında Mark Rutte, yani NATO Genel Sekreteri'nin kısa bir demeci kamuoyuyla paylaşılabilir. Ancak daha sonra tamamen kesintiye uğrayacak ve tamamen kapalı olacak. Yani yayınlanmayacak. Orada konuşulanlar orada kalıyor. NATO'nun bir kuralı da bu. Tabii ki bizler bildirgede, yani zirve sonrası, bu oturum sonrası yayınlanan bildirgede neler konuşulduğunu, hangi konu başlıklarının işlendiğine dair ipuçları edineceğiz. Ancak 2-3 saat boyunca Mark Rutte'nin moderatörlüğünde ve şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açılış konuşmalarından birini yapacak. Onun başkanlığındaki bu toplantıda bölgesel, küresel gündem başlıkları ele alınacak. NATO'nun bundan sonraki odak noktaları şüphesiz altı çizilecek ve NATO'nun ajandası, bundan sonra hangi ülkeler yönelik olarak yaptırımlar yapılacak, hangi konu başlıkları ön planda olacak. Aslında Türkiye'yi de ilgilendiren birçok konu başlığı var. Şüphesiz ki bölgesel denklemdeki birçok olayın, hadisenin de bu önemli

0: önemli oturumda, çarşamba günkü önemli oturumda liderlerin zirvesine yer bulacağını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o adeta 8 Temmuz çarşamba gününü sizlere yansıtmak istedik. Ardından gözler bildirgeye çevrilecek. Daha önceki yayınlarda da vurguladığım bir husus vardı. Geçen yıla kadar, Lahey'e kadar bildirgeler çok uzun olurdu. Birçok farklı konu başlığı olurdu. Ancak geçen yıl kısaltıldı. 5-6 paragrafa sığdırıldı. Şüphesiz ki çok merak uyandıran konular var. Çin'e yolladık olarak nasıl bir ton belirlenecek? Çin hangi sınıfla adlandırılacak NATO bildirgesinde? Bununla birlikte Rusya'ya yönelik olarak hangi dil kullanılacak ki? Son zirvelerde o dilin tonu gittikçe sertleşmişti, ağırlaşmıştı. Tüm bunları gözlemleme şansına sahip olacağız. Artık gözler dediğimiz gibi 7 ve 8 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Hazırlıklarda artık son aşamaya gelinmiş durumda. Detayları yine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca ve kameraman arkadaşımıza. Tabii bir yandan da NATO zirvesi öncesi turkuaz operasyonları da hız kesmeden sürüyor. Ankara'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımı yapan 46 şüpheli gözaltına alındı.
2: 150 civarında bir hedefi sadece operasyon turkuaz bağlamını aldık.
3: Silahlı paylaşımı yaptılar. Emniyetin çalışmasıyla yakalandılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından NATO zirvesi öncesi başkente turkuaz operasyonları yürütülüyor. Ekipler sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki suç unsurlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberleri genişletildi. Ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.
1: Evet, o tarihi NATO zirvesinin önümüzdeki bizi bekleyen o tarihi zirvenin detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir led hazırladık. Ankara'da o kritik zirvede neler konuşulacak madde madde sıraladık. Birinci maddemiz %5 savunma harcaması. NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasının %5'ini savunmaya harcaması hedefleniyordu. Muhakkak ki savunma harcamaları en önemli başlıklardan biri olacak zirvede. İkinci başlık Ukrayna'ya askeri destek. 70 milyar dolarlık bir destek paketinden bahsediliyor. Bu da önemli maddelerden biri. Ve o üçüncü, bizdeki üçüncü madde ama beşinci maddesi meşhur madde. Birine saldırı demek, herkese saldırı demek maddesi. Ve yine Trump testi de. Trump biliyorsunuz Trump'ın NATO sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu süreçte özellikle İran Savaşı'nda kağıttan kaplan benzetmesi yapmıştı Trump. Muhakkak ki bu meseleler de yine zirvenin kritik başlıklarından olacak. Rusya'ya karşı caydırıcılık, Rusya tırnak içinde Rusya tehdidi de yine zirvenin önemli maddelerinden biri. Savunma sanayi ve üretim şüphesiz Türkiye'nin bu konudaki beklentisi bir hayli yüksek. Hem savunma sanayine yaptığı yatırımlarla hem de üretimiyle kazançlı dünya basınında da Türkiye'nin bu zirveden en kazançlı çıkacağı sık sık konuşuluyor. Ve tabii ki son dönemin en sıcak meselesi İran, ABD-İran-İsrail savaşı, İran'daki son durum, Hürmüz'deki o kördüğüm son durum her ne kadar mutabakata varılsa da bir süreç işliyor ve bazı anlaşmazlıklar hala masada. Taraflar ne zaman masaya oturacak? Bu da zirvenin önemli maddelerinden biri olacak. Ve yine Avrupa'nın güvenlik sorumluluğu da yine zirvede konuşulacak kritik başlıklardan biri. Peki bu tarihi zirvede ülkeler neler bekliyor? Onlara da şöyle bir göz gezdirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisi %5 savunma harcaması. Bu hedef tüm üye ülkeler için aynı zamanda ve Avrupa'nın daha fazla para bütçe ayırmasını istiyor NATO için. Her zaman Trump sık sık dile getiriyordu. Bütün yükü bizde NATO'nun. Özellikle İran Savaşı'nda yalnız bırakıldıklarından bahsediyordu. Ukrayna'nın yükü paylaşılsın ve İran karşısında ortak bir duruş sergilensin. Türkiye'nin beklentileri neler? Terörle mücadele desteği, tabii savunma sanayi ortaklığı, biliyorsunuz F-35 ve yine jet motorları konusunda bir anlaşma çıktı.

0: çıkması da yine beklentiler arasında. Karadeniz güvenliği ve stratejik merkez rolü, özellikle konumu itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dışişleri Bakanı Fidan da sık sık bunu dile getiriyor. Stratejik öneminin Türkiye'nin. Almanya şöyle bir bakalım ne bekliyor? Avrupa liderliği, ortak savunma üretimi ve yine Ukrayna'ya destek de yine Almanya'nın beklentileri arasında. Savunma harcamasında da bütçesini iki katına çıkardığını zaten duyurmuştu. Fransa, Avrupa ordusu vizyonu, stratejik özellik ve yine savunma sanayi ile ilgili beklentileri var. İngiltere, ABD Avrupa köprüsü, Rusya'ya karşı caydırıcılık ve yine Ukrayna desteği. Aslında hemen hemen birbirine yakın beklentileri var ülkelerin. Çok kısa Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'ya da şöyle yine baktığımızda, özellikle Güney Avrupa göç meselesi ve yine Akdeniz güvenliği öne çıkan meseleler. Doğu Avrupa'da da yine daha fazla NATO askeri, hava savunması ve Rusya sınırında güç istiyor. Tabii liderler zirvede beklentilerini anlatacak, çok kritik toplantılar olacak. Oradan gelecek mesajları biz de merakla adım adım takip edeceğiz. Artık çok az kaldı, 7-8 Temmuz. Sadece 2 gün kaldı. Şimdi tabii hep konuşuluyor, NATO 3.0. Bu bir dönüşüm ve bu tarihi zirvede, Ankara'daki zirvede artık NATO'nun bir nevi yeni yol haritasını da öğrenmiş olacağız. Şöyle bir 5 temel sütunda toplayacak olursak: güçlü ordu, güçlü sanayi, güçlü teknoloji, hızlı karar ve ortak finansman. NATO üyesi ülkelerinin beklentileri, ele aldığı meseleler aslında bu başlıklara yaymak gerekirse bu konular, bu konular üzerinde bir ortak kanıya varmak, ortak karara varmak derdindeler. Bu zirvede de işte bu meselelerdeki çerçeveler çizilmiş olacak. Bir yandan da tabii diğer ledimize geçelim, ondan da bahsedeyim. Yeni güvenlik mimarisi konuşuluyor NATO 3.0'la. Bunu da böyle başlıklara ayırdık. Hemen hızlıca bahsedelim. Ortak bir caydırıcılık olması gerektiğini savunuyor. Hangi konularda? İşte hızlı müdahale birlikleri, füze ve hava savunma ağı gibi meselelerde. Yine savunma sanayi seferberliği, yine yapay zeka ve siber savunma meselesi ve yine yeni nesil savaş hazırlığı, İHA SİHA entegrasyonu burada dikkat çeken başlıklardan. Avrupa'nın daha fazla sorumluluğu hep konuşulan bir mesele. ABD'nin yükünün paylaşılması, enerji ve lojistik güvenliği ve yeni tehditlere ortak strateji. Şüphesiz bu da Rusya ve Çin karşısında en önemli meselelerden biri. Tarihi zirvede konuşulacak. Şimdi tarihi zirvede bizi neler bekliyor? Liderlerden ne mesajlar gelecek? Önemli ziyaretler var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Hemen takdim edeyim konuklarımızı. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle birlikte ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Başlayalım. Mehmet Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Tarihi bir zirve olarak nitelendiriyoruz bu Ankara zirvesini. Daha önce İstanbul'da ev sahipliği yapmıştı 2004'te. Ama o günden bugüne NATO'da da çok şey değişti. Arada 22 sene var. O dönem 26 üyesi vardı. Şimdi 32 üyesi var. Ve bir yeni bir dönüşümden bahsediliyor. Sizce bu zirveyi bu kadar önemli kılan nedir? Ne mesajlar bekliyorsunuz?
2: Tuğba Hanım, tabii bu zirvenin önemi şu: bu zirveden çıkacak olan NATO yeni bir NATO olacak. Yani bildiğimiz bir NATO olmayacak. Bundan da kastım şu: biliyorsunuz daha önceki NATO'nun 1 ve 2 döneminde NATO'nun temel bir düşman arayışı vardı. Artık NATO bir ortak düşman aramıyor. NATO ortak bir pazar oluşturma ve bunun üzerinden bir caydırıcılık oluşturarak küresel sistemde etkinliği artırma derdine. Dolayısıyla yeni bir NATO konseptine geçiyoruz ki sizler de bahsettiniz. Bunun ötesinde bu NATO'nun 3 boyutu bence öyle çıkacak. Birincisi, Avrupa ile ABD arasında son yıllarda yaşanan ayrışmanın kapanmasına yönelik hamlenin olduğu bir zirve olarak öne çıkacak. Çünkü burada savunma sanayi, biraz ortaklık, biraz Trump'ın da katılmasıyla beraber bu

0: zirvede yani ABD'nin o ayrımcı tarafının yok edildiği bir süreç olacak. Dolayısıyla ABD ile Avrupa arasındaki ayrım biraz kapanacak. Birincisi bu. İkincisi diğer bir nokta malum yani son yıllarda özellikle Türkiye ile Batı arasında yani genel anlamda güvenlik işbirliği anlamında ciddi meseleler vardı ve savunma sanayi anlamında Türkiye sıkıntılar yaşıyordu. Bir nevi bu zirve Türkiye'nin tekrardan bu ittifaktaki rolünün tescillendiği ve o ittifakta Türkiye'ye yönelik yani resmi ya da gayri resmi engellerin kaldırılmasının öne çıkacağı bir zirve olacak. Bu da ikinci bir nokta net bir şekilde. Üçüncü bir nokta ise o da şu, artık bu zirveyle daha netleşecek. Trump'ın 2016'dan beri dile getirdiği artık herkes harcama yapsın, yeni NATO tanımlamasında çok dile getirmişti. Şimdi bu zirvede tekrar şu ortaya çıkıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Trump yeni NATO'nun da öncüsü ve lideri fikri ve figür olarak öne çıkacak. Dolayısıyla bu NATO zirvesinin temelde bu üç özelliğin öne çıkacağını net bir şekilde ben söyleyebilirim. Diğer bütün savunma sanayi ve diğer bütün çabalar, belki anlaşmalar vesaire bunların hepsi muhtemelen bu ana temel çerçevenin operasyonel alanda uygulanması için taktiksel hamleler olacaktır.
1: Evet. Gökhan Hocam, size döneyim. Size de aslında benzer bir hem bu soruya yanıtınızı merak ediyorum hem de tabii ki zirvenin en önemli gözlerin çevrildiği ziyaretçilerinden biri ABD, şüphesiz ki ABD Başkanı Donald Trump. İlk döneminde gelmemişti. İkinci döneminde de henüz resmi bir ziyareti olmamıştı. İlk kez gelecek ve öncesinde yaptığı açıklamaları biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın arkadaşım, o yüzden katılacağım dedi. Baş başa bir görüşme beklentisi de doğdu. Bu tarihi zirveden özellikle Trump ziyaretiyle ziyaretinin anlamı ne sizce ve ne mesajlar bekliyorsunuz?
2: Aslında Mehmet Uçur güzel noktalara vurgu yaptı. Ben de şöyle demek isterim. İki tane büyük savaş var tabii. Bitti gibi gözüküyor şu an. Birisi, diğeri devam ediyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş. Ve İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaş. Tabii bu iki savaşın birisi işte ateşkes anlaşması, mutabakat metni dediğimiz süreçlerle bir şekilde idare edilmeye çalışılıyor Trump tarafından. Trump tabii Türkiye gelişi de aslında oldukça olumlu bir gündem sonrası gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 4 Temmuz'un kutlandığı günleri yaşıyoruz şu an itibariyle. 250. yılını kutluyorlar bağımsızlıklarını İngiltere'den. Ve Trump içeride epey bir mutlu aslında. Psikolojisi gayet iyi. Olumlu bir gündemle Türkiye'ye gelmesinde ben Türkiye açısından da iyi ve sağlam mesajlar verme noktasında da güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Diğer noktadan İran'la yapılan anlaşma da mutabakat metni de şu an itibariyle herhalde işliyor bir şekilde, bir ortak anlayış geliştirilmiş durumda diye söyleyebiliriz. Diğer noktada Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma ise devam ediyor. İşte Rusya belli bazı noktalar ilerlerken Ukrayna ise daha çok Kırım çevresinde bir ağırlık merkezi şu an itibariyle oluşturmaya çalıştı. Zaten senin de sunumda çok güzel vurguladığın gibi Ukrayna önemli başlıklardan birisi olacak. 70 milyar dolar ek yardımın nasıl yapılacağı da önemli bir soru. Avrupa ülkeleri açısından da bazı ülkeler açısından tabii ki soru işaretleri var. Bazıları ise bu yardımı arttıralım, yükseltelim diyenler de var. Bu tabii ki bu NATO zirvesinin önemli başlıklarından birisi olacak. Ama
1: Evet.
2: tabii Hakan Fidan'ın da aslında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aslında CNN Türk'teki vurguları da bence çok önemliydi. NATO'da yeni bir sürece giriyoruz gibi. Bu da aslında artık yeni tehditlere ve yeni meydan okumalara dair yeni bir yapılanma ve yeni bir adaptasyon süreci. İşte senin de sunumda vurguladığın gibi aslında NATO 3 vurgusu ve 360 derece, yani bütün tehditlere yönelik artık adaptasyonu ve esnekliğin çok geniş bir şekilde ele alınması meselesi bu NATO zirvesinde bence damga vuracak. 2004'te tabii önemli başlıklardan birisi NATO ve Körfez Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin altının çizilmesi de olmuştu. Burada da belki böyle bir şey çıkabilir. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ve yanlış hatırlamıyorsam Körfez ülkelerinden de temsilcilerin olacağına
1: Evet.
2: dair haberler okumuştum. Bu açıdan da önemli bir diplomatik gelişme. Çünkü Tuba biliyorsun Körfez Arap ülkeleri açısından da İran'la yönelik epey bir soru işareti de var
1: Evet.
2: arka plandaki haberlere baktığımız zaman. En önemli nedeni de nasıl kendilerini savunacakları. Çünkü oldukça kırılgan oldukları ve ekonomik istikrarlarını da tehdit edecek bir düzeye ulaştığı bu savaş sürecine net bir şekilde gözlemlendi. Amerika Birleşik
1: Peki.
2: Devletleri ile yeni güvenlik

0: sisteminin kurulması ise şu aşamada onlar açısından da ciddi soru işaretleri var. Yeni bir güvenlik konseptine ihtiyaçları var. Belki NATO da bu noktada onlara bir yeni kapı aralayabilir.
1: Peki. Şimdi Mehmet Hocam sizinle devam edelim. Gökhan Hocam az önce devam eden o iki savaşa değindi. Evet, ABD, İran, İsrail savaşı şu an müzakere sürecinde. Ama bir yandan da anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu arada...

0: savaşı sona erdirmek, hatta Witkoff ve Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğundan bahsetmiş bu görüşmede. Kremlin'den yapıldı bu açıklamalar. Ne diyorsunuz? Tam da zirve öncesi bu temas, bu yılki dördüncü temasları oluyor Trump ve Putin'in. NATO zirvesinde de Rusya başlığının öne çıkan bir başlık olduğunu düşünecek olursak, hemen zirve öncesi bu görüşmeyi nasıl değerlendirmek gerekir sizce?
1: Şimdi iki açıdan değerlendirmemiz mümkün Tuğba Hanım. Birincisi şu, yani sistemsel anlamda Trump Kasım ayındaki seçimlere gitmeden önce belki son kez tekrardan bu Ukrayna Savaşı'nı çözebilir miyim diye bir çaba yapma derdinde, bir süreç derdinde. Bu makro anlamda Trump'ın politikası. Bunu böyle okumak lazım. İkincisi ise şu, yani Rusya'nın biraz daha pozitif yaklaşması, belki bir telefon görüşmesiyle yumuşak bir mesaj vermesi, doğrudan Ankara'daki NATO zirvesinde Rusya'ya karşı sert tepkilerin ve aynı zamanda Ukrayna'ya karşı çok yüklü askeri ve silah desteğinin çıkmamasına yönelik bir hamle olarak okumak lazım. Dolayısıyla yani buradan doğrudan, yani bunu ben şöyle okumuyorum. Bu doğrudan bu bir süreç değil. Aksine yani gelişecek olaylar, işte NATO zirvesinin içindeki tartışmaları şekillendirme niyetiyle yapılmış bir hamle olarak okuyorum. Tabii bunun ötesinde bir şey olur mu olmaz mı zaman gösterecek. Yani niyetimiz, umarız bu süreç ciddi bir sürece bürünür, ete kemiğe bürünür ve bir şekilde Ukrayna'da artık 4 yıldan fazla süren savaş çözülür. Ama yani şu anki, yani hemen zirveden birkaç gün önceki bu gelişmeleri biraz zirvenin gündemini şekillendirme ve oradaki tartışmaları belli şekilde, belli bir çerçevede yönlendirme hamlesi olarak gördüğümü net bir şekilde belirtmek isterim. Diğer taraftan ise biliyorsunuz Ukrayna konusunda zaten NATO üyeleri arasında farklı görüşler var. İşte Doğu Avrupa'daki ülkeler Rusya'yı çok ciddi tehdit olarak görürken İspanya gibi ülkeler tehdit olarak görmüyor. Yani farklı farklı perspektifler var. Dolayısıyla bir bu NATO içindeki iç çatlağı biraz daha derinleştirme ve biraz da tekrar bir ya bir, bu sorun çözebilir algısını oluşturarak gündemi şekillendirme, oradaki iç gündemi şekillendirme hamlesi olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Gökhan Hocam, tekrar size döneyim. Şimdi Türkiye açısından da değerlendirmek gerekirse bu tarihi zirveyi nasıl yorum yapmak istersiniz bu konuda? Çünkü dış basında da çok haberler çıktı. Türkiye bu zirvenin kazananı olacak deniyor.
2: Evet.
0: Yine Fransa ile ilgili bir analiz, Fransa Türkiye ile bu zirveyle birlikte yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Özellikle Avrupa'nın güvenliği konusunda oluşturulacak yapıda Türkiye'yi temel taşı olarak oturtmayı planladığı haberleri çıktı. Bu da ilgi çekici bir haberdi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yatırımları ortada. Nasıl okumak gerekir Türkiye açısından? Yani zirveden sonra Türkiye hanesine ne kazanacak sizce?
2: Tabii NATO zirvesinin en önemli aslında bence mimarı, şu anki zirve açısından söylüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani buna özellikle altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Trump kendisi de zaten bunu ifade etti. Yani ben Türkiye'ye NATO zirvesine katılmayı düşünmüyordum aslında. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet aldığım için katılacağım açıklamasını yaptı. Bu bence oldukça önemli. Yani çünkü İran Savaşı'nda NATO'ya dönük Trump'ın çok ciddi eleştirileri olduğunu gözlemledik. Çünkü İtalya ve Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz üsleri kullanması noktasında epey önüne engeller çıkartıldı. Trump da NATO'yu sorgulayan epey bir mesaj paylaştı. Bu da tabii ki Trump'ın bu bütçeden %5 katkıdan sonra yapmış olduğu en kritik açıklamadan birisi oldu NATO'ya dönük olarak. Tabii bu zirvede ise ittifakın yeniden kendisini derleyip toparlaması ve ortak bir mesaj etrafında birleşmesi, Türkiye'nin de bu işin mimarı olması Tuğba'nın bence çok ama çok önemli bir diplomatik başarı olarak Türkiye'nin hanesine yazılacak diye düşünüyorum. Tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık bir küresel bir lider olarak tekrar pozisyonu netleşmiş, daha da görünmüş oldu diyebiliriz bu aşamada. Tabii diğer nokta ise Türkiye biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin oluşturmuş olduğu bu güvenlik işbirliği noktasında belli bazı anlaşmazlıklar vardı. Avrupalılar belki kendi dik burunluk mu diyeceğiz artık, Türkiye'ye böyle bir dışlama gibi SAFE programından şey yapma gibi durumları vardı. Fakat orada gördük ki ortak savunma sanayisi noktasındaki işbirliklerinin de çok fazla somut bir çıktı üretmediği de gözlemlendi. Özellikle Almanya, Fransa açısından bunları söylemek mümkündür. Ortak projeler noktasında çok somut bir çıktı olmadı. Burada ise başarılı proje var Türkiye. Yani

0: Savunma sanayisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Rakamlar hepimiz görüyoruz. İşte milyar dolara varan artık aşan ihracat rakamları, büyüklükler var. Mühimmat noktasına ciddi artık üretimler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Türk şirketlerinin üretimlerinin başladığını görüyoruz mühimmat noktasında. Bu gerçekliğe artık sırtını dönemez Avrupa Birliği ve Fransa'nın da bence eğer yeni bir pozisyon alacağına dair haberler var, sizin de vurguladığınız gibi. Eğer böyle bir anlaşma yapılabilirse tabii ki Türkiye açısından da Avrupa güvenlik ekosisteminde Türkiye'nin rolünün daha da fazla artacağı, savunma sanayinin bir sürece girebilir. Zaten biliyorsunuz İngiltere ve İtalya ile Türkiye son zamanlarda savunma sanayi anlamında epey bir yol kat etti ama mesele o
1: Evet.
0: kadar ciddi ve kompleks ki Tuğba Hanım. Bir
1: Evet.
0: ülkenin tek
1: Doğru.
0: başına savunma sanayinde adım atması çok mümkün değil. Ancak ortak konsorsiyumlarla bu yapılabilir. O yüzden İngiltere ve diğer ülkeler de şunu görüyorlar ki Türkiye'nin de
1: Evet.
0: birçok alanda mukayeseli üstünlüğü var. Bundan
1: Evet.
0: istifade etmek durumundayız. Zaten biliyorsunuz en son şunu söyleyeyim. NATO Genel Sekreteri Rutte'de en son ziyaretinde ve daha sonra ülkesine döndüğü zaman, Brüksel'de döndüğü zaman şunu altını çizdi. Aselsan'dan bahsediyor mesela. Çok büyük bir başarı olduğundan. Yani bu sadece bir kompliman olarak algılamamak lazım. Yani adamın da zihninde bazı kurumlar ve yapılan işler çok net bir şekilde artık kalmış diyebiliriz.
1: Peki Mehmet Hocam, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışı, yine jet motorları, Milli Muharip Uçağımız Kaan için jet motorları satışı ile ilgili bir gelişme bekliyor musunuz bu zirveden?
2: Tuğba Hanım, tabii belki de en sansasyonel konulardan bir tanesi bu olacak ama bir beklenti var. Bir pozitif hava var. Fakat bunun içeriğinin ne olacağını şimdilik bilmiyoruz. Ama genel beklenti en azından motorlar konusunda, yani motorlar konusunda belli bir sürecin ilerlemiş olması. Dolayısıyla belki de Türkiye'nin en büyük kazancının bir tanesi bu olacak. Ama bunun asıl mesajı şu olacak, bu şu olacak. Yani İttifak içerisinde NATO üyeleri kendi aralarında savunma sanayi işbirliğini arttırması ve bu konuda resmi ve gayresmi engeller koymamasına yönelik bir örnek teşkil edecek. Bu, biliyorsunuz, geçen yıllarda, daha önce Kanada'da vardı, başkaları vardı. Yani Türkiye'nin zaten birkaç yıldır en büyük isteği buydu ki geçen yılki Lahey'deki NATO zirvesinde de bu NATO'nun sonradan yayınladığı 5 maddelik bildirgede bir tanesi buydu. Dolayısıyla bence o, yani ABD'nin bu konuda yine ön çekmesi gerekiyor. Çünkü ABD Türkiye arasında hem F-35 meselesi, hem işte motorlar meselesi ve başka konularda, F-16 meseleler dahil. Yani bu konuda ABD'nin kendisi bir adım atıp bu konuda üyeler arasındaki işbirliğine destek vermezse, zaten NATO'nun şu an yeni konseptiyle beraber savunma sanayi alanındaki derin işbirliği, yoğun üretim ve bunun üzerinden oluşturulacak caydırıcılık fikrinin gerçekçiliği olmaz. Bu anlamda ABD'nin önce olması lazım. Ciddi bir beklenti var. Yani Türkiye'de Trump'tan gelen mesajlar da pozitif. Tabii hepimiz zirve sonrası ya da zirve sürecinde bu konuda muhtemelen bir şeyleri görmüş olacağız diye düşünüyorum.
1: Evet, merakla bekliyoruz. Peki Gökhan Hocam, en sıcak başlıklardan biri de İran meselesi, Hürmüz Boğazı'ndaki durum. Bu zirveden bu İran Savaşı ile ilgili nasıl mesajlar bekliyorsunuz? Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki o kör düğüm küresel ekonomiyi de çok derinden etkiledi. Trump çok sert eleştirdi NATO'yu bu süreçte. Kağıttan kaplan benzetmesi yaptı. Bu tarihi zirvede bu başlık ele alındığında liderlerden nasıl mesajlar gelecek sizce?
0: Tabii NATO üyesi ülkeler şunu düşündü Tuba Hanım, bu işe dahil olmamak açısından. Çünkü enerjimizi diyorlar onlar, biz Rusya'ya yöneltmemiz lazım. İşte Doğu kanadı zaten bunu çok vurguluyor. Neden? Çünkü Polonya ve Romanya'ya dönük artık Rusya'nın baskılarının çok arttığı bir yeni bir evreye de girmiş olduk. Bu sebeple NATO üyesi ülkeler kendileriyle doğrudan alakalı olmayan bir coğrafi alanı şu an için müdahil olmanın hem enerji hem de maddi anlamdan ciddi yeni yükler getireceğini düşündükleri için bu olaya çok fazla müdahil olmadılar. Bir de tabii ki İran Savaşı noktasında kendi ülkelerinde de ciddi bir kamuoyu desteği yok. Yani bunun da altını çizmek lazım. Yani özellikle İsrail'e yönelik de ciddi şüpheciliğin ve hatta tepkinin arttığı bir siyasi momentuma girdi aslında Avrupa Birliği. Almanya, Fransa ve İngiltere belki bunun dışında koyabiliriz. Çünkü orada aşırı sağ partiler veya sağ popülist partilerin yükseldiği yeni bir dönem içerisindeyiz. Ama genel olarak İsrail'e yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı eğilimler hem sağ cumhuriyetçilerde hem de sol demokrat

0: hatta net bir şekilde gözlemleniyor. Bu sebeple bu ülkeler çok fazla İran ve Hürmüz noktasında sıcak bir çatışmanın unsuru olmak istemiyorlar. Ama sorunun çözümü noktasında belki de bu NATO zirvesinde belli bazı sempatik açıklamalar Trump'ı da memnun edecek yapılabilir diye düşünüyorum. İşte belki de mayınların temizlenmesi noktasında bir konsorsiyumun zaten oluşturulmasından bahsediliyor. İşte Yunanistan bu konuda açıklama yapmıştı bazı liderleri. Belki bunu biraz da NATO ülkeleri arasında yeni bir işbirliğine de evrilecek şekilde bir süreç başlayabilir. Ama onun haricinde İran Savaşı'nın bir parçası olmadığı NATO'nun çok açık. Çünkü enerjisi orayla çok fazla alakadar değil. Daha çok artık Rusya'ya odaklanmışlar. Ve tabii de sizin de şeyde sunumda vurguladığınız gibi artık yapay zeka mevzusu, drone üretimi mevzusu da NATO'nun şu an çok öncelikli konular arasında yer alıyor. Bir de tabii NATO'nun popülerleştirilmesi meselesi de önemli bir şey Tuba'nın. Yani kendi kamuoylarında. Çünkü yapılan anketlerde şu görülüyor ki gençler arasında askere gitme veya bir askeri eğitim alma noktasında çok fazla bir isteklilik yok Avrupa ülkeleri açısından. Bunun yeniden bir ele alınması, NATO'nun yeniden gençler arasında genel halk arasında bir PR çalışmasının unsuru olması da önemli noktalardan birisi. O açıdan NATO yeni sürece artık bence bu İstanbul, Ankara toplantısı, Ankara zirvesiyle birlikte gireceğini net bir şekilde söyleyebiliriz diye ben de düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Peki Mehmet Hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özellikle sürpriz davetlilerin olabileceği, NATO üyesi olmayan liderlerin de gelebileceği de konuşuluyor. Sahadan bağlantı yaptığımız muhabir arkadaşlarımızdan bu tarz bilgiler de geldi. Bekliyor musunuz öyle sürpriz bir isim? Son olarak bunu sorayım.
2: Şimdi şöyle, tabii isim vermek zor ama ben genel çerçeve anlamda şunu söyleyeyim. Artık NATO'nun ortak bir düşman arayışı bittiğine göre, yani bunu kabaca söylüyorum, artık büyük bir savunma üzerinden cadde oluşturacağına göre muhtemelen biz şunu göreceğiz. Bakın, İran Savaşı'nın en büyük sonucu ne oldu? Körfez'deki bütün güvenlik denklemini dağıttı. Bundan sonra NATO'nun partner ülkeler konsepti çok daha önemli hale gelecek. Biliyorsunuz birçok 32 üyesi var NATO'nun ama birçok partner ülkesi var. Dünyanın birçok yerinden. Bu partner ülkeler üzerine NATO Körfez dahil yakın coğrafyasına, belki yerine göre uzak coğrafyaya güvenlik sağlamak isteyeceği bir mekanizmaya yönelecektir. Dolayısıyla bundan sonra biz NATO'nun iç ilişkilerini belki daha az konuşacağız. NATO'nun partner ülkeler üzerinden dış ilişkilerini daha fazla konuşacağımız bir sürece doğru girdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlamda Körfez'de belki bu gözle bakmamızda fayda var.
1: Peki. O zaman süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı Gökhan Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir iki cümleyle bir şey?
0: NATO zirvesi önemli olacak. Sürpriz konuk ben de belki bir spekülasyon yapayım affınızı. Belki de Suriye Cumhurbaşkanı gelebilir diye ben düşünüyorum açıkçası. Daha önce de söylenmişti. Bir bakalım. Yani ilginç sürprizler açık olabilir.
1: Evet, şurada bir şey kalmadı zaten 7-8 Temmuz'a. Biz de adım adım merakla takip edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de ayrı ayrı. Çok sağ olun. Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Doçent Doktor Gökhan Çınkarı bizimle birlikteydi. Çok sağ olunuz. Vakit ayırdığınız için,
0: Kolay
1: değerli
0: gelsin.
1: yorumlarınız için. Sağ olun.
2: Sağ olun, yayınlar.
1: Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Maalesef bir orman yangını haberi. Balıkesir'de Kepsutlu ilçesinde orman yangınına müdahale sürerken bir yangın haberi de yine 6 Eylül ilçesinden geldi. İlk yangın haberi Kepsut ilçesinden gelmişti. Göçenler Mahallesi'nden. Orman dışı arazide başlamıştı o yangın ama alevler rüzgarla birlikte büyüyüp ormana sıçramıştı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Kentteki bir diğer yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına yine hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de itfaiye müdahale ediyor. Umarız her iki yangında en kısa sürede kontrol altına alınır diyelim. Maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Bazen en ufak bir dikkatsizlik bu yangınlara sebep olabiliyor. O yüzden umarız en kısa sürede kontrol altına alınır yangınlar. Devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel tutuklanan Deniz Göktaş'ı cezaevini ziyaret etti. Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi ve provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
3: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
4: Hal böyleyken özellikle Münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı Münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2053 yılında demiryolu hat uzunluğunu 28 bin kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Hızlı trende hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek dedi.
3: Yapılması planlanan demiryolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
4: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılındaysa 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
1: İstanbul'da sosyal konutların kiralanacağı tarih belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi. İzleyelim.
5: Tapularını teslim alıyorlar. 1.766.000 sosyal konutla TOKİ'mizle yaklaşık 7 milyon kardeşimize, vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut inşaatında gelinen son noktayı paylaştı. İstanbul için sosyal konut yapımının hızlandırıldığını söyledi.
5: İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani burada TOKİ ev sahibi olacak. Vatandaşımız kiracı.
3: Bakan Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerine tapularını teslim etti. İstanbul'daki sosyal konutların kiralanacağı tarihi de açıkladı.
5: Bu Eylül ayında kiralık konutlarımızı da vermeye başlayacağız.

0: Bakan kurum, 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri paylaştı.
1: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
2: 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri yerinde incelenecek.
0: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalar yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
3: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
0: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Üretim maliyetlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
4: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
0: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
4: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
4: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
2: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası dün pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine, gündeme dair soruları yanıtladı.
5: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
0: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi.

0: maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
1: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak, bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Su çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
1: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
0: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
1: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
0: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
1: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Ve 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde bugün baş pehlivan belli olacak. Hatta dakikalar kaldı diyebiliriz. Çünkü final müsabakası 17'de başlayacak. Şimdi gazeteci Alican Zera'ya dönelim. Er Meydanı'nda yine bizi bekliyor. Bakalım son notları neler?
3: Evet, 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde final heyecanını bekliyoruz. Ama tabii kıran kırana nefes kesen müsabakalar var pehlivanlar arasında. Az önce yarı finaller bitti. 17 deniyor ama zaman zaman sarkıyor. Pehlivanlar tabii anons edilecek isimleri. Alt boylarda da güreşler devam ediyor. Şu anda tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nda, Duvalı Çayır'da alt boylardaki işte baş altı, toz koparan, ayak, minik, teşvik, bu boylarda da final müsabakaları var. Yarı final müsabakaları vardı. Az önce tamamlandı. Orhan, evet, Feyzullah Aktürk ve Mustafa Taş'ın mücadelesi vardı. Yarı finalisti bu iki baş pehlivan. Feyzullah Aktürk tek altın kemer sahibi olan, yarı finale yükselen Mustafa Taş'ı yendi ve adını finale yazdıran baş pehlivan oldu. Diğer güreşte de Seçkin Duman'la Erkan Taş'ın mücadelesi vardı. Erkan Taş da Seçkin Duman'ı iki güreşte de puanlamada yenerek adını finale yazdırdı. Yani finalde Feyzullah Aktürk ile Erkan Taş karşılaşacak. Şunu söyleyelim, bu pehlivanların henüz daha altın kemeri yok. Yani ilk defa altın kemer için mücadele edecekler. İkisinden biri 2026'nın baş pehlivanı olacak. Ve bu mücadelenin sonunda tabii alt boylarda da şu anda müsabakalar devam ediyor. İşte

0: güreşleri görüyorsunuz. Hava güzel. Şöyle kapandı biraz hava. Güreş yok. Güreşçiler için iyi. Ama 2 ton bir zeytinyağı döküldü güreşçilere. Güneşte, güneşin altında 30 derecenin üzerinde bu saate kadar mücadele ettiler. Tribünler dolu. Tribünleri gösteriyoruz. 11 binden fazla seyirci var. Biletler satıldı. Tamamen doldu. Dediğimiz gibi güreşlerin 3. gününde bugün yine koç ihalesi vardı. Tabii 665 yıllık bir gelenek. UNESCO kültür mirası, somut olmayan kültür mirası listesinde bulunuyor. Ritüelleri var. Koç ihalesi vardı. Koç ihalesinde de yine bu yılın ağası Ufuk Özünlü 46.666.666 liraya koçu satın alarak yine 666.sı önümüzdeki yılın ağası oldu. Şöyle devam edelim. Kupalar geldi. Protokol üyeleri de burada. Güreşler de devam ediyor bu anlamda. Dediğimiz gibi 3. günde bakın çayırın rengi artık sarıya dönmüş durumda. Tabii yağlanıyor güreşçiler. Güneşin de etkisi var. Bu anlamda dediğimiz gibi tarihi Kırklılar yağlı güreşleri şöyle er meydanını tekrar gösterelim size. Sporcular anons ediliyor orada. Daha sonra hemen yağcılar geliyor. Yağlanıyorlar. İsimleri okunuyor. Ve mücadele başlıyor. Şu anda final için Cazgır. Cazgır da olmazsa olmaz. İsimlerini okuyor pehlivanların. Ve güreşleri başlıyor. Onlar da final müsabakalarında bir üst tura çıkmak için, geleceğin baş pehlivanı olmak için. İşte burası er meydanı diyoruz ya. Gerçekten şunu söylemem gerekirse hepsi yiğit, hepsi pehlivan, hepsi baş pehlivan. İşte baş pehlivanlık güreşlerinde gördük. Ali Gürbüz vardı. 4 altın kemeri vardı. Ama
1: peki, peki.
0: Diğer güreşimizde Orhan Okulluydu. Onun evet. da 3 altın kemeri vardı. O da yenildi. Yarı finalde elendi ve finale ulaşamadı. Şu anda
1: peki. Çok teşekkür ediyoruz Alican Zera'ya. Yine takip edeceğiz. Bakalım final müsabakasının sonucu ne olacak? Baş pehlivan kim olacak? Şimdi bu dilimi kapatıyoruz. Saat başında yine buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Dünyanın gözü Ankara'da. NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara NATO zirvesine hazır mı? Başkent 7/24 yapay zeka sistemleriyle izlenecek. NATO zirvesinin kritik başlıkları neler? NATO zirvesinin Ankara'da yapılması neden önemli? NATO dağılacak iddiaları NATO 3.0 versiyonuyla fabrika ayarlarına mı dönüyor? Bence'nin bu haftaki konuğu Oğuz Üçüncü, Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler artık 17'ye geliyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz bu saat diliminde de. Başlayalım hızlıca. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları. NATO Devlet ve Hükümet Başkanlar Zirvesi kapsamında yarın Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek ve o gösteri öncesinde de son prova yapıldı. İşte o prova uçuşunun görüntüleri, uçuşlara ilişkin bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibi son prova uçuşunu Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yaptı. Gösteri uçuşuysa, asıl uçuşsa yarın yine aynı güzergahlarda saat 15.15 ile 15.30 arasında olacak. Açıklamada söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur ifade.

0: ifadeleri kullanıldı. Ve NATO zirvesi öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar arandı. Gün boyu sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
1: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkentte 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
2: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada, Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.
1: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
0: Ve tarihi zirveye geri sayım sürerken Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel ve yanında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör var yanında. Sözü onlara bırakıyorum.
3: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. NATO'nun kalbi bir kez daha Türkiye'de atacak. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde İstanbul zirveye ev sahipliği yapmıştı. Aradan tam 24 yıl geçti. Bu kez adres başkent Ankara, artık dediğimiz gibi tarihi zirveye geri sayım başladı. Birçok açıdan tarihi bir zirve. Şu an yayınımızı gerçekleştirdiğimiz noktadan dilersen hemen başlayayım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin önünde oluşturulan medya merkezindeyiz. Binlerce gazeteci buradaki tarihi zirveyi takip edecek ve o zirvenin detaylarını dünyaya duyuracak. Zirveye dair hem detay görüntüler ekrana gelirken hem de biraz ben notları da hemen paylaşmaya başlayayım. Zirve kapsamında NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra ittifaka davetli çok sayıda lider, 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat Ankara'da ağırlanacak. Toplamda binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Ankara'da Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak. Aynı zamanda zirve kapsamında güven içerisinde geçmesi için Türkiye tarihinin en büyük güvenlik organizasyonlarından, operasyonlarından birisi de yürütülüyor. Toplamda 56 bin personel sahada olacak. Dediğimiz gibi dünya basınının zirve ilgisi çok büyük. Yaklaşık 3000'e yakın gazetecinin burada olacağını söyleyelim. Şimdi yayını yaptığımız noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki medya merkezinde çeşitli alanlar da oluşturulmuş durumda. 1600 basın mensubu için bir çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, 40 profesyonel montaj odası ve stüdyolar, röportaj alanları bulunuyor. Şimdi hemen karşımızda yayını gerçekleştirdiğimiz noktadaki binada ise liderlerin giriş yapacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılayacağı nokta, bu açıdan kritik bir yerde de bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde de bir NATO görev gücü oluşturuldu. Toplamda 850 personel görev yapacak. 80 kamera, 26 farklı noktadan bu tarihi zirve tüm dünyaya servis edilecek. Tabii zirve kapsamında da çeşitli programlar var. Sadece burası değil, NATO Kongre Merkezi de önemli noktalardan birisi olacak. Hemen kısa bir şekilde NATO'nun resmi internet sitesinden duyurduğu programı da paylaşayım. 6 Temmuz Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 16.45'i gösterdiğinde bir basın toplantısı düzenleyecek. NATO Kongre Merkezi'nde 7 Temmuz Salı günü Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi orada göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı'nda saatler 18.30'u gösterdiğinde ise NATO devlet ve hükümet başkanları ile eşlerinin katılacağı bir resmi akşam yemeği düzenlenecek ve 8 Temmuz günü ise saatler 8 8'i gösterdiğinde devlet ve hükümet başkanlarının ayaküstü gazetecilere yapacağı açıklamalar olacak. Müttefik devlet ve hükümet başkanları Rutte ve Erdoğan tarafından karşılanacak. Aile fotoğrafının çekimi, basın toplantıları, yani yoğun bir zirve olacak. Önemli isimler burada olacak. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte bu tarihi zirvenin detaylarını konuşacağız. Biraz hızlı bir giriş oldu,
4: evet.
3: Yoğun bir giriş oldu. Hemen bir zirveden daha fazlası. Ben hep 36. NATO Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi ile ilgili yorum yaparken bu vurguyu yapıyorum. Bir zirveden daha fazlası. Ankara bu zirve için neden tercih edildi? Bu zirvenin Ankara'nın tercih edilmesi Türkiye'nin NATO'daki rolünü nasıl gösterir?
4: Evet, NATO, Kuzey Atlantik İttifakı dünyanın en köklü askeri ittifakı olarak varlığını devam ettiriyor. Bütün tartışmalara, bütün kırılmalara, bütün eleştirilere, kendi içindeki bütün sorunlara rağmen böyle. Şimdi buradan başlayalım, bu birincisi. İkincisi, gerçekten de bir zirveden fazlası. Sadece Türkiye için bir zirveden fazlası değil bu aslında. NATO'nun katılımcıları açısından, yani öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya yeniden bir biçim vermek istediğini, hani NATO 3.0 diye adlandırılıyor, dönüşüm diye adlandırıldı. Artık kimse açısından gizli bir ajanda değil. Aslında İran Savaşı'nın da, Aykut Hemenoğlu güncel olarak hatırlatalım, yani özellikle Hürmüz Boğazı'nda çıkan kriz üzerinden müttefiklerden yardım isteyen Trump'ın uğradığı hayal kırıklığını bir hatırlayalım. Kağıttan kaplandır NATO, gerekirse ayrılabilirim dediği günlerden bir zirveye geliyoruz ve niye bu zirve bir zirveden daha fazla? Türkiye'ye gelmeden önce aslında bu zirvenin normal diğerlerinden bir parça daha farklı olmasının, bir parça daha büyük beklentilerin buraya odaklanmasının birkaç nedeni var. Öncelikle NATO'nun 2022'deki Madrid zirvesinden itibaren güvenlik konsepti çok hızlı bir değişim göstermeye başlandı. Şuradan alalım, çok hızlı. Soğuk Savaş bittiğinde şu soru sorulmaya başlandı. Varşova Paktı dağıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya işte belli bir alana hakimiyet elde etti. Artık mesela NATO'da varlık sebebini kaybediyor mu acaba? O arada dünya tek kutuplu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirdiği bir dünya olarak görülmeye başlandı ama bunlar çok fazla sürmedi. Oyunu bozan bir aktör çıktı sahneye. Putin. Putin burada dengeleri alt üst etti. Rusya'nın kırılan gururunu onur etti, yeniden onardı, yola devam etti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin değil sadece NATO'nun nüfuz alanlarına dokunmaya başladı. 2010'larla 20'ler arasında bu durum biraz idare edildi. Yani Rusya ile işler biraz sulh halindeydi. Hatta stratejik ittifaklar, ortaklıklar falan konuşulurken akabinde 2014'te gelen Kırım'ın işgali, 2022 Ukrayna'ya Rusya'nın saldırması ve işgal girişimi. İşte ondan sonra çok hızlı bir biçimde Madrid zirvesiyle güvenlik konsepti değişmeye başladı. Burası devamındaki Washington, daha sonraki Lahey ile birlikte yeniden biçimlenmeye başladı. Kriz odaklı bir NATO değil, daha hızlı karar alan, operasyonel davranan bir NATO istediğini Trump özellikle 2024'te geldi. O 25'teki zirvede zaten bu konuda damgasını vurdu ama bir şey daha yaptı. Dedi ki ben bütün bunları yapıyorum ama bunların masraflarını hep ben mi taşıyacağım? Yani %5
3: külfet paylaşacak.
4: Külfet paylaşacaksınız. Eğer güvenlik istiyorsanız bedelini ödeyeceksiniz ben yapıyorsam. Kendiniz yapıyorsanız bir an önce bunu bana göstereceksiniz ki Rus tehdidi ve diğer tehditler karşısında bir yerde olacaksınız.
3: Burada hemen şunu sormak Tabii. istiyorum. Şimdi Donald Trump'ın NATO'ya bakış açısını biliyoruz. Amerikan Başkanlığı birinci dönemi öncesinde, kampanya döneminde de NATO'ya yönelik eleştirileri vardı. Birinci başkanlığı döneminde de o devam etti. İkinci evet. başkanlığında da sürdürdü. Bu ABD-İran-İsrail savaşıyla biraz daha zirve noktaya gelmeye başladı. Sadece bir yönetimin bakış açısı mı bu NATO'ya yönelik eleştiriler, yoksa Washington'da artık tamamen yönetimden bağımsız bir bakış açısının değişmesi var mı?
4: Her NATO zirvesi, hani orada ortaya çıkan bildirgeler, az önce sen programı söyledin, o nihai programda bir bildirge çıkacak. O metinler elbette önemli. Fakat o metinlere giden yollarda, daha öncesinde mesela en son Helsinki'de oldu Mayıs ayında, bu NATO zirvesi için Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Yani NATO'nun bir çalışma sistemi var. Bunlar çalışılıyor. Fakat bu zirvede İki şeye çok bakılacak. Bu çok önemli. Türkiye açısından da oradan da Türkiye'ye geçiş yapabiliriz. Ya Trump'ın biliyorsun bu ayaküstü açıklamaları artık dünyada maalesef hani inişli çıkışlı çelişkili falan da olsa gündem belirliyor. Yani daha yakın bir tarihe kadar, neredeyse 1,5 ay öncesine kadar kağıttan kaplan ben bu NATO'yu gerekirse dağıtırım buradan da çıkarım diyen bir Trump. Diğer taraftan Almanya'dan 5000 askeri çekeceğim, Avrupa'dan askerlerimi çekeceğim diyen bir başka Trump. Ama diğer yandan da Amerikan müesses nizamının arka planda NATO'yu dönüştürmekle ilgili

0: hamleleri. Şimdi bunlar çelişkili gibi görünebilir ama arka planda bir aklın çalıştığı muhakkak. Burada bir dönüşüm var ve bu dönüşümde en dikkat çeken ülkelerden birisi, hatta neredeyse ilk sırada yer alan ülke Türkiye. Ha, bu Türkiye'de yaşadığımız için bir abartılı yaklaşım gibi gelebilir izleyiciye. Öyle değil, onu da anlatalım eğer vaktimiz varsa, devam edelim orada. Çünkü hani dedi ya Trump, kendi savunmanı kendin üstlen kardeşim. Yani ben senin savunmanı ödemek zorunda değilim. %5'e çıkar, çıkarmıyorsun. 2'de kalıyorsun, 2,5'da kalıyorsun. Yani savunma harcamalarını milli gelirin %5'i anlamında bir yere getiremiyorsun. Bu tartışma bu sefer de konuşulacak. Yine gündeme gelecek. Ama yine Avrupa ve bazı ülkeler bu konuda direnç göstermeye devam edecekler. İspanya zaten tavrını erken koydu bu konuda. İşte burada diyor ki eğer savunmanla ilgili bir şey yapacaksan benim... Özellikle Orta Doğu'da birçok alanda birlikte çalıştım. Ortak çıkarlarımın olduğu, zaman zaman farklı çıkarlarımın da olduğu. Ancak NATO, herhangi bir NATO üyesinin görüşmeye ya da diyalog kurmaya cesaret edemediği ülkelerle diyalog kuran bir ülke var. Kimle? Rusya'yla, kimle? Çin'le, kimle? İran'la birçok ülke. İşte o ülke Türkiye. Onlarla çalış. NATO Genel Sekreteri yaklaşık 1,5 yıl önce Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nı toplayıp şunu söyledi Aykut, hatırlarsın. Dedi ki Türkiye ile barışın artık. Oturun masaya. Türkiye'deki savunma sanayi çok cazip, çok büyük hamleler yapıyor. Savunma sanayinde eğer kendinize ait bir alan oluşturacaksanız Türkiye'den bir şeyler alın. İşte orada Türkiye'nin rolü ortaya çıkıyor ama Türkiye'nin rolü sadece orada değil. İki başlık daha var söyleyeyim. Sorun varsa devam edelim. Bir tanesi Türkiye'nin gerçekten NATO'nun güney kanadı diye ifade edilen, hani büyük alandan baktığında güney kanadı gibi görünüyor ama devasa sorunların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bak yukarıda İran, aşağı gel bu tarafta Irak, buraya gel Suriye, şu tarafta Lübnan, biraz daha aşağı in Yemenler, diğer ülkeler. Yani birçok sorunun bileşkesi olan bir alanda Türkiye muazzam bir etkinliğe sahip. İşte bu etkinlikle Türkiye'yi öne çıkarıyor. Tabii ki üçüncüsü gayet açık bir biçimde, sen de ifade ettin, o kongrezimde de olacak o bir
1: sanayi forumu.
0: Aslında bir fuar mantığıyla da olacak o. Yani orada ürünler tanıtılacak, belki sembolik bir takım anlaşmaların ilk adımı atılacak. Türkiye savunma sanayinde geldiği aşamayla hakikaten göz kamaştırıyor. Bu NATO'nun güvenlik konseptinin değişiminde de Avrupa'ya tavsiye edilen bir alana dönüşüyor. Bunun Avrupa'daki karşılığını oradan da devam edebiliriz veya sorun varsa öyle gidelim.
1: Siz az önce değerlendirmeler yaparken aklıma şu geldi. NATO'nun temel bazı gündemleri vardı.
0: Evet.
1: Kriz yönetimi, terörizm, Afganistan oldu belli bir dönem. Ama bu kez bambaşka. Hatta 2004 zirvesi aklıma geldi. O zaman temel soru şuydu. NATO nasıl genişleyecek? Şimdi 2026 Ankara zirvesinde temel soru NATO'nun geleceği ne olacak?
0: Evet. Şimdi genişleme meselesi Biden döneminde biraz daha abartılı işlere neden oldu. Yani Japonya vesaire bu bir takım ülkeleri Çin'e karşı bir şekillendirme. Ancak şimdi bir Çin konusu var. Orası çok önemli. Bugüne kadar 2022 itibariyle Rusya'nın açık hedef gösterildiği, düşman ya da rakip denildiği zirveler oldu. Fakat Çin'in farkına varması biraz geç oldu NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani Rusya ile uğraşırken konsept...
1: 2021 Brüksel zirvesi,
0: evet, yanılmıyorsam. 19'da da var kısmi dokunmalar ama 2020 esas söylediğin gibi. Ve orada Çin'in meydan okumalarına işaret edildi. Ve bu meydan okumalar öyle sadece askeri değil. Teknolojik anlamda çip alanında, siberde, uzayda, yani tedarik zincirlerinde, bir takım yollarda, ticari yollarda vesaire. Çin'in farkına vardılar ama Çin'le öyle hani korakor kalkıp düşmanlık etmek, Trump'ın son temaslarını da hatırlarsan Çin'e yaptığı temasları, öyle kolay bir iş değil. Bu zirvede de Çin'e dair bir gündem olacaktır. Ama Çin'e açık bir meydan okuma beklenmiyor. Onu söyleyebilirim. Rusya'nın tehdit olduğuna dair bir vurgu olacaktır. Ama bu da başat bir konu olmayacak. Çünkü senin söylediğin nokta önemli. NATO'nun genişlemesinden çok geleceğine dair bir konuşma yapılacak.
1: Bir iç burada. Muhasebe vakti.
0: Bir iç muhasebe. Nerede hata yaptık? Nereyi ihmal ettik? Müttefiklerimizin ortak çıkarlarını bir araya getirebilme konusunda. Şimdi ortak çıkar diyorsun. Ortak çıkar ne mesela? Efsane 5. madde. Yani hep konuşulan. Yani müttefiklerden birinin başına bir
1: işler. Bir kez de uygulanmış bir madde bu.
0: Evet, bir kez. 11 Eylül hikayesi. Onun dışında yok. Yani müttefiğin başına bir sıkıntı geldiğinde uygulanabilmesi muhtemel bir maddenin bir türlü uygulanmaması. Dolayısıyla müttefiklerin de eğer böyle bir askeri ittifakın içindeysen kendimi daha çok güvende hissetmeliyim ama böyle hissetmiyorum dediği bir zemindeyiz şu anda. Şimdi bunlar NATO tarihinde var ama bugün Trump'ın çıkışlarıyla başka bir noktaya geldi. Yani Avrupa şunu düşünüyor. Acaba Trump Rusya ile biraz daha yakınlaşıp, ki buna dair de işaretler var biliyorsun, bizi bir şeye sokmaya çalışıyor, bir cendereye sokmaya çalışıyor. Trump'ın burada sadece ticari kaygılarla hareket ettiğini ben çok düşünmüyorum. Yani ya çok maliyetimiz var. Ya bunları
1: değil.
0: Ama bunun dışında Rusya'yla İran Savaşı sırasında bir denge kurdu.
1: 10 yıllar boyunca evet. Bu külfeti çekmiş bir Amerika evet. Şimdi mi bunu gündeme getiriyor?
0: Şimdi aklına geldi. Evet. Ticari tarafı evet Trump seviyor. Mesela İran'la anlaşmanın ilk aşamalarında hatırlıyorsundur. Hemen İran'a bir şeyler satmaya kalkıştı. Yani işte senin paraların var iade edeceğim ama istersen gel sana şunları şunları vereyim dedi. Bu işin öyle bir boyutu elbette var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve tabii NATO ve genel sekreter, NATO şeye çok yakın biliyorsun, Trump'a çok yakın bir genel sekreter, Türkiye'nin farkındalar. Bu kısmı bizim açımızdan çok değerli. Yani Türkiye'nin Suriye'deki o elde ettiği nüfuz alanları, Irak'ta hükümetle değil sadece bölgesel yönetimle olan ilişkileri, bölgede Suudi Arabistan, Mısır, biraz daha uzakta Pakistan'la birlikte oluşturdukları dörtlü ittifak ki buna yavaş yavaş Katar da katılmaya başlıyor. Bunlar aslında bu bölgede sorumluluk alacak ittifaklar ve bu ittifakların merkez ülkesi de Türkiye. Bu vasfını çok önemsiyorlar. Bir başka nokta önemseniyor, çok hoşlarına gitmese de, NATO'nun hoşuna giden bir şey değil aslında bu. Türkiye, NATO sınırları dışında da hareket kabiliyeti geniş olan bir ülke.
1: Buna diplomatik esneklik
0: deniliyor aynı zamanda. Diğer yandansa bir stratejik özerklik tarafı da var. Yani özerk alanlar oluşturma. Yani Rusya'yla otururken ya da tahıl koridoru oluştururken gidip izin almıyor. Ama NATO tarafı da biliyor ki yapıp edeceği işler kendi aleyhine değil. Toplamda bir çıkar maksimizasyonu oluşuyor beraberinde. Burada Avrupa'nın bazı büyükleri, İngiltere'yi saymıyoruz artık Avrupa Birliği üyesi değil ve İngiltere bu konuda Türkiye'nin en çok farkında olan ülke. Yani tarihsel geçmişi, Orta Doğu'da yapıp ettiği bir takım işler nedeniyle onların çoğu da hayırlı işler değil ama sonuçta. Fakat Avrupa Birliği'nin iki büyüğü Fransa ve Almanya bu konuda hala belli bir direnç halinde. Yani savunma sanayide işbirliği yapalım, yapmayalım. Ben o noktaya daha fazla adım atmak durumunda kalacakları bir zirvede olduğumuzu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin gücünden, savunma sanayinden 2235. yılını daha yeni kutlayan Milli Savunma Bakanlığı bir mesaj yayınladı. Türk Kara Kuvvetleri'ni de düşünelim. NATO'nun en büyük ikinci ordusundan bahsediyoruz. Yani inşallah o ordunun böyle bir krizde kullanılması gibi bir durum olmaz ama bu ordunun gücünü de unutmayalım. Yani bu işler sadece teknolojiden de ibaret işler değil. İşte orada bir nokta daha var. Çok yakın tarihte sen de hatırlayacaksın. Polonya Devlet Başkanı yeniden Türkiye'ye geldi. Başbakanım. Çok sık ziyaretleri
1: yakın
0: var.
1: Yakın zamanda geldi.
0: Evet. Aslında burada şöyle bir şey var. Avrupa'nın doğusu NATO'laştırıldı ama tam NATO üyesi gibi de olamadılar bir türlü. Rus tehdidine daha yakınlar onlar. Daha sıcak hissediyorlar. Burada Türkiye ile Doğu Avrupa'daki ülkeler Polonya merkezli olmak üzere daha fazla yakın olabilirler. Yani bizim savunma sanayi hikayemizde Doğu Avrupa daha büyük bir alıcı, daha büyük bir müşteri haline gelebilir. Yani genel toplamdan bahsediyorum.
1: Şimdi tabii şu da çok merak ediliyor. Evet, tarihi bir zirve, NATO zirvesi. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye'ye yapacağı bir resmi ziyaret evet. niteliği var. Trump'ın çantasına aslında ipuçlarını biraz verdi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde. Trump'ın çantasında neler olur Türkiye'yle
0: şimdi,
1: alakalı?
0: Şimdi bir kere Türkiye'ye vaat edilmiş. Türkiye'nin hak ettiği, parasını pulunu da verdiği ama stratejik ortak olarak da hak ettiği şeyler var değil mi? F-35'ler meselesi. İşte burada masaya sürülen bir S-400 meselesi var ve Türkiye kendisinin ihmal edilmişliği açısından bu noktaya getirdi bu işi. Ya şimdi siz mesela İngiltere'de oturduğunuzda Rus tehdidini ancak bir takım nokta hedefler üzerinden hissedebilirsiniz. Ya Ruslar yaptı biliyorsun, seçimlere müdahil oldu, Brexit'e vesaire birçok şey gerçekleşti ama fakat korakor bu bölgedeki tehditlerle muhatap olan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi savunması açısından, kendi savunma güvenliğinin çıtasını yükseltmek açısından elbette ittifakın kendisine verdiği sözleri yerine getirmesine ihtiyacı var. Buralarda yeni açılımlar olabilir. Yani F-35'lerle ilgili de bir takım kritik alanlarda savunma sanayindeki tedariklerle ilgili olarak da. Yani çantadan başka ne sürpriz çıkar bilmiyorum ama yani Trump zaten Rubio ile yaptığı o basın toplantısında sonra Rutte ile de yaptığında her ikisinde de Türkiye'nin önemine işaret etti. NATO Genel Sekreteri ile birlikte de dünyaya şu mesajı verdi. Dedi ki ben oraya yani Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na olan ilişkilerim nedeniyle de geliyorum.
1: Önemsediğini
0: söyledi. Ya bu önemler hani böyle sadece liderlerin kişisel özelliklerinden ibaret gibi okunuyor. Bu da eksik bir okuma. Bu Türkiye'nin gücüyle de ilgili, elbette lider diplomasisiyle de alakalı bir husus. Bakalım çantasından ne çıkacak? Herkes onu merak ediyor ama söylediğim gibi daha çok askeri anlamda Türkiye'ye verilmiş bir takım sözlerin yerine getirilmesi anlamında bazı adımlar atılacaktır bu zirvede.
1: Tabii biz işin ciddi tarafını özetlemeye, analiz etmeye çalıştık. Bir de işin magazin tarafı da var. İzleyenlerimiz de merak ediyor. Ankara çok uzun bir süredir hazırlanıyor bu zirveye. Güvenlik tedbirleri, iletişim, altyapının yenilenmesi. Siz yıllarca önemli büyük organizasyonları takip etmiş bir gazeteci olarak organizasyon

0: nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi aslında şuradan başlamak lazım. Hani tabii şu anda Ankara'da yaşayan herkesin belli ölçüde güvenlikle ilgili kısıtlamalardan, yani insanlar bu tür kısıtlamaları sevmez Aykut. Bu çok gerçek. Ama şunu da kabul edelim. Sen konuşmanın başında bir şey söyledin. Türkiye'ye gelen onlarca üst düzeyde devlet başkanı, bakan, belki istihbarat uzmanı, istihbarat başkanı, yani daha birçok bilmediğimiz isim şu an Türkiye'de ağırlanacak ve bunlardan herhangi birinin

0: de yüksek. Bu nedenle hassasiyeti de yüksek. Ben organizasyonu bu anlamda hani o sürecin planlanması, uygulama vesaire anlamında fevkalade dikkatli ve başarılı görüyorum. Sonuna kadar da öyle olacağından eminim. Ama şunu da söyleyeyim, yani vatandaşlarımız elbette özellikle Ankara'da yaşayanlar için şunu bilsinler ki ya bütün bunlar inşallah Türkiye'nin önüne hayırlı sonuçlar getirecek. Türkiye'nin yükselişini biraz daha yukarıya taşıyacak. Hani bu zirve olacak ve hemen öyle olacak anlamında söylemiyorum ama burada alınan kararlar değil sadece. Türkiye'nin buradaki prestiji, itibarı sadece bölgedeki itibarı değil, küresel ölçekteki itibarı ve yükselişi de bence taşlanacak. Biz bunu doğru yöneteceğiz, buna eminim. Burada çok doğru mesajlar ortaya çıkacak Türkiye açısından. Elbette her istediğimiz olmayabilir ama olanlar itibariyle Türkiye zaten bölgesinde yükselen bir güç, yükselen bir yıldız, bu vasfını daha da perçinleyecek bence.
1: Evet, şimdi de hemen bulunduğumuz yerde 7'sinde liderler gelecek. Hemen sağ tarafımızda, arka tarafta bulunuyor. Arkadaşlar da muhtemelen ekrana geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri birlikte karşılayacaklar. Ev sahibi ülke Türkiye.
0: Türkiye.
1: Tabii ki bu açıdan çok kıymetli. Dediğimiz gibi büyük bir organizasyon, önemli bir organizasyon yapma kabiliyeti gerektiren bir mesele. Dolayısıyla bu hazırlıkların aylar öncesinden olması normal. Hatta benim şimdi yayına gelirken evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bunu vermişlerdi. Şöyle bir şey hazırlamışlar. Gelen yabancı konuklar için işte Ankara'da gidilecek tarihi yerler, kültür noktaları, işte gastronomiyle alakalı yerler, otelle alakalı her ayrıntı düşünülmüş.
0: Böyle bir kültür turu değil mi?
1: Kültür
0: öyle
1: turu var, evet.
0: Tarih ve kültür turu, historical, evet.
1: Şimdi genelde tabii evet, İstanbul çok popüler bir kentimiz. Bir yandan da Ankara'nın başkentimizin de böyle bir önemli organizasyona ev sahipliği yapması oldukça kıymetli.
0: Ankara'nın süremiz, keşfini de aslında vesile olacak. Evet, süre bitiyor galiba.
1: Bu bayağı da ciddi bir uçuş trafiği var. Ben bir saat gözlemleme şansında bulundum gökyüzü. 20 tane uçak böyle peş peşe indi. Etimesgut'ta evet, yeni bir havalimanı inşa edildi. Ankara Havalimanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 8 aylık bir sürede tamamlandı. Bildiğimiz kadarıyla Trump'ın uçağı Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak. Diğer liderlerin uçakları Etimesgut'a gidecek. Bu açıdan da kıymetli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Vaktimiz var mı? Varsa hemen devam edelim. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden de görüntüleri ekranlara getiriyoruz.
0: Evet, bir yandan da sen uçuşlar dedin
1: evet,
0: ya, şu anda rüzgar altında.
1: Rüzgar başladı, notlarım
0: evet,
1: önümde.
0: Evet, notlarımızı tutmaya uçuşturuyor bir taraftan ama çok güzel, hoş bir hava var bir tarafıyla da.
1: Dediğiniz gibi işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılındayız. Bir yandan Çin'in yükselişi var, bir taraftan NATO'nun kendi Avrupa'nın yeniden güvenlik mimarisini inşa etme meselesi. Bir de uzayda bir rekabet, siber güvenlik meselesi. Şimdi biz çok genel başlıkları konuşuyoruz ama işin teknik boyutları var. Gelen delegasyonlar ve ülkelerin temsilcileri bir yandan da bunların teknik çalışmalarını yapıyorlar.
0: Evet. Ya şimdi hani stratejik ortaklık, müttefiklik ne? Adı üstünde ittifak, bazı şeyleri ortak yapabilmek. Ya bugüne kadar NATO'nun tabii ittifakı belli zamanlarda özellikle soğuk savaş döneminde tabii ki koruyucu şemsiyeler ifade etmiştir. Ama bugün ortak üretmek, ortak teknoloji, yapay zekada ortaklık, siberde ortaklık, uzayda ortaklık. Bu işin inşa tarafında ortaklık. Bir de buralardan gelecek tehditlere yönelik kendinizi savunma konusunda ortaklık. Ya tabii burada adı konulmamış büyük tehdit Çin aslında. Ya o kadar hızlı mesafe alıyor ki Çin bu konularda ve demin bir şey söyledim. O bence önemli, tekrar edeyim onu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO biraz Ruslarla uğraşayım derken Çin'in o step step yani böyle adım adım yükselişini biraz gözden kaçırdı. Ya da ciddiye almadı ya da tam olarak kavrayamadı. Şimdi onlarla hem masaya oturuyor, hem rekabet edeceği adam alanları doğru tarif etmeye başlıyor. Bir de şeyi unutmayalım, tabii bu zirveye gelirken Trump 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a saldırdı. Ve ortaya çıkan manzarada Amerika Birleşik Devletleri, hani şimdi diyor ya NATO'ya hızlı karar al, hızlı sonuç al, işte bak seni dönüştüreceğim yoksa terk edeceğim. Hızlı sonuç bekliyordu, hızlı galibiyet bekliyordu, olmadı. Onun da gölgesinde geliyor buraya. Herkes bunun da farkında ama Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin çok farklı evrileceği, ABD-Türkiye ilişkilerinin ise yeni boyutlar kazanacağı bir zirve bizi bekliyor desem herhalde yanıltmış olmam.
1: Evet, her açıdan tarihi zirve konuşacağız. Umarız kazasız belasız güzel bir organizasyona Türkiye Cumhuriyeti olarak ev sahipliği yapmış oluruz. Habertürk Ankara evet, temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte.
0: Teşekkürler Aykut.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tarihi zirve

0: Artık geri sayım başladı. Dediğimiz gibi 24 yıl aranın ardından Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. NATO'nun kalbi başkent Ankara'da atacak. Biz de sözü Beştepe'den tekrar size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haberlerimizle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Trump'ın başkent Washington'da yapacağı konuşma ise fırtına nedeniyle geç başlamak zorunda kaldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
3: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
2: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
3: For two and a half centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
2: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamene'nin cenaze töreni nedeniyle görüşmelere ara verildiğini belirten Trump, hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamane'nin cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. İranlıların Hamane'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti.
4: 180 derece çarkıydı bu.
2: El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: İsrail'li aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ABD ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü. İddiaya göre bakanın kararının ardında gözaltına alınma kararı var.
2: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekten vazgeçti. Kararda Ben Gvir'in gözaltına alınması çağrılarının etkisi

0: etkili olduğu iddia edildi. Ben Gvir'in ziyaretini iptal ettiği iddiası İsrail basınından geldi. Aşırı sağcı bakanın planı New York'taki Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktı. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben Gvir, kararı insan hakları örgütleri tarafından yapılması beklenen protestolarla ve yasal baskılarla karşılaşma ihtimali nedeniyle aldı. Jerusalem Post gazetesi ise Hind Recep Vakfı'nın Amerikalı kurumlara yaptığı başvurunun Ben Gvir'in ziyaretini iptal etmesinde rol oynadığını belirtti. Belçika merkezli vakıf Ben Gvir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişti. İnsan Hakları Vakfı göreve geldiğinden beri Ben Gvir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığını da ifade etti. Hind Recep Vakfı, Amerikan Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Ben Gvir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulması çağrısı yapmış, Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir, uluslararası kamuoyunda sıklıkla eleştiriliyor. İsrail'i bakan, küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamele yapılırken çektiği videolarla da tepki çekmişti. İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla Ben Gvir hakkında soruşturma başlatmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerse Ben Gvir'e Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'le ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmak için katkı vermeye hazır olduğunu söylerken karşılıklı saldırılar sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü. Savaşın bitirilmesi için katkı verebileceğini söyledi. Trump, ilk görüşmesini Ukrayna lideri Zelenski ile yaptı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığının belirleyici olacağını söyledi. İki lider Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı. Trump sonraki görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Kremlin dış politika danışmanı Ushakov, liderlerin bu yıl 4. kez görüştüğünü ifade etti. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve barışı kolaylaştırmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Ushakov, Amerikan başkanının özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğunu da dile getirdi. Tarafların diplomasi trafiği sürerken karşılıklı saldırılar da devam etti. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol rafinerisini hedef aldı. Bölge valisi 72 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vysotsk limanı çevresine de saldırı düzenlendi. Rusya ise Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna bu açıklamayı yalanladı. Konstantinovka, Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri. Bu iki kentin ele geçirilmesi Kremlin'in Donbas'taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.
1: Futbol ve robot tutkunları Güney Kore'de buluştu. Meşin varlığın peşinden bu kez insanlar değil, robotlar koştu.
0: Futbol heyecanı Kuzey Amerika'dan sonra Güney Kore'ye sıçradı. Robot futbolcular yeşil sahada kıyasıya mücadele etti. Güney Kore'nin Incheon kenti RoboCup 2026 etkinliğine ev sahipliği yaptı. 45 ülkeden gelen yarışmacılar kozlarını futbol sahasında paylaştı. Organizatörler turnuvada 3000'den fazla katılımcının mücadele ettiğini açıkladı. İnsansı robotların yaklaşık %70'inin Çin merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Robotları yapan ekipler de saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
2: RoboCup gibi etkinliklerde robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini görmek heyecan verici. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için RoboCup, bu araştırmayı destekleme konusunda öncü bir rol oynuyor.
0: RoboCup yarışmasını Çin'deki Xinhua Üniversitesi ekibi kazandı. Ekip hedeflerinin 2050'de yapılması

0: kutlanması planlanan Robot Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu vurguladı.
1: Ve devam ediyoruz. Balıkesir'de iki ilçede çıkan orman yangınlarından biri büyük ölçüde kontrol altına alındı. Diğerine yoğun müdahale sürüyor. İlk yangın haberi Kepsut'u ilçesine bağlı Göçenler Mahallesi'nden geldi. Orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü ve ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye yine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangın neyse ki büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kentteki bir diğer yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Aydın Didim'de deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk sahil güvenlik komutanlığı tarafından kurtarıldı. Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ihbarı üzerine sahil güvenlik harekete geçti. Bölgeye hemen sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota aldı ve Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki sırada havanın notları var. Tabi Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den alacağız son bilgileri. Dün İstanbul'da sağanak etkili olmuştu Hüseyin. Bugün güneş açtı. Hem İstanbul'da hem diğer kentlerde yeni haftada bizi neler bekliyor acaba? Senden dinleyelim.
2: Merhaba Tuba, iyi akşamlar. Türkiye'de aslında sıcak yaz havası yaşıyorduk ama ona bir Balkanlar üzerinden gelen serin hava bir mola verdirdi özellikle Marmara'da. Şu an ekranlardaki Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsünde de yağışlı alanlar var. Oraları hızlıca söyleyelim. Konya çevresinde, Denizli ve Antalya etrafında kuvvetli yağıyor. Aksaray, Konya çevresinde özellikle gelecek 2-3 saat bu yağış biraz da sağanak şeklinde olacağı için su baskınlarına yol açabilir. İstanbul'daki yağış ise dün 3 ilçede kendi bu yılki rekorlarını kırdı. 2 saat içerisinde 70-74 milimetreye kadar yağmur düştü. Çok sağanak, uzun süreli ve 1,5 saat içerisinde caddeleri göl yaptı diyebiliriz. Gölleşme yaptırdı şehirde. Bugünden sonra ise yağmurların İstanbul'da özellikle azalacağı, 5 gün boyunca parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekliyoruz. Ancak hava sıcaklıkları, rüzgar kuvvetli ve biraz da kuzey yönlerden olunca hava sıcaklıkları 30 derecenin altında kalacak. Mevsim normallerinde ve birkaç derece altında geçireceğiz bu haftayı. Bursa'da da, Tekirdağ'da da, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bolu bu alanda da öyle. Batı Karadeniz'de de hem rüzgarlıyız hem de mevsim normallerindeyiz. Bu çağda tabii bu sıcak her tarafta yanıyor. Ortalık 40-42 derecelerde mevsim normalleri bulabilmek çok nadir kaldı. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de ise güneşli bir hafta oluyor. 34 derece İzmir. Ankara'da ise ciddi bir serinlik var geçtiğimiz haftaya göre. Yeni hafta pazartesi perşembe arası özellikle şu 4 gün Ankara 26-27 derece civarında. Gölgelerde hatta serin esintiler sabah ve gece üşütebilir, yani bir yaz günü üşüyebilirsiniz. Bu da gece konforu, ferahı sağlayacak. Uyku düzenimizin bozulmaması sıcak hava dalgalarına bağlı. Aşırı sıcakta tüm canlılar gibi insanlar da uyuyamayabiliyor. Klimalar bile yetersiz kalabiliyor ya da çalışmıyor ya da herkesin kliması yok zaten. Dolayısıyla bu hava, gelen hava üzerimize bir 4 gün hepimizi biraz ferahlatacak, rahatlatacak. Fakat Güneydoğu Anadolu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de bu kadar serin değil. Yine 38-40 derecelerdeyiz. Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır hattından söz ediyorum. Bir de hafta içi yağmurlar var mı? Doğu Karadeniz'de yağabilir. Bir de Perşembe-Cuma arası Marmara'da, yine Edirne-İstanbul arasında, İstanbul'a dahil tekrar gök gürültülü yağış. Dünkü gibi, dünkü şiddette görünmüyor henüz ama çarşamba, işte perşembe hep yayınlarımız olacak. Takip etmesini öneririm bununla ilgilenenlerin, açık hava planı yapanların. Dün yaşadığımızın bir benzerini perşembe ve cuma yaşayabiliriz. Yine hava serinleyip yine kısa süreli yaz yağışları, ama yağdığı yerde de neler oluyor? İşte çoğu yerde gördük. Biz bunun işte şiddetinin artmasını bekliyorduk. O kaç yıllardır konuştuğumuz şey bu. Dünya ısındıkça biraz da iklim değişikliği konusuna temas ediyor. Karalar da ısınıyor, denizler de. Bu her yaz yarım derece, bir derece üzerine koyduğu için artık su buharı miktarı havada beklentilerimizden hızlı

0: artıyor ve doyma seviyesine belki de ulaşıyor. Bunun üzerine gelen serin havalar işte böyle sağanaklara, dolu yağmadığı için şanslıyız, dolu yağışlarına yol açabiliyor. Buradaki şiddet artar mı? Bakacağız biz Perşembe, Cuma. Bence bu hafta hava durumuna iyi bir bakalım. Yaz geldi, güneşlidir demeyelim. Sonra sürpriz olmasın efendim. Tahminlerin güncelini aktarıyoruz Tuba.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Sağ ol verdiğin bilgiler için. Şimdi bir başka noktaya döneceğiz, Edirne'ye. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri yapılıyor ve artık sona gelindi. Baş pehlivan belli olacak. Final müsabakaları 17'de başlayacaktı. Yine gazeteci Ali Can Zera'ya dönelim. Sözü ona bırakalım.
2: Evet, 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde final heyecanı yaşanıyor. Ve şu anda Cazgır işte o finale çıkacak iki baş pehlivanı anons ediyor, onu tanıtıyor. Şimdi bu yıl baş pehlivanlık güreşlerinde eğer 2026'nın baş pehlivanını belirleyeceğiz. Eğer final müsabakasında işte rakibini sırtını yere getiren kim bu rakipler söyleyelim. Feyzullah Aktürk ve Erkan Taş ikisi rakip oldu. Tüm rakiplerini elediler. Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlık yarışlarında 40 baş pehlivan vardı. Tüm rakiplerini elediler ve finale geldiler. Şu anda da final müsabakası için işte Cazgır anons ediyor. Tabi 665 yıllık bir gelenek, ritüelleri var, isimleri okunuyor, seyircileri gösteriyor size. 11 bin seyirci var, 40 davul 40 zırna da hazır, herkes hazır. Şu anda iki baş pehlivan az sonra kol bağlayacaklar ve daha sonra peşref çekerek seyircileri selamlayacaklar. 850 sporcu kayıt yaptırmıştı tüm boylarda, sadece baş pehlivanlık boyu değil, baş boy, baş altı, ayak boyu ve diğer minik boy, toz koparan, teşvik. Bu boylarda da güreşçiler vardı. Onların da müsabakaları devam ediyor. Başaltı müsabakaları da var. Şu anda çayırda işte başaltıda yenen baş pehlivan oluyor ama şu anda herkes baş pehlivanlara odaklanmış durumda. İşte bir tarafta Erkan Taş, bir tarafta Feyzullah Aktürk. İkisinin de altın kemeri yok. İlk defa olacak. İlk defa altın kemer sahibi olacaklar. Favoriydi Feyzullah Aktürk. Çayır güreşlerinde liderliği hiç bırakmadı. Rakiplerin hepsini yendi. Orhan Okullu var. 3 altın kemer sahibiydi. Onu da yendi. Geçtiğimiz yıl Feyzullah Aktürk finalde burada Orhan Okullu'ya kaybetmişti. Adeta onun rövanşını aldı Er Meydanı'nda. Ve şu anda da finalde. Bakın gösteriyor kameraman arkadaşım. Cazgır ismini söylüyor, okuyor. Manileri okuyor. İşte bu bir gelenek. UNESCO somut olmayan kültür mirası listesinde de var bu spor. Çünkü ritüelleri var, geleneği devam ettiriyor ve o yüzden de bunlar olması gerekiyor. Cazgır okuyor, anons ediyor, seyirciyi coşturuyor. Pehlivanlar da dediğim gibi yağlandılar. Onlar hazırlandı ve şu anda da işte şimdi isimlerini okuyacak ve çayırda yürümeye başlayacaklar. Peşref çekecekler, selamlayacaklar. Daha sonra da güreşlere başlayacak. Evet, Kırkpınar yağlı güreşlerinde tam 2 ton zeytinyağı kullanıldı bu yıl. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde Koç ihalesi de vardı ve 666. ayı da belirlendi. 46 milyon 666 bin liraya yine geçen yılın ağası aldı ve devam ediyor şu anda güreşler. Çok da gürültü var ve anonslar devam ediyor. Pehlivanlar da az sonra çayıra çıkacak ve 2026'nın baş pehlivanı burada Er Meydanı'nda belli olacak diyelim. Sözü tekrar stüdyoya, merkeze size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bakalım kim olacak baş pehlivan, takip etmeye devam ederiz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda bir tır park halindeki otomobile çarptı. O kazada ne yazık ki 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Anadolu Otoyolu'nda seyreden bir otomobil Maşukiye Mahallesi mevkiinde arızalandı. Sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Sürücü ve eşi otomobili tamir etmek için araçlarından indi. O sırada seyir halindeki bir tır otomobile çarptı. Araç hurda yığınına döndü. Tırsa çarpmanın etkisiyle savruldu ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ardından da sulama kanalına devrildi. Kaza esnasında araçta bulunan 7 yaşındaki çocuk...

0: hayatını kaybetti. Anne, baba ve kardeşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tır şoförü ifade için karakola götürüldü. Ve bir başka kaza haberi de Osmaniye'den geldi. Osmaniye'de başka bir araçla çarpışan minibüs savruldu ve kıraathanede oturanlara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İşte o kazanın ardından meydana gelen o görüntü. Kadirli ilçesinde meydana geldi kaza. Bir minibüsle karşı yönden gelen kamyonet bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki kıraathanede oturanların arasına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kıraathane müşterilerinden Orhan İncirbölen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da iki esnafın müşteri kapma tartışması kavgaya dönüştü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
1: Scooter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Scooter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
0: Muğla'da bir kişi sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti. Tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı.
1: Tüfekle ateş açtı. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı L.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
0: Define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
2: Yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin. Geliyor. Dikkat edin ha.
1: Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünele ulaşmak için iş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmasına elleriyle devam etti.
3: Ramazan yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
1: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
0: Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde bir poşetin içinde bebek cansız bedeni bulundu. Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletine giren temizlik personeli poşet içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu. ihbar üzerine hastaneye polis geldi. Yaklaşık 15 saat önce doğduğu değerlendirilen erkek çocuğun, erkek bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Ve polis o bebek cesedini tuvalete bırakan kişinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkolmetreyi üfletti ve sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
1: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
4: Sizde bayağı alkol var.
1: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
5: Beni şu an buradan götüremezsin.
4: Götürürüm hanımefendi.
1: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
0: Ben artık nokta alıyorum. Birazdan ana haber bülteni başlayacak ve Semiha Şahin sizlerle olacak. İyi akşamlar dilerim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

NATO zirvesi için geri sayım başladı. Son toplantılar yapıldı. Hangi güvenlik önlemleri devrede? ABD Başkanı Trump nasıl korunacak? Trump'ın çantasındaki hediye ne olacak? Erdoğan ve Trump neler konuşacak? NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde kumanda Türkiye'de mi olacak? Türkiye olmadan Avrupa'da savunma sistemi kurulur mu? NATO 3.0 Ankara'ya AB yolunu açar mı? Kerem Kırçıval soruyor, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, New York Polis Teşkilatı eski toplum koordinatörü Erhan Yıldırım, eski emniyet müdürü, güvenlik uzmanı Engin Sunguroğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyenler Doktor Hazar Vural, Yeliz Albayrak ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye ana haber bültenine 5 Temmuz günlerden pazar saatlerimiz de 18'i gösteriyor. Gündem yoğun. Gözler Ankara'da, dünya siyasetinin ve güvenlik diplomasisinin kalbi Türkiye'de atacak. Trump'tan Meloni'ye, Sanchez'den Mitsotakis'e çok sayıda lider ve devlet adamı NATO zirvesi için Ankara'ya geliyor. Son 2 gün Türkiye 22 yıl sonra da ittifakın en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Şimdi zirvenin gündeminde alınacak kararlar, perde arkası gelişmeleri, bunların hepsini ekrana getireceğiz. Ve terörsüz Türkiye gündemi, siyasilerden önemli açıklamalar da geldi, aktaracağız. Yurtta ve mega kentte hava durumu bir anda değişti. Neler yaşandı? Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası bu ekranda olacak. Ana haber bülteni başlasın. Şimdi tarihi zirveye artık sayılı günler kaldı dedik. NATO Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar sürüyor. Gidelim o noktaya, hemen uzanalım. Habertürk muhabiri Emre Karaca bize son durumu anlatacak. Emre, sendeyiz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi NATO zirvesi için artık son hazırlıklar da yapıldı. Şimdi zirvenin olacağı o ana binadaki detayları sizlere aktaralım. Kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim, detayları sizlere göstersin. Bu bina aslında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan önemli bir bina. Sergi salonu binası olarak da geçiyor. Birçok önemli etkinlik, konferans dizisinin yer aldığı bir bina. İşte bu binada 32 dünya liderinin, NATO'ya üye olan 32 ülkenin liderinin yer alacağı o kapalı oturum toplantısı gerçekleşecek. O ünlü aile fotoğrafı da bu bina içerisinde çekilecek ve şüphesiz ki diğer detayların da gerçekleşeceği, bazı ikili görüşmeler olacak, bazı farklı kapsamdaki oturumların da gerçekleşeceği o önemli bina burası. Yani küresel gündemin, bölgesel ajandanın kalbinin atacağı bina işte şu anda kadrajınızda. Şimdi tabii bu tip etkinliklerde, NATO zirvelerinde özellikle ev sahibi ülke liderinin karşılama töreni de çok dikkat çekicidir. Onun diğer gelen dünya liderleri nasıl ağırladığı, onlarla nasıl selamlaştığı da uzun süre basında yankı bulan bir konudur. Şimdi sizden rica edeceğim, Cüneyt Erdoğan'dan o yolu göstersin. İşte 32 dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kenara çıkarırsak 31 dünya liderinin yürüyeceği o yol, işte

0: de şu anda kameralarımızda, Habertürk ekranlarında gördüğünüz gibi dünya liderleri bu yolu, bu rotayı aşacaklar. Ardından da şimdi gördüğünüz o kapının hemen eşiğindeki o kurulan standta, yerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la selamlaşacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şüphesiz ki yanında da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte olacak. Bu da bir klasik. Tabii NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de aslında bir nevi ev sahibi hüviyetinde olduğunun altını çizmekte fayda var. Burada dünya liderlerini karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra kapıya giden yolda yaklaşık 7-8 metrelik bir aralık var. Orada da hemen orada yayıncı olan, aslında bu NATO zirvesinin yayıncısı olan kurum ve kuruluşlara yönelik olarak kısa da olsa dünya liderlerinin bir mesaj verme olasılığı var. O aralıkta mesaj verebilirler, mesaj vermeye de bilirler. Ancak şüphesiz ki oradaki en küçük bir nüans, en küçük bir cümle bile önem teşkil edecek ve yine medyada yer alacak, kamuoyunda ilgisini çekecek bir başlık olduğunun altını çizmekte fayda var. İşte o içeri girdikten sonra liderler, tüm liderler girdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ve ev sahipliğinde o ünlü aile fotoğrafı kameralara yansıyacak ve çekilmiş olacak. Ardından da oturuma geçilecek. Tabi açılış oturumunu Mark Rutte yapacak. Mark Rutte'nin bir açılış konuşması yapması bekleniyor. Tamamen kapalı bir oturum. Şüphesiz bizler ve diğer dünya kamuoyu da orada neler konuşulduğunu aslında bildirge içerisindeki yer alan metinden öğrenme şansına sahip olacağız. O bizim için bir ipucu, bir rehber, bir pusula anlamı taşıyacak. Bildirge geçtiğimiz yıllarda aslında çok uzun olurdu, ancak geçtiğimiz yıl Lahey'deki toplantı sonrasında kısaltıldı. Yine 5-6 paragraf çerçevesinde bir bildirgenin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şüphesiz ki olağan şüpheli Rusya olacak. Rusya'ya yönelik olarak tehdit algısının hangi kelime seçimleriyle eklemleneceği ve oraya konulacağı önemli. Bununla birlikte son yıllarda gittikçe artan derecede bir Çin konusu gündemde. Her ne kadar bu NATO geneleksel olarak, transatlantik olarak yer alsa da, konumlansa da, şüphesiz ki bir Asya açılımının da söz konusu olduğunu söyleyelim. Çin'e yönelik olarak da özellikle son dönemde hem NATO ülke liderlerinin demeçleri, hem NATO bildirgelerine yansıyan o alt metinler önemli. Yine Çin'e yönelik olarak, Rusya'ya yönelik olarak hangi kavramların kullanılacağı, hangi kavram setlerinin, ifadelerin yer alacağı da bir başka kritik olacak. Kritik başlık olacak bizlerin gözlemleyeceği. Şimdi buradaki o adeta 8 Temmuz çarşamba günkü size nasıl bir ortamda karşılaşılacağını anlatmaya çalıştık. Liderlerin nasıl bir ortamda içeri gireceğini göstermeye çalıştık arkamızdaki binadan. Bir başka anekdotu aktararak bu yayını bitireyim. Şüphesiz ki bir başka gözlerin çevrileceği noktada yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 7 Temmuz tarihinde olması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi olacak. Donald Trump görev süresi boyunca ilk kez Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Şüphesiz ki masada birçok konu başlığı var. Hangi konuların altının çizileceği, hangi konuların kamuoyuyla paylaşılacağı da bir başka merak konusu. Ancak bunu öğrenmemiz için artık saatler kalmış durumda. Bizler de burada kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte size son ayrıntıları aktarmaya çalıştık. Hem önümüzdeki saat dilimlerinde hem önümüzdeki günlerde aktarmaya da devam edeceğiz.
1: Ve NATO zirvesi öncesi Turkuaz operasyonları da hız kesmeden sürüyor. Ankara'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan 46 şüpheli gözaltına alındı.
2: 150 civarında bir hedefi sadece operasyon Turkuaz bağlamında aldık.
3: Silahlı paylaşımı yaptılar. Emniyetin çalışmasıyla yakalandılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından NATO zirvesi öncesi başkente turkuaz operasyonları yürütülüyor. Ekipler sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki suç unsurlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberleri genişletildi. Ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.
1: Şimdi bir taraftan tabii zirve sonrası, NATO zirvesi sonrası bakalım dünya neyi konuşacak? Türkiye açısından da hani en kritik kazanımları neler olacak? Bunları da takip ederken Havelsan tarafından üretilen Milli Savaş Yönetim Sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok harekat görevini üstlenebiliyor.
4: istasyonla köprüsü top doğruda. Selame Köprüsü güney

0: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
1: Bismillah, ateş serbest!
0: Advent, Türk donanmasının da kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem, birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
1: Topu esayen etmek için hazır ol.
0: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
2: Efendim şimdi gözler Ankara'da tabii. NATO zirvesine son iki gün kaldı dedik. Ankara'da küresel güvenliğin rotasını etkileyecek son derece kritik bir zirve. NATO'nun geleceği Ankara'da konuşulacak. Orada alınacak kararlar aslında sadece Avrupa'yı değil, Orta Doğu'dan Karadeniz'e çok geniş bir coğrafyayı etkileyecek. Buna hiç şüphe yok. Konuğumuzla konuşalım, değerlendirelim istiyoruz. Profesör Doktor Sinem Ünaldılar, Ege Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Sinem Hanım, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk Semiha Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii hani her ülkenin farklı beklentileri var. Türkiye'nin başta terörle mücadele konusunda desteği istemesi, savunma sanayi ortaklığı, Karadeniz güvenliği. ABD'ye baktığımızda %5 savunma harcaması, Avrupa daha fazla işte para, Ukrayna yükü paylaşılsın isteniyor. Bunların hepsini soracağım ama bu zirveyi kritik yapan ne? Ankara'dan dünyaya nasıl bir mesaj çıkması bekleniyor? Bununla başlayalım.
3: Evet Semih Hanım, bu zirveyi kritik yapan en önemli nokta NATO'nun bir değişim, dönüşüm ve yenilenme sürecine giriyor olması. NATO ittifakı her zaman aslında uluslararası değişimler ve sistemdeki değişimlere duyarlı olarak kendini yenileyen, revize eden bir örgüt ve sürekli olarak uluslararası konjonktür değiştiğinde kendi yapısını da değiştirerek bugünlere geldi. Bir yandan kriz aslında bu kurumsal değişimi tetikliyor diyebiliriz. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, Rusya'nın artan saldırganlığı, bir yandan Çin'in çok ciddi bir sistemik rakip olarak algılanması, bunların hepsi NATO'yu birazcık daha esnek, daha fazla dayanışma içerisinde, savunma sanayi harcamalarına daha çok yönelmiş ve her ittifak üyesinin elini taşın altına daha çok sokması gereken bir çerçeve altına sokma gerekliliği hissettirdi. Dolayısıyla bu zirvenin bu kadar kritik olarak isimlendirilmesinin en temel sebebi NATO'nun yapısında şahit olacağımız değişiklik. Pek çok uzman tarafından sıklıkla dile getirildi zaten NATO 3.0 konsepti. Özellikle evet, Soğuk Savaş döneminde Rusya Sovyetler Birliği'nin karşısında bir NATO görmüştük. Bununla görevleri konumlandırılmıştı. Daha sonra bu terörle mücadeleye dönmüştü 11 Eylül'den sonra. Günümüzde ise çok kutuplu, bu çok kutupluğa doğru evrilen sistemde hegemon güç arayışında malum Çin, diğer aktörlerin giderek yükseldiği, Amerika'nın bu aktörlerle baş ederken müttefiklerinin daha fazla desteğine ihtiyaç duyduğu, Avrupa'nın savunma sorumluluğunu daha fazla üstüne alması gerektiğini sürekli vurguladığı, daha dediğim gibi esnek, teknolojik olarak daha güçlü, savunma alanında daha paylaşımcı, daha dirençli bir NATO yapısı kurgulamak istiyorlar. Bu anlamda bu dönüşümün, bu değişimin ele alınacağı bir zirve. Bu açıdan en kritik noktası bu diyebiliriz.
2: Peki Trump'ın varlığı dengeleri değiştirir mi sizce? Çünkü hani uzun süredir NATO'yu eleştirdiğini duyuyoruz. Bazı NATO ülkelerinin işte verdikleri sözleri yerine getirmediğini, özellikle İran konusunda ABD'ye işte destek olmadıklarını hep savundu. Almanya, İngiltere ve İspanya'yı da bir taraftan çok sert ifadelerle eleştirdi.

0: İşte İspanya tam bir felaket, berbat, hiçbir şey ödemek istemiyorlar, bedavaya geçineceklerini sanıyorlar dedi. İngiltere ölüyor dedi bir taraftan. İşte benim NATO'dan tek istediğim sadakat, Almanya'da 50 bin askerimiz var, küçük bir jest istiyoruz, hemen bunu yapamayız diyorlar dedi. Hani bunun çok fazla örneği de var. Hatta Trump NATO zirvesine Erdoğan'a duyduğum saygıdan gidiyorum dedi. Burada Trump'ın tavrı nasıl olur acaba? Ne bekliyorsunuz?
1: Evet Semih Hanım, sizin de söyledikleriniz çerçevesinde oldukça eleştirel bir tutum takınmasını bekliyorum Trump'tan. Zaten söylediğiniz üzere her zaman Avrupalı müttefiklerine karşı sert olduğu açıklamaları NATO çerçevesinde, özellikle savunma harcamaları konusundaki taleplerinin bir türlü Avrupalı müttefikleri tarafından yerine getirilmediğini hep duyuyoruz zaten. Ayrıca sizin altını çizdiğiniz üzere İran Hürmüz çatışması sırasında Avrupalı müttefiklerden istediği desteği bulamaması büyük hayal kırıklığı yarattı kendisinde. Özellikle eğer Türkiye'de olmasaydı, eğer Erdoğan davet etmeseydi Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu zirveye katılmayacaktım açıklaması söylediğiniz gibi bu anlamda çok kritik. Dolayısıyla aslında Trump'ın NATO ittifakını tamamen işlevlerini yitirmiş, çok da fazla Trump'ın gözünden 5. maddeyi işletemeyen ve özellikle savunma harcamaları konusunda sorumluluklarını yerine getiremeyen, kendisi de zaten kağıttan kaplan olarak isimlendirmişti NATO'yu. Böyle bir örgüt çerçevesi çizdiğini görüyoruz. Aslında savunma harcamaları konusundaki anlaşmazlıklar sadece Trump'a ait bir açıklama değil. Pek çok ABD Başkanı tarafından geçmişte dile getirildi ama hepimizin bildiği üzere Trump'ın çok kendi has bir uslubu var. Çoğu zaman rahatsız edici, son derece sert ve bu anlamda da aslında Transatlantik İttifak'ta çok ciddi bir değişime neden oldu Trump. Çünkü bizim alışık olduğumuz klasik Transatlantik İttifak, Avrupa ve ABD arasındaki bağ her zaman kadimdir. Amerika her zaman Avrupa'nın savunma şemsiyesidir, yükü üstlenir. Ama Trump bu konuda diğer başkanlardan farklılaşan şekilde eleştirilerini çok daha net dile getiriyor. Ve yine tahmin ediyorum ki zirve süresince de hem İran Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarda uğradığı hayal kırıklıkları bağlamında hem de savunma harcamaları konusunda Avrupalı müttefiklerine bu eleştirileri sıklıkla ve daha da ciddi bir tonda dile getirecek diye düşünüyorum. Zaten sizin de söylediğiniz üzere Türkiye'de ve Ankara'da olmasaydı büyük ihtimalle katılmayacağını da dile getirmişti.
0: Peki Türkiye bu zirvenin en güçlü ortaklarından biridir der misiniz? Bir taraftan da arabuluculuk rolü acaba yeniden ön plana çıkar mı?
1: Kesinlikle öyle. Öncelikle hem toplantının düzenlenmesi hem de az önce söylediğimiz gibi Trump'ın Türkiye'ye gelerek NATO zirvesine dahil olması Türkiye'nin üstlendiği bu diplomatik rolü daha fazla parlatan, öne çıkaran nitelikte. Aynı zamanda bu Avrupalı müttefiklerin asla muhatap olmak istemedikleri Orta Doğu'daki çok belalı ülkelerle diyalog kurabilen, arabuluculuk yapan, tabii ki sadece Orta Doğu değil, buna Rusya da dahil. Bu anlamda kendi politikalarını da stratejik özelliği çerçevesinde ortaya koyabilen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki temel endişesi ve istediği rol de aslında bu değişen dönüşen rolünü ortaya koymak. Artık daha fazla görünür olduğu da aşikar, özellikle Trump ve ABD tarafından. Bu açıdan Avrupa Birliği ile Avrupalı müttefiklerle biraz daha bu Türkiye'nin kendini ifade etmesi konusunda zorluklar yaşadığı süreçlere şahit olmuştuk geçmişte. Özellikle terörizmle mücadele konusunda PYG'ye verilen destek bağlamında NATO tarafından Türkiye bunları defaatle dile getirmişti. Ancak geldiğimiz noktada biraz daha bu Türkiye'nin güvenlik önceliklerinin daha fazla karşı tarafta bir anlam ifade edebileceği, ülkenin de kendi gücünü ortaya koyabildiği, özellikle bütün uzmanlar altını çiziyorlar, savunma sanayindeki gelişmeler bağlamında hem NATO Genel Sekreterinin hem Amerika'nın açıklamaları zaten bu yönde. Evet, burada bir diğer Avrupalı müttefikler savunma harcamalarını ve sorumluluklarını yerine getiremezken burada bir müttefik var ve hem NATO'nun çok önemli bir askeri gücü, ikinci büyük askeri gücü, hem de savunma sanayi alanında çok ciddi ve büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor. Hem de çok kritik, bu söylediğiniz gibi ateş hatlarında arabuluculuk görevini üstleniyor. Dolayısıyla NATO dönüşürken, değişirken aslında diğer statik duran Avrupalı müttefiklerin aksine Türkiye'nin de değişip dönüştüğünü görüyoruz. Bu açıdan, bu rolün ortaya konması açısından bence çok kıymetli Ankara'da gerçekleşmesi bu zirvenin.
0: Sinem Hanım, savunma

0: sanayi dediniz. Savunma harcamaları yine en kritik başlık mı olur?
1: Kesinlikle öyle olur. Çünkü söylediğimiz üzere Donald Trump'ın 1-0 döneminden, ilk döneminden beri çok altını çizdiği, en çok eleştirdiği nokta bu. Yükün tamamen Amerika'ya bırakılmış olmasını son derece eleştirel bir tavırla kınıyor. Aslında her ne kadar üslubuna katılmasak da haksız olduğu, haklı olduğu noktalarda yok değil. Özellikle Almanya özelinde bunu söyleyebiliriz. Donald Trump'ın ilk döneminde Almanya çok ciddi bir bütçe fazlası verirken çok düşük kalıyordu NATO harcamaları. %2'nin altında kalıyordu. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı gündeme geldiğinde hemen Almanya'nın bu eşiği kapatıp çok hızlı bir şekilde savunma harcamalarını yükseltebildiğini gördük. Dolayısıyla Donald Trump
0: bu noktada Almanya'nın ortak savunma üretimi beklentisini, isteğini nasıl değerlendirirsiniz? Buna bir yanıt gelir mi acaba olumlu?
1: Almanya'nın bu konuda biraz daha söylediğiniz üzere olumlu olacağını düşünüyorum. Hatta Fransa'nın da, yani Fransa her zaman evet stratejik özellik ve Avrupa'nın kendi ordusunu kurma söyleminden yanaydı. Almanya ise biraz daha pasif kalıp savunma alanında mümkün mertebe çok fazla at koşturmamaya, daha çok savunma daha ziyade ekonomi ve refah alanına odaklanmaya çalışıyordu. Ancak gelinen noktada bu konuda Almanya'nın biraz daha fazla uzlaşma içinde olacağını söylemek mümkün. Çünkü çok artık altı net bir şekilde çizildi ki özellikle Avrupa'nın güvenliği, Rusya'ya karşı caydırıcılık, Ukrayna'nın daha fazla savunulması için Avrupalı müttefiklerini daha fazla ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Dolayısıyla geçmişte kaçtığı gibi daha fazla Almanya için de savunma harcamaları kaçınılabilecek bir nokta olmaktan uzaklaştı. Özellikle Avrupa Birliği bünyesinde de hem Rearm Europe, işte 2030 yılına kadar savunma harcamalarını arttırmaları, hem Almanya'nın savunma harcamalarını çok ciddi bir şekilde arttırması bu konuda biraz daha uzlaşabilen bir tavır içine girebileceğini gösteriyor. Asıl zorlayan biraz daha aslında güney ülkeler olacaktır. Mesela İspanya'nın bu konudaki karşı çıkışları daha fazla, %5 harcamalarına. Yani Almanya'nın daha uzlaşılabilir bir noktada olduğunu söylemek mümkün.
0: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Almanya'nın bir diğer beklentisi Ukrayna'ya da destek. Buradan yürüyelim. Rusya-Ukrayna dosyasında yeni bir karar bekliyor musunuz zirve sonrası?
1: Elbette Ukrayna'ya olan desteğin altı çizilecektir. Her NATO zirvesinde olduğu gibi savaş başladığından bu yana. Bunlar zaten beklediğimiz formal açıklamalar, deklarasyon yayınlandığı zaman. Rusya'nın ne kadar ciddi bir tehdit olduğunun yine altı çizilecektir. Ama bunun dışında çok ciddi bir, yani zirve bitti, peki sonra ne olacak? Çok ciddi bir dönüşüm, değişim olacağını zannetmiyorum. Yani az çok savaş yine seyrinde izlemeye devam edecektir. Ama tabii ki dediğim gibi Rusya'nın çok ciddi bir tehdit olduğu, Ukrayna'da olabildiğince ittifak üyelerinin destek vermesi gerektiği metinlerde yer alacaktır. Zaten bu aynı zamanda NATO'nun bir borcu da, belgelere dayandırdığımızda Budapeşte belgesinden bu yana, 94'ten bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma altına almış Batı İttifakı için son derece doğal. Bunlar zaten beklediğimiz, belgede yer almasını beklediğimiz cümleler.
0: Tabii yani zirve sonrası dünya neyi konuşacak, bunu takipteyiz, merak ediyoruz. Türkiye açısından en kritik kazanım ne olur sizce?
1: Hepimiz dünyanın savunma sanayinde Amerika'nın açacağı düğümleri, kilidi bekliyoruz. Çünkü Donald Trump özellikle Türkiye'ye sürprizlerle, sürpriz bir paketle geleceğini de altını defaatle çizdi. F-35 konusundaki kısıtların kaldırılması, Türk savunma sanayinin daha fazla Avrupa'daki savunma ihalelerine entegre olmasının önünün açılması, özellikle Avrupa Birliği bağlamında da mümkünse hatta PESCO yolundaki vetoların kaldırılması, o hemen tabii ki yarın olacak bir şey değil bize de, zirveden sonra, ama biraz daha orta vadede bu da sağlanabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin beklentisi, hepimizin beklentisi bu anlamda savunma sanayi konusunda kısıtların ve yaptırımların kaldırılması, dediğim gibi F-35'lerin alınması, Kaan için Amerika'nın uçak motorları satışı ile ilgili bir yine açıklaması olmuştu. Evet. Bunun gerçekleşmesi, dolayısıyla olabildiği kadar Türkiye'nin söylediğim gibi bu savunma sanayi alanındaki başarısının perçinlenmesi olacaktır. Zannediyorum hepimiz bunun açıklamasını bekliyoruz Amerika'dan.
0: Aynı şekilde. Peki İran karşısında bir ortak duruş da bekliyor musunuz? Bununla tamamlayabiliriz. Eklemek istediklerinizi de almak isterim. Buyurun.

İran'la ilgili Orta Doğu'da barışın sağlanması ile ilgili çok beylik bilindik formal cümleler tabii ki yer alabilir ama zaten bunu fiilen gördük. Avrupa Birliği çok fazla müdahil olmak istemiyor Orta Doğu'daki meselelere. Ayrıca Trump'ın bu anlamda İran'la olan savaşını çok fazla haklı bir zeminde, meşru bir zeminde görmedikleri ve destek olmadıklarına da şahit olduk. Dolayısıyla birincil önceliği yine olmayacaktır NATO'nun. Bu konuda çok ciddi bir solidarite, dayanışma, fikir birliği olacağını da zannetmiyorum. Ama tabii de Orta Doğu'da işte istikrarın sağlanması, barışın inşa edilmesi bir an önce

0: gelirlerinin sona erdirilip Hürmüz'de güvenli geçişlerin sağlanması gibi çok beklenilen formal cümleler yine yer alacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Sinem Ünaldılar, Ege Üniversitesi öğretim üyesi, yayına katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür ederim Semih
1: Biz
0: Hanım. İyi
1: teşekkür
0: yayınlar.
1: ederiz. İyi akşamlar. Şimdi devam edelim gündeme aktarmayı. Diğer başlıklara da bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'u anma merasimi için Şırnak'taydı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yaz bitmeden gereği yapılacak diyor.
2: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradı. Dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği de aşmıştır diyor. Provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
3: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
4: Hal böyleyken özellikle münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
1: Ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Hamane'ye içinde başkent Tahran'da düzenlenen o cenaze törenine yüz binlerce insan katıldı. Törende Hamane'nin 3 oğlu vardı. Yarın düzenlenecek o ana resmi geçit törenine de milyonlarca İranlının katılması bekleniyor.
3: Yüz binlerce kişi Tahran'da toplandı. Hamane için düzenlenen cenaze törenine 3 oğlu katılırken İran'ın yeni lideri Müçteba Hamane kamuoyu önüne çıkamadı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Tahran'da kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Hamane'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesut Hamane, İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nin avlusunda babalarının tabutu başında saf tuttu. Cumartesi günü üst düzey İranlı yöneticiler ve yabancı diplomatların ziyaret etmesi için kapalı alanda tutulan naaşlar, pazar günü halkın katılımı için açık havaya çıkarıldı. Hamane'nin yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan kız torununun tabutları da yan yana cam fanuslar içinde tutuldu. Törende siyasi ve askeri kanatta tam kadro hazır bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Karibaf tabutların

0: hemen arkasında namaz kıldı. Tahran metrosu, cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar musalla bölgesine akın eden insanları taşıdı. Yetkililer, halkın cenaze alanına ulaşabilmesi için sadece birkaç saat içinde 7 milyon metro yolculuğu yapıldığını açıkladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen cenaze töreni, hafta başında Tahran merkezinde milyonlarca İranlının katılması beklenen ana resmi geçit töreniyle devam edecek. Salı günü naaşlar Şii din hiyerarşisinin ve medreselerin merkezi olan Kum şehrine götürülecek. Cenazeler daha sonra uçakla Irak'a nakledilecek. Burada Şiiliğin kutsal mekanları olan Necef ve Kerbela'da kitlesel törenler düzenlenecek. Perşembe günü yeniden İran'a getirilecek olan Hamaney, Meşhed kentinde toprağa verilecek.
1: Ve görüntüleri getirelim ekranlarınıza. İran'dan şu anda canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yüz binlerce insan sokakları, meydanları doldurmaya devam ediyor. Bugün aynı yerde cenaze namazı kılındı. Yarın yine Tahran sokaklarında cenaze korteji ve uğurlamanın olacağının da altını çizelim. Görüntüler şu anda canlı. Salı günü de İran Kum kentine götürülecek Hamaney'in cenazesi 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırısında öldürülmüştü. Cemkeran Camii'nde cenaze namazı olacak. Caminin önemi 12. İmam burada görüldüğüne ve burada caminin onun emriyle yaptırıldığına da bir taraftan inanılıyor. İranlılar için önemli, kutsal bir yer olarak kabul ediliyor. Ve tabii çarşamba günü de artık Irak'a götürülecek Necef ve Kerbela'ya, sonrasında tekrar İran'a getirilecek. Doğduğu şehir Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor diyelim. Hava sahası da İran'da. Bu da önemli bir bilgi. Güvenlik için kapatılıyor. Cenazeye 30 milyon insanın katılması bekleniyor. Bir taraftan da bir izdiham endişesi var. Şu notu da aktarayım. Hümeyni cenazesinde 400, Kasım Süleymani cenazesinde de 56 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tören içinde bir taraftan bir izdiham endişesi var, yok değil. İran tarihinin en büyük cenaze töreni olacağı da bir taraftan bildiriliyor. Yüzlerce yabancı gazeteci de şu anda İran'da, Tahran'da. 100 ülkeden de resmi heyetlerin ülkeye girdiğini aktarmış olayım. ABD Başkanı Trump da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden bir görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle görüşmelere ara verildiğini belirtti Trump. Hepsi cenaze töreninde tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız diyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. İranlıların Hamaney'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: Şimdi zirve öncesi ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

0: Trump Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Ama bir taraftan da karşılıklı saldırılar devam ediyor. Peki bu görüşmenin ardından neler aktarılmış? Gelsin ekrana.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü. Savaşın bitirilmesi için katkı verebileceğini söyledi. Trump ilk görüşmesini Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığının belirleyici olacağını söyledi. İki lider Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı. Trump sonraki görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Kremlin dış politika danışmanı Ushakov, liderlerin bu yıl 4. kez görüştüğünü ifade etti. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve barışı kolaylaştırmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Ushakov, Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğunu da dile getirdi. Tarafların diplomasi trafiği sürerken karşılıklı saldırılar da devam etti. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol rafinerisini hedef aldı. Bölge valisi 72 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vysotsk limanı çevresine de saldırı düzenlendi. Rusya ise Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna bu açıklamayı yalanladı. Konstantinovka, Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri. Bu iki kentin ele geçirilmesi Kremlin'in Donbas'taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.
0: Komşuya bakalım, Yunanistan'a. Yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor ülke ve ülke genelinde son 24 saatte 60 yangının çıktığı söyleniyor. Selanik yakınlarındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.
1: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik yakınlarındaki orman yangını iki fabrikaya sıçradı. Orman yangını Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde gece saatlerinde başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı alevlerin bir geri dönüşüm tesisine ve tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Ekipler ormandaki yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıktan sonra fabrikalara odaklandı. Alevlerle mücadele için 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 52 araç ve çok sayıda itfaiyeci devreye girdi. Antupoli yerleşim yeri sakinlerinden bölgeyi terk etmeleri istendi. Yangını çıkardığı düşünülen 76 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Selanik'te yaşayanlar dumanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanda ve tarım arazilerinde başladı. Yangınların büyük bölümü hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
0: Dün İstanbul'da ciddi bir sağanak etkili oldu ve bu sağanak yağışın ardından bugün güneş yüzünü gösterince vatandaşlar da Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla mesire alanlarına gelen İstanbullular doğayla iç içeydi. O görüntüler gelsin şimdi ekranlara.
2: Arkadaşlarımızla geldik, çocuklarla geldik. Çok güzel, çok keyifli.
3: Piknik yapalım dedik, eş dostla dedik. Böyle temiz hava alalım dedik.
4: Nasıl geçiyor?
3: Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi biraz öğleden sonra saat 2-3 gibi de bir güzel bir mangal yapacağız.
4: Ne var menüde? Tavuk.
5: Tavuk var, pirzola var ve biber soğan var.
4: Seviyor musunuz mangal?
5: Çok severiz.
6: Önce kahvaltılar yapıldı, ardından mangallar yakıldı. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesiyle geldi. İstanbullular hafta sonu Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.
2: Özellikle buraya gelirken ki o yol, o temiz hava, mis gibi. Buraya gelirken bile gözümüz gönlümüz açılıyor.
4: Nasıl geçiyor gününüz?
7: Çok güzel geçiyor.

0: Çok güzel bir hava. Dün de çok güzel bir yağmur oldu. Peşinde de böyle güzel bir havayla bir piknik yapmayı düşündük hep beraber.
1: İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanak yağış pazar günü yerini güneşe bıraktı. Hava mevsim normallerine dönünce İstanbullular soluğu ormanlık alanlarda aldı.
2: Burası esiyor, ferah, temiz, doğa iç içe. Hayvanlar var, kuşlar var, sincaplar var. Temiz hava her zaman iyi geliyor.
3: Meşe gürgen olduğu için oksijeni güzel oluyor buranın. İstanbul'un en güzel mesire alanlarından birisi.
4: Belgrad Ormanı'na gelen İstanbullulardan kimileri haftanın yorgunluğunu hamakta uyuyarak attı. Kimileri de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
5: Kızımla geldim.
4: Kaç yaşında?
5: 13 aylık. İlk pikniği sayılır. Yani müthiş, güzel bir ortam.
4: Neler yaptın bugün?
6: Çok iyi.
4: Oyun oynadın mı?
6: Oynadım.
1: Temiz havanın keyfini çıkaranlar mesire alanlarının temiz tutulması çağrısında da bulundu.
0: Böyle gölgelik yerlerimizin de kıymetini bilmeliyiz. Bu çöplerimizi buralara atmamalıyız, dağınık bırakmamalıyız.
7: Efendim, Adana'da bir takım mağazası hırsızın hedefi oldu. Camı taşla kırıp içeri giren hırsız çaldıklarını pantolonun içine sıkıştırdı.
8: Gece yarısı takı mağazasına girdi. Sakar hırsız döke saça takıları çaldı. Olay yerinden kaçtı ama polisten kurtulamadı. Adana'da imitasyon takıların satıldığı bir takı mağazası yaşlı hırsızın hedefi oldu. Kaldırımdan aldığı taşla kapı camını kıran hırsız içeri girerken dengesini kaybedip düştü. Bu düşüş onu yolundan çevirmedi. Ayağa kalkıp tezgahlara yöneldi. Yanında takıları koyacak bir çanta ya da poşet yoktu. Ne bulduysa pantolonunun içine sakladı.
9: Burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını adam zaten pantolonun içine kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa bu görmüş olduğunuz stantımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
8: Hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis zanlının peşine düştü. Kamera kaydından zanlının kimliğini tespit eden polis onu kısa sürede yakaladı. Hırsızın üzerinden çalınan takıların sadece bir kısmı çıktı.
9: Yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
7: Korkunç, İstanbul Bahçelievler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktar cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
8: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçelievler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
7: İstanbul Esenyurt'ta misafirleriyle birlikte siteye alınmadığını iddia eden site sakiniyle güvenlik görevlileri arasında da kavga çıktı. 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
8: İddiaya göre misafirleriyle siteye alınmadılar. Güvenlik görevlileriyle tartışıp kavga ettiler. İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşayan aile misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. İddiaya göre daha önce site yönetimiyle sorun yaşamışlardı. Güvenlik görevlileri çiftin misafirleriyle içeri girişine izin vermedi.
10: Sen dedin kaç ay alıyorsun içeri, şimdi bilerek alıyorsun. Sen var özellikle.

0: Yağmur, sen ondan tamam, çıkarmaya yağmur, çalışıyorsun. Tamam.
1: Sen benim dört tane çocuğumu burada bekletemezsin.
2: Dur.
1: Tamam.
3: Çıkan tartışma büyüdü. Aileyle güvenlik görevlileri kavgaya tutuştu. Ailenin yakınları da olaya dahil oldu. Bir kişinin elinde ekmek bıçağıyla grubun üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Siteye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Polis sitedeki tansiyonu güçlükle düşürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Efendim, yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzda hasat devam ediyor. Diyarbakır'da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in şimdi haberini izleyeceğiz.
5: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
6: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
5: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
6: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat. Burada lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
7: Mükemmel.
5: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
7: Bu sene rekortu olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
6: Geçen yıl ne kadardı?
7: Geçen sene 5-6 ton.
6: Kilogram 10 TL dedik.
7: 10 lira tarla fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
6: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
7: Evet. Haliyle.
4: Kıraathane'deki sohbet silahlı kavgayla yarım kaldı. Nide'de iki grup arasındaki o silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
3: İki grup arasındaki tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polis olay yerine hızla gitmese daha fazla kan dökülecekti.
8: Ayağından da vuruldu, kafasından da vuruldu, ayağından da.
3: Niğde'de bir kıraathanede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Polis iki gruba müdahale etti. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
4: İstanbul'da sosyal konutların kiralanacağı tarih belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi.
9: Kapılarını teslim alıyorlar. 1 milyon 766 bin sosyal konutla TOKİ'mizle yaklaşık 7 milyon kardeşimize, vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut inşaatında gelinen son noktayı paylaştı. İstanbul için sosyal konut yapımının hızlandırıldığını söyledi.
9: İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani burada TOKİ ev sahibi olacak. Vatandaşımız kiracı.
3: Bakan Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerine tapularını teslim etti. İstanbul'daki sosyal konutların kiralanacağı tarihi de açıkladı.
9: Bu Eylül ayında kiralık konutlarımızı da vermeye başlayacağız.
3: Bakan Kurum, 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri paylaştı.
9: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar

0: lira kazanç sağlayacağız.
1: Efendim 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivan belli oldu. O heyecanlı dakikalarda acaba neler yaşandı? Kim baş pehlivan? Sözü hemen gazeteci Alican Zeray'a bırakalım gidip. Alican Zeray, sendeyiz. Edirne'deyiz.
2: Evet, 663. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri nefes kesti. Az önce bitti. Feyzullah Hattürk'ü yenen Erkan Taş 2026'nın baş pehlivanı oldu. Şu anda da etrafı sarılmış durumda. Tabii yakınları, sevenleri, onu destekleyenler şimdi etrafını sardı. Ve biz de az önce içeride kaldık. Dediğimiz gibi bu anlamada yendi Feyzullah Hattürk rakibini. Zorlu bir maçtı. Kıran kırana geçen bir maçtı. Şimdi şöyle uzanırsak ona mikrofon uzatacağız ama gerçekten yanına yaklaşılacak gibi değil. Şöyle bir yaparız. Yapalım arkadaşlar. Canlı yayındayız. Bir
3: saniye. Sakin ol. Sakin ol.
4: Burada gelen baş pehlivanlık serüvenimiz var. Çocukluk hayalimiz. Şükürler olsun. Bu kadar baş pehlivanlık nasip oldu. Altın kemer kazandık. Buradan bütün ekibime, öncelikle bugünlere gelmeme vesile olan abi Mustafa abime, Hasan Aydın ustama, Ufuk Adalan ustama, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'e, herkese çok teşekkür ediyorum. İsmini sayamadım birçok kişi, İbrahim Çoraman ustama hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Yine Hikmet Tuzsu hocama da çok teşekkür ediyorum. Onun da emeği üzerimizde çok büyük. Allah'ıma şükürler olsun diyorum.
5: Erkan, bundan sonraki hedef ne?
4: Bundan sonraki hedef yine bu sayı artık. Bundan sonra hep altın kemer için geleceğiz. Aile olarak inşallah altın kemer kazanmak nasip olur. Bana ya da abime fark etmez.
5: Dökme, dökme. Sevinçtirme gönderiyoruz.
4: Sağ olun.
5: Kemerini aldıktan sonra tekrar beraberiz.
4: Allah razı olsun.
2: Havala yürüyecek, havala! Şu anda Habertürk ekranlarından canlı canlı aktardık. Erkan Can sanırım. Evet, şu anda ben de arada kaldım. Erkan Can rakibi Feyzullah Türk'ü yenerek 2026'nın pehlivanı. Şöyle uzaklaşalım biraz. Evet, dediğimiz gibi kıran kırana geçen bir maçtı. Biz de çok zor durumda kaldık. Su da atıyorlar. Arada da kaldık. Şimdi şöyle ailesi, yakınları burada. Siz ne yoluydunuz efendim? Amcasınız. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım canlı.
6: Elhamdülillah. Burada kemer Allah nasip etti bize. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah bize nasip etti. Herkese de nasip etsin.
2: Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür. Evet. Yakını, amcası olduğunu söyleyen bir beyefendiyle röportaj yaptık. Gözyaşları içinde. Evet, Erkan Can da protokol üyelerine doğru, bu bölgeye doğru koşuyor. Şu anda omuzlar da sağ içinde. Evet, şu anda ödül töreni de başladı burada.
7: Ve birincisi Metin Yıldıztaş'ı. Evet. En teknik birincisi.
2: Şöyle dönelim. İşte bakın, 2026 kupalarını gösteriyoruz size. Birazdan buraya doğru gelecek Erkan. Altın kemeri de gösteriyoruz. Az sonra
7: Mete Varış.
2: Erkan Taş'a altın kemeri verecek. Aslında Mustafa Taş'ı yendi.
7: Faruk Karakuş. İkinci
2: Hattürk, Feyzullah, pardon, özür dilerim. Feyzullah Hattürk amcasının oğluydu Mustafa Taş. Bir önceki yarı finalde onu yendi. Orhan Okullu yendi. İkisi de altın kemer sahibiydi. Aynen. Feyzullah Aktürk'ün rakipleriydi. Ama dediğimiz gibi finalde Erkan Taş'a puanlamada kaybetti. Uzadı. Normal süresi 45 dakikaydı. 45 dakikanın ardından uzatmalara gitti. Ve uzatmalarda Erkan Taş puan alarak Feyzullah Aktürk'ü yendi ve 2026'nın baş pehlivanı oldu. Şöyle devam edelim. Evet, saha içinde tabii karışıklıklar, herkes sahaya indi. Sevinç yaşanıyor, büyük sevinç yaşanıyor. Kırkpınar Er Meydanı'nda şu anda, az sonra da ödülleri verilecek. Ödül töreni başlayacak. Biraz önce gösterdiğimiz o altın kemeri kendisine takdim edecek protokol üyeleri. Evet, biz de Er Meydanı'nda takip ediyor olacağız. Şimdi Erkan Taş'a bakıyorum da sanırım o hazırlanmaya gitti ödül törenine. Dediğimiz gibi 2026 665. tarihi Kırkpınar Yağlı evet. Güreşleri'nin baş pehlivanı Erkan Taş oldu diyelim. Sözü
1: tebrik edelim Erkan Taş'ı. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Can Zeray, sana da kolaylıklar dileyelim. Efendim şimdi çok kısa bir

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

NATO zirvesi için geri sayım başladı. Son toplantılar yapıldı. Hangi güvenlik önlemleri devrede? ABD Başkanı Trump nasıl korunacak? Trump'ın çantasındaki hediye ne olacak? Erdoğan ve Trump neler konuşacak? NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde kumanda Türkiye'de mi olacak? Türkiye olmadan Avrupa'da savunma sistemi kurulur mu? NATO 3.0 Ankara'ya AB yolunu açar mı? Kerem Kırçıval soruyor, emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, New York Polis Teşkilatı eski toplum koordinatörü Erhan Yıldırım, eski emniyet müdürü, güvenlik uzmanı Engin Sunguroğlu, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney, akademisyenler Doktor Hazar Vural, Yeliz Albayrak ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Habertürk Günden. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Efendim herkese yeniden iyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye ana haber bültenine devam ediyoruz. İkinci dilimdeyiz, saatlerimizde 19'u gösteriyor. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Şimdi bir taraftan da tabii küresel güvenliğin rotasını etkileyecek önemli bir zirve. NATO'nun geleceği bir taraftan Ankara'da konuşulacak. Zirvenin programı da netleşti. İşte saat tarihi zirvenin o detayları gelsin ekrana.
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre 6 Temmuz Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği Girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de devlet başkanlarına uygulanan A-tipi protokol töreniyle karşılayacak. Bak! Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek. Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti.

0: Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.
1: Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi, Türk Yıldızları da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. O gösteri öncesinde son prova yapıldı.

0: Uçuşlara ilişkin bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibi son prova uçuşunu Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yaptı. Gösteri uçuşuysa yarın yine aynı güzergahlarda 15-15-15-30 saatleri arasında olacak. Açıklamada söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği sebebiyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur dendi. Şimdi bu kritik zirve öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
1: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkentte 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
2: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada, Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.
1: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
0: Zirve öncesi Turkuaz operasyonları da hız kesmeden sürüyor. Ankara'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapan 46 şüpheli gözaltına alındı.
3: 150 civarında bir hedefi sadece Operasyon Turkuaz bağlamında aldık.
1: Silahlı paylaşımı yaptılar. Emniyetin çalışmasıyla yakalandılar. Çok sayıda suç kaydı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilgili emniyet birimleri tarafından NATO zirvesi öncesi başkente Turkuaz operasyonları yürütülüyor. Ekipler sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaptığı belirlenen ve çeşitli silahlı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki suç unsurlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelindeki güvenlik uygulamaları aralıksız sürüyor. NATO görev alanlarında oluşturulan güvenlik çemberleri genişletildi. Ekipler 24 saat esasına göre görev yapıyor.
0: Şimdi NATO için hazırlıkları aktardık. Peki bu zirvede kritik başlıklar neler olacak? 32 ülke lideri hangi konuları gündeme getirecek? Şimdi onları, o başlıkları grafikler halinde ekranlarınıza getirip anlatalım. Şimdi konuşulacak, başkentte konuşulacak kritik başlıklar öncelikle. %5 savunma harcaması, Ukrayna'ya askeri destek, madde 5 ve Trump testi, Rusya'ya karşı caydırıcılık, savunma sanayi ve üretim tabii bir taraftan, İran ve Hürmüz Boğazı, Avrupa'nın güvenlik sorumluluğu, bunlar zirve boyunca konuşulacak ittifakların beklentileri, kritik başlıkları, neler istediklerine dair. Peki ülkeler tek tek acaba ne bekliyor? Hemen ona da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. %5 savunma harcaması. Avrupa daha fazla para ödesin istiyor Trump. Ukrayna yükünün paylaşılmasını da istiyor. Ve İran karşısında da ortak bir duruş bekliyor. Türkiye

0: Türkiye'ye bakalım. Terörle mücadele desteği beklentisi var. Savunma sanayinde ortaklık, Karadeniz'in güvenliği, stratejik merkez rolü Türkiye'nin de beklentileri arasında. Hemen Almanya'ya bakalım. Avrupa liderliği, ortak savunma üretimi, tabii Ukrayna'ya da bir taraftan destek bekliyor Almanya. Fransa'ya uzandığımızda Avrupa ordusu vizyonu, stratejik özellik ve tabii savunma sanayi. Aslında bütün ülkelerin ortak buluştuğu nokta tam da burası, savunma sanayi ve bu konuda birliktelik. İngiltere'ye baktığımızda ABD-Avrupa köprüsü, Rusya'ya karşı caydırıcılık ve Ukrayna desteği tıpkı Almanya'da olduğu gibi. Doğu Avrupa'da ise daha fazla NATO askeri, hava savunması ve Rusya sınırında bir güç beklentisi var. Güney Avrupa ise Akdeniz güvenliği, göç tabii en önemli başlıklardan biri, göçün engellenmesi ve Kuzey Afrika içinde bir istikrar bekliyor bu ülkeler. NATO sütununu da ekranlarınıza getirelim ve ardından da yeni mimarisine bakacağız. Şimdi güçlü ordu, güçlü sanayi, hızlı karar, güçlü teknoloji ve elbette ortak bir finansman ki bu konuda Trump'ın eleştirdiği maddelerden biri, en çok kendisinin yani ABD'nin harcama yaptığını söylüyor. Son olarak diğer başlığımıza, grafiğimize de hemen bakalım. Yeni güvenlik mimarisi dedik. Bir, ortak caydırıcılık, iki, savunma sanayinde elbette bir seferberlik, ortak mühimmat üretimi, savunma tedarik zinciri, kritik teknolojilerde işbirliği. Üç, yapay zeka ve siber savunma, yapay zeka destekli bir komuta, siber saldırılara ortak savunma, kritik altyapıların elbette korunması mühim. Yeni nesil savaş hazırlığı, uzay güvenliği, İHA-SİHA entegrasyonu, elektronik harp kapasitesi. 5. Avrupa'nın daha fazla sorumluluğu, savunma harcamalarının arttırılması, ABD yükünün paylaşılması, Avrupa ordularının modernizasyonu, 6. enerji ve lojistik güvenliği, Hürmüz ve Karadeniz güvenliği, kritik enerji hatlarının korunması ve askeri lojistik koridorları ve son olarak yeni tehditlere karşı bir ortak strateji. Rusya'nın caydırılması, terörle mücadele, hibrit savaş yöntemleri, Çin'in teknoloji etkisi. Zirvede hangi ülke neleri sonuçlandırmak istiyor, nasıl beklentileri var? Bunların hepsini grafikler halinde ekranlarınıza getirdik. Bakalım zirve sona erdiğinde dünya neyi konuşuyor olacak, nasıl mesajlar paylaşılacak, neler öne çıkacak ve Türkiye açısından da bakalım en kritik kazanım ne olacak, takipteyiz. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Hazreti Nuh'u anma merasimi için Şırnak'taydı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Yaz bitmeden gereği yapılacak dedi.
1: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, İnsanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin evet son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği de aşmıştır diyor. Provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
2: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır.

0: vizesiz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Oçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
0: Hal böyleyken özellikle Münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı Münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
2: Efendim, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de tutuklanan Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş, Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulmuştu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılandı Özel. Cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını NATO zirvesi gerekçe gösterilerek muhabirler, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi de kabul edilemez diyor. Efendim, tam 33 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde terör örgütü tarafından katledilen 33 sivil törenle anıldı. Katılımcılar Başbağlar köyündeki o anma töreni öncesinde şehitlik anıtını ziyaret etti. Törene katliamda yakınlarını kaybeden 33 kişinin yakınının yanı sıra devlet erkanı da katıldı. Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Başbağlar Köyü muhtarı Ali Akpınar, 33 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 5 Temmuz 93'te terör örgütü PKK'nın akşam baskınıyla köyde bulunan 33 sivil katledilmişti. Efendim, Çin ve Rusya donanmaları Sarı Deniz ve çevresinde ortak askeri tatbikata başlayacak. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacak.
1: Denizaltılar, kurtarma gemileri, helikopterler. Çin ve Rusya Sarı Deniz'de ortak askeri tatbikat yapacak. Açıklama Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık Ortak Deniz 2026 tatbikatının Çin'in doğusundaki Qingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarıldı. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barışla güvenliği koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Tatbikata katılan Rus donanma unsurları için Qingdao Limanı'nda tören düzenlendi. Rusya tatbikata Varyag Kruvazörü, Reski Fırkateyni, Ufa Denizaltısı ve Kurtarma Gemisi Igor Belusov'la katılıyor. Çin tarafında ise Kaifeng ve Anshan muhripleri Wuhu Fırkateyni, İkmal Gemisi ile Denizaltı Kurtarma Gemisi tatbikatta yer alacak. Her iki taraf gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini de kullanacak. Pekin ve Moskova ortak deniz tatbikatlarını 2012'den bu yana düzenliyor. Geçen yıl Rusya'nın doğusundaki Vladivostok Limanı yakınlarında yapılan tatbikatın ardından da Pasifik'te ortak devriyeler icra edilmişti.
2: Şimdi İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'la devam edelim. ABD ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü. Şimdi iddia o ki bakanın kararının ardında gözaltına alınma endişesi var.
1: İsrail aşırı sağcı

0: Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekten vazgeçti. Kararda Ben Gvir'in gözaltına alınması çağrılarının etkili olduğu iddia edildi. Ben Gvir'in ziyaretini iptal ettiği iddiası İsrail basınından geldi. Aşırı sağcı bakanın planı New York'taki Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktı. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben Gvir, kararı insan hakları örgütleri tarafından yapılması beklenen protestolarla ve yasal baskılarla karşılaşma ihtimali nedeniyle aldı. Jerusalem Post gazetesi ise Hind Recep Vakfı'nın Amerikalı kurumlara yaptığı başvurunun Ben Gvir'in ziyaretini iptal etmesinde rol oynadığını belirtti. Belçika merkezli vakıf Ben Gvir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişti. İnsan Hakları Vakfı göreve geldiğinden beri Ben Gvir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığını da ifade etti. Hind Recep Vakfı, Amerikan Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Ben Gvir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulması çağrısı yapmış, Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir, uluslararası kamuoyunda sıklıkla eleştiriliyor. İsrail'li bakan, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele yapılırken çektiği videolarla da tepki çekmişti. İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla Ben Gvir hakkında soruşturma başlatmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerse Ben Gvir'e Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı ABD Başkanı Trump'ın. Başkent Washington'da yapacağı konuşmaysa fırtına sebebiyle geç başlamak zorunda kaldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
2: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
0: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
2: For two and a half centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
1: Efendim sırada hepimizi çok gururlandıran bir haber var. Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Japonya'daki kanalı geçti. En genç Türk oldu. Habertürk yayınına katılan genç sporcu yeni hedefini de açıkladı.
3: Bravo!
0: Kuvvetli akıntı, yüksek dalgalar, farklı türdeki deniz canlıları hepsini aştı. Türkiye'nin gururu oldu.
4: 13 saat boyunca o suda kulaç atmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Çok kuvvetli akıntıların olduğu bir geçişti bu. Tsugaru kanalı.
0: Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu kez Japonya'nın Tsugaru kanalında suya girdi. Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru'yu geçmek kolay olmadı.
4: İlk başlarda normal temponuzu korumanız gerekiyor. Daha sonrasında tekneden size bilgi alıp şu anda tam olarak akıntının ortasındasın. Hani basman gerek gibi müdahalelerle

0: gününüzü veya hedefinizi veya o anki hızınızı değiştirmeniz gerekiyor.
1: Habertürk yayınına yaşadığı zor anları anlatan Aysu Türkoğlu 13 saat 44 dakikada parkuru tamamladı. Bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.
0: Bu kanalın en büyük özelliklerinden biri de tam ortasında, hatta bitmeye yakınken çok güçlü bir akıntının olması. Zaten bu çoğu sporcuyu zorlayan şey. Çünkü düşünsenize, zaten 7 saat boyunca yüzmüşsünüz. Onun üstüne bir de çok kuvvetli bir akıntı geliyor ve o akıntıyı yererek

0: ve orası da diğer parkurlara göre farklı açıda güzellikleri, zorlukları var. Ama hani aralarındakilerden hani en kısa mesafede olanından bir tanesi olduğu için de açıkçası mutluyum.
1: Daha nice başarıları olsun. Böyle güzel şeylerin olmasına da gerçekten ihtiyacımız var. Ve İstanbul'da dün aniden bastıran o sağanak yağış kültürel mirasa da zarar verdi. Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dakikalar içinde bel hizasına çıktı su. Bu sebeple yüzlerce yıllık kitaplar, el yazmaları, değerli koleksiyonlar maalesef kullanılamaz hale geldi. Arşivinin yarısını kaybettiğini söyleyen sahaflar yaşadıklarını Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban'a anlattılar.
2: Dükkan içine girdi. Sular buraya kadar çıktı. Tüm dükkanlarda şu iki rafa kadar olan bütün kitaplar, dokümanlar, belgeler çöpe atıldı.
3: Arşiv olarak %40'ını kaybettik. Yani 1 metre civarı su aldı burası.
4: Orijinal el yazmaları, asırlık mektuplar, başka kopyası olmayan eserler. Yıllarca biriktirdiler, dakikalar içinde kaybettiler.
3: 1700'lü yıllardan kalma bir yazma Kur'an-ı Kerim. Alttaki bulak baskı dediğimiz matbaanın kitapları 1296 yılından kalma bir eser.
5: Osmanlıca kitap, Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler kitabı. Bu tamamen suyun içinde kalmış, yani yüzüyordu.
4: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak pek çok ilçede su baskınına yol açtı. Sağanak sadece günlük hayatı felç etmedi. Kültürel mirasa da zarar verdi.
6: Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış Sahaflar Çarşısı'nı göle çevirdi. Meydanda biriken su bu merdivenlerden şelale gibi aktı. 7 sahaf dükkanı su altında kaldı.
2: Yağış esnasında buradaydım ki meydanın suyu komple buraya aktığı için buradaki mazgallar bunu taşımakta zorlandı. Kapıyı açtığımda baraj kapısı açılmış gibi dükkana çok daha fazla su girdiği için ben kendi dükkanımdaki hiçbir şeyimi kurtaramadım.
6: Bel hizasına kadar yükselen sel suyu nedeniyle sahaflardaki binlerce kitap ve değerli koleksiyon zarar gördü. Kimi sahaf arşivinin yarısını kaybetti. Maddi zarar bir yana manevi kayıp çok daha büyük.
5: %50 zayiat var diyebilirim. İbrahim Müteferrika'nın bastığı Cihan Nüma'dan çıkma bir harita vardı. O tamamen sular içinde kalmış.
3: Bu Şahname Tahran baskısı Kelle ve Dimne'nin orijinalinin Osmanlı'daki ilk tercümesi Hümayunname. Tam 61 sene öncenin mektubu. Ya bunlar geri gelmez.
2: Bunlar zaten birer tanedir. Bunların ikincisi yok.
6: Bunlar kopyası yok.
2: Bunlar yerine üretilmez.
3: Gündelik kitapların kaybolması önemlidir. Bunlar yerine konur. Ama biz Abdülbaki Gölpınarlı, Süheyl Ünver gibi isimlerin mektuplarının kaybolması kültürümüz için bir kayıp.
4: Esnafa göre bu kadar kaybın iki nedeni var.
2: Bir tanesi çok geç müdahale. İlk yarım saate gelinmiş olsaydı kıymetli eserler kurtarılacaktı. Bir diğeri de meydan düzenlemesinin yanlış olması. Daha küçük boylu bir baskın bundan önce 2 sefer yaşandı. Meydan drenajının yanlış olduğu tespit edildi ancak hiçbir şey yapılmadı.
4: İstanbul Valisi Davut Gül sahafların zararının karşılanacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölge esnafı benzer mağduriyetlerin yinelenmemesi için çözüm bekliyor.
1: İstanbul Valisi Davut Gül de Habertürk'ün konuğu oldu. Bu sağanak sonrası dün pek çok noktada yaşanan işte su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan su çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine gündeme dair pek çok soruyu yanıtladı.
7: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
8: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
7: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
8: İstanbul Valisi Davut Gül'ü Habertürk'te

0: Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
1: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
0: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
1: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
0: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
1: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: Sıradaki haber gerçekten çok endişe verici. İstanbul'da iki çocuk, biri 14, diğeri daha 15 yaşında. Yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı yaşlarından çok çok fazla. Birinin tam 470, diğerinin 74 suç kaydı var.
0: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
3: Polis de geldi.
0: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
2: Aydın Didim'de deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk da sahil güvenlik komutanlığı tarafından kurtarıldı. Hemen bakalım o anlara. Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ihbarı üzerine sahil güvenlik harekete geçti. Bölgeye hemen sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota aldı ve Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Epey de korkmuştur. Çok geçmiş olsun dileyelim hem kendisine hem de ailesine. Antalya'da babasının aracın arka koltuğa oturttuğu 1,5 yaşındaki Firas otomobilde kilitli kaldı. Bebeği kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
4: Firas! Firas!
3: Biraz baba abiye bak, abiye bak biraz.
0: Oğlunu arka koltuğa oturtup kendisi ön koltuğa geçecekti ki araç kilitlendi. Anahtar otomobilin içinde olunca 1,5 yaşındaki Firaz mahsur kaldı. Antalya'da yaşayan Şefik G. ailesini Konyaaltı sahiline denize götürdü. Yağmur başlayınca baba oğlu Firaz'ı alıp otomobile döndü. Oğlunu arka koltuğa oturttu. Kendi ön koltuğa geçecekti ki otomobilin kapıları kilitlendi. Anahtar içeride kalınca baba kapıyı açamadı. Aile hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekibi kapıyı önce şerit yardımıyla açmayı denedi. Bu sırada baba ve yakınları da küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Havanın sıcak olması Firaz'ı tehlikeye attığı için itfaiye sonunda camı kırıp bebeğe ulaştı. Otomobilde bir hayli bunalan ve terleyen çocuk hemen su yardımıyla serinletildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Ben Muğla'daysa bir kişi. Sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti, tüfekle rastgele ateş açtı ve o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Ya girin içine.
0: Tüfekle ateş açtı, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Ya, tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Ya, zanlı D.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Yer Şanlıurfa, iki esnafın müşteri kapma tartışması kavgaya döndü. Hem esnaf hem de müşteriler yaralandı.
0: Scooter almaya gitti. Esnaf kavgasının ortasında kaldı. Şanlıurfa'da pasajlar bölgesinde iki esnaf arasında müşteri kapma tartışması çıktı. Scooter almaya gelen müşteriyi paylaşamayan iki esnaf kavga etti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Hem iki esnaf hem de onları ayırmaya çalışan iki müşteri yaralandı. Taraflar birbirinden güçlükle uzaklaştırıldı.
2: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053 yılında demir yolu hat uzunluğunu 28 bin kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Hızlı trende hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek diyor.
0: Yapılması planlanan demiryolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
4: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılındaysa 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşa çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
2: Efendim 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi de başladı. Bu sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde inceleyecekler.
0: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
4: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
0: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika Enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
2: Antalya'da bir motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı sebebiyle tartışma çıktı. Asansörü kullanmasına izin verilmediğini söyleyen motokurye bir de fiziki temasa maruz kalınca şikayetçi oldu.
5: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
0: Asansör bir türlü gelmedi. Sipariş getiren motokurye ile apartman görevlisi arasındaki tartışma böyle başladı.
6: İşine kasma bak. İçeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
6: Ben işime bakıyorum. Kasma giremesin diyorum sana.
5: Bıçak sen kimsin? Kasma. O elini kolunu çek.
6: Kaskını çıkart kafanda.
5: Çıkartmıyorum. Çık git
6: o
5: ya.
6: O zaman git servisini başına.
5: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
0: Antalya'da motokurye Zehra Yumakoğulları bir siteye yemek siparişi götürdü. Uzun süre asansör bekleyen motokurye düğmeye tekrar basınca bir üst kattaki apartman görevlisi bağırdı.
6: Basma kardeşim, basma.
5: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
0: Tartışma böyle başladı. Motokuryeye yayan çık diyen apartman görevlisi onu binadan çıkartmaya çalıştı.
5: Kameram var, bana dokundu, beni ittirdi.
6: Kaskı çıkar öyle git. Hah, aferin.
5: Ne aferin misin?
0: Kurye Zehra Yumakoğulları asansöre binemeyince yürüyerek yukarı çıktı ve siparişini teslim etti. Sonrasında da polisi arayıp apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
7: Önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni ittirdi. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz.
6: Kasma içeri giremesin bir daha.
5: Sen kendi işine bak.
2: Efendim Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkol metreyi üfleyen sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı anlaşıldı.
0: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
8: Sizde bayağı alkol var.
0: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil, yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
5: Beni şu an buradan götüremezsin.
8: Götürürüm hanımefendi.
0: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
2: Ve define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
9: Şu yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin. Geliyor, geliyor. Dikkat edin ha.
0: Tamam, yuvarla onları. Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir, beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 12 metre derinliğindeki dar tünele ulaşmak için iş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmasına elleriyle devam etti.
10: Ramazan, yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
0: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: İzmir'de diş ağrısı için gittiği hastanede iğne yapılan 3 çocuk babası Şerif Osman sol bacağını kullanamaz hale geldi. Hatalı enjeksiyon yapıldığını iddia edip elbette şikayetçi oldu.
11: Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti, her şeyim bitti benim.
0: Diş ağrısı için hastaneye gitti. Sol bacağından oldu.
11: Mağdurum, bir senedir çalışamıyorum, çocuklarım perişan.
12: Hastaneye aslında bacağında hiçbir problem olmadan girip bacağını kaybederek çıkması gibi bir durum söz konusu.
0: İzmir'de yaşayan Şerif Osman bir yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine doktorun yazdığı ağrı kesici iğne hemşire tarafından yapıldı.
11: İğneyi sokunca ağrı yaptı. İğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben bittim yani.
0: Şerif Osman'ın diş ağrısına bacak ağrısı da eklendi. Ertesi gün yeniden hastaneye gitti.
11: MR çektiler, efendime söyleyeyim EMG yapıldım. Doktor bana dedi ki bu iğneden dolayı olmuş. Korkma dedi, bu ileride daha gençsin dedi. İleride geçer dedi, zaman ister ama dedi. Ama bir sene ama iki sene ama üç sene.
0: İddiaya göre Şerif Osman'ın sol bacağında şiddetli ağrı, hareket kaybı ve zamanla kısalma oluştu. Yanlış iğne sonucu bu hale geldiğini savunan Osman, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
12: Bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi var. Onların geçimini nasıl sağlayacağı konusunda ciddi kaygılar yaşıyor. Çocukları da babasını o durumda görmekten çok üzgün.
2: Fem futbol ve robot tutkunları Güney Kore'de buluştu. Meşin yuvarlağın peşinden bu kez insanlar değil robotlar koştu.
0: Futbol heyecanı Kuzey Amerika'dan sonra Güney Kore'ye sıçradı. Robot futbolcular yeşil sahada kıyasıya mücadele etti. Güney Kore'nin Incheon kenti RoboCup 2026 etkinliğine ev sahipliği yaptı. 45 ülkeden gelen yarışmacılar kozlarını futbol sahasında paylaştı. Organizatörler turnuvada 3000'den fazla katılımcının mücadele ettiğini açıkladı. İnsansız robotların yaklaşık %70'inin Çin merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Robotları yapan ekipler de saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
13: RoboCup gibi etkinliklerde robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini görmek heyecan verici. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için RoboCup, bu araştırmayı destekleme konusunda öncü bir rol oynuyor.
0: RoboCup yarışmasını Çin'deki Xinhua Üniversitesi ekibi kazandı. Ekip hedeflerinin 2050'de yapılması planlanan Robot Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu vurguladı.
2: Efendim sırada HT Spor'un hazırladığı Dünya Kupası haber turu var.
14: ...2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başladı. İlk karşılaşmada ev sahibi ülkelerden birisi olan Kanada ile Fas karşı karşıya geldi. Afrika ekibi karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Fas da Onai'yi attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Fas teknik direktörü Muhammed Ohbi, çeyrek finale kalmalarının ardından takımıyla gurur duyduğunu belirtti. 49 yaşındaki çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla artık sürpriz değiliz. İnsanlar FAS'tan bahsettiklerinde gerçek bir şampiyonluk adayı büyük bir futbol ülkesinden bahsediyorlar ve bu büyük bir gurur kaynağı" ifadelerini kullandı. Faslı taraftarlar çeyrek finali birlikte kutladı. Rabat'taki Mulay El Hassan Stadyumu'nda toplanan binlerce taraftar Kanada maçını birlikte takip etti. Maçın bitmesinin ardından elde edilen zafer tezahüratlarla kutlandı. 2026 Dünya Kupası'nda ikinci çeyrek finalist Fransa oldu. Horozlar turnuvanın sürpriz takımlarından Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. Fransızlara galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Fransa çeyrek finalde Fas'la karşı karşıya gelecek. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Paraguay maçının ardından rakiplerinin oyun stiline dair konuştu. Paraguay'ın sert ve fiziksel oyun tarzına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Dürüst olmak gerekirse bu maçta gördüğümüz şey gerçek bir futbol değildi. Daha çok bir savaşa benziyordu. Gerçek futbol oynamak isteyen oyuncular için bu durum kolay değil" şeklinde konuştu. Fransız futbolcular Paraguay maçının ardından rakiplerinin sert futboluna gönderme yaptı. Karşılaşmada takımını galibiyete taşıyan Mbappe, "Smokin'le gelip güzel futbol oynayacağız sandılar. Ellerimizin kirlenmesi gerekirse kirletiriz" ifadesini kullandı. Ryan Cherki ise, "Bugün bize karşı savaşa girmek isteyenlere bizim de savaşa hazır olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, Fransa mağlubiyetinin ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Fransa'nın kalitesine vurgu yapan tecrübeli teknik direktör, "Altın top için savaşan oyunculara, Dünya Kupası'nın gelmiş geçmiş en golcü ismine karşı, babalarını tanımamış ve çok ağır dramlar yaşamış çocuklar olarak sahaya çıktık. Ben Paraguay futbolunda bir devrim yapmak istedim" dedi. Fransız taraftarlar çeyrek finali maçın ardından birlikte kutladılar. Maçın ardından tezahüratlarla stadyumdan ayrılan taraftarlar galibiyetin coşkusunu hep birlikte yaşadı. 2026 Dünya Kupası'nda bugün ve bu gece iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 23'te Brezilya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 3'te ise Meksika ile İngiltere çeyrek finalist olabilmek için mücadele edecek. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, Meksika maçından önce rakım dezavantajına vurgu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın yaklaşık 2300 metre rakımdaki Azteca Stadyumu'nda oynanmasıyla ilgili, "Bizi bekleyen çok çok çok fazla engel olacak. Rakımda elbette büyük bir dezavantaj. Çünkü 4 günde fiziksel olarak buna adapte olamayız. Bu imkansız" ifadelerini kullandı. Meksika teknik direktörü Javier Aguirre, İngiltere'nin yıldızı Harry Kane'in performansına vurgu yaptı. Onu durdurmak için planları olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, sahada rahat edememesini, topu almak için geriye çekildiğinde sürekli birinin onu markaj altında tutmasını ve oyun kurmasını engellemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Efendim ana haber bültenini tamamlıyoruz. Sonuna geldik. Birazdan Kerem Kırçuval karşınızda olacak. Konuklarıyla birlikte güzel bir akşam olsun. Yarın gün ortasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Dünyanın gözü Ankara'da. NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara NATO zirvesine hazır mı? Başkent 7/24 yapay zeka sistemleriyle izlenecek. NATO zirvesinin kritik başlıkları neler? NATO zirvesinin Ankara'da yapılması neden önemli? NATO dağılacak iddiaları NATO 3.0 versiyonuyla fabrika ayarlarına mı dönüyor? Bence'nin bu haftaki konuğu Oğuz Üçüncü. Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi bir pazar dilerim. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Günlerdir konuşuyoruz. Günlerdir ekranlara geliyor. NATO zirvesi, hazırlıklar, kimler geliyor, kimler gelmiyor. En önemlisi 17 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Trump. Hali hazırda komşumuz İran'la savaşı da noktalamış görünerek NATO zirvesine geliyor ki aslında NATO zirvesine katılmayacağını da söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, o aradığı için geliyorum dedi. Önemli bir zirve ama zirvenin hazırlıkları, içeriği, bir hediye paketi bekleniyor o paket ve sonrası. NATO yeniden mi yapılanıyor? NATO 3.0 ne demek? Bütün bunları konuşacağız. Çok ilginç detaylar var. Trump ve beraberinde 1000 kişi geliyor ama yanında başka şeyler de getiriyor. Onların hepsini konuşacağız. İzin verirseniz konuklarıma hoş geldin demekle başlayayım. Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Ünal Atabay, Kurmay Albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi. Ünal Hocam hoş geldiniz. Hazar Vural, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nihayet
1: Kerem Bey.
0: Bir yayında buluşabildik.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Yeliz Albayrak, Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Yeliz Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sizi de hep ekranlardan takip ediyoruz. İlk defa yayın yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Erhan Yıldırım, New York Polis Departmanı Teşkilatı Eski Toplum Koordinatörü. Çok ürkütücü bir şey yani.
3: Gurur verici olması lazım.
0: Yani. Elbette gurur duyuyoruz da yani. Hem New York var, hem toplum var.
3: Evet, onlar sıkıntılı. Evet.
0: Yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Ve Emin Sunguroğlu, eski emniyet müdürümüz, güvenlik uzmanı. Emin Bey hoş geldiniz. Ankara'da da Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör bizimle beraber olacak. İsterseniz biri araya gideyim, kimsenin insicamını da bozmayayım. Yönetmenim de öyle diyor. Keseceksin, baştan reklamı hallet diyor. İnsanlar da çayını kahvesini alsın, daha rahat olsun. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra hızla başlayalım.

0: Habertürk gündemde yanınızdayız. Hızla başlayalım. Erhan Bey, Engin Bey, isterseniz sizi böyle alayım. Daha rahat anlaşılsın. Kolay değil. 56 bin polis görev yapacak.
1: Evet.
0: Bu bildiğimiz, yani hani gelen ülkelerin de korumaları olacak, güvenlik önlemleri olacak. Bizim teşkilatımızdan 56 bin duyurulan polisin görev yapacağı. İletişim Başkanlığı haritalar yayınlıyor. Kırmızı noktalar, sarı noktalar. Bir alan uygulaması olacak. Yani konaklayacakları yerler, otel çevreleri, toplantı yapılacağı alan. Önce size sorayım Erhan Bey. Normal mi bu tür bir önlem?
1: Şöyle, tabii biz bunu her sene New York'ta yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler Eylül toplantılarında ortalama 190 ülkenin 120 devlet başkanı
0: geliyor. İki adım geri alayım sizi. Daha rahat anlaşılsın.
1: 120 devlet başkanı geliyor. Evet. 120 devlet başkanı geldiği zaman orada da aynı şekilde böyle kırmızı alanlar, sabahleyin açık kapalı olan, akşamleyin açık olan caddeler. Yani hem o trafiği akması için, insanların, vatandaşların kolaylıkla evlerine gidebilmesi için, girebilmesi için. Mesela diyelim ki orada yaşıyorsanız kimliğinizi ibraz etmeniz lazım. Hı hı. Biz Engin Bey'le beraber bir ortak özelliğimiz var. Cumhurbaşkanlığımız her zaman geldiği zaman beraber de çalıştık.
0: Evet.
1: Hatta ben bir 3-4 sene beraber de Engin Bey'le de aynıca Türkiye Devleti adına gitmiştim. Evet. Amerika'ya kavgalar sonrası. O yüzden Engin Müdür'ün burada çoğu olayları, hani buradaki Türkiye içindeki işlemi de anlatır. Hatta bu güzergah konusunda İletişim Daire Başkanlığı'nın çok güzel bir aplikasyonu,
0: evet, evet,
1: var.
0: Kim...

0: aplikasyonu da gösterebiliriz.
1: Kim nereden gitmek istiyor ise evet. Oraya ben işte Esenboğa'dan buraya gitmek istiyorum. Ya da diyelim ki başka bir mahalleden evet. Başka mahalleye giderken o aplikasyonla siz çok rahat bir şekilde hangi yolu kullanmanız gerektiğini orada gösteriyorlar. Bu çok evet. Güzel bir kolaylık. Bu New York'ta yok. Teknoloji kullanılmış. Tabii şu var. Her bir dönem ayrı bir tecrübe yaşanıyor. Yani burada güvenlik önlemleri bir polis teşkilatımızın mesela Türk polis teşkilatımızın 170 yıllık polis teşkilatının bir önlemi oluyor.
0: Tabii. Yani aslında gördüğümüz... bir sınav veriyoruz.
1: Yok sınav vermiyoruz. Biz bunları zaten biliyoruz. Biz sadece şovumuzu yapıyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Biz şu anda bugüne kadar gördüğümüz şey çünkü 24 yıl sonra bize 24 yıl önceki tedbirle evet. 24 yıl sonraki NATO tedbiri arasında fark vardır.
0: Evet.
1: Şu andaki tamamen bizim zaten bir hafızamız var.
0: Yani burada, 2004'teki zirveyi söylüyorsunuz.
1: Tabii. Yani şimdi mesela bizim polislerimiz ya da Türk polislerimiz
0: şu,
1: hem eğitim tabii hem evet. Eğitim anlamında hem tecrübe anlamında o kadar geliştirdiler ki kendilerini. Bunlar artık onlar için bir şov oluyor. Yani hı hı. İngilizcesi walking in the park diyorlar. Yani sadece parkın içine gezer gibi oluyor. Çünkü neyin ne yaptıklarını Engin müdürlerim yıllarca bunları yapıyorlar.
0: Evet.
1: Belki mesela bunu biraz da Engin müdürüm de anlatabilir. Evet. Bu çok önemli bir aplikasyon ve şimdi rahatlık anlamında da.
0: Ya Birleşmiş Milletler de çok büyük bir organizasyon.
1: Tabii. Yani biz o tarihte ayrıca maaş fazlalığı da veriyoruz. Yani burada da o gün görev yapan Türk polislerinin de biraz da ekstra para verilsin yani. Bu da çok önemli bir
0: bunu
1: iş.
0: Bunu da hatırlattığınız için
1: hatırlatalım yani.
0: Polis teşkilatı adına
1: çünkü federal devleti,
0: size.
1: Federal devletinden New York polisi yardım istiyor.
0: Evet.
1: Bizim buradaki kurumlar arasındaki farklılık şudur. Mesela Secret Service dediğimiz evet. Devlet başkanını koruyan ekip oraya sahaya indiği zaman oradaki lokal polis teşkilatı asla o görevden hepsini oraya biat eder. Yani peki. O polise biat eder.
0: Engin Bey size geleceğim ama şu evet. Soruyu da merak ediyorum. Bilmediğim için ve öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bir lider var. Onun birinci derece korumaları var. Onlar irtibatta bizim işte devlet büyüklerini koruma değil mi?
2: Evet.
0: Onlarla irtibatta. 56 bin de polisimiz var. Bu irtibat nasıl sağlanıyor? Yani... Kimin ne yapacağını mı önceden biliyoruz?
1: Tabii.
0: Yani atıyorum İtalyan Başbakanı gelecek, toplantıya katılacak, sonra şurada yemeğe gidecek. Bunların hepsi bizim bilgimiz dahil.
1: Tabii. Şöyle zaten bunlar hem diyelim ki Türk polisleri herhangi bir ülkeye geldikleri zaman oradaki yerel polislerle zaten Engin Müdürüm onu anlatır. Daha iki hafta önceden gelirler. Bazı zaman bir ay önceden de gittikleri yerler vardır ki orayı tanısınlar. O yol evet. Güzergahlarını görsünler. Etrafı tarasınlar. Birçok ülkede yapılan en önemli protokollerde mesela Engin Müdürüm ekibi Cumhurbaşkanımız gelmeden iki hafta önceden New York'a gelir.
0: Evet.
1: Oradaki emniyet teşkilatıyla, lokal emniyetiyle, federal polisiyle, güvenlik amirleriyle toplantı yapar. Sonradan ana hatlarıyla yapılacak olan diyelim ki Macron koşacak. Hı hı. Nerede koşacak? Onu sadece onlar bilir.
0: Evet.
1: Ama Amerikan polisinin ya da Trump'ın görevleri sabah 5'te belli olur.
0: Evet.
1: O sabah 5'te dosyalar hazırlanır. O 5'te hazırlandığı zaman o etraftaki çember bilir. Onun arkası önü hiç kimse bilmez. Mesela bir gece önceden kimse bilmez evet. Ne olacağını. Hangi rotaya gideceğini bilen o gün o bilir.
0: Peki.
1: Ve onun emniyette beraber çalışırlar.
0: Peki yani yetki kimde? Yani
1: yetki her zaman ev sahibindedir. Yani mesela Amerikan teşkilatı...
0: Orada bir yetki kavgası olmaz.
1: Olmaz. Çünkü her zaman...
0: Yani siz dersiniz ki Sayın Başkan buradan geçmenizi uygun görmüyoruz. Güvenliğiniz gerekçesiyle buna uymak zorundalar.
1: İstişare edilir. Karşılıklı her zaman istişare edilir. Siz ona bir mesela Cumhurbaşkanlığın yürümesi mi daha kolay ya da arabayla mı gitmesi daha kolay? Mesela evet. İki sokak. Bir gün Cumhurbaşkanı dedi ki ben yürümek istiyorum. Evet. Ama o kadar curcuna var ki dışarıda. Ben dışarı çıktım dediler ki imkansız. Yani yürütürsek güvenlik açığı veririz.
0: Evet.
1: Hemen ne yapıyoruz? Arabalara biniyoruz ve o rotayı değiştiriyoruz.
0: Peki. Engin Bey'e sorayım.
2: Öyle.
0: Ankara hazır mı?
2: Ankara hazır. Ankara, yani Türkiye aslında hazır bu işe. Neden? Çünkü daha öncesinde Erhan Bey'in dediği gibi defalarca yaptı. Türkiye bu konuyla ilgili tecrübe sahibi. Şimdi bu işin sahibi kim dediniz? Bu işin sahibi aslında en üstteki sahibi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
0: Evet.
2: Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı. Sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü. Burada bir koordinatör yapı var. Yani bu tedbirleri

0: bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz tedbirleri olarak düşünebilirsiniz evet. bu noktada. Aldırmakla sorumlu bir tepede bir kontrolör var.
1: Çünkü, özür dilerim, araya gireyim isterseniz.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Çünkü aklıma takılıyor. Mesela bazıları medyada yansıdı. Çok sayıda ihbar. Evet. Efendim, bombalı eylem yapılacak vesaire. Bunların hepsi tek tek değerlendiriliyor.
0: Tabii, tabii.
2: Her zaman.
0: Bunların hepsi değerlendiriliyor. Bunların hepsi bahsetmiş olduğum noktalarda kurulan kriz merkezlerine. Ki evet. siz az önce sormuştunuz hani bunu bu kadar insan nasıl haberleşiyor? Bu kriz evet. merkezlerinde yönetiliyor. Ve bölgelere ayrılmış durumda aslında.
1: Herkesin... İşte o kolay bir şey değil. Yani hafsalamını
0: i̇şte,
1: almadı.
0: İşte bunu yapan
1: yani
0: aslında...
1: Bu kadar lider, bu kadar koruma birbiriyle nasıl iletişim?
0: Bunu yapan Cumhurbaşkanlığı ekibi aslında, koruma ekibi. Evet. Bu görevlendirmeleri. Sonrasında tabii ki ek tedbirler. Yani şu anda işte Türkaz operasyon denilen, işte evet. istihbarat destekli, öncü operasyonlar, öncü haber almalara dayalı terör asayiş uygulamaları. Ki bu noktada işte tüm uygulama noktaları bu şehir girişlerinde, ilçe girişlerinde denk geldiğimiz uygular Ankara yönüne çevrilir. Görünür görünmez uygulamalar yapılır. Sabit değişken uygulama noktaları kurulur. Bu noktalarda işte aranan şahıslarla ilgili...
1: yani kuş uçmaz.
0: Ulaşılmak, aynen öyle. Bu noktada Türkiye'nin her yerinden, siz de biliyorsunuz başka yayınlarda da geçmiştir, destek bir sürü polis ve jandarma ekibi geldi İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla. Onlarla birlikte hepsinin görev yerleri artık belli.
1: Aslında tam bir Hollywood senaryosu ya.
0: Hepsi görev yerlerinde.
1: Yani bir bütün halinde düşünüyoruz.
0: Hepsi görev yerlerinde bence, benim fikrimce... provalarını bile yaptı. Hepsi o noktaları gördü.
1: Yani bir takım senaryolara çalışıldı.
2: Tabii, tabii. Her zaman.
0: Her mesela... noktaya, pardon, ha. her noktaya daha öncesinde orada görev yapmış. Personellerden verildi. Bunlar bizim yol uygulaması gibi gördüğümüz kapama ha. uygulamaları. Bu bölge işte kırmızı bölgeyi kapatalım. Üstünde bir bölge daha olsun, bir bölge daha olsun. Çünkü bu şekilde yürür. Yani biz kırmızıyı
1: yani
0: görüyoruz
1: çemberler.
0: Ama... çemberler. Tabii ki. Birden fazla çember olur. Yani bizim kırmızıyı gördüğümüz yere... katılım yollarında da tedbirler var. Evet. O yollara katılma olmasın diye. Çünkü burada evet bu sokakların, ana caddelerin trafiğe kapatıldığı ilan edildi. Ama vatandaşın mağdur olmaması için bunun bağlantı yollarında da tedbirler alınması, vatandaşın o yollara hiç sokulmaması gibi tedbirler alınması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bizim hassasiyetlerimizden bir tanesidir Türkiye olarak. Yani vatandaşın minimum seviyede mağdur olması... Ama güvenliğin de şu anda tüm dünyanın gözü buradayken özellikle güvenliğin de aynı hassasiyette üst seviyede alınması. Bu anlamda benim gördüğüm tedbirlerde yani kamuya açıklanan tedbirlerde çünkü açıklanmayan da bir dolu tedbir var.
1: Açıklanmayan tedbirlerden kastettiğiniz istihbaratla ilgili mi?
0: Öyle onlar var. Onun haricinde şimdi az önce Eren Bey'in bahsettiği gelen devlet başkanlarının koruma planları var. Protokol yoluyla gelen, öncü birlikler yoluyla gelen bunların evet. resmi ve özel programları var. Resmi özel programları doğal olarak kamuyla çok fazla paylaşılmıyor. Tabii ki resmi programları belli yani katılacakları evet. toplantılar vesaire belli ama kendilerinin ve heyetlerinin katılacağı özel programlar var. Ve biz güvenlik olarak bunu tamamını düşünmeliyiz. Yani buradan işte 41 ülkeden lider ve heyeti geldiyse aynı sağlıkla bizim hedefimiz budur.
1: Tabii.
0: Uçaktan indiği, Türkiye'ye ayak bastığı haliyle aynı şekilde uğurlayabilmektir.
1: Hatta havamızda, hava sahamızdan çıkana kadar.
0: Çıkana kadar, aynen öyle. Bu noktada tabii bir sürü alınan bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz tedbir var. Ben şimdi, hazır olarak görüyorum.
1: Peki. Şimdi bir isim tabii biraz daha öne çıkıyor. Neden öne çıkıyor? Galiba gelen liderler arasında en çok suikaste uğrayan Trump.
2: Suikast girişimi. Evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
1: Suikaste uğrasa yaşamıyor olabilirdi.
2: Evet.
1: O anlamda dediniz değil mi?
2: Evet. Teşebbüs edildi. Bir tanesi yakalandı.
1: Şimdi girişim desem ciddiye mi almıyorsun diyecekler
2: mi? Oluyor ama öyle
1: i̇şte
2: yani.
1: Uzmanı
2: adı
1: dedi.
2: O.
1: Tamam
2: evet,
1: peki. Suikast girişimine uğrayan. Trump hakikaten bu anlamda özel. İki İran komşumuz İran'la daha yeni cephedeydiler. Trump'a çok özel bir alan mı ayrıldı?
2: Yok, şöyle burada zaten onların rotası da belli. Yani şimdi CIA'nin ve Başkanlık Koruma Dairesi'nin yaptığı analiz raporları ayrıdır.

0: Onlar mesela Türk polisleriyle beraber aldıkları bilgileri alırlar ama her zaman kendi ödevlerini de yaparlar. Yani diyelim ki mesela en önemli cihazlardan bir tanesi iki sokak arkasındaki herhangi bir şekilde suikast girişimi için kullanılabilecek bir kimyasal maddeyi bilen, analiz eden araba var. Bir daha tekrarlayayım. Mesela diyelim ki siz arabayla gidiyorsunuz, herhangi bir sarın gazı diyelim, herhangi bir biyokimyasal saldırı olabilecekse onu tespit eden arabaları bilen arkadan mevcuttur. Şimdi evet. Bu neden önemli? Çünkü burada en önemli açık kaynaklardan yine bizim yani çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz Amerikan devleti de bu yol güzergahında hangi senaryoları çalışacağını bazen söyler, bazen de söylemez.
1: Söylemez.
0: Ve ona göre de kendine özel safe house dedikleri başkanı alıp mesela kaos yaratıldığı an başkanı alıp nereye saklayabilecekleri, nereye tutabilecekleri bir yer tespit etmişlerdir. En önemli şeylerden bir tanesi.
1: Dublör kullanıyor mu Trump?
0: Kesinlikle kullanıyor. Her başkan kullanıyor. Zaten Biden'deki dublör bunu bazı yazalım. Zaman kamera önüne çıktı. O zaten ayrı bir konu.
1: Bunu yazalım Erdem. Dublör kullanıyor. Türkiye'de de kullanacak o zaman. Şimdi siz iyi biliyorsunuz. Uçağı mini Beyaz Saray. Arabaları canavar.
0: Beast diyoruz. Canavar.
1: Evet. Bir de demonte bir helikopterle geliyor.
0: Yani o da özel bir helikopter. Zaten Scorsese başkanlık
1: koruması. Onları da getirelim
0: koruması.
1: Ekranlara.
0: O da C-17'ye bindiği büyük bir biliyorsunuz bizim de kullandığımız uçaklardan bir tanesidir.
1: Ve önce uçağını görelim.
0: Bu ilk önce şeyi.
1: Yani uçağını görelim.
0: Uçak orada. Heh, o burada. Yeni Katar Kraliyet ailesinin hediye ettiği bir uçaktı.
1: O da bir acayip. Yeni... Amerika'da üretiliyor. Katar...
0: Biraz lüksün. Katar'da kesenin ağacını açtı, biraz hediye etti. Çok ona göre donanıltıldı. Evet. Çok özel bir uçak. Burada dediğiniz gibi saatlerce havada kalabilen, hiçbir zaman yakıt ihtimaliyle şey yapan, hiç 7 gün böyle uzun saatler uçak havada kalabiliyor. Yani
1: merak ettiğim bir mesele de şu. Hı hı. Dublörü var. Dublör kullanacak. Şeyde uçakta konuşmayı da çok seviyor Trump. Ama hiç biz dublörün görüntüsünü görmüyoruz.
0: O güvenlik nedeniyle görmezsiniz. Obama'nın da vardı. Evet. Biden'ın da vardı. Bush'un da vardı. Her zaman o gruplar zaten onları ona göre protokoller alınıyor.
1: Peki bu arabanın özelliği ne?
0: Bu çok enteresan bir araba. Yani Cadillac.
1: Canavar.
0: Tabii bir Cadillac markası söylenebilir. Evet. Çünkü Amerika Türkiye'de çok yok. Reklamını yapmıyoruz ama ortalama 1,5 milyon dolar civarında maliyeti olan hem alt panelden üst panele kadar yani başkan sadece sesiyle bilen çok sessiz içerisi izole edilmiş kimyasal saldırıya karşı herhangi bir de bunların eğitimleri içinde ayrı ayrı özel senkronize çalışan ekipler var. Yani aylarca çünkü ağır tonajlı bir araba olduğu için bunun kullanımı da aynı bizim Cumhurbaşkanımızın arabalarında kullananlar da özel eğitimler alıyorlar. Çünkü bu normal sizin sağa döndüğünüz bir araba
1: arabayı
0: gibi değil.
1: Verelim.
0: Sağa döndüğünüz gibi bir araba değil. Tamamıyla onun hareketiyle. Yani siz o ağırlığı hep düşünmek mecburiyetindesiniz.
1: Yani bu arabayı patlatamıyorlar.
0: Yani patlatsanız bilen gidebiliyor. Tekerleğini de vursanız gidebiliyor. Ve en önemli şey 30 dakikanın içinde o misyonunu tamamlaması gerekiyor. Yani
1: ne demek ki, o?
0: A'dan B'ye gittiği mesafe evet. 30 dakika içerisinde bitirmesi gerekiyor. Eğer ki o 30 dakikalık mesafede...
1: Şu araba.
0: Evet. 30 dakikalık mesafede siz aynı rotaya devam ediyorsanız burada bir matematiksel bir denklem var. Çünkü burada 3 tane araç arka arkaya gidiyor.
1: Üçü de aynı değil mi?
0: Üçü de aynı. Üçü de aynı hareketle hareket ediyor ve devamlı sweep yapıyorlar, değiştiriyorlar. Siz... Evet. Başkanı bir arabada görürken diğer arabada da başka bir arabada da başkan olabilir. Hangisinin olduğunu bilmiyorsunuz.
1: Evet. Ya yani dublör de bir arabada
0: dublör ama dublör de oluyor. Arkada da oturan başka birisi oluyor. Birisi de yedek. Birisi de dublör, birisi de gerçek başkan, birisi de yedek araba oluyor.
1: Çok önemli. Şimdi bu arabasını da getiriyor.
0: Evet.
1: Dublörün içinde yani 3 araba burada da olacak.
0: Buradaki en önemli hassasiyet.
1: Niye canavar diyorlar buna?
0: Beast demek şu. Yani buradaki en önemli şey korunaklı olması. Yani bu bir tank kadar kendisini koruyan, böyle ciddi şekilde bütün silahlara karşı korunabilen bir araba. Ve içeride de tamamıyla havasını kapattığı zaman 31 saat, 1,5 saat oksijen salgılayıp orada nefes alabildiği bir araç. Evet. Yani aracın öyle çok özellikleri var ki bazılarını bilen belirtmiyorlar çünkü güvenlik sebebiyle, ama her şeyi yapabiliyor.
1: Peki gelelim helikoptere. Ahali şunu merak ediyor. Helikopteri de getiriyor. Aslında Ankara'yı bilenler bilir. Etimesgut'la ineceği havalimanıyla zirvenin yapılacağı yer 5 dakikalık bir mesafe. Yani orada beklenmiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da atlı birliklerle bir karşılama töreni hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz.

0: Yani siz bütün güvenliklerin tedbirini almanız lazım. Belki bunu öyle bir noktaya koyacaklar ki ihtiyaç halinde escape route dedikleri, Engin Müdürüm de bilir. Sizin o aradan, o sahadan diyelim ki arabayla belli bir noktaya kadar geldiniz. Ve o kaos ortamında sizin bir an önce helikopterle daha hızlı bir şekilde, mesela önünüz kapandı, filmlerde görmüşsünüzdür. Helikopteri indiriyorlar vesaire.
1: Evet.
0: Hava sahası, havalimanı

0: Güvenlik dışında helikopterle getirdiği için.
1: Ya ben çok öyle hani şu olabilir. Eğer aynı uçakla Adana Havalimanı'na inebiliyor ise bence uçak tercih eder. Askerlerini gider ziyaret eder. Bu olabilir. Yani bu sürpriz olabilir. Belki bir askeri ziyaret yapabilir. Evet. Onu bilmiyorum.
0: Programında... Çünkü seviyorlar o başkanlar öyle fotoğraf vermeyi.
1: Ya şey zaten Amerikan... Zaten Trump'ın en önemli şeylerden bir tanesi askerlere, polislere. Çünkü bu demokratlar hep bunları aşağılamıştın. Bu geriye kazanmaya çalışıyor. Oradaki en önemli oy potansiyeli de insanlara oradaki verdiği güven de... Çünkü askerler hep öldürüldüğü için ona karşı da bir... Reklam yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü önemli şeyler.
0: Ya ben bu helikopterin boşa geldiğini düşünmüyorum. Ya boş değil zaten söylediniz. Hani ayrı bir güvenlik amacıyla. Şimdi yer üstü tedbirleri konuştuk. Bir de işte bu helikopterler var. Diğer liderleri de düşünürsek. Bir de mesela hava kısmı var. Toplantının yapılacağı alanın korunması var. Yani füze savarların örneğin. Bunlarla ilgili de herhalde sadece polis teşkilatı değil, silahlı kuvvetler de devrededir.
2: Peki, muhakkak. Yani burada zaten dediğiniz noktalarda alınacak tedbirlerle ilgili, yani zirve alanı, diğer toplantı alanları, liderlerin ve misafirlerin kalacağı oteller, konaklayacağı oteller ve havalimanları. Burada zaten uluslararası standart koruma planları var. Bunlar uygulanıyor. Evet. Aslında baktığınızda. Tabii ki Türkiye'nin ek olarak uyguladığı, buranın yapısına uygun, buna revize ettiği hususlar tabii ki var. Kültüre uygun revize ettiği hususlar tabii ki var. Ama bunlar çok standart yapılar. Yani zirve alanında uygulanacak kurallar bellidir. Akredite edersiniz, tamamen kesersiniz. Zirve alanına girişleri sadece akredite kişiler girebilir. O heyetlerden bile Türkiye'ce akredite edilmiş kişiler girebilir. Evet. Yani öncesinde gelen ekiplerle mesela dediniz mesela Amerika 1000 kişi geliyor.
0: Evet.
2: Ya bunun 1000'inin de zirve alanına girmesi beklenemez doğal olarak. Amerika'nın Türkiye'ye deklare ettiği ve Türkiye'nin sınırlamasına göre.
0: Yani bu toplantıya girmesi gerekenler.
2: Aynen öyle. Yaptıkları münazara sonrasında işte 50 kişi mi girecek? Koruma ekibinden şu kadar kişi girecek zirve alanına. Protokol ekibinden bu kadar kişi girecek. İşte bakan seviyesinde bunlar girecek gibi önden anlaşılan. Kurallar çerçevesinde aslında konaklama alanından konvoy sadece o kişileri alarak çıkar zirve alanına doğru.
0: Evet.
2: Geri kalanı artık özel programı mıdır, başka bir şey midir veya işte ATO'da yapılacak bir program var. Belki o tarafın programı gibi değerlendirebilirsiniz.
0: Peki sızma mümkün mü?
2: Bizim koruma planlarımızla ilgili bir sızma mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Öncesinde...
0: Ya bunu... Aklıma geldiği için soruyorum. Hı-hı. Bir şey için değil. Çok büyük bir toplantı, akrediteler var, her ülkeden akrediteler var ama ne dediniz? Dediniz ki işte Türkiye'nin kabul ettiği kişiler ancak girebilir. Buraya bir sızma olabilir mi?
1: Ben şöyle bir bilgi vereyim. Aslında Türkiye bu konuda çok daha iyi. Mesela arabada gelirken Engin Bey'le konuşurken dedim ki otel vakası oldu biliyorsunuz.
0: Başkana, bu arada Trump'ın kalacağı otel de gelip getirdi.
1: Başkana saldırı yapıldı biliyorsunuz. Birisi silahla içeriye girdi. Evet. Oradaki şeyi çözdüm ben. Hatta arkadaşlarla konuştum. Trump içeride iken, salonda iken tamamen herkes girmiş içeriye. Oradaki dedektörleri indirip aşağı indirmişler. Biz hatırlarsanız hep şey zannettik. Bozuldu, tamir ediyorlar zannetmiştik.
0: Bu da Trump'ın kalacağı oda.
1: Evet, yani altınlar biraz altınlar koymamız gerekiyordu. Niye yapmadınız bilmiyorum.
3: Çok mütevazı kalmış.
1: Bizim başkana biraz altın renklerinde bir şeyler koymamız lazım.
3: Çok mütevazı kalmış.
1: Nasuhi Hocam, biraz buralara şey koymak lazım. Biraz altın varaklı şeyler koymamız. Renk olmamış. Nasuhi abi beni şeyden tanır. Amerika'dan, New York'tan tanır. O yüzden benim bu aktif halimi biliyor oradan.
4: Evet, oradan.
0: Yani tamamlarsanız.
1: Tamamen şu... Buradaki sistemde mesela en önemli bir şey örnek vereceğim. 2007'de, 2008'de Hillary Clinton'da benim bir yangın, Bronx'ta bir yangın oldu. Hı hı. Şimdi Secret Service'in briefinglerde verirken, onu da başkan yardımcısı olduğu için hani first lady, camiden çıkmamız lazım. Ama başkan oradaki korumalar ayakkabılarını çıkarması gerektiğini unutmuşlar. Ayakkabılarını çıkarttılar, anladık da... Hillary Clinton kadın terliğini giydi çıktı. Ben de tam önündeyim camiden çıkmasını biz yüzyıllardır biliyoruz. Bastım çıktım ayakkabılarımla. Kare yan yanayız. Normal.

0: Hadi benim arkada olmam lazım. Hillary Clinton teşekkür etti. Secret Service arkada ayakkabılarımı bağlıyorlardı. Hı-hı. Yani bu bir protokol eksikliğidir, güvenlik zafiyetidir.
1: Peki.
0: O yüzden Türkiye bu konuda çok tecrübeli. Yani burası bu Orta Doğu coğrafyasında, bu bölgede en iyi yani koruma unsurlarını bilenler de ben gerçekten söylüyorum
1: Kerem
0: Türk polisi.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bir şey daha. Buyurun, buyurun.
2: Erhan Bey, o şimdi otel odası görünüyor. Camları, pencereleri değişmiş.
0: Onlar mi? Şöyle, onlara özel paneller gelir. Yani buranın zaten en önemli tedbirlerden camların önüne kurşun geçirmez paneller gelir. Cumhurbaşkanımız Amerika'ya geldiği zaman kaldığı odasında da aynı tedbir alınır. Burada da Amerikalılar eğer icap ederse kendileri getirirler. Bunun zaten ev ödevini Amerikalılar önceler haftalar öncesinden yaptılar.
3: Hali hazırda var bile olabilir.
0: Var hazırda vardır.
1: Biraz. İşin bir gidişleri gelişleri bunu konuştuk. Bir diğer mesele bu insanların ihtiyaçları. Gıda, yemekler vesaire. Bunlar için de ayrı bir çalışma yapılıyor değil mi? İçtikleri su.
3: Tabii. Yani ya, burada şöyle bir şey var. Yani bunu liderler olarak konuşuyorsak ayrı bir şey konuşmamız gerekiyor. Katılımcılar, heyet olarak konuşuyorsak ayrı bir nokta konuşmamız gerekiyor. Çünkü genel hatlarıyla söyleyeyim. Liderlerin yiyeceklerine kadar, bu bizim için de böyledir. Liderlerin yiyecekleri, içecek sulara kadar o uçakla beraber gelir zaten. Burada.
1: Evet.
3: Uygun koşullarda saklanır. Ondan sonrasında da servis edilir.
1: Yani mesela aklıma şey geldi.
0: Başkanın kendisi kolay bizim Trump'ın. Bir McDonald's aracı koy, araç koy bir tane, o yer yani oradan.
1: Araç paket serviste. Aklıma şey geldi. Ürdün Devlet Başkanı Hüseyin'in cenazesinde Esad'ın hasta olduğunu dışkısından Amerikalılar tespit
0: evet.
1: ettiler.
0: En önemlidir o. Yani bütün...
1: Yani önlem alınmamış Suriye'ye yeti.
4: Arafat'ın da galiba.
1: Sonra giriyorlar İsrailliler, Amerikalılarla da paylaşıyorlar. Evet. Esad'ın ömrü şu kadar kaldı vesaire diye... görkemli de bir cenaze töreniydi.
0: Yani bu zaten bu artık...
1: Buna ilişkin önlemler ayrı diyorsunuz.
0: Tabii. Mesela biz bir şeyde ben hatırlarsan Engin Müdürüm'le beraber çalıştığımız zaman da bir kişi hatta bu bilgiyi de size de vermiştim hatırlıyorsan YPG kamplarında eğitim görmüş sosyal medyasında YPG kamplarında eğitim görürken uzun namlulu tüfeklerle çatışma yapmış ve bu adam New York'taki büyük binalarda cam silici. Şimdi puzzle'ı birleştirin, bir araya getirin. Şimdi YPG kamplarında bu tamamen normal, yani adam gitme eğitim kamplarını görmüş. Biliyorsun orada Antifa diye terör grubu vardı. Evet. Bunun oradan çıkartan da Trump. CIA'nın kamplarında eğitim görüyorlardı Antifa. Ne demek bu? İçerideki kaos ortamında bir şey yapabilir. Bu da tam Cumhurbaşkanımızın o zamanında bir de orada bir yazı yazmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan. Bu benim elime geçti. Ben hemen benim ekiplere haber verdim. O gece o paketlendi. Çünkü bu büyük bir güvenlik zafiyeti. Çünkü sosyal medyada çıkmış.
1: Evet. Önemli. Sizi burada biraz misafir edeceğim.
5: Benim de bir sorum olabilir mi?
1: Buyurunuz.
5: Bu yeni zirvelerde tabii daha önce o kadar da gündemde olmayan şey siber güvenlik. Bir de anti-drone, o insansız hava araçları yapılabilecek saldırıların güvenliği. Onunla ilgili yeni neler var veyahut da bu zirvede neler, bu zirve için ne söyleyebilirsiniz?
3: Mevcut tedbirlerde, şu anda açıklanan tedbirlerde bile uçuş yasakları ile ilgili, yani NOTAM kararlarıyla ilgili bir madde var zaten.
1: Evet.
3: Yani zirve alanları, hatta
1: sadece
3: Ankara'nın
1: trafiğe değil, uçuşa kapalı alanları.
3: Ankara'nın geneli tamamı neredeyse özel uçuşlara kapalı. Siber tarafla ilgili de yine Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Yani siber devriyelerle ekstra tedbirler alındığı, işte bu durumu provoke etmeye, protesto etmeye çalışan şahıslar veya işte bir çağrı yapmaya çalışan şahıslarla ilgili alınacak tedbirler olduğunu, hatta şu anda bununla ilgili zaten operasyonların yapıldığı, önden yakalamaların olduğu yönünde de bilgiler var.
5: Biraz da tabii böyle dinleme, ne konuşuyorlar, neler oluyor vesaire.
1: Bu mümkün mü?
0: Yok, şöyle... Her telekomünikasyonda onların kriptolu özel araçları var. Yani bütün devlet başkanlarının kendi özel yazılımları var. Zaten bu yazılımların da kendi yazılım olması önemli. Bir de sizin sorunuzun cevabı, anlık olarak seyahat ederken yüksek derecede jammer'lar kullanılıyor. Ve diyelim ki radyo frekansıyla anında değişen, sizin mesela anlamadığınız bir şey, mesela görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz ama Adamlar radyo frekansını bulana kadar zaten 15-20 dakika geçiyor. O yüzden arabanın en çok dikkat edeceğiniz bir şey olacak. Mesela arabanın arkasında insanlar böyle camı açık geziyorlar. Çünkü o 2 dakikalık yani 30 saniyelik mesele bilen çok önemlidir. Çünkü arabadan çıkıp hedefe doğru hareket etmeniz, saldırıyı hemen önlem götürmeniz. O yüzden jammerlarla güzergahtaki herhangi bir drone saldırısı, herhangi bir karşı atağa karşı da anlık da jammerlarla da telefon sinyalleri kesiyor. Yani mesela siz orada olduğunuz zaman, gittiğiniz zaman mesela NATO yapıldığında bazen telefonlarınız çalışmayacak. Çünkü sizin oradaki anlık, oradaki şeyi sinyalinizi kesiyorlar. Türkiye'de de var. Bir de şu var, her yapılan neyse bir inanın, bu her yerde de aynıdır. Mesela bir şey yenilik çıkıyor, devlet onun zaten önceden biliyor. Onun da karşı olarak, atak olarak hazırlık yapıyor. Yani bu hazırlık her zaman, onlar bir şey çıkarsın, devlet hazırlığını yapar.
5: Peki. Bir de tabii drone savarlar vesaire herhalde var, onlar tabii, da
3: var,
5: bu sefer rol oynayacak.
1: Peki, şimdi kırmızı bölge dedik ya, Nasuhi Güngör kırmızı bölgeden geldiği için biraz gecikti.
0: Evet.
1: Nasuhi Güngör'e hoş geldin diyelim.
4: Çok kırmızı alanda. Herkese selamlar. Bu arada evet, evet. Erhan hocamla Engin hocama gerçekten teşekkür ederim. Çok doyurucu bir sunum yaptılar. Benim de buna minik katkılarım olacak.
1: Hani onu soracaktım ben de. Vatandaş ve gazeteci kırmızı alandan geliyorsun. Tamam. Kırmızı alandan geliyorsun. Ben de onu soracaktım. Hazır mıyız?
4: Evet, biz hazırız. Aslında yayınlarımıza da başladık. Aslında biz, Kerem sen de biliyorsun, 10 gündür Habertürk ekranlarında NATO ile ilgili haberler, dosyalar yapıyoruz. Ama böyle birkaç hafif magazinel de olan ayrıntılar aktarayım. Bir kere Başkan Trump'la ilgili hikayede senin hatırlattığın o önemli hadiseden de ilham alarak dünyadaki her koruma, yani başkanların özellikle etrafındaki korumalar veya önemli yöneticilerin özel sektörde de olabilir, başkanların ne yiyip ne içtiğinden çok, seyircilerimizin affına sığınarak söylüyorum ama, kullandıkları lavabo ve tuvaletin atıklarıyla birlikte nasıl korunup nasıl tasfiye edileceği üzerinde duruluyor. Yani bu Başkan Trump'ın kalması muhtemel olan otel üzerinde de tartışıldı. Yani onlar orada bırakılmıyor. Bir şekilde oradan alınıyor ve götürülüyor. Yani herhangi bir tahlil yapılmasına, herhangi bir gelecek tahmininde sağlığıyla ilgili bulunmasına izin vermemek için. Bambaşka ilginç ama hiç de şaşırtıcı olmayan bir şey daha oldu. Yine Başkan Trump'ın kalacağı muhtemel diyelim odada, bazı ülkelere ait en basit cihazların bile kullanılması yasaklandı. Varsa onlar söküldü. Mesela prizler, mesela ekranlar. Yani hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim ama herkesin aklından
1: Çin,
4: geçen
1: Çin.
4: İlk ülkenin 3+1 ülke olduğunu düşünebiliriz yani.
5: Evet, bu 3+1 ülkeye ait.
1: Ortadaki harf iyi mi?
5: O zaman. Türkiye'de çok kullanıldığı için herhalde her şeyi sökmek zor olmuştur.
4: Evet, kırmızı bölge meselesine gelince bugün meslektaşlarımız bir haber yayınlamışlar. Keşke bize de alo deselerdi. Şöyle oldu, biz Habertürk olarak kırmızı değil, kıpkırmızı bölgedeyiz. Yani Beştepe'ye çok yakınız, yaklaşık 750-800 metre mesafede. Hemen arkamızda 300 metre mesafede bu savunma sanayi ile ilgili yapılacak sunumun olacağı Ato Kongrezyum dediğimiz bina var. Yani dolayısıyla sokaklarına kadar, ara sokaklarına kadar çok ciddi yasakların, geçiş sınırlamalarının olduğu bir yerde yaşıyoruz. Emniyet teşkilatımız bize çok erken geldi. Araçların kaldırılması vesaire. Onlarla da konuşurken ya dedi ki evet öyle demediler de şöyle söylediler. Yani bu araçları kaldırın vesaire. Haberde öyle deniyor. Evet, haber çıkıp kapatın dermiş. Ya dedi ki bizim eğer bu personelimiz buraya gelemezse tamam, salonda bulunacak arkadaşlarımızın durumu farklı ama
1: Nasuhi Güngör,
4: arkadaşlarımız buraya gelemezse biz yayıncılarımız.
1: Nasuhi Güngör, evet, o haberi görüp beni aradılar. Ben de şey dedim, özgür basın susturulamaz.
4: Habertürk açık desen yeterli de olur da.
0: Yani bu kadar şey de gerekiyor.
4: Ama sonrasında şu oldu. İletişim Başkanımızla iki toplantı yaptık, Burhanettin Duran hocayla. Akabinde de İçişleri Bakanımızın talimatıyla gerçekten emniyet teşkilatımız, özellikle de Ankara Emniyet Teşkilatı, yani basın kartlarımız, elimizdeki evraklar, plakalarımız vesaireyle bize her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söylediler. Yine geçiş noktalarında elbette kontrol ediliyoruz ama o kadar kıpkırmızı alandaki güvenlik tedbirleri arasında biz de binamıza ulaşmayı başardık. Gördüğünüz gibi şu anda bir 5-10 dakikalık gecikmeyle karşınızdayım. Bir başka konu şunu yaptık Kerem, hemen onu da söyleyeyim. Hani yemek meselesinde şöyle bir boyutu var. Ankara'daki güzel otellerimizin hakikaten dünya çapında çok iyi aşçıları var. Yıllardır oralarda görev yapan. Onlarla konuştuk. Kendilerinden özel bir menü isteği olup olmadığını sorduk. Yani çok çok özel istekler yok ama onlar her türlü hazırlıklarını yapmışlardı. Asıl bu işin az önce değerli

0: üstadlardan biri söyledi ama önemli kısmı katılımcılara, liderleri değil de katılımcılara yönelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de yapılacak yemek sunumu. Bu konuda muazzam, hummalı bir çalışma yapıldı. Yani bir nanenin, sadece nane, alınması belki saatlerce gözden geçirildi, tartışıldı vesaire. Böyle ayrıntılar da var elimizde. Ama sonuç itibariyle Ankara sıkı bir güvenliğin altında son derece heyecanlı bir şekilde zirveye doğru adım adım ilerliyor. Bizim açımızdan zirve başlamış durumda ama zirve asıl biliyorsun salı sabah itibariyle liderlerin gelişiyle başlayacak. Bir de Başkan Trump'ın Anıtkabir programı dahil birçok program bizim için şu anda sadece kesinleşmemiş, hazırlık yapacağımız ama belki de hiç göremeyeceğimiz şekilde belirleniyor. Yani belki Anıtkabir'e gelecek, biz orada olamayacağız, sadece bir ajans ya da TRT üzerinden servis yapılacak. Diğer programlar için de bunlar geçerli. Yani genel güvenlik çerçevesi Ankara'da yaşadıklarımız bunlar Kerem.
1: Çok teşekkür ederim. Peki Allah korusun, samimiyetle söylüyorum, olağanüstü bir durum oldu. Bu planlar da var değil mi?
2: Tabii. Yani bütün senaryolar zaten
1: yani
2: çalışılıyor.
1: Tıbbi destek ya da daha güvenli bir alana götürmek gibi.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Bizim
1: ayrıca sadece bu zirveye ilişki değil, bütün zirvelerde
2: tabii,
1: herhalde.
2: Tabii, her zaman. Yani zaten dünyada dediğim gibi yani yıl geçtikçe, teknolojiler ilerledikçe bunun şu anda diyelim ki mesela en popüler olay ne? Yapay zeka. Mesela o bilen kullanılır. Onun teknolojisi de kullanılır. Fakat burada her şeyden önce insan var. Evet. Biz insana karşı savaştığımız için insanın da bir beyni var. Ve o karşılığını da vermeniz lazım. O yüzden hiç merak etmesinler. Dünyada siz ne kadar akıllı da olsanız karşınızda da bir devlet var. O devlet de o sistemi çalıştırıyor. Yani biz mesela hep toplantılarda o rotalara baktığımız zaman eksiklerimize hep karşılıklı konuşurduk. Mesela Engin Hocam'la beraber kaç tane program yaptık değil mi New York'ta? Ona göre senkron dakikalar, kapının evet. açılma süresiyle giriş süresi. Herhangi bir aksilik olduğu zaman da rotaları bilen bellidir. O yüzden bu tedbirler aslında bir de ne için yapıyoruz buraya? Türkiye için yapıyoruz. Yani Türkiye şu anda o eskiden daha böyle küçük yerlerde karşılamalar oluyordu. Şimdi aslında biraz da bizim burada gücümüzü de gösteriyoruz. Bunlar biraz da çok önemli şeyler. Tabii. Yani prestij olarak da çok önemli. O yüzden Nasuh Hocam'ın dediği gibi gıdamızdan, yemeklerimizden, her şeyimizden. Mesela ben Amerika'da hiçbir zaman uzun yıllar böyle çok lezzetli yemek yemedim. Yani evet güzel restoranlarımız var, Türk restoranlarımız yemek yediğimiz ama mesela bu kalitede, bu damak tadında dünyada en güzel yemeklerden bir yerde yaşıyoruz zaten.
1: Peki. 56 bin polis memuru dedik evet. görevli. Onlara da çok büyük güç düşüyor galiba. Herhalde uykusuz geceler.
3: Ya tabii yani bu fedakarlık isteyen bir iş o tarafta. Yani kesinlikle evet. Belirlenen noktalarda devamlı vatandaşla doğal olarak vatandaşın geçiş noktalarını kapatıyorsunuz. Bir şekilde hareketini kısıtlıyorsunuz. Vatandaşla karşı karşıya geliyorsunuz gibi aslında bir mesaiden bahsediyoruz burada. Yani polisler açısından. Bir taraftan koruma ekibinde yer alacak. Sonuçta bu 56 binin bir kısmı işte koruma kursu olanlar, koruma eğitimi olanlar bu konvoylara dahil edilecek. Çünkü 41 tane ülkeden bahsediyoruz. 41 ülke heyetinden ve konvoyundan bahsediyoruz. Bunun arkasında görev alacak özel hareket ekipleri. Minimumda 41 tane. Hani böyle düşünebilirsiniz. Sadece konvoy için.
2: Dışişleri Bakanlığı ekipler oraya yani, heyet olarak giriyor.
3: Emniyet olarak bahsettiğimizde trafik ekipleri, koruma şube ekipleri, Cumhurbaşkanlığı ekipleri, işte sağlık koruma ekipleri. Araçları, sağlık ekibi. Tabii ki yani bu uzun konvoylar, bunu tabii ki nasıl daraltıyorsunuz? Heyetleri biraz daha minibüslere vesaireye alarak biraz daha kısalttığınız bir konvoy yapısından bahsediyoruz. Ama evet bu işte 56 binin içinde tabii ki şu anda görev yapan trafik polisleri, asayiş polisleri, istihbarat, terör, diğer birimlerden, taşra teşkilatından olarak adlandırayım polisler de var. Evet. Onlar için de evet vatandaşla devamlı münazara etmek, bu konularda karşı karşıya gelmek şeklinde biraz uğraşlı bir mesai. Ama anlamamız gerekiyor bu noktada. Yani Türkiye gerçekten güzel bir temsil verme arifesinde bu noktada. Ben inanıyorum öyle olacağına. Türkiye koruma anlamında çok kuvvetli tecrübelere ve reflekslere sahip. Evet. Yani az önce sormuş olduğunuz soruda oluşabilecek herhangi bir konuda ABC planları olmasının yanında sıfırdan o anda spontan planlar üretebilme

0: kabiliyetine sahip bir Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi var.
1: Evet.
0: Şu nokta önemli. Yani biz bu sınavı çok öncesinden belli NATO zirvesinin Ankara'da şu tarihlerde yapılacağı. Biz 2017 yılında Türkiye şöyle bir sınav verdi. Kudüs gündemli 2017 yılında olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından 4 gün sonra İstanbul'da yapıldı.
1: Çok hızlı. Nasıl hızlı?
0: Evet, 4 gün ve çok ayaklı bir programdı. Yenikapı mitingi vardı. Vatandaşla buluşma bu kadar liderle. Beşiktaş'ta bir kültür merkezinde, evet. Beşiktaş Stadı'nın üstünde bir kültür merkezinde bir zirve programı vardı. Günlerden cumaydı, cuma namazı programı vardı toplu liderlerle gibi çok ayaklı bir program. Çok şükür kazasız, belasız, herhangi bir sıkıntı olmadan bunun da o şekilde sonuçlanacağına inandığım şekilde sonuçlandı. 4 günde hazırlanabilecek bir program normal şartlarda değil.
1: Bunun hazırlığı bunu Amerika'da, ne kadar sürmüştür?
0: Ya bu çok geniş bir hazırlık
2: uzun
0: süresine...
2: Uzun zamandan beri bilindiği için.
0: Geniş hazırlık süresine ve opsiyonların tamamı düşünülebilecek bir süreye hakimsiniz.
2: Sizin sorunuzun bir cevabı şöyle. Nasıl
0: çok
2: hocam,
0: önemli.
2: Nasıl hocam belki hatırlatır, ben şu anda hatırlayamadım. Bütün devlet başkanlarını otobüse bindirip bir yere götürmüşlerdi. Orası cenaze töreni miydin? Bir yerde bak o güvenlik de yapamayacakları
1: için. Hayır, sen şeyi söylüyorsun. Aliyev ile Erdoğan
2: yok
1: şeyde...
2: yok Nasih hocam şeyde böyle topluca bir bütün başkanları bir otobüse koydular. Hatta birkaç devlet başkanı da ona katılmadı.
3: Hatırlamaya çalışıyorum ama.
2: Bak bu mesela kolaya geliyor. Çünkü niye? Ama beceremeyeceği çok... için yani evet. Güvenlik zafiyeti olacağı için onları hepsini bir otobüse doldurdular. Bir yerden bir yere. Ya kraliçenin cenazesiydin evet. Ya bir şeydin ama hatırlamıyorum ama bu mesela...
1: O Karabağ zaferinden sonra da bir otobüs hayatı var.
2: Biz Türkiye olarak bu konuda çok iyiyiz. Çünkü bizim diğer ülkelerden aradaki fark ulusal evet. Polis teşkilatıyız biz. Evet. Yani buradaki birimler mesela Secret Service ayrı bir kurum, FBI ayrı bir kurum, herkes ayrı ayrı bir kurum. Ama o şovu yapan yine Secret Service'in başkanlığı yapıyor.
4: Tam o noktada ben bir soru sorabilir miyim? Çünkü çok ayrıntılı anlattınız ama birkaç farklı güvenlik yapısından bahsediyorsunuz değil mi? Doğru anladım. Evet. Başkanların kendi ekipleri var, tabii. Bizim kolluk gücümüz var. NATO'nun sanırım kendi içerisinde evet. De bir mekanizması var. Acil bir durum olduğunda bunlar nasıl koordineli bir şekilde çalışacak? Nereden başlayacak? Ya da bu hazırlık sürecinde hep birlikte bunlar çalışılıp yapılan işler mi acaba?
1: Evet. Yeliz Hanım'a ben de bir ek yapayım. Allah için doğru söyleyin. Filmlerde FBI, CIA çatışıyor.
2: Tabii. O başka bir konu. Mesela paranın...
1: Yalan mı bunlar?
2: Hayır,
1: yani
2: şöyle,
1: bizi
2: hayır, şöyle çatışır. Yani banka soygununda polis gelir. Örnek verelim. Ama paranın sahibi kimdir? Federal devlet olduğu için FBI basar. Der ki bu iş benim.
1: FBI'cı biz...
2: Yeliz Hocam... ben New York polisiyim. Yani benim FBI işim olmaz. Yeliz Hocam'ın sorunu şöyle bir şey... O gördüğünüz bütün 41 devlet başkanında bizim Cumhurbaşkanlığında çalışan, İngilizce bilen ve onun yanında da counter partner dediğimiz. Yani mesela ben burada bir Amerikalı polisim, Engin müdürüm de Türk polisi. Ben zaten onunla hep aynı andayım. Ben İngilizce konuşuyorum, o da İngilizce konuşuyor. Zaten biz hep senkronize halindeyiz.
0: O heyetler meç ediliyor.
2: Meç ediliyor.
0: Orada atıyorum işte Fransa ile gelen ekip, burada Fransa'ya verilen koruma planında, buradaki karşılığı ekiple meç ediliyor. Daha edilmiş durumdadır şu anda. Kesinlikle beraber güzergaha bakıyorlardır. Programına bakıyorlardır. O programı onlar harici kimseyle paylaşmazlar. Özel programlar özellikle varsa başta da söylediğim gibi. Şu andan itibaren çalışıyorlar zaten. Bunlar birbiriyle irtibatlı ve o günler içerisinde konaklama yeri dahil... hareketleri dahil, zirve günü dahil tamamen artık ayrılana kadar beraber hareket edecek ya bir aynı ekip.
2: Dışişleri Bakanlığı'nda da adamlar olur. Da var. Mesela Fransız Dışişleri Bakanlığı'yla, yardımcılarıyla bizim Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki oradaki büyükelçiler, başkonsoloslar orada şu an büyükelçi sıfatıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndaki temsil, counter partner'la çalışır. İsteğini ona söyler. Polisler güvenlik açısından konuşurlar, derler ki mesela bu caddeden gitmeyelim. Biz burada sıkıntılıyız. Burada protesto olacak der. Burada kaos çıkacak. Burada bir kargaşa çıkacak. Bunlar hep meç edilerek konuşur ki çünkü niçin? Herkesin bir hedefi var. Protokolü güvenli bir şekilde ülkeye girip güvenli bir şekilde çıkartmak.
4: O zaman acil bir durumda yine aynı şekilde.
2: Tabii aynı senkronize çalışır. Tabii. Ama her şey şudur. Ben principal dediğimiz yani başkanı koruyorsam O etrafındaki ekip, Amerikan koruması başkanın müdahalesini yapar. Türk polisi onun arka halkasındadır. İcap ederse ona destek verir. Ama her şeyden öncesi herkes kendi başkanlığını korur. Yani bizim Türk polislerimiz de öyle yapıyor.
0: Yani tam olarak öyle değil. Yani burada değişir. Türkiye'deki pozisyonda biz evet bunu Amerika'ya gittiğimizde bu şekilde yapıyoruz. Yani orada bir şeyimiz yok. Ama yine bizden sorumlu, bize atadıkları bir koruma başkanı oluyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı koruyacak.
1: Evet.
0: Korumakla görevli. Bizde de aynı şekilde aslında. Onların kendi ekibi var. Ama bizden de o lideri koruyacak birincil sorumlu
2: bir patron var.
0: Evet, başkan var ve ekibi var. Bunlar beraber çalışıyor.
2: Müdahale anında?
0: Tabii ki müdahale anında biz dış etmenlere karşı müdahale etmek durumundayız. Bu etik olarak da zaten bu şekilde olması tabii gerekiyor. Yani bir temas vesaire gibi konulardan kaçınma konusunda yani zaten bizim arkadaşlarımız da...
2: J.D. Vance'i alıp bizimki arkadaşlar götürmezler.
0: O konuda tecrübeliler. Yani o konuda...
2: Daha tecrübeliler.
0: Oradaki şeyde bir sıkıntı yaşanmıyor.
1: Trump kendi ülkesinde böyle korunuyor mu?
2: Evet.
1: Yani bizde farklı bir uygulama yok.
2: Buradaki her şeyden öncesi Trump'ın...
1: Trump görüntüsü verelim.
2: Trump'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi...
1: Bu trafik polisini çok meşhur yaptık. Selam olsun ona da.
2: Kime?
1: Sürekli bir trafik polisi arkadaşımızı görüyorum.
2: Evet.
1: Trump'a görüntü verelim.
2: Trump'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi askerlerden destek aldığı için kendi özel istihbarat sistemi de var. Yani sadece CIA'den aldığı briefinglerden değil, bir de kendine bağlı özel bir ekibi var. Ben bunu yıllar önce
1: buna
2: de söylemiştim.
1: Niye Beyaz bu kadar Saray'da suikast girişimine oluyor?
2: İnsan, herkes çünkü aradaki fark bu. Türk polisinde dediği gibi yani yaptığı işlerde mesela diyelim ki şurada bir çivi varsa bizim arkadaşlar bunu alırlar. Bu bir yol zararı verir der yapar. Amerikan polisi onu yapmaz. O benim işim değil der. Bazen böyledir.
1: Hmm.
2: Mesela biz çalışırken de
1: mesela sizin az önce verdiğiniz örnek o cam silen dikkatini çekmez onun.
2: Çekmez mi? Yok çeker. Ama onu mesela sen...
1: Takip etmez.
2: Ben Türkçe gördüğüm için onu. Ben onu buldum. Ya da birisi bana onu söyledi. Ama mesela bizim arkadaşlarda herkes kendi işini yapar. Oradaki özellik Amerikan polisi herkes. Ben burada duracaksam ben iki adım sonra iki yere gitmem der.
4: Peki biz asansör olayı nasıl oldu? Efendim? En son oteldeki...
2: Otelde işte...
4: O nasıl oldu bu kadar?
2: Otelde ben o bilgiyi sonradan işte bu olaylar biraz sakinleşince öğrendiğim bilgi. Trump içeriye giriyor. Program başlıyor. Dışarıdan içeri girecek artık kimse olmadığı için çok büyük bir hata. Erken indiriyorlar cihazları.
0: O zaman yani kapıyı kapatması gerekiyor.
2: Mesela kapatması, girmemesi gerekir. Yani. En büyük zafiyet onu yapmışlar. Mesela halen Trump içeride. Birisi dışarı çıkıp bir ihtiyaç hali için dışarı çıkması gerekir. Belki aynı şekilde geri gelecek. Oradaki zafiyetten işte belki de onun hesabını şu anda veriyorlardır.
0: Orası çok kuralcı olmaktan kaynaklanıyor.
2: Yani, evet, bravo.
0: Hani Amerika'da
1: ya benim işim
0: her
1: burası,
0: şey çok net.
1: Buradan ayrılmam, buraya müdahale etmem ama buradan sorumluyum.
2: Adama bir şey söyleyemezsin bile. Yani abi sen şuraya dursan desin, adamı demişlerdir. Ben burada duracağım, bitti.
0: Gözlemlediğinizde şimdi biraz değişmeye başladı yapısal olarak. Hı-hı. Ama öncesinde başkan buradan girecek, buradan çıkacak. İşte bir dışarıdan bir sniper hedefindeyse... Bir keskin nişancı hedefindeyse bir işte branda gelelim, brandadan girsin. Ha, vesaire gibi yönlendirmelerle... Yani,
2: Türk polisine şöyle mesela sahayı, yani nasıl bunu... Otelin bir girişi var, oraya kapatalım, buradan sokalım. Aa, protokol dedi ya, Cumhurbaşkanımız ekibi dedi. Hayır dedi, ben de halkla selamlayacağım.
0: Orada şöyle bir yapı var. Hani bizimle arasındaki fark aslında biraz o. Onlar tamamen güvenli yer mantığından devam ediyorlar. Neresi güvenliyse oradan devam edelim. Biz VIP neresi isterse orayı güvenli hale getiriyoruz. Aslında aramızdaki fark bu. Yani.
1: Önemli. Hazır Hocam sizin sorunuz yok mu?
4: Valla benim aklımda tabii teknik...
1: Yani benim izlediğim filmler tersine dönüyor.
4: Teknikten ziyade daha çok tabii ne sonuç alınacak, bu dönüşüm nereye gidecek hep bunlar var. Yani iki değerli konumuz da çok güzel anlattılar. Zaten Türkiye açısından büyük deneyimler var geride kalan. Bu da bizim için alnımızın akıyla çıkacağımız bir nokta. Binlerce görevlimiz var. Tabii şansımız da yaver gitsin. O da önemli. Çünkü zor bir zaman. Evet. Savaşların ortasında. Trump'ın da üstelik kendi açtığı savaşlarda daha sınırımızda evet. bitmemişken tabii yüksek güvenlik gerektiren bir zaman dilimindeyiz. İnşallah hayırlısıyla güzel başlayıp güzel bitecektir.
1: Yunan Hocam siz bunlar ne kim biliyorsunuz? Siz tabii büyük cepheleri planladığınız için.
3: Şimdi şöyle.
1: Hakikaten yani, çok zor iş. Yani 56 bin kişi orduda bile ciddi yani şeyin üzerinde değil mi taburun filan?
3: Nasıl?
1: 56 bin polis büyük rakam.
3: Tabii büyük rakam ama tabii onların aktif olan bölümü onun onda biri olabilir ana merkezde. Yani onlar daha dış kuşaklarda olan var, çemberin dışında olan var. Yani fiilen korumanın etkisi içerisinde olan sayı daha azdır tabii. Şimdi burada değerli yani hakikaten iki müdürümüz de çok
1: güzel iyi
3: konular anlattılar. İstifade ettik. Ama ben şöyle bakıyorum. Ben de tabii bir eski asker olarak güvenlik her zaman bir açık olur. Açığı vardır yani. Siz istediğiniz kadar alın. Vardır ama nerededir? Onu güvenliği alan da göremez bazen. Onu istismar etmek isteyen dış odak da göremeyebilir. Ama bir yerde vardır. Olur. İnsan hatası. Bir de bu tip olaylarda hani Allah göstermesin tehlikeli bir kriz gelişmesi beklenmedik yer ve zamanda olur.
1: Evet. İşte onun
2: az önce söylediğim şey işte insanın insan olduğu zaman her zaman hata vardır. Evet. Onu minimalize etmeniz lazım. Çok doğru bir şey tespitiniz komutan.
3: Tabii. Bir de şöyle insanoğlunun aklı ve zekası ve düşüncesi bu tip olaylarda çok sizin tahayyül edemeyeceğiniz alanlarda çalışmaya başlar.
1: Tabii tabii. Yani Trump saldırganlarına yani. Bakıyoruz mesela öyle.
3: Hatta olay olur, olduktan sonra şöyle konuşulur. Yani böyle bir şey buradan nasıl oldu? Bunu hayretler içinde sorarsınız. Evet. Böyle oluyor bunlar.
1: Ama belli ki günler
2: yani öncesinde... Şöyle söyleyeyim, şu araçları gördüğünüz beastler, yani koruma araçları... Her mesela Amerika içinde giderken 30 saniyede matematiksel hesaplar yapılmış. Birisi oturmuş... Matematik bir denklem kurmuş. Bu arabanın nasıl hareket edeceğini göstererek başkanı aynı böyle...
1: Aracı görelim.
2: Kareye böyle hareket ettiği an başkanın nerede olma ihtimalinin kaçıncı dakikadan sonra tespit edebilecekleri için onun da sayısını demişler 30 dakikadan fazla aynı rotada durmasına.
1: Mesela o dublör nasıl yaşıyor? Nasıl bir hayat var?
2: Aynı şekilde yaşıyor. İnanın. Yani gıdasında aynı şekilde çünkü görünüm olarak öyle olmasa.
1: Hamur yemiyor yani.
2: Ben bir sefer gördüm 2019'da tam böyle şey pardon 2016'da ilk başkan olduğu zaman şeyden çıktı otel evinden çıktı. Mesela Trump o kadar gülmez yani bu çok böyle aşırı derece fazla hareket edip gülüyordu çünkü halk sokaktaydın herkes el salıyordu. O da böyle bir yüzünü patlatıp işte beyaz bir tişört giyip kırmızı şapkasını giymişti. Yani o
1: benziyor mu gerçekten?
2: Benziyor. Benziyor. Ha ben Obama'ya benzeyeni biliyorum yani. Çünkü onu yakından görmüştüm. Ama Trump'ı benzetmeleri çok daha enteresan.
1: Peki karıştırma olabilir mi?
2: Yok yani imkan yok. Yani tabii o karışımı şöyle. Trump'ı karıştıramazsınız. Yani onun bir özel statüsü var. Yüzü var, saç modeli var. Onun mesela onun
1: hayır,
2: için...
1: Bu kadar benziyor dediğiniz için.
2: Hayır tabii benziyor ama hani o ilk bakışta. Senin uzaktan. Için
1: çünkü yani, uzaktan yanlış bakın. Başkanı koruyoruz tabii, olmaz
2: tabii,
1: değil mi?
2: Tabii yok öyle yok. Biz onu buluruz. Onu Biden'da yaptılar. Biden'da hasta olanı uçağa çıkardılar. Bazen dublörünü kullandılar. Bu da biliyorsun dosyalara girdi. Yani biz bazı
1: nasıl
2: zaman
1: bir anlatsanıza.
2: Dublörüyle karşılaştık. Onu hiç görmedik bile fark etmedik. Yani
1: ya Biden hastaydı.
2: Biden buna raporu almış bir başkan adayı idi. Bütün dünyaya sattılar. Daha net olabilir mi? Daha net anlatabilir miyim?
1: Ya bütün dublörünü oynattılar.
2: Bak başkan olduğu gün Kerem Hocam adamın hasta raporunu askeri yetkililer tarafından alındı. Bu doktorları bile yok ettiler. Adam bunak. Adam şeyde... Bodrum katından seçim kazandı yani. Bu kadar net söyleyeyim size. Böyle şaka bir bu adamı
1: ve bu Amerika'da 4
2: sene, evet Demokratlar yönetti. Yani bütün sistemi o başlatanların hepsi de bu sistemdi. Yani biz Kamala Harris'in bir gün ayık olduğunu görmedik ki. Bir gün. Bir gün yani? Görmedik. Nasıl konuşmaları, yani? Ya bütün videolarını çıkartın. Tek tek analiz edeyim size.
4: O zaman bu kararları kim aldı? Gerçekten evet, korkunç bir şey ediyorum. Şu anda
2: o gördüğünüz, o gördüğünüz yapı...
4: Biz bunca zamandır neyi anlatıyoruz, neyi yorumluyoruz? Ya.
2: İstediğiniz anlatın. O sistem bugüne kadar ilk defa... Şimdi bak bir tek anlamadığınız bir şey var Trump'ta. Adam gündemde kalmayı becerebiliyor. Her gün bir şey söylüyor. Öyle. Saçma sapan da olsa o gün o kendisinden konuşuyor. Çünkü Amerika'nın içindeki bu kavga... Aslında savaş olmasaydı, az önce Hazır Hocam dediği gibi... Savaş başlatmasaydı... Çok daha başka hikayeler anlatacaktık biz. Yani biz Brigitte Macron'un ne olduğunda umursamayacaktık ama belki Michelle Obama'yı konuşacaktık. Ya da Obama'nın Hawaii'de doğmadığını, Kenya'da doğduğunu konuşacaktık. Değil mi? Yani kimin eğittiğini konuşacaktık. Bunları anlatacaktık ama maalesef süreç bambaşka bir yere gitti. İşte içeride sen lobiyi ne kadar desteklersen Siyonist lobiye gelir senin mahalleni karıştırır. Ama şu anda Amerika'da ne oluyor? Evet, Amerika'dan haber. Artık ne demokratlar ne cumhuriyetçiler güvenilir. Çünkü hepsi de %90'ı Siyonist lobiden para aldığı için hiçbirisi güvenilir değil. Artık üçüncü bir parti ortaya çıkmak isteniyor. Artık Amerika'da diyor ki artık biz bunlara da güvenmiyoruz. Sözlerini de tutmadı Trump. Bunlara da güvenmiyoruz. Kimse sözlerini tutmadı. O yüzden artık Amerika'da bir şeyler değişmesi gerekiyor. Bir şeyler değişeceği için de belki şu anda bizim için önemli olan şey... Cumhurbaşkanımızın davetiyle buraya gelmesi, çünkü NATO'yu istemiyor Trump. Trump'ın istemediği tek şey NATO.
1: Trump'ın programı belli oldu, netleşti. Söyleyelim hemen. Salı günü öğleden sonra Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak, A protokolü uygulanacak. Aynı akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı ikili görüşmeye geçmeden önce resmi bir karşılama töreni yapılacak onun için. Çarşamba günü NATO liderler akşam yemeğine katılacak. Çarşamba günü öğleden sonra resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekilmesi, yani zirveye katılan diğer liderlerle yan yana gelmesi ve aile fotoğrafı. Ardından liderlerin çalışma toplantısına katılacak. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Şara ile ikili görüşme yapacak. Bir basın toplantısı düzenleyecek ayrılmadan önce. Çarşamba akşamı da Beyaz Saray'a dönecek.
2: İsrail bu görüşmeyi de katılmaması için çok ciddi lobi yapıyor.
1: İsrail gelemez buraya.
2: Ve hayır, şöyle, Trump'ın zaten bu toplantıya katılmasını istemiyordun. En önemli başlık orada Şara.
1: Evet, Şara.
2: Suriye Devlet Başkanı görüşmesi.
1: Gördüğüm kadarıyla programda da Anıtkabir
0: dahil. Anıtkabir. Özel bir program yok anladım.
1: Özel program yok.
4: Onlar o kısımları açıklamıyorlar herhalde, özel programları.
2: Anlık da gelişebilir.
4: Evet. Orada çünkü enteresan.
1: Zaten Nasuhi de söyledi yani belki programı da var, evet. Ama biz onu sadece bir görüntü olarak göreceğiz.
4: Evet, bir, orada bir ben de müdahale edeyim kusura bakmayın.
1: Buyurun, estağfurullah.
4: Ben özellikle helikopter kısmına takıldım. Sikorsky Patriot, çünkü çok özel bir helikopter, yeni de görücüye çıkıyor onun gelmesi. Burada demek ki Ankara dışına çıkma olasılığı da var. Bana kalırsa
1: ben
4: o şeydi.
1: Ben de onu söyleyeyim ama.
4: İncirlik orada ama. Birazcık Konya olabilir. Konya 3. Anajet üssü. O çünkü
1: İncirlik
4: 45 dakika. Ama şimdi İncirlik de NATO olarak geçiyor. Hepsi aslında, daha doğrusu hepsi TSK olarak geçiyor. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde diye. Ama şeyde de Konya'da da Amerikan askerleri var. Hani mesele Amerikan askerleriyle bir görüntü vermekse... Orada NATO'nun AWACS gözlem uçakları var. O olabilir. Bir de benim aklıma gelen bir İstanbul turu olabilir. Orada tabii ki biz Trump'ın tabii bu askeri tarafını, askeri işte o güvenlik bürokrasisine verdiği önemi, bunları konuşuyoruz ama bir de yatırım seven bir lider tabii ki. Türkiye'ye gelmişken bundan sonraki dönemde de özellikle Amerika'nın yapacağı yeni yatırımlar, Amerika'nın yeni iş bağlantıları da gündeme geleceği için Trump İstanbul'da da bir yatırım düşünüyorsa, yani ben İstanbul niye diyorum? Çünkü bunlar 45 dakika uçuşla Konya veya İstanbul gidilebilecek yerler helikopterle.
1: İstanbul'a bir yatırım yaptı, Mecidiyeköy trafiği mahvoldu.
4: Şimdi daha ben büyük yatırım var. Mesela hayır, Kanal İstanbul.
2: Şöyle bir bilgi var. İstanbul Finans Merkezi'ni Wall Street'e bağlamak istiyordun. Öyle
4: mesela
2: bir
4: o olabilir. Finans Kanal İstanbul görebilir. Olabilir. Daha birçok enteresan İstanbul'la ilgili tahayyülü de olabilir yatırım için. Amerika bağlantılı olarak.
1: Peki.

0: Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani zirveyi yaşattınız bize.
1: Estağfurullah.
0: Ahalinin başına ne gelecek? Liderler nasıl kurulacak? Ne yiyecekler? Ne içecekler? Ona kadar konuştuk. Çok teşekkür ederim. Şimdi sıra sizde. Neden çok önemli zirve diyoruz? Neden NATO 3.0 diyoruz? Hani Trump'ın NATO ile ilgili görüşleri belli. Açık açık diyor ki, ahalinin anlayacağı şeyle söyleyeyim. Yani siz bütün masrafları ben ödüyorum. Patron benim ama siz elinizi taşın altına koymuyorsunuz diye Avrupa'ya çatıyor. Avrupa kendi içinde çok çelişkileri var. Bir yandan Avrupa ordusunu konuşuyorlar ama diğer yandan hani ya biz yapalım mı yapmayalım mı, Türkiye mi yapsın yapmasın mı? Neden bu zirve çok önemli?
2: Çünkü bir dönüşüm içerisinde aslında ve bir dönüşüm de gerekiyor. Yani evrim de diyebiliriz buna. 3.0 çıkışı biraz bunu anlatıyor. Çünkü NATO'nun tarihine baktığınız zaman varoluş amacı ortadan kalktıktan sonra yaşadığı kimlik bunalımları, o iniş çıkışlı söylemler, Macron'un beyin ölümü söylemi gibi ya da NATO'nun zamanında içinden çıkıp sonra tekrardan geri gelenleri de düşündüğünüzde. Şimdi Avrupa güvenliğinin Ukrayna Savaşı ile yıllardır çok yüksek düzeyde bir sorun yaşadığını biliyoruz. Ama güvenlik savunma politikaları hep işaret ettiğimiz gibi bugünden yarına inşa edilebilecek konular değil. Avrupa yaşlanan demografisiyle ve baktığınızda evet Trump çok sert söylemlerle onları bir noktaya itmeye çalışıyor. Özellikle biz bunu maddiyat üzerinden işitiyoruz ama konu sadece maddiyat değil. Öyle olmadığını da bu zirvede zaten konu başlıklarından anlıyoruz.
0: Hocam yani şunu tam anlamaya çalışıyorum. Bir yandan Avrupa'dan vazgeçeceğim noktasına geliyor. Mesela İran Savaşı'nın en ateşli olduğu zamanlarda şunu hissettik. Ya bunlar hiç bu işe elini atmıyor. Ben onlar için Hürmüz'de savaşıyorum ama hiçbir şeye katılmıyorlar. Ama bir yandan da Avrupa'yı da bırakmak da istemiyor sanki. Değil mi?
2: Şimdi en basit şekilde şöyle söyleyelim. NATO'nun bir görev tanımı var ve Hürmüz bunun içerisinde değil.
0: Değil.
2: Trump evet NATO'da bir Amerikan ağırlığı olabilir ama Trump'ın zihnindeki Amerikan hegemonyasını yaratmak için dünyanın her yerine NATO'yu görevlendiremez Trump. Yönetmelikler var, kurallar var, görev tanımları var. 32 tane devlet var. Öyle Amerika'nın ağırlığı olabilir.
0: Tehdit algısı var.
2: Ama tabii ki şimdi orada Trump aslında bir parça havuç sopa gibi bir noktaya itmeye çalışıyordu aslında. Siz onun sert söylemlerine tabii yani konuşmak gerekir ama aslında ben hep şunu söylüyorum. Trump'ın söylemlerinden çok eylemlerine odaklanmamız gerekiyor. Şimdi çok sert tehdit de etti zamanında NATO'yu.
0: NATO'dan çıkarım dedi.
2: Daha ama bunu yapabilir mi? Yapar. Ama bunu yapamaz. Yani Amerikan çıkarları günün sonunda büyüktür bir başkanın varlığından ya hayalindeki.
3: Ama o başkan olursa Hazar Hanım. Ama Trump gerçekten bunu söylüyor. Yani bakın istediği tek bir şey var. Katkı payınızı yapın. Tabii. Bize destek verin. Yoksa bizim NATO'da işimiz yok. Tek istediği o. Çünkü burada bir yük var. Amerika'nın gerçekten çok ağır bir yükü var. Biz hep beraber birkaç programda konuşmuştuk hatırlarsak. Pax Americano, Monroe doktrini, Donroe doktrini yaparak bu bölgede hakimiyeti güçlendirmek istiyor. Trump'ın tek istediği bu küçük kraliyetler, yıllarca bu toplantılar ve yıllarca savaş senaryoları. Ucrayna Savaşı'nı yapanlar NATO'cular. Yıllarca. Şu anda bir tek soru sorayım. Güvenlik kraliçe toplantısı, NATO güvenlik toplantısı bir sene önce miydi yapıldı? Kraliçe, Hollanda kraliçenin evinde yapıldı. Bugüne kadar hangimiz duyduk Hollanda kraliyet ailesinin NATO güvenlik toplantısını kendi evinde yapması? Trump'ı davet etmesi. Hatta hatırlarsın dalga geçti orada kraliçe ağzıyla. Çünkü bunların tek korkusu bu. O yüzden Brüksel kraliçesi geldi buraya ziyaret etti Türkiye'ye. Çünkü bunların da hedefi şu. İngiltere biz ileride batarsak benim ailemi tekrardan taşıyacağım tek ülke var, o da Brüksel. Nereye getireceğim ben? Nereye taşıyacağım? Çünkü İngiltere batacak. İngiltere'nin zaten kaos ortamında. Yani dünyada şu anda tek kavga şu. Milliyetçilik ve aşırı nefretle büyüyen bir potansiyel, şimdi Almanya'da da geliyor önümüzdeki günlerde, çok büyük bir kavga ortaya çıkaracak. Ve artık NATO'nun işlevi yok. O yüzden Türkiye çok önemli. Yani Türkiye'yi yanlarına almak isteyen iki grup var. Birisi İngiltere, başkanlığında başka bir bölge, Bir de Amerika. Amerika diyor ki benim yanıma gel. İngiltere diyor ki benim yanıma gel. Kavga bu.
2: Anlıyorum sizi.
0: Tamamlasın.
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi neler konuşulacak? Öne çıkan başlıklar noktasında baktığınızda tabii ki Amerika'nın bagajında, bavulunda Amerika'nın hegemonyasına hizmet edecek şekle sokmak noktası var. Avrupa açısından baktığınızda Avrupa'nın güvenlik öncelikleri var. Çünkü bu birkaç senedir çözebilecekleri bir konu değildi. Kısa vadede de çözebilecekleri bir konu değil. Şimdi güvenlik savunma politikaları bugünden yarına olmaz demiştik. O zaman NATO'suz olmayacak bu iş. Evet. NATO'ya ihtiyaç var hala. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Rusya-Ukrayna savaşı ki bugün de zaten gelişmeler olmaya devam etti. Savunma sanayinde çok yüksek teknoloji, yapay zeka ve ileri teknoloji noktasında Avrupa'nın da hazırlanması, üretmesi, bir takım yatırımlar yapması, harekete geçmesi gerekiyor. İşte bunların da konuşulacağı bir noktadayız. Savunma sanayinin ne kadar ağırlık kazandığını zaten bu toplantıdan görebiliyoruz. Ayrıca açılan başlıklar ve yapılacak olan buluşmalarla. Türkiye, şimdi az önce siz de soruyu sorarken işaret ettiniz. Türkiye'ye sürekli övgüler geliyor. Şimdi Trump'tan 1,5 senedir geliyor. Onu bir tarafa bırakalım. Ama Avrupa'dan, Rutte'den ve diğer liderlerden de sürekli Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve 3000 şirketimize, savunma sanayi yerli şirketimize övgü geliyor. Şimdi tarihler ve takvimler 1964'ü, 74'ü ya sonrasını göstermiyor. Evet, nereye geldiğimizi biliyoruz. Kaç ülkeye ihracat yaptığımızı biliyoruz. Kimlerle partnerlik yaptığımızı biliyoruz. Ancak müttefiklerimizden yediğimiz ambargo ve yaptırımları, hasımlarla mücadele yasası katsanın kaldırılması gerekliliğini, Kaan için F-110 motorlarını, F-35 konusunu. Şimdi bütün bunlar hediye değil. Parasını verdiğimiz, hak ettiğimiz içinde zaten olmamız gerekiyor. Müttefikiz ya biz.
0: Evet.
2: Şimdi dönüp Atina'ya bir soru sormamız gerekiyor. Nedir bu İsrail'le, Güney Kıbrıs'la yaptığınız Türkiye karşıtı? Bu da aynı NATO'nun parçası. Evet. Dönüp Almanya'ya bir soru sormamız gerekiyor. Dönüp Fransa'ya, Güney Kıbrıs'ta hukuksuzca ne yaptığını sormamız gerekiyor. Ve Amerika'ya nihayetinde şu demin söylediğim kalemleri. Yani bunların ötesinde bir hediye varsa almaya hazırız. Ama bu dakikadan sonra konu şu. Türkiye'ye NATO ne verecek? Çünkü biz 40 sene terör örgütüyle tek başımıza mücadele ettik. Evet. Hasım değildik, müttefiktik ama müttefiklerimiz yanımızda değildi.
0: Üstelik NATO konusunda da en çok yükümlülüklerini yapan ülke biziz.
2: Evet.
0: Yani Türkiye'nin, dünyanın 4000'de askerimiz var.
2: Türkiye'nin büyük ordusu. Şimdi artık şunu söylüyorlar. Evet, büyük Türk Silahlı Kuvvetleri nazar değmesin ama Türk şirketleri, Türk savunma sanayi. Yani sürekli Türkiye'nin elinde bizim kullanabileceğimiz ne vardan ziyade, hani müttefiklik biraz da birlikte kazanmaktır ya, 32 devletin güvenliği için ne vaat ediyorsunuz? Evet. Eğer konu başlıklarından birisi sadece Avrupa güvenliği ise bir dakika. Türkiye'nin güvenliği. Bak, komşu İran'a bir savaş dayattılar. Bak, Suriye iç savaşı 14 sene bütün dünya Suriye'deydi. Irak, Irak'ın petrolü, Irak'ın parası, Irak'ın bu yapılmış, Amerikan eliyle yapılmış bugünü anayasası. Hala sorunlarla mücadele
3: Balkanlar.
2: Ediyoruz.
3: Balkanlar.
2: Daha karışacak, karışma potansiyeli olan Balkanlar. Dolayısıyla ne veriyorsunuz? Birlikte nereye geliyoruz?
0: Peki. Sayın Albayrak, bir yandan da şunu sorayım. Trump'ın da sözlerine baktıktan sonra NATO'nun kumandası bize verilir mi?
1: Yani şimdi NATO'nun içerisinde yeniden bir konumlanma, bir hesaplaşma olacağı oldukça aşikar. Hocamın da söylediği gibi o 3-0 meselesi aslında yeni başlayan bir şeydir. Özellikle o 2014'ten sonra bayağı bir bakın orada bir değişim oldu, yeniden bir kamplaşma oldu. Tam olarak asıl düşman nedir anlatısının arada sırada biz NATO içerisinde en başında neyle başladı? İşte Rusya ile başladı. İşte 80'lerde, 90'larda nereye evrildi? Birçok NATO alanın dışında operasyon yapıldı. Bunlar olurken işte Rusya ile artık bizim Sovyetlerle bir derdimiz kalmadı. Türkiye'nin de önemi azaldı dediği zamanlarda bile biz bakın Türkiye'nin çevresinde operasyonlar gördük. Irak'ta, Libya'da birçok operasyon gördük. Evet. Şimdi yeni geldiğimiz noktada da özellikle 2014'ten sonra NATO'nun artık şöyle bir anlatısı var. Bizim yeni bir derdimiz olsun. Ne olsun? Evet işte Rusya. Rusya'nın karşısında biz. Belki. Evet. Onu da işte 2030 strateji belgesinde özellikle koydukları, sizin hatırlattığınız Çin'in artık stratejik olarak bir Düşman değil de bir rakip koltuğuna oturuldu. Rusya ile kendilerinin istişare halinde olduğu, Rusya'yı destekledikleri o son NATO genişlemesinde, işte Finlandiya, İsveç'in dahil olduğu kısımda yavaş yavaş biz silahlanmayı arttıralım dediklerinde yavaş yavaş 3-0 noktasına gelmeye başlamışlardı. Ama bu geldiğimiz noktada Türkiye'ye bir rol biçilmeye kesinlikle çalışılıyor. Ne olacak? Çok güçlü bir ordusu var. NATO'nun 3-0 halinde Türkiye

0: Türkiye nerede olmalı? Kanat ülkesi, Rusya'nın önünü kesecek bir işte cephe ülkesi değil, merkezde konumlanırsa Türkiye'nin bu işten zararı, karı, faydası ne olur? Bunların bakın hesaplanmaya başlandığı bir döneme giriyoruz. Çünkü şöyle çok önemli bir nokta var. Avrupa'yı Trump savunmak istemiyor. Trump Rusya ile düşman değil. Avrupa Çin'le düşman değil. O zaman kime karşı NATO neyi savunacak? Burada bir kendileri içinde bir tanım bulmak durumundalar. O yeni tanımın içerisinde birçok şu anda risk zaten çok barındırıyor. Bir de Orta Doğu'yu bir de Körfez'i tabii ki düşünmek zorundalar. Akdeniz'de başka şeyler oluyor. Çin'in yükselişi var. Bunları hesaplamaya çalışıyorlar. Trump'ın kafasındaki o çıkar hanesindeki olanlarla Avrupa'nın kafasındaki o Transatlantik Paktı'nın diğer tarafının kendi kafasındaki soru işareti şu anda birbiriyle örtüşmüyor. İşte tam bu noktada dönüp dolaşıp Türkiye'ye biraz daha belki rol vermek istiyorlar. Daha görünür bir yerde olmasını istiyorlar. Trump'ın bakın külfet paylaşımı diye söylediği o gayri safi milli hasılayı işte %5 ve daha da ötesini
1: çok
0: hatta.
1: Çok büyük para yani.
0: Kesinlikle şimdi 2014-15 yıllarında bir %2'ye çıkarılması o zaman onaylanmıştı ama buna hala tabii ayak diretenler o zaman da oldu. En son İspanya biliyorsunuz istemedi %5'e çıkarılmasını, bir sürü Trump'ın diline düştü, bir sürü eleştiriye tutuldu ama şimdi son geldi biz noktada sürekli silahlanan bir Avrupa var. NATO'nun kendisi de artık savunmadan ziyade bakın silahlanmaya da gidiyor. O 2014-15'ten sonra Avrupa'daki silahlanma, NATO'nun içerisindeki silahlanma, bu işe yatırım yapılması, işte SAFE, Rearm Europe bunları falan bir kenara koyalım. Hızlıca bir şekilde bunlar yürürlüğe girecek kadar kolay meseleler değil. Kim bir kere hangisi aynı şeyi istiyor o bile bakın aynı yerde değil. Avrupa'nın içerisindeki işte Fransa evet benim nükleer gücüm var diyor. Almanya ben bu işe yatırım yapacağım diyor. Almanya'nın bakın geleceği ne olacak NATO içinde? Almanya silahlanmasın diye Fransa'yı nükleer güç haline getirmiş bir NATO'dan bahsediyoruz. Ama şimdi geldiğimiz noktada herkes silahlanmaya çalışıyor ve dönüp dolaşıp diyorlar ki Türkiye çok önemli bir aktör, Türkiye çok kıymetli, Türkiye'nin ordusu bize çok lazım. Avrupa savunmasında da biz Türkiye'den vazgeçmemeliyiz. Bakın ne kadar olumlu şeyler duyuyoruz. Avrupa Birliği ile alakalı olumlu şeyler duyuyoruz. Trump sürekli zaten Türkiye'den bahsediyor. İşte yabancı ajanslardan sürekli övgüler geliyor. Ama işte bu yeni Türkiye'ye biçilen rolde fırsatlar olduğu kadar da çok fazla içinde riskler kesinlikle barındırıyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sezin Hanım, verirler mi kumandayı ya da Trump'ın böyle bir hesabı olabilir mi? NATO'nun en azından komuta merkezi artık Türkiye'de olsun. Hatta İncirli'ye kuralım.
2: Burada asıl Amerika'yı ilgilendiren veya Trump'ı ilgilendiren mesele biz NATO 3.0'la neyi kastediyoruz? Bir kere NATO 1.0 işte o Soğuk Savaş dönemi. Evet. Tabii ondan sonra NATO 2.0 11 Eylül sonrası dönem. Ve şimdi 3.0'da bu çok kutuplu dünyadaki yeni dönem. Ukrayna Savaşı, onun yarattığı dünya ve aynı zamanda tabii İran Savaşı da şimdi. O savaşta şimdilik bir durma noktasında olsa da tekrar ne zaman Hürmüz'ün bir silah haline gelmesiyle ne zaman tekrar alevlenecek belli değil. Yani o tamamen çözülmüş bir konu da bir çatışma da değil tabii ki. Şimdi burada ilk ne zaman gündeme geldi NATO 3.0? Bu Şubat'ta Amerikan Savunma Bakanı Colby gündeme getirdi. İlk bunu söyledi. Ondan sonra bu geçtiğimiz işte bu yaz başında, bu yaz başında Haziran'da Hegseth, Pete Hegseth savunma şey olarak bunu tekrar gündeme getirdi. Asıl politika olması Pete Hegseth'in aslında çıkışıyla oldu. Ve ondan sonra da bu işte şeyde bu önümüzdeki işte NATO toplantısında da bu gündem olacak. Nedir bu? Amerika'nın birliklerini Avrupa'dan çekiyor olması. NATO savunmasının artık müttefiklerin kendilerine kalıyor olması. Amerikasız bir savunmaya. Ya tamam Amerika'nın savunma sisteminden yararlanırlar. Başka şeyler işte yani o ticaret devam eder.
1: Daha açık ben silah satayım siz savunun.
2: Sonuçta Amerika'nın varlığı, askeri varlığı Avrupa'da onun için artık bir yük. Maddi bir yük.
1: Evet.
2: Külfet ve bu artık daha fazla üstünde taşımak istemediği bir mesele. Ve işte zaten bu geçen senenin sonunda yayınlanan ulusal güvenlik doktrininde de Amerika'nın bu yükü, dünyanın yükünü

0: taşımak istemediği, o işte bir Kronos mitolojik orada atıf var. O sırtında yükü taşıyan, bütün dünyanın sırtında yükünü taşıyan kişidir, bir mitolojik kahramandır, varlıktır diyelim Kronos. Onu olmak istemiyorum. Yani ben kendi artık çıkarlarıma odaklanacağım. Bu Trump sonrasında kalıcı bir şeydir muhakkak. Yani bu bazı şeyler Trump'la başlıyor ama Trump'la bitmiyor. Çin'in mesela ticari rekabetin başka bir boyuta ve tabii askeri rekabetin başka bir boyuta evrilmesi Trump'la oldu ve kalıcı bir Amerikan politikası haline geldi. Yani bundan sonra da başka bir tabii ki Amerikan başkanı olacak. Orada sonsuza kadar bu Trump dönemi 3. dönemde artık devam etmez. Amerika'dan bunu beklemiyoruz. Ama demokratlar da kendisi istiyor da niyetli de demokrat bir yeni başkan olduğunda veyahut da J.D. Vance büyük ihtimalle evet olduğunda da bu devam edecektir artık. Çünkü 6 ay içinde zaten hızlı bir çekilişten bahsediyoruz bu Avrupa'daki birlikler konusunda da. Ha, orada sizin sorunuz, son onu söyleyeyim. Sizin çok lafınızı almadan artık. Bu Türkiye'de tamamen kumanda olması ilk etapta zor. Bu çok daha büyük bir Avrupa'yla yeni entegrasyon gerektiriyor. Savunma sanayinde ki İngiltere ve Kanada'yla bunu yapmaya başladılar. Fakat Türkiye ile ilgili meselelerde hala tam bir ilişkilerin oturmuşluğu söz konusu değil. Bu aynı zamanda politik entegrasyonu da gerektirir çünkü. Sadece bir askeri mesafe koyarak aranıza, ya işte daha doğrusu sadece askeri bir işbirliği yapıp aranızda ondan sonra başka diğer ekonomik ve politik işbirliğini ikinci plana, üçüncü plana ittiğiniz bir ilişki çok sürmez ve orada güven her zaman sorun olur. Demek ki çok hızlı olarak aslında Avrupa ile bütün sorunlarını Türkiye'nin çözüyor olması lazım.
1: Belki bunu de gerektirir. Avrupa Birliği meselesi bile bambaşka bir boyut kazanacak bu tartışmalardan sonra. Tabii. Yunan Hocam, siz de böyle alayım. Erdem'den de rica edelim. Askeri birliklerimizi getirsin. Avrupa'daki ya da NATO'daki askeri...
2: Kerem bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii, buyurun, estağfurullah. Buyurun.
2: Ünal Üstadım Hocam çıkarken. Ya ben bu tablodan, bu NATO zirvesi ve sonrasından Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik bağlamında yeni bir ilişki kurabileceği kanaatinde değilim. Buradan böyle bir sonuç çıkacağını da hiç sanmıyorum.
1: Biraz açar mısın?
2: Ayrıca tartışmak için söyledim bunu. Sonra.
1: Biraz açar mısın?
2: Ya şöyle, bu biraz daha uzun konuşmak lazım ama yani burada bir tane Avrupa yok artık. Yani Türkiye ile ilişki kurma noktasında bunun NATO ve ABD de farkında, Türkiye de farkında. Bence kıta Avrupa'sının iki büyüğü, yani Almanya ve Fransa'nın kendi bağımsız hikayelerini yaratma çabası da burada etkili. İngiltere'nin duruşu zaten farklı, Brexit'ten sonra o Türkiye ile daha yakın olmanın, özellikle Orta Doğu'da daha yakın olmanın, hatta Somali'ye kadar uzanan alanda İsrail'in orada ilan ettiği bir takım tuhaf özelliklere rağmen yine Türkiye'nin yakında olmayı istediğini görüyoruz. Ama mesela Doğu Avrupa'nın tavrıyla Avrupa Birliği'nin iki büyük ülkesinin tavrı da aynı değil. Çok yakında Polonya Başbakanı Türkiye'deydi ve üstelik bir yıldır sanıyorum ikinci kez geliyor Türkiye'ye. Avrupa'nın doğusu Türkiye ile yakınlaşmak, savunma sanayinde işbirliği yapmak ve benzer konularda kıta Avrupa'sında o iki büyüğüne göre çok daha istekli. Ama bu Türkiye'ye NATO 3.0 AB kapısını açar mı? Hayır. Burada başka bir ilişki kesinlikle modeli çıkabilir ama bundan bir AB üyeliği görmüyorum. Evet.
0: Açmazsa da
2: çok istekli de olduğunu da sanmıyorum.
3: Ya yani burada ama bak, istedikleri
2: yani, yok, yani Türkiye'nin de öyle eskisi gibi heveskar olduğunu düşünmüyorum. Evet.
0: Ya ben de size %100 katılıyorum ama

0: Bakanı. Hexit'i nasıl unutabilirim
1: ben zaten
0: şey.
1: Takılmanızdan anlamıştım.
0: Evet ya, kafam da oydu. Şimdi
2: Savaş Bakanı.
0: Bütün program
2: Savaş
0: dönmesin.
2: Bakanı.
0: Evet. Evet.
1: Şimdi
2: tüh, ben nasıl fark edemedim, ne güzel kavga çıkarırdım ondan.
0: ya Harvard diplomasını yırtan Hexit kitabında her şeyini okudum maalesef, yani hayatımda böyle bir yeri var o yüzden.
1: Şimdi
0: tamam.
1: Rusya açık tehditti. NATO kuruldu. 1020 az önce Sezin Hanım da anlattı. Hazar Hocam da anlattı. Yeliz Hoca da anlattı. Bambaşka bir yapılanma görecek miyiz? Görebilir miyiz? Siz nasıl okuyorsunuz? Kumanda bize verilirse bunun bize maliyeti ne olur, getirisi ne olur?
3: Şimdi kumanda bize, yani bir ülkeye verilme şansı yok. Şimdi bu zaten 32 devlet NATO ortak bir müttefik karargahı. Evet. Komutası altında 32 devletin
1: Brüksel çok sıkıcı oy, bir yer olduğu için.
3: Evet, oy birliğiyle kararlarının alındığı bir siyasi ve askeri bir organ.
1: Evet.
3: Şimdi tabii NATO'nun değişik bölgelerde, yani NATO üyesi olan ülkelerde değişik komutanlık karargahları var. Karadeniz, hava, bunların müşterek durumu vesaire. Türkiye'de bunun içerisinde işte İzmir'de kara komutanlığı var. Bizim işte Hatay'da, şey, Adana'da bir kolordu seviyesinde bir komutanlık kurulması gündemde var. Avrupa'da değişik noktalarda var. Şimdi tabii bu NATO'nun değişim ve dönüşümü, tabii dünyanın değişimi ve dönüşümüyle alakalı bir husus. Yani dünya da değişiyor. İşte çok kutuplu merkezlerden bahsediyoruz, işte bölgesel güçlerden bahsediyoruz, Çin ve Rusya'nın yükselişi gibi. Orada ayrı bir ittifak oluşumu, Asya Pasifik bölgesinde işte yükselen güçten bahsediliyor vesaire. Tabii NATO tehdit algılamasını da bu çerçevede kendisini değiştirip dönüştürüyor. Aslında bu 1945'ten bu tarafa, yani 49'da kurulduğundan bu yana bütün toplantılar aslında her birisi kendi çapında önem arz eden, önemli olan toplantılar. Önemli kararların imza altına alındığı, o alınan kararların 5-10 yıl sonra etkisinin görüldüğü, hatta bizim bu Ankara zirvesinde de aynı şekilde alınacak kararların hemen yarın öbür gün hayata geçme şansının değil, 5-10 yıllık bir periyot içerisinde veya 3-5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hayata geçirilecek olan hususlar.
1: Ya Rusya tehdit mi hala NATO için?
3: Rusya'yı mı diyorsunuz?
1: Evet.
3: Şimdi Rusya tabii
1: yani
3: ki...
1: Yani Ukrayna ile uğraşıyor, onlar kendi derdinde...
3: Yani şöyle, Rusya aslında tabii Rusya diyor ki ben tehdit değilim. Tabii öyle tehdit diyecek hali yok. Ama Avrupa'nın algısında Rusya hep bir tehdit olarak bu daima bir kenarda tutuluyor. Avrupa aslında tehdidi sürekli gündemde tutmakla NATO'nun varlığını da bir arada tutmuş.
1: Yani yaşatmaya çalışıyor.
3: Yaşatmaya çalışıyor. Şimdi NATO'suz bir Avrupa'yı da düşünemiyorlar. Evet, Amerika Birleşik Devletleri NATO demek, hep tartışıyoruz. NATO'nun Avrupa'daki gücünü, varlığını, çekilirse Avrupa'nın işte güvenlik zafiyetinin oluşturacağını, oluşturabileceğini tartışmanın birinci maddesi bu. Yani evet. 3-0'da aslında, 3-0 dediğimiz konuda, işte az evvel değerli hocam de ifade etti, 3-0'a geldik. Sonra belki 4-0, 5-0 ilerleyeceğiz, bilemiyorum. 3-0'daki nedir konu? Bir dönüşüm, yeni bir değişim. Aslında özetle şu, büyük NATO içerisinde, yani daha büyük bir NATO içinde daha büyük bir Avrupa.
1: Evet.
3: Bakın özetle bu. Yani o zaman siz komuta meselesine döndüğümüz zaman o zaman daha büyük bir Avrupa meselesi gündeme geliyorsa NATO'nun emir komuta yapısının merkezinin Avrupa olmaya devam edeceğini de buradan söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'de bu Avrupa'nın bir parçası şeklinde olduğunu değerlendirdiğimizde az evvel söyledim, komuta karargahları da burada yerini alıyor. Şimdi tabii bu Avrupa haritasına şöyle baktığımız zaman Sovyetler Birliği

0: veya eski Sovyetler Birliği'nin bugün Rusya'nın tehdidini olup olmayacağını Ukrayna'daki devam eden savaşta ve savaşın sonrasında olası veya savaşın devamında olası ihtimaller üzerinden bunu bir ifade edebiliyoruz. Şimdi son çıkan bir mesela iddia, Rusya'nın işte Polonya'ya ve Baltık ülkelerinden muhtemelen Litvanya'ya yönelik bazı saldırılarda bulunacağı iddia ediliyor. Şimdi bu iddia şimdi üzerinden...
1: Yani Finlandiya girince...
0: Finlandiya'yı zaten bu...
1: Tam çevirdiler Rusya'yı yani.
0: Hibrit saldırılarla...
1: Yani deniz bitti Rusya için neredeyse.
0: Efendim?
1: Rusya için neredeyse deniz bitti yani yukarıda.
0: Evet. Evet. Yani şimdi şöyle, tabii Rusya... evet, büyük bir güç ama... Şöyle de bir şey var. Rusya Ukrayna'da yoruldu. Halen çıkıp da Avrupa'ya bir tehdit oluşturacak durumu var mı yok mu tartışılabilir.
1: Evet.
0: Yakın zaman için söylüyorum. Ama ileride tekrardan kendini toparlar. Yeni bir konjonktür, başka bir dünya, yeni bir güvenlik mimarisi oluşur. O zaman onu belki konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Şimdi burada...
1: Yeliz tabii, Hanım, burada o kırmızı bölgede Kaliningrad.
2: Kaliningrad, evet.
1: Hı-hı. Oraya da özgürlük istiyoruz.
0: Yani şurada bir Suvalki koridoru var.
1: Kırmızı duruyor.
0: Suvalki yani. Koridorundan Kaliningrad meselesi hep gündemde. Kaliningrad vesaire. Avrupalılar da buraya yönelik hazırlık yapıldığı, NATO'nun hazırlık yapıldığı iddia ediliyor. Şimdi Almanya burada bir Tugay bulunduruyor. Onu güçlendirdi vesaire. Almanya bu konuda aktif. Hatta Trump bunları met ediyor. Yani bu anlamda Almanya'yı. Çok cesur ve cesaretli, hem birlik kaydırması anlamında hem de külfet paylaşımı açısından Almanya bu anda Trump'ın gözüne girmiş durumda. Böyle de bir durum var. Şimdi şöyle bir bakalım Kerem Bey.
3: Hocama bir soru sorabilir miyim bu arada?
1: Buyurun.
3: Ben geçen gün bir yayında da Finlandiya'ya konuşlandırılacak nükleerin Rusya bugüne kadar istemedi. Yani bana yakınlaşmasın, gelmesin istedi.
1: Ya NATO'nun mu?
3: Tabii. Şu anda oraya nükleer füzeler, işte oraya nükleer başlıklı şeyler konulacağı söyleniliyor. Aynısını Yunanistan'a koysa bizim tepkimiz ne olurdu?
1: Yunanistan'a?
3: Evet. İkinci sorum da bu denklemde benim uzun yıllar böyle takip ettiğim bir konu, Avrupa ordusu için Almanya, belki Fransa ile Almanya'nın ortaklaşa başlayarak sonra da İspanya'nın müdahale ettiği, NATO'nun diyelim ki buradan haritadan çıktı. Artık NATO gücünü eskisi gibi tutmalı. Avrupa ordusu kurulma hayali olabilir mi?
0: Şimdi
3: denkleme baktığınız zaman Almanya'ya, Fransa ve daha sonra İspanya'nın da katılacağı, Türkiye'yle beraber daha sonra müdahale olacağı bir Avrupa içinde ayrı bir Avrupa ordusu olma ihtimali düşünüyoruz. Çünkü 2050 yılında hocam bir düşünce kuruluşu, belki Hazır Hocam onu bilir, Polonya ile bizi savaşa sokuyorlar. Yani ya Brookings Institute olacak ya birisi yazmış, planlamışlar onu. Biliyorsun bir öngörüler vardır ya.
1: Ne işimiz var bizi Polonya'da ya?
3: Yani 2050 yılında savaşa bizi Polonya'ya sokuyorlar.
1: Biz Polonya'ya
3: sokuyoruz. Evet, evet, evet.
0: Şimdi
1: akrabalarımız onlar bizim.
0: Avrupa.
1: Evet. Yukarıdan gelen Türkler.
3: Evet, Tatarlar.
0: Şimdi Avrupa ordusunun kurulması meselesi uzun zamandır tartışılıyor. Fakat NATO'nun buradan Avrupa devletlerine külfet paylaşımını yüklemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika'nın Avrupa'daki kuvvetlerini ve güçlerini kendi ana karasına çekmesi aşama aşama peyderpey planı Avrupa'da NATO'nun ortadan kalkması, sönümlenmesi ve Avrupa'nın özerk bir şekilde kendi ordusunu kurması anlamına gelmiyor. Veya gelmeyecek bu. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki unsurlarını, güçlerini, kuvvetlerini işte o külfet paylaşımı çerçevesinde ve kendi enerjisini Çin'e, Asya Pasifik bölgesine odaklanmak istemesi nedeniyle buradaki gücünü ve enerjisini azaltıp Avrupa'ya bunu devretmek suretiyle daha güçlü bir NATO kurmayı düşünüyor.
1: Hocam sözlerinizden, Milan Hocam, Avrupa ordusu bir hayal gibi görünüyor.
0: Ama bağlayacağım nokta şu. Şimdi Avrupalılar bu Amerika'nın ana karasına çekilip Asya Pasifik'e odaklanması sürecinde geçecek orta ve uzun vade diyebiliriz, olabilir veya orta vadede o dönem içerisinde Avrupa kendi ordusunu, kendi güvenliğini teşkil edecek bir yapılanmanın da izleri ve emareleri de var.
3: Evet.
1: Şimdi bu yani yüksek komiser hayır diyor. Öyle bir şey.
0: Bu neden var?
1: Bir de bunlar bu ülkelere bakıyoruz tek tek. Ya hiçbir meselede bir euro'da anlaşabildiler tek seferde. Onu bile İngiltere bozdu. Baştan katılmadı. Sonra Schengen meselesinde çıktı. Yani şuradan bir birliktelik...
3: 5 seneden beri Ukrayna'da savaş var. Milyarlarca dolar evet. Para aktardılar. Yani Avrupa'nın yani içinde kendi
1: zor gibi.
0: Şimdi bu birlikteliği sağlamak için Rusya'yı onun için devamlı tehdit olarak hem gösteriyorlar.
3: Evet, aynen öyle.
0: Hem bu tehdit algısı üzerinden o birlikteliği sağlamayı, çimentoyu güçlendirmeye çalışıyorlar. Ve bunun başını da aslında Almanya çekiyor. Fransa filan da konuşuyoruz ama Almanya burada daha öne çıkıp aktif bir başat güç olmayı düşünüyor. Yani tüm Avrupa'nın sanki hani o NATO'nun başı nasıl Amerika, NATO, Amerika, Amerika, NATO artık Avrupa ordusu üzerinde de bir Almanya faktörünü böyle canlandırmak istiyor.
1: Olacak iş değil yani.
0: Tabii şimdi şurada şöyle bir şey var.
1: Ya
0: şimdi
1: Türkiye
0: kanat durumundan işte Litvanya kuzeyindeki doğu yani bu tehlikenin merkez durumuna gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Neden? Orta Doğu'daki işte gelişmeler, evet. Orta Doğu'daki yeni durum, İran'da bunun içerisinde olmak suretiyle dahil, Afrika boynuzuna kadar, Kızıldeniz'e kadar, yani ticaret yollarının güvenliği, enerji koridorlarının Türkiye üzerinden geçiyor olması, Asya Pasifik'e gitmek isteyen bir Amerika'nın geride artık ayak bağı olacak bir, burada halen problem sahası bir istikrarsızlığın olmaması gibi NATO'nun daha fazla meşgul olmasını sağlamayan bir güvenlik mimarisinin oluşması nedeniyle Türkiye burada öne çıkan bir pozisyonu gelişiyor. İşte bu toplantıda da zaten Türkiye aslında kendi güvenlik ihtiyaçlarını, kendi güvenlik tanımlamasını Orta Doğu denklemine de dikkate alarak yeni gelişen bu pozisyonu da dikkate alarak değişen şartları ve dönüşümü de dikkate alarak kendi güvenlik mimarisini anlatma fırsatını bulacak burada.
1: Peki. Çok teşekkür ederim İnan Hocam. Kısa bir araya gidelim isterseniz. Bir nefes alalım. Aradan sonra yine çok sorumuz var. Bu arada İnan Hocam bu Ay Yıldız motifli Genelkurmay Başkanlığı ve ya, Türk Pentagonu deniyor ya. Evet. Kuvvet komutanlarının tek binada. Evet. Onu da hazırlamış arkadaşlar. Evet. O bir kompleks yapılıyor. Onlar da var. Çok güzel meseleler de var. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hızla devam edelim. Sorularımız çok. İnşallah yetiştireceğiz.

Dünyanın gözü Ankara'da. NATO zirvesi için geri sayım başladı. Ankara NATO zirvesine hazır mı? Başkent 7/24 yapay zeka sistemleriyle izlenecek. NATO zirvesinin kritik başlıkları neler? NATO zirvesinin Ankara'da yapılması neden önemli? NATO dağılacak iddiaları NATO 3.0 versiyonuyla fabrika ayarlarına mı dönüyor? Bence'nin bu haftaki konuğu Oğuz Üçüncü. Ayşe Böhürler, Kadir Kaymakçı ve Profesör Doktor Nuran Yıldız'la Bence. Bu akşam 23'te Habertürk'te.

0: Devam ediyoruz, zirveyi konuşuyoruz ama en az zirve kadar önemli bir görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump arasında olacak. Hemen Nasuh Güngör'e soralım. Ne ikili görüşmeler izlemiştir kendisi. Ama bu sanki çok farklı. 17 yıl aradan sonra Amerikan Başkanı Türkiye'de. Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki samimiyeti de biliyoruz. Hatta Trump dedi ki ben normalde katılmayacaktım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aradığı için katılıyorum dedi. İkili de bir görüşme var. O görüşmede bizi ne bekliyor Nasuh'u?
1: Vallahi şimdi bir hediye paketidir gidiyor. Yani burada da tabii beklentiler belli alanlarda bir hayli yüksek. Yani hatta bu ilk açıklandığında Türkiye-ABD maçı olacaktı. Sosyal medyada şöyle bir yorum gördüm. Sanıyorum Trump Amerikan milli takımıyla konuştu. En azından bir galibiyet alıp gitsinlere kadar uzanan tuhaf tuhaf böyle tahminler vardı. Yani elbette öyle değil. Bir de şuradan bakalım istersen. Yani güçlü liderler çağındayız. Ben bunu hep söylüyorum ve Türkiye'nin en büyük avantajını da Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderli olduğuna dair çok sayıda konuşma yaptım. Çok da

0: yazdım. Bugün de aynı kanaatteyim. Ben Trump'ın inişli çıkışlı, çelişkili, sabah söylediğini akşam nakseden, yalanlayan vesaire tarzının da aslında arka planında bir bütünün parçası olduğunu düşünenlerdenim. Bu da söylediğimde kendi içinde çelişkiler barındırsa da bu kanaatteyim. Şimdi Biden dönemine dair, Biden döneminin Türkiye bakışına dair bir Amerikan istihbarat notunda şöyle bir ifade gördüm. Geçenlerde yazımda da kullandım onu. Kör bakışlar. Yani Biden döneminin Türkiye bakışının gerçekten kör bir bakış olduğunu, yani neredeyse Türkiye'yi görmezden geldiğini, Türkiye'deki muhalefeti destekleyip iktidarı indirmek falan gibi tuhaf işlerle uğraştıklarını falan hep birlikte
1: ya
0: gördük.
1: Ya adam Bodrum'daymış. Adam Bodrum'daymış. Yani Kemal Bey söyledi, dedi ki şey Erhan Bey, adam Bodrum'dan seçim kazandı dedi.
0: Biden mı?
1: Evet. Yani ben dehşete düştüm.
0: Ya o
1: dublörüydü dedi bizim gördüğümüz Biden.
2: Bazı yerlerde yani. Bazı yerlerde çünkü şöyle bir şey var. Ben bir seçmenim. Yani Amerika'da vatandaş olduğum için.
1: Ama tıp düşmanlığını dublörü yapmadı herhalde kendisi.
2: Yok şöyle şimdi bir adamın 90 kilometrelik bir seçim kampanyası yürüten bir başkan var. Bir de hiç kimsenin katılmadığı yerde notunu eline verip de şunu soru sor dediği, nereye gitmesi gerektiğini bilmeyen, havada el sallayan bir adamla karşılaştık. Yani şimdi bir de her gün soru sorduğun zaman konuşan bir adam. Birisi de arkasından çekiştirip de İşte başkan sen tamam artık konuşma diyen birileri vardı. Bunlar ortaya çıktı yani. Bunlar peki, şey değil.
1: Nasuh Güngör'ün
2: ama şey söylediği, Nasuh Hocam'ın söylediği şey çok önemli. Blind spot dediği şey çok önemli. Evet, o demokratların bir anlayışıydı. Dünyada bir rüzgar estirmek istiyorlardı. Ve onun rüzgarının önü kesildi. Yani aradaki fark bu.
1: Peki.
2: Yani
1: biz insicamını bozmayalım senin Nasuh Güngör. Buyurunuz.
0: Yok ben hızlıca aktarmış olayım. Aslında kıymetli hocalarımın aktardığı hani NATO'daki o konsept değişiminin aslında Türkiye'yi çok ilgilendirdiğini, o güvenlik paradigmasının değişiminde Türkiye'nin çok kilit roller oynayabileceğini söylemek mümkün. Ben sadece bir ifadeye küçücük bir itirazımı koyayım. Ben Türkiye'nin kendisine rol biçilen değil, kendisinin artık kendi rolünü arayan, kendi rolünü tarif etmeye çalışan bir güç olduğunu, bakın bunu da bir temkinle söylüyorum. Tarif eden değil, tarif etmeye çalışan. Çünkü uluslararası ilişkilerde mutlak surette ben sana şunu dayatırım, sen bana bunu dayatırsın. İttifakın gerekleri bu dönemi geride kaldı. Türkiye'nin bugün NATO içinde stratejik özelliğine dair bir takım konuşmalar yapılıyorsa bu Türkiye'nin NATO ittifakının sınırlarındaki ve herhangi bir NATO ittifak üyesinin cesaret edemeyeceği düzeyde ilişkilere sahip olması var. Yani bunlardan hangisi Rusya ile Türkiye'nin oturduğu gibi oturabilir veya Çin'le ilişki kurabilir veya İran'la bir ilişki içinde olabilir? Birçok örnek verebiliriz. Bu Türkiye'nin zaten artıları. Yani bu güvenlik paradigmasında kendisine daha çok rol kazandıran bir sürü boyut var. Savunma sanayini söyledik. Türkiye burada iddialı ve Türkiye burada geleneksel yol haritasını terk edip yani ben geçmişten beri savunma sanayide yükselişte bulunan ülkelerin gittiği yoldan giderek değil, o yolları atlayarak kardeşim. Yani orada işte bir takım yollardan geçmek, hayır geçmiyorum ben, doğrudan otobana çıkıyorum dediği için başarılı oldu bugüne kadar. Ve savunma sanayinde de belli bir yer tuttu. Bu savunma sanayi alanının sadece Avrupa Birliği'nin kendi içindeki güvenlik arayışlarına yahut savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik bir yükseliş olmadığını da hepimiz biliyoruz. Ama Trump onların önüne böyle bir şey koyuyor. Hatırlayacaksınız yaklaşık 1,5 sene kadar oldu. NATO Genel Sekreteri Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını topladı ve onlara dedi ki Türkiye ile iyi ilişkiler kurun. Hatta şunu da söyledi. Erdoğan hükümetiyle olan ilişkilerinizi gözden geçirin. Tertipleyin, düzenleyin. Yani mealen aktarıyorum. Çünkü savunma sanayinde çok ciddi projeleri var. Onları karşılıklı birbirinize takdim edin, entegre edin vesaire gibi. Ben yine en başta söylediğimi söylüyorum. Buradan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müzahir bir ilişki yeniden canlanacak, hareketlenecek. Bu çok gerilerde kaldı. Türkiye'deki de muhalefetin bir bölümünün de hala böyle bir okumaya saplandığını da görüyorum. Ben Avrupa Birliği içindeki bazı ülkelerin de hala bu konuda doğru dürüst bir okuma yapamadığı kanaatindeyim. Burada Türkiye'nin yükselişiyle ilgili doğru okumayı yapan Trump'lı Amerika'dır. Amerika'daki şu andaki akıldır. NATO da bundan zaten ayrı filan hareket etmiyor. NATO Genel Sekreterinin hani bu biraz latife olsun ama Trump'ın oğlu falan gibi olan tarifler aslında onunla ne kadar işbirliği ya da ne kadar aynı çizgi tutturduğuyla da alakalı bir söylem. Buradan Putin'le olan denge, yani Ukrayna Savaşı ile ilgili hikaye, elbette Türkiye'nin o diplomatik esneklik, arabuluculuk kabiliyetini daha aktif alanlara taşıması ile ilgili. Somali'yi az önce söyledim. Orada Somaliland ile ilgili ortaya çıkan gelişme bambaşka bir hikaye. Bu tarafa döndüğümüzde asıl Türkiye'nin sıklet merkezi, ağırlık merkezi diyebileceğimiz hikaye Türkiye'nin Suriye, Irak, ben buna Lübnan'a

0: da ilave ediyorum. Bu alanda bir denge kurabilme, bu alanları daha gevşek bir örgüyle ama ciddi bir entegrasyonla yönetebilme kabiliyetidir. Hani Barak söylediği zaman kıyamet kopuyor ama ben söylediğim zaman umarım kopmaz. Bu aslında bir tarafıyla da Osmanlı modeline benzeyen, ondan esintiler taşıyan da bir hikaye. Bu da Türkiye'nin gücüdür. Ben Türkiye'nin böyle bir alanda olmasının Türkiye'nin aleyhine olacağını düşünenlerden de değilim, onu da peşinen söyleyeyim. Şimdi peki bir zirve içinde ve Trump'la, özür dilerim, Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki bir konuşmada, bir görüşmede bütün bunlar bir hikayeye dönüştürülecek mi? Hayır. Ama F-35'ler, Türkiye'nin savunma sanayindeki kritik bazı ihtiyaçlarının tamamlanması, Türkiye'ye verilen bazı sözlerin yerine getirilmesi konusunda bence önemli açılımlar çıkabilir. Yani bunlar bildirgeye yansır yansımaz, o konuda bir şey söyleyemem. Ama Trump Erdoğan görüşmesi Ankara'da söylediğimiz şekilde gerçekleşirse, buradan ortaya çıkacak mesajlar bildirgeyi bile aşacak bir takım sonuçlar doğurabilir Kerem. Onu söylemiş olayım.
1: Peki. Buyurunuz Sayın Albayrak. Bir hediye paketinden söz ediliyor. Bazı başlıkları da arkadaşlarımız yazdılar. F-35 programına geri dönüş. F-35 satışı. Gerçi Hazar Hocam söyledi ya, biz zaten bunların parasını verdik. Kasa yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi. Kaan için F-110 jet motoru satışı. Diğer savunmalı diplomatik kazanımlar. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii ki söylem kısmına baktığınız zaman oldukça güzel şeyler. Ama tabii ki Türk savunma sanayinin geldiği noktaya baktığınızda bizim bunlara artık tam şu anda %100 ihtiyacımız var. Bunlara sahip olmazsak bizim için plan bozulur gibi bir noktada artık kesinlikle değiliz. Bu az önce bahsettiğimiz ilerlemelerin, değişimlerin, dönüşümlerin zaten sonucunda şu anda Türkiye artık hani kanat ya da işte başka bir ülkeyi engellemek için işlevinden ziyade çok daha merkezi bir yere çekiliyor. Çok daha merkezi bir yerde konumlandırılması planlanıyor ama işte bu sözlerin artık yavaş yavaş realiteye geçme ihtimalinden artık belki de bahsetmek lazım şimdi. Katsa sürekli konuşuluyor. Sayın Bakan Hakan Fidan söyledi. Zaten biz karşılıklı olarak beyanlarımızı verdik. Karşılıklı olarak niyetlerimizi belirledik. Bu artık bir süreç meselesidir. Yavaş yavaş bu iş artık o diplomatik yollarla ya da o belli bir takvime göre bu iş artık çözülecek diye onun sinyallerini verdi. F-35
1: orada
2: programı,
1: da yani o tarafta da çok hummalı bir çalışma var. Yani bir taraftan dışişleri, bir taraftan istihbarat. Tabii.
2: Ama işte birçok noktada bu meselenin önünün kesilmesi için karşı atak yapan, karşı hamle yapan başka başka biliyorsunuz ABD'de de Senato'nun içinde. Nasıl Avrupa Birliği'nde
1: lobiler
2: işte,
1: var değil
2: kesinlikle
1: mi?
2: Var. İşte von der Leyen'in temsil ettiği bir taraf var. Az önce herkes aynı şeyi istemiyor dediğimde işte o Türkiye'ye olan bakış açısı, işte Gümrük Birliği'ni bile daha yenileyemiyoruz.
1: Tabii, tabii.
2: Ama Türkiye bizim için çok önemli diyorsunuz. Ama realiteye baktığınızda atılmış bir adım yok. Şu noktada da eğer gerçekten bir adım görürsek o lider diplomasisi, birebir diplomasinin, birebir görüşmelerin aslında belki çok daha fazla sonuç vereceği, çok daha fazla hızlı adımlarla bazı bu tıkanmış meseleleri çözebileceğinden yola çıkarsak evet önemli adımlar atılabilir. Ama ne olursa olsun yine de Türkiye'nin şu anda geldiği nokta hani bunlar eğer elimizde olmazsa biz işte yandık bir tık mahvolduk gibi bir noktada kesinlikle değiliz. Onu da mutlaka eklemek lazım. Asıl düşünülmesi gereken bence Avrupa'nın kendi savunmasını nasıl toparlayacağı, Avrupa'nın ileride nasıl yol yürüyeceği. Az önce özellikle Avrupa'dan da bahsederken bakın Finlandiya'dan o genişlemesinden falan da bahsettik. Nükleer meselede aslında Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin ya da NATO'nun içerisindeki o yeni o değişimin içerisinde ele alınan bir mesele. Rusya'yı sıkıştırmak için evet Finlandiya üye oldu. Ama Finlandiya zaten yıllardır bu nükleer meselesine yatırım yapan, Arktik strateji raporları yayınlar sürekli Finlandiya. Özellikle NATO üyeliğinden sonra o nükleer meselesinin altının çizildiğini, Rusya'nın tehdit olarak görüldüğünü, buralarda aktif olarak NATO'ya katkıda bulunacağını sürekli altını çizen de bakın bir Finlandiya vardı. Avrupa'nın geri kalanı da bu Rus tehdidini sıcak tutmakta tabii ki İngiltere'nin de katkısıyla oldukça hevesli görünüyor. Onun için silahlanma devam ediyor. O Türkiye'ye biçilen rol kısmı da tabii ki orası yanlış anlaşılmasın. Herkesin kafasında, bütün o işte güç merkezlerinin kafasında mutlaka bir plan vardır. Türkiye içinde mutlaka başka başka tasarruflar, planlar var ama Türkiye burada kendi yolunda hangi senaryo Türkiye'nin işine yarayacaksa, kendi real politiği için hayrına olacak olan neyse tabii ki orada hareket etme mekanizması ya da o esnekliğe sahip bir yerdeyiz biz şu anda. Eğer zaten öyle bir yerde olmasaydı şu anda son krizlerde de çok bakın çok farklı bir yerde olurduk. Evet. İran meselesiyle alakalı bakın nasıl açıklamalar duyuyoruz. Biz olmasaydık çok daha büyük yerlere gidebilirdi bir

0: Mekik diplomasisi, bütün bakın aktörlerle konuşarak bu kriz yayılmasın, İsrail'in o sürekli yaptığı saldırıların kesinlikle aman peşine düşüp biz bu işi yaymayalım diye Türkiye'nin bakın çok büyük diplomatik çabaları oldu. Rusya-Ukrayna meselesinde de daha bakın çok yeni konuşuluyordu. Putin dedi ki İstanbul görüşmeleri olabilir gibi bir şeyler söylerken hemen Ukrayna'nın drone saldırılarını gördük Rusya'ya değil mi? Evet. Yani İran konusu sönümlenirken Ukrayna meselesinin hemen tekrar patladığını görüyor. İşte tüm bu çerçevenin içerisinde Türkiye'nin şu anda gitmesi gereken yol, asıl hayrına olacak olan akıllar nedir? Mutlaka hesaplanıyordur. Çünkü çok fazla bakın farklı aslında Türkiye'yi çerçevelemek ve sıkıştırmak için başka mekanizmalar var. Doğu Akdeniz birisi, Orta Doğu'da planlanan meseleler ikincisi, daha belki bakın daha ileri coğrafyaları da düşünmek lazım. NATO'nun burada işte yeni bir kanat daha, yeni bir nokta, yeni bir ağırlık merkezi daha, Orta Doğu'yu da, Kafkasları da işin içine katabilecek başka unsurları da acaba eklenmeli mi diye soruların sorulduğu bir zamandayız. Onun için Türkiye'nin tam durduğu nokta şu anda çok önemli.
1: Peki. Sizin öyle sizi böyle alabilir miyim?
2: Peki.
1: Bizi kaldırmadan olmaz.
3: Bu arada bir cümle katkı sağlayabilir miyim sevgili buyurunuz. Kerem?
1: Buyurunuz. Sizin hanım buyurun.
3: Evet. Bu arada ben Yeliz hocamın söylediğine müzahir olarak söylemedim bu rol biçme meselesini. Çok yaygın kullanımda, hocamı tenzih ederim.
0: Yok biliyorum.
3: Fakat İran'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya İran konusu bu NATO zirvesinde çok kıyısından köşesinden mi geçilir, konuşulur mu henüz belirsiz. İsrail'in katliamları konuşulur mu bu da belirsiz ama İran meselesi bence çok başka bir yere gidiyor. Yani biz onu çok görmüyoruz. Tıpkı 2000'li yıllarda Amerika'nın Çin'i ıskaladığı gibi İran konusunu ıskalamamak gerekiyor. ABD ile İran arasında gelişen anlaşma süreci İran'ı bu coğrafyada hiç öngöremediğimiz bir noktaya doğru taşıyacak gibi görünüyor. Oraya da iyi bakmak lazım. Birleşik Devletler'in bu coğrafyada tek başına Türkiye ile müttefik olup başka bir alanda herhangi bir arayış içinde olmadığını düşünmüyorum. İran meselesine böyle bir pencere açayım, bir virgül koyayım.
2: Biraz daha açar mısınız bunu Nasuh evet, Bey? Ne yöne doğru diye
3: gayet açık, gayet açık. Şöyle ki, tabii ki benim açımdan gayet açık. Tabii yanlış da olur, tartışılabilir de olabilirdi. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la Körfez hattı arasında yeni bir denge, yeni bir işbirliği oluşturacağını öngörüyorum. Yani İran'ın saldırdığı Körfez hattından bahsediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ni İsrail'e müzahir yakınlığıyla ayrı bir yere koymak mümkündür. Ama burada bir denge olacak. İran bu savaş sonrasında düşündüğümüzden daha güçlü biçimde çıkabilir coğrafyamızda. Türkiye'nin ise ilgi alanının daha çok Doğu Avrupa'ya yönelik, aynı zamanda bu tarafta az önce tarif ettiğim Irak, Suriye, Lübnan, buradan da Doğu Akdeniz'e yönelik bir dengeyle ilgili olacağı kanaatindeyim. Ama İran yenilmiş, içine çekilmiş, kapanmış filan bir ülke olmayacak. Oraya da iyi bakalım. Bu NATO zirvesi bize çünkü İran'la ilgili en azından pratik bir şey söylemiyormuş gibi görünüyor. Oysa o dosya açık ve bambaşka bir yere doğru evriliyor.
2: Bu noktada Hazar hocamız,
4: teşekkür ederim. Yani şöyle, İran konusu daha bitmedi. Zaten hani yenilmiş değil dedi Nasuh Bey ama zaten savaşta İran yenilmedi. İran kaybetmedi. Hani Amerika ne kaybetti? Hani biz bunu çok konuşuyoruz. Ya da Amerika İran'ı yenemedi. Bence önemli evet. olan nokta aslında buydu. Yani 47 yıl ambargo yaptırım yaptığınız, petrolünü satamasın diye boğazına çöktüğünüz, maksimum baskı politikasıyla 10 sene nefessiz bıraktığınız İran'ı dünyanın o 1 milyon nüfuslu Amerikan ordusu en iyi teknoloji silahlarıyla yenemedi. Evet. Bence oradaki asıl itibar kaybı Amerika'da bu noktaydı. Evet. Ancak şu İran
1: savaşı... Yani şunu konuştuk ama yani zaten bu işte beraberlikte İran kazanmışsınız.
4: Tabii ki. Ya komutanım tabii çok daha şey söyleyecektir askeri anlamda ama ben sadece İran çalışan bir akademisyen olarak şunu işaret etmek istiyorum. İran İslam Cumhuriyeti var olduğu müddetçe Amerika ile bir barış, bir normalleşme biz göremeyiz. Dönüp İran'ın içine bakalım şimdi. Şu an İran'ın içerisinde devlet mekanizmalarında büyük dalgalanmalar, tartışmalar var, sorgulamalar var, siyasi anlamda fokurdamalar var. Bu savaş bitmediği gibi kısa vadede de İran içerisinde yani gittiğimiz bir yön var demek için çok erken. Ama Amerika'nın...
1: Çünkü bir, yani bir yönetim kademesini yok ettiler neredeyse.
4: Bu çok doğru. Yani mesela Larijani gibi isimler. Hamane zaten 87 yaşındaydı. Zaten Hamane'nin sonrasında İran hazırlanıyordu. Yıllardır hazırlanıyor. Evet. Orada Amerika bir sorunu kolaylıkla çözmüş oldu aslında. Ancak işaret edilmesi gereken en önemli nokta şu. Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda statükoyu Amerika belirleyemez. Yani İran'ın psikolojisine baktığınız zaman Körfez Arap Devletleri ile Amerika müttefik ve çok

0: büyük yani girift ilişkileri var. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail kardeş ama orada bir statüko belirlenecekse İran, Umman ve bütün Arap devletleri belirleyecek. Amerika bir şey dayatacak durumda değil. Zaten Amerika hegemonyasını korumak için
1: Ben
0: oraya
1: Amerika belirleyecek
0: çıkıyor.
1: Demedim hocam.
0: Buyurun.
1: Ben Amerika belirleyecek demedim. Ben İran'la birlikte
2: Siz
1: Amerika
2: dediniz diye demedim
1: ve
2: zaten.
1: Oturdular zaten.
2: Doğru.
1: Yok yok ama bakın açalım bunu. Ve ben İran'da rejimin değiştiğini de düşünenlerdenim. Onu da ayrıca tartışalım. İran'da rejim değişti. Savaştan önceki İran yok. Ve hocam aslında önemli bir şey söyledi. İran zaten kendi değişimini kendi içinde başlatmıştı. Ama Haziran arkasından Şubat saldırılarına uğradığı için iş başka bir noktaya geldi. Bugünkü İran rejimi 28 Şubat 2026'dan önceki İran rejimi değildir. Bunu da birlikte göreceğiz.
2: Ben de bir cümle
1: Bu arada
2: Nasuh'ya
1: İran'ın
2: katılıyorum.
1: da
2: Mesela Nasuh'un dediği eğer yaşasaydı Hamaney, babadan oğula geçmezdi o iş.
0: Tabii geçmeyecekti. Hatta
2: yani İran buna izin vermezdi.
0: Reisinin helikopteri düştüğü zaman Cumhurbaşkanı'nın Müştebah Hamaney'in ismini Türkiye duyar oldu. Ama yani ben o zaman da hani şuna işaret ediyordum. Buradan İran'a bakıp da orada bir şahlık varmış, bir monarşi varmış gibi düşünmek hata. Bu yönetim şahlığı devirip geldi ya, monarşiyi devirip geldi. Ya bir cümleyle şey yapacağım, bırakacağım çünkü bu başka bir tartışmanın konusu. Nasuh Bey'in söylediği doğru. 28 Şubat sonrası artıları ve eksileriyle başka bir İran var. Fokur fokur kaynayan bir İran var. Ama büyük sözler söylemek için daha çok toz duman.
3: Kerem Bey, son kısa hemen.
4: Evet. Ben de programı kumandayı
3: ama,
4: ele geç.
3: Ayakta beklettik.
4: Hayır hayır. Ben altına. Söz falan vermeye evet, başladım.
2: Ona başladım. İşte NATO.
3: Şöyle yani bu NATO bağlantısıyla
1: zaten
3: ilişkilendirmek
1: sizin
3: için söylüyorum.
1: Provoke ettim.
3: Şimdi İran'da aslında bir değişim ve dönüşüm var. Bu olacak da bu rejim değişikliği ne kadar giderse Nasuh Bey'in de iddia ettiği gibi ki ben de katılıyorum ila nihayete giderse o zaman Amerika Birleşik Devletleri siyasi hedefine ulaşmış olur. O zaman kazanan Amerika, kaybeden İran olur.
2: Evet.
3: İkincisi, İran bu değişim ve dönüşümü ve rejim değişikliğine kadar eğer giderse bu süreç içerisinde, bu sonrası, o zaman İsrail'in o füze programından tutun, nükleer meseleye kadar yeni bir başlık açılır. Dolayısıyla burada yine İran kaybetmiş olur. Dolayısıyla uzun vadeli yani savaşın dinamik yapısı değil de savaşın o görünmeyen hatta şöyle söyleyeyim ben kısaca son sözüm şu olsun. Savaşı kaybedip kazanma genelde uzun yıllar sonraki çıkan ortaya sebep ve sonuçları anlatır. Bugün anlatmaz.
2: Evet. Sizin öneyi...
1: Ben İran'ın kaybedeceği konusundaki
2: bu
1: bölüm
2: İran
1: dışında
2: tartışmasını
1: katılıyorum.
0: Ayrıca bir programda
1: onu başka bir zaman yapalım.
0: Size ayrıca hepsi bir... yeni bir çerçeve açıyor. Evet.
4: İran'ı çok başıboş bıraktık.
2: Özlemişiz de İran konuşmayı ama zirve bizi bekliyor.
4: Ama tam uzmanı da var o yüzden ya hakikaten.
2: Uzmanını her zaman davet ettik ama bir türlü programını denk geçirmedik. Siz de bekliyorsunuz.
4: Şimdi bana...
2: Özellikle de ikili görüşmeden.
4: Şimdi burada ikili görüşmeden önce zaten birçok şey daha önce konuşulmuştur ve orada işler halledilmiştir. Burada daha belki ince ayarı yapılır ama şimdi bence burada hikaye bu Kaan için F-10 jet motoru satışı en olacak, en hızlı olacak şey. Burada daha çok konuşulacak olan şey konu ise 4. madde bana kalırsa Ankara'da. Diğer savunma ve diplomatik kazanımlar. Ya arada yeni başka işte ticari olsun, başka askeri konular olsun. Asıl ben burada Ankara'da onların veya Türkiye'de genel olarak başka programlar da olabilir çünkü İstanbul dediğim gibi veyahut da başka temaslar
2: mesela Zelenski ve Şara ile görüşecek. Baş başa
4: tabii ya bir yandan onlar da var ya burayı sadece Türkiye olarak belki yorumlamamak lazım. Bölgesel olarak Türkiye'nin alacağı o yeni mimaride Amerika'nın öngördüğü mimaride diyelim. Çünkü Amerika'nın da yaptığı planların her zaman tamamen motomot gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Orada da işte insan faktörü devreye geliyor, giriyor. Ülkelerin kendi içleri, başka konular vesaireler vesaireler. Ama burada asıl mesele bence burada detayları konuşulacak olan yüz yüze bu 4. madde. Çünkü ikiyle ilgili biz zaten gelmeden önce Trump Beyaz Saray'da daha bunun duyurusunu duyduk. Peki 1. ve 3. madde

0: maddeler ne olacak diyeceksiniz. Bana kalırsa bu tamamen benim yorumum bu arada. Farklı düşünenler oluyor olabilir. Ama onlar daha Amerika'nın iç politikasıyla ilgili de olduğu için onlar bu dördüncü maddedeki ilerlemelere bağlı olarak daha sonra ileri dönemlerde halledilecek meseleler.
1: Peki.
0: Yani ilişkiler şimdi yeni bir tamamen yepyeni bir ittifak içine giriyoruz Amerika'yla.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu şimdi, nereye gidecek? İşte.
1: Eren Bey, sizin canavar gelmiş. Emre Aytekin de telefon attığımızda. Canavarı görüntülemişler Ankara'da.
2: Evet.
1: İşte canavar. Verelim bunu son dakika diye. Trump'ın, buyurun.
2: Beast.
1: Trump'ın canavarı Ankara'da görüntülendi. Bir petrol ofisinde. Reklam da olmasın yani, bir benzin istasyonunda diyelim. Benzinle mi çalışıyor bu?
0: Benzinli miymiş?
2: Belki o olmayabilir ama buna benziyor. Yani bu 2020, yani 26 modeli olursa
1: 02.
2: Basit biraz şöyle. Bu o olmayabilir. Diplomatik araçlardan bir tanesi olabilir. Çünkü bu o değil.
1: Peki.
2: Yani daha
1: bir Emre'ye gidelim. Görüntüleyen
3: aldatma,
1: Emre.
3: Aldatma Emre. Planının bir parçası olabilir.
1: Emre, nerede buldunuz arabayı?
4: Evet, araç İstanbul yolu üzerinde denk geldik. Aracı aslında ABD Başkanı Trump
1: İstanbul
4: için Ankara'da üzerinden bir hazırlık yapıldı. Ki daha önce de ifade ettiğimiz gibi Trump'ın aracının günler öncesinden Ankara'ya geleceği bilgisi vardı. Ki o hazırlıklar tamamlanmaya yaklaştı. Bugün de İstanbul yolu üzerindeki Ankara Havalimanı'na bazı uçaklar iniş yapmıştı. İşte onlardan bir tanesi de Trump'ın bu makam aracını taşıyordu. Yani Cadillac, The Best, canavar diğer ismiyle. Biz de bu aracı İstanbul yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda gördük ki sabah saatlerinden beri de aslında bunun peşindeydik. Ve az önce de ben İstanbul yolu üzerindeki bu akaryakıt istasyonuna geldim. Buradaki yetkililerle konuştum. Şunları söylediler: yabancı birilerinin konvoy halinde akaryakıt istasyonuna girdiğini ve buraya girdikten sonra kimseyi arabaya yaklaştırmadıklarını ve yakıt aldıktan sonra da ödeme yaparak alandan hızlı bir şekilde konvoylar eşliğinde ayrıldığını ifade ettiler. Tabii plakasına bakacak olursak 800-002 plaka numarası. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın resmi araç konvoyuna tahsis edilmiş ünlü bir plaka. Bu plaka yalnız tek bir araca ait de değil. ABD Gizli Servisi başkanın hangi araçta bulunduğunu gizlemek ve yanıltıcı araçlar oluşturmak amacıyla aynı plakayı birden fazla birbirine benzeyen zırhlı araca takıyor. Yani Trump'ın Ankara'da kullanacağı araçlardan biri bir olabilir. Yine o plaka takılmış olabilir. Aynı. Bu plaka diğer araçlara da takılmış olabilir. Aynısı ancak Trump'ın Ankara'da kullanacağı makam aracı olan Cadillac marka, The Beast, yani canavar. Bu gördüğünüz araç onlardan biri. Ankara'da görüntülendi. İstanbul yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde görüntülendi. Dediğim gibi akşam saatlerinde de ben bu istasyona ulaştım. Buradaki yetkililerle konuştum. Aynen şu ifadeleri söylediler. Araçtaki konvoydaki kişilerin buradan yakıt aldığını, yabancı dille konuştuklarını ve aracı asla yaklaştırmadıklarını ifade ettiler kendilerine ve yakıt alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte de hızlı bir şekilde buradaki akaryakıt istasyonundan uzaklaştılar. Dediğimiz gibi burası aynı zamanda Ankara Havalimanı'na da yakın bir nokta. İstanbul yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda Trump'ın Ankara'da kullanması beklenen makam araçlarından biri görüntülendi. Canavar ismi The Best olarak ifade ediliyor. Bu araçta bir 800-002 plaka numarasına sahip. ABD'de de bu araca benzer birkaç daha araç var. Burada da farklı araçlara takılabiliyor bu plaka. ABD Gizli Servisi başkanın hangi araçta bulunduğunu gizlemek ve yanıltıcı araçlar oluşturmak için bunu yapıyor. Güvenlik prosedürlerinden bir tanesi bu yaptığı uygulama. İşte Trump'ın Ankara'da kullanmasını öngördüğümüz araçlardan biri bugün Ankara'da bu şekilde görüntülendi.
1: Emre, çok teşekkür ederim.
2: Virginia plakası.
1: Şimdi,
2: yani
1: evet.
2: Başkanlık Secret Service'in kullandığı bu her plaka, her eyaletin ayrı renkleri var. Mesela oradan direkt zaten şuradan hiç görmesem bile baktığım zaman plakanın Virginia eyaletinin olduğunu görüyorum. New York'unki farklıdır, Florida'nınki farklıdır.
1: Peki plaka numarası aynı mı?
2: Şimdi zaten dikkatimi çeken şey şu oldu. Arka arkaya eğer çekildiyse resim, oradaki arkadaki plakayla bu öndeki plaka aynı.
1: Aynı.
2: Sadece engin müdürüme şeyi soracaktım. Bak mesela buradaki plakayla öndeki plaka da aynı. Bir de bunlar kaydediliyor mu Türkiye'ye geldiği zaman bu plaka, çünkü yol

0: yapıldı bu HGS, OGS artık ne kullanılıyorsa. Çünkü biz Amerika'da da Türk plakasıyla geziyoruz. Bu kabul ediliyor. Burada tek dikkatim çeken iki plakanın da arkalı önlü aynı
1: belki
0: olması.
1: Belki elden ödüyorlardır hocam.
0: Efendim?
2: Nakit diyor, yani nakit HGS'de kişiden.
1: HGS'de falan nakit olarak ödeyebilirler.
0: Doğrudur, yani borçlanmadan gitmeyelim buradan.
3: Yani, orada gelecek. Benzin mi aldılar, motorin mi?
2: Peki yani LPG bu mi? Yoldan yok, bu benzin, benzin alınması bir güvenlik açığı falan değil. Değil mi? Böyle durup alıyorlar.
3: Nasıl LPG? LPG'li değilmiş.
0: Hayır, normal bizim kendi araçlarımız da Türkiye'den geldiği zaman aynı şekilde Amerikan petrol yerlerinden de biz de benzin alıyoruz.
4: Burayı önceden planlamışlardır. Bu istasyonu önceden belirlemişlerdir.
0: Tabii
4: yolda giderken buraya gelelim değildir burası.
0: Onları planlanıyor zaten. Hangi yere geleceği, nereye gideceği her şey söyleniyor.
3: Bu ama başkanın bineceği araba olabilir mi?
0: Olabilir. Yani biraz daha yeni model gözüküyor.
3: Bahsettiğimiz canavar mı?
0: Canavarın aynısı. Çünkü bir önceki biraz daha yüksekti. Bizim bir az önce gösterdiğimiz bir 2025-2024
3: modeli. Ekranı bölelim, onu da verelim.
0: 2024 modeli olabilir çünkü o resimler çok eski bir resim. Bunlar her sene yenileniyor. Bunlar daha sonra işte bittikten sonra görevini mesela diyelim ki diğer bakanlıklara, başka bir bölümlere, başka ülkelere de gönderiliyor. Bazı zaman da satılıyor. Mesela siz bunu aylar sonrası, yıllar sonrası gidip ihaleye gidip satın da alabilirsiniz. Yani çok rahatlıkla alınabilecek işler çünkü artık devlet bunu yeniliyor devamlı.
3: İki tane olmasının bir anlamı var mı?
0: İşte dediğimiz gibi yani
3: birisi
0: hatta
3: dublörün.
0: İki değil, bir tane de üç. Yani üç tane olması lazım normalde. Demek ki bunlardan bir tanesi de yoldan geliyordun. O yoldan artık başka bir bölümde de olabilir. Başka bir yerden de gitmiş olabilir. Belki ona ihtiyacı yoktun benzinde.
3: Çünkü işte bunların mesela şu.
0: İşte bak mesela bunların en önemli özelliği bir de uçakta yakıt deposu çok fazla doldurulmuyor. Çünkü eğer belli bir derecede uçak mesafesi kalktığı zaman bu otomatik kilitlenme de yapılıyor.
3: Evet.
0: Bu petrolün içeride olmaması gerekiyor. O yüzden de az yakıtla indirilir uçaklara çoğu. Ve bunun da muhtemelen eğer İstanbul'dan geliyorsa Ankara'ya doğru beyefendinin anlattığı şeye göre bu onun bak şu anda gösterdiğiniz ikisi de aynı.
3: Evet.
0: Bir öndeki plaka ile öndeki plakası da aynı. O dikkatimi çekti. Demek ki bunlar aynı şeyde izin
3: bu
0: veriyor.
3: Yani uçağa da sınırlı bir benzinle konması da önemli. Çünkü
0: şey için, teknik aksaklık oluyor. Çok fazla ağır bir şey olduğu zaman otomatik
5: güvenlik gerekçesiyle de yapıyorlar.
0: Bir güvenlik de yanda bir de
5: dikkatinizi çektiyse koruma araçları da var bakın. Yan tarafta da evet. Benzin alanlar koruma araçları.
0: Evet. Şu gördüğünüz kamyonlar da onlara ait.
5: Jipler de onlara ait. Muhtemelen havalimanına indi. Koruma ekibiyle aslında orada denk gelmiştir muhtemelen. Belki sivil araçlarla bir eskortla. Bizde de bizdeki prosedür de aynı. Yani boş konvoy da olsa korunur.
3: Ya biz de mi az benzinle gidiyoruz mesela?
5: Tabii. Biz de gittiğimizde aynı şekilde yakın bir yere götürülmesini araçların konvoyla götürülmesini. Yakıt takviyesi yapılıp artık VIP'nin gelişinde karşılamak üzere tekrardan havalimanına götürülmüştür araçlar diye tahmin ediyorum. Yani depolama yerinin neresi planlandı bilmiyorum koruma planı.
3: Ya da büyükelçiliğe.
0: Şöyle yapılıyor mesela
5: olabilir,
0: buradan
5: mümkündür.
0: Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın otelin önünde araçlar bekler Manhattan'de. Yola çıkacağı zaman güvenlik müdürü işte Engin müdürleri der ki sizi şeyde karşılayacağız. Havalimanında karşılayacağız. Orada onlar da arama yaparlar. Yani onlar da Cumhurbaşkanı'nı korumakla mükellef oldukları için bizim aracın etrafında aramalarını yaparlar. Güvenli bir şekilde alırlar. Biz o aracı da benzin doldururuz gitmeden önce havalimanına. Bu bir güvenlikten, yani mesela şu anda dışarıda olması çok büyük bir önemli affetmiyor. Çünkü tamamıyla güvenlik tedbiri. Bak bir arkada da bir şey var. İki tane araç var. Demek ki bunlar önlü arkalı. Orada yolculuk yapıyorlar ve ciddi şekilde güvenlik önlemlerini almak için de bu şekilde hareket ediyorlar diyebiliriz.
3: İstanbul yolu şeye de Etimesgut'a da çok yakın. Demek ki Etimesgut'a indi bu uçaklar.
0: Daha önceden geliyor. Aynı bizim protokol sisteminde biz de
5: orada havalimanına yakın bir yer tespit edilmesi. Oranın öncesinden
3: Etimesgut'a çok yakın bir yer İstanbul.
5: Öncesinden yolu. Testlerinin yapılması, akreditasyonun tamamlanması zaten talep edilmiştir. O talepler doğrultusunda gerekli incelemeler yapılıp buraya yönlendirilmiştir diye tahmin ediyorum.
3: Yarın bu haberi alıp Trump'ın benzini bitti başlığı atmayın. Uzmanı anlattı.
5: Rutin uygulama.
6: Rutin yani, uygulama.
3: İşin rutini sınırlı bir benzinle gelmek. İran'dan çıkalım da şu
2: kafamın
3: pakete
2: içine
3: gelelim.
2: Dönüyor. Geleyim.
3: Buyurun. Verelim o hediye paketini. Aslında günlerdir de konuşuldu bu mesele ama ikili görüşmeden de çok, yani en az zirve kadar beklenti büyük. Bunlar ve bunlar dışında neler konuşulabilir?
2: Şimdi hatırlayalım, Trump'ın önceki söylemlerinde, yani NATO gündeminden çok önceki söylemlerinde eski dünyada devam eden, açtığım açmadığım, katkı verdiğim bütün savaşlarda telefonla bir şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı aramak durumunda kalıyorum diye bir söylemi vardı. Donald Trump'ın, ben çok net hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde ve hatta işte çatışma bölgeleri, çatışma riski taşıyan diğer tüm konularda ya da işte İran Savaşı ve Körfez büyük bir gümbürtüydü. Mesela biz Lübnan'ı hep ikinci plana attık. Lübnan daha küçüktü ama İsrail her gün Lübnan'ı işgal etmeye devam ediyor. Ya da mesela,
3: hala bugün bile vurdular.
2: Evet, bugün de İsrail iki Filistinliyi öldürdü. Bugün de Lübnan'da İsrail suç işledi. Biz bunları her gün söylemeye devam edeceğiz. İran savaşı başlamadan bir gün önce Afganistan, Pakistan, orada da gelişmeler var. Ama tabii konuşamıyoruz. Çünkü diyorum ya, bu tarafta gümbürtü çok büyük. Dolayısıyla devam eden tüm savaşlarla ve bölgedeki gelişmelerle ilgili de konuşacaklardır muhakkak ki. Ama ana konu NATO ve Amerika'nın arzuları var, Avrupa'nın arayışları var. Amerika'nın dayattıkları var, yani Trump yönetiminin. Fakat Avrupa'nın şu anda hani kısa vadede başaramayacağı için birçok noktayı, acil konuları var. Rutte ne diyor? Uykularım kaçıyor Rusya'yı düşünmekten, evet, diyor. Terörü de düşünüyorum diyor. İşte o terörü de düşünüyorum dediği noktada ben de Ankara'dan bakıp soruyorum. Yani biz de terörü çok düşündük, çok mücadele ettik ama o noktada NATO'yu... Evet, canlarımız tabii ki o noktada NATO'yu bulamadık. Hatta müttefiklerimizi terör örgütlerine silah ve isim verirken bulduk.
3: Ya da bize sattıkları silahları onlara karşı kullanmama şartı.
2: Tabii 64 Johnson'dan Kıbrıs'tan başlayın PKK'ya kadar çok noktada çok sorun var hatırladığımız ama bunlar geride kaldı. Bunlar nasıl geride kaldı? Biz canımızla, gücümüzle, kendi ayaklarımız üzerinde bunu başardık. Ama şimdi biraz önce şu konular var. Bunlar da bizim gerçeklerimiz. Yani Kaan'ın motorları noktası. İşte F-35'te bizim çok büyük bir paramız var. Şimdi bütün bunlara baktığınızda kısa vadede Türkiye'nin de önünde yürümesi gereken bir yol var.
3: Evet.
2: Yani yerli savunma sanayi noktasında ivmemiz güzel. 3000 şirketi aştık, güzel. Hedeflerimiz, Aselsan'ı geziyor Rutte, çok etkilendim diyor. Tamam ama bizim biraz zamana ihtiyacımız var. İşte o zaman diliminde de müttefiklik içinde olmaması gerekenler Trump'ın çantasından ne isim verirseniz verin çıkıp olması gereken yere gelmeli ki ne zaman Türkiye tamamen kendi ayakları üzerinde yerli savunma sanayinde o %99 hedefine ulaşacak. Ondan
3: bir adım
2: sonra,
3: geri alabilir miyim sizi?
2: Tabii. Ondan sonra biz diğer noktalara bakacağız. Kazanım noktası çok önemli. Dediğim gibi normal şartlarda bir ilişkide iki taraf içerisinde kazanımlar konuşulmalı.
3: Evet.
2: Şimdi Avrupa'dan ve Amerika'dan Türkiye'ye bakıldığında hep ordu işaret ediliyor, savunma şirketleri işaret ediliyor. Tamam, oradan bize ne gelecek? Az önce değindik hafif bu Avrupa Birliği konusu. Şimdi Türkiye'nin iradesi, Türkiye'nin...
3: Ama Nasuhi şey diyor, yani Avrupa Birliği artık bambaşka bir nokta.
2: Şimdi Nasuhi Bey'in haklı olduğu taraf şu, tabii... Yıllardır orada da Avrupa'nın da sözünü tutmadığı çok nokta oldu ama Avrupa'nın da nereye gideceği, o evet, siyasi evrimin ne olacağı bilinmiyor. Ama ben yine Dışişleri Bakanımızın sözünden açarım çerçeveyi. Yani Türkiye Avrupa Birliği yolunda kararlılıkla devam ediyor yürümeye. Avrasya güçleriyle ilişki kurmaya da devam ediyor. Ha ne olacak süreçte o bizim vazgeçmemizle ilgili bir konu değil ama konu da bu kadar basit değil. Yani... Benden bunu istiyorsun, bana bunu ver. Böyle de bir şey değil ama bir yerlerde ortada da buluşulması gerekiyor.
3: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Süren de hızlı akıyor. Buyurun.
4: İlave edebilir miyim?
3: Buyurunuz.
4: Şimdi burada bence tabii hepsi birbirinin önüne geçen önemli hususlar bu Türkiye açısından ama Kaan'ın motorları önemli eşik olduğunu düşünüyorum ben. Yani önce

0: Öncelikle Kaan motorlarının verilmesi diğerlerine sirayet edecek olan bir atlama eşiği, atlama taşı gibi bakmak gerekiyor.
1: Neden böyle düşünüyorsunuz?
0: Çünkü neden? Bize şu anda çünkü F-35 programına tekrardan dönüş vesairesi bu bir zaman alıcı bir mesele. Bunun başka KASA yaptırımları çerçevesinde. Ya
1: bizi Kaan sahibi yaptılar, biz oradan yürürüz.
0: Yani Kaan üzerinden yürümek kapıyı açar bu diğerlerine yönelik.
1: Önemli.
0: O açıdan belki de biz konuşmada, toplantıda Kaan'a odaklı olabilir bu konu. Ayrıca Kaan'ın projesinin aksamadan ilerletilmesi açısından bu 80 adet motorun da bir an evvel alınması ve o işte projenin ilerletilmesi açısından da önem arz ediyor. Ama F-35 meselesi filan bunlar çünkü biraz geriye kaydı. Tabii ki uçaklarımız var 6 adet, onun alınması meselesi de var ama bence Kaan derim. Kaan motorları eşik ve kapıyı açar.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir diğer meselemiz daha var. Sürem çok uzatıyor. Bunu da anlatmamız lazım. Şimdi reklam arasında tabii siz görmediniz. Benim bir özür borcum var. Hem Hazar Hoca'ya hem de Yeliz Albayrak'a takdim ederken meseleyi Türk Pentagon'u dedim. Sıfır çektim. Yani sıfır puan verdiler. Dolayısıyla onlardan özür diliyorum. Türk Pentagon'u demiyorum.
2: Hocalardan sıfır almak
3: iyi değil ufak hocam. Bir şey yani.
1: Bütünlemeye kaldık diye. şimdi açalım onu. Bu aslında bir hayal idi. Bu da gerçekleşti. Gelsin o görüntü. Bir Ay Yıldız motifi içerisinde, Ay Yıldız karargahı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları tek bir birimde. Çok iyi korunacağından eminim ki Erhan Bey siz söylersiniz isterseniz.
2: Yani şöyle Pentagon'da benzetiliyor.
1: Bak,
2: çünkü o yüzden
1: ben baştan uyardım.
2: Hayır, Pentagon'a benzetiliyor çünkü oradaki savunma sanayi farklı ama bu biraz daha değişik.
3: Neden böyle söylediğimizi söyle. Şimdi Türk Silahlı Kuvvet dünyadaki ilk düzenli ordu milattan önce 209 diyoruz. Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri 250 yaşında bir devlet. O yüzden Kerem Bey'in o Türk Pentagon'u benzetmesine biz Yeliz Hoca ile dedik ki yok olmaz
2: yok,
3: öyle.
2: Hayır şöyle benzetilmesi yani şöyle. Aslında demek istediğin şey mesela şimdi Beyaz Saray'ı gördüğün zaman bizim külliyenin boyutuyla bazen o yerin altındaki o görmediğimiz alan aslında daha da büyük. Yani siz sadece küçük bir Beyaz Saray'ı görüyorsunuz. O yüzden yani benzetmek de asla olmaz. Zaten bizim gerçekten tamam. Öyle. Yani bizim
1: ama şu
2: askeri
1: çok,
2: birliğimiz
1: çok güzel bir mimari değil mi?
2: Müthiş bir mimari. Yakışan olmuş. Bugüne kadar bizim işte 16 devletin sembolize edecek bugüne kadar belki olması gereken, yapılması gereken bir mimari yapı. Bir de bugünlerde
1: biraz Selçuklu izleri de var böyle.
2: İnsanlar bunları gördükçe tabii tabii hem Selçuklu motifleri var, Osmanlı motifleri var. Modern Türkiye'nin bu son işte cumhuriyetinin
1: bunun güvenliğini sağlamak zor değil mi? Yani daha doğrusu bütün komuta kademesini bir yerde toplamak doğru mu?
2: Şimdi zaten burası senkronize açısından yapılan bir yer. Yani zaten biz ülkece zaten bu birimlerin çoğu da başka yerlerde de var.
1: Evet. Yani Genelkurmay Başkanlığı, Kars'ı Deniz Kuvvetleri.
2: İran'dan örnek verelim. Evet. İran'da savaş, Irak Savaşı'ndan sonra kademe komutanlığını, bütün o birimleri bir anda yok edildiği zaman Irak dağıldı. Ama İran bunu ders olarak çalışmış. Yani mozaik şeklinde 31 miydi Hazar Hocam?
3: Evet, 31 ostan var.
2: 31 bir sistem kuruyorlar ve o sistemde bugüne kadar hiç hesaplanmayan. İnanın aynı akılda bizde de çalışıyor. Yani bunu görmeyecek. Bitlis Ahlat'ta da var aynısı. Buna benzer bizim bir başka bir bölgemizde de var. Yani her yerde Türk sistemi her yerde. Yani bu o bütün sistemi bugün Kırım'da da var bir belki, Kazakistan'da da bir grubumuz var. Pakistan'da da var, Bangladeş'te de var diyelim. Yani bu kadar şifreleri verelim. Sadece burada değil bu komuta merkezi. Peki. Aynı anda dünyanın her yerinde hareket edebilecek bir sistem oluşuyor zaten.
1: Çok teşekkür ederim. Esas size sormam lazım. Ne dersiniz? Böyle bir karargahta çalışmak ister miydiniz?
0: Şimdi ben Kara Kuvvetleri Karargahı'nda 4 yıl, Genelkurmay Karargahı'nda 3 yıl çalıştım. Yani bu karargahta 7 yılım geçti.
1: Evet.
0: Bunun eski halinde. Tabii. Şimdi buraya taşınıyor. Dolayısıyla burada

0: ki başkanlıkları, yapıyı, bunun içerisinde 7 senem emeğim var. Bence de kritik bir görevimiz vardı o tarihlerde, o dönemde. İş Güvenlik Şube Müdürlüğü yaptım ben. Her iki tarafta.
1: İsterseniz buradan anlatın. Burada da, burayı da alayım sizi.
0: Karayağında.
1: Yani 23 bin metrekarelik daire formunda tören alanı.
0: Yani şimdi şöyle...
1: Şu görüntü çok şık bir görüntü bence.
0: Nasıl?
1: Görüntü çok şık.
2: Uçakla buyurun. İnerken de görünüyor bu arada. Öyle geçiyorsunuz mi? Üstünden.
1: Evet. Ankara'ya inerken.
3: Hı-hı. Ne tarafta bu?
2: Hiçbir fikrim yok. İnerken gördüm ben de.
1: Çelik Kubbe Koruyucu.

0: Onlar neden bir güvenlik örgütü ittifakı kurma gereği duymuyor?
1: Şimdi burada tabii ben vekilimin söyleyeceklerinden önce şunu söylemem lazım. Yani Çin normalde savaş yapmak istemiyor, ticaret yapmak istiyor. Evet. İddiası da tek Çin iddiası hangi ülkelere kapsadığını da biliyoruz zaten. Tibet'le ilgili böyle bir iddiası var. Tayvan'la ilgili böyle bir iddiası
0: İşgal
1: var.
0: İşgal anlamında.
1: Onun...
0: Onlar neden bir güvenlik örgütü ittifakı kurma gereği duymuyor?
1: Şimdi burada tabii ben vekilimin söyleyeceklerinden önce şunu söylemem lazım. Yani Çin normalde savaş yapmak istemiyor, ticaret yapmak istiyor. Evet. İddiası da tek Çin iddiası hangi ülkelere kapsadığını da biliyoruz zaten. Tibet'le ilgili böyle bir iddiası var. Tayvan'la ilgili böyle bir iddiası
0: İşgal
1: var.
0: İşgal anlamında.
1: Onun dışında
0: Japonya ile kısmen yani büyüme
1: noktasında bir iddiası normalde yok. Yoksa bu konuyla ilgili yapılmış olan anketler de var. Şu an Malezya ve Endonezya'da Amerika mı Çin mi diye halka sorulduğunda Çin daha popüler. Niye? Çünkü iş yeri getiriyor, yatırım getiriyor.
0: Win-win politikası,
1: uyguluyor ve genelde ticaret serbest olsun. Başka hiçbir derdi yok gibi bir havayla bunu yapıyor. Bu kadar iyi niyetli değil tabii. Onu da görmek lazım. Yani Çin de kendi çerçevesinde
0: hegemonyasını
1: güçlendiriyor. Özellikle Arktik'te mesela iddia sahibi oldu. Diyeceğiz ki Arktik'te Çin'in ne alakası var? Ticaret yollarının yenisinin de oradan geçtiğini biliyor ve söz sahibi olmak istiyor. Yani ticaret odaklı bir güvenlik yaklaşımı var.
2: Bu Arktik'le NATO çok yakın ilgileniyor bildiğim kadarıyla,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, 8 tane Arktik ülkenin 7'si NATO üyesi.
2: NATO üyesi.
1: Dolayısıyla ticaret yolu da oradan geçecek. Bir ilginç bilgi daha.
2: Buzullar eriyince,
1: oradan geçecek.
3: Daha mı kısa oluyordu? Daha kısa
1: aynen, ama 6000 kilometre daha kısa oluyor. Daha ilginci Rusya'nın nükleer kapasitesinin %60'ı Arktik'ti. En kısa mesafe burası olduğu
2: Rusya,
1: için.
2: Rusya Arktik'e daha yakınlaşacak.
1: Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız...
2: Çin de yakınlaşacak.
1: Evet, Cumhurbaşkanımız geçerli Svalbard'dan, yani daha kuzeyden iddia sahibiyiz dedi. Biliyorsunuz biz geçen sene Svalbard anlaşmasının da tarafı olduk. Ve Svalbard NATO'nun değil yani. Normalde NATO'nun ama değil Norveç'in egemenliğinde olan, Lozan'da onların egemenliğine verilmiş ama... Rusların da araştırma istasyonu olduğu, bizim de istersek araştırma istasyonu kurabileceğimiz bir ada topluluğu Spitsbergen. Ama çok ilginç bir şey, 140 tane NATO radarı var mesela bu adada ve çok stratejik bir işlevi var. Kuzey Kutbu'ndan önceki son durak yani, ondan sonra insan yaşamıyor. Dolayısıyla ilginç bir yer, biz de artık anlaşmaya taraf olduğumuz için. Artık Arktik ülkelerden birisi olduk diyebiliriz. Yani Arktik, Çin, güvenlik mimarisi, yani karşı kim diye sorduğumuzda Rusya da aynı şekilde diyor ki benim diyor tek derdim bana söz, yani 1990'da iki Almanya birleştiğinde söz verdiğiniz şey NATO benden yana genişlemeyecekti. Bükreş'te en son işte NATO zirvesinde genişleme kararı aldığınızda ben bunu kabul etmediğimi size söyledim. Ve Ukrayna NATO üyesi olmadan önce yani pozisyonunu herkese hatırlatmış oldu. Gürcistan da aynısını yaptı. Gürcistan'da da böyle bir tehlike yaşadı. Moldavya ilgili aynı sıkıntı var. Yani Rusya kendi güvenliğini tehdit altında gördüğünde böyle bir yola başvuracağını söyledi. Bu manada karşıt Rusya, onu söyleyebiliriz. Çünkü Finlandiya, Norveç, Baltik ülkelerin hepsi ortak sınırı var.
2: Tabii o arada şöyle bir şey var. Yani sonuçta Sovyetlerin dağılması Amerika'nın sonuçta pizza yemesi, Yeltsin'di değil mi? Pizza yiyen Amerika'da gidip karısıyla Moon tarikatından olan başlayan bir süreç. Ama sonraki süreçte Rusya aslında Batı'ya ve Avrupa'ya dahil olmak istiyor. Hatta Rusya'nın bir dönem NATO üyeliği bile söz konusu oluyor. Yani bu bile konuşuluyor. Yani Rusya'nın düşmanlık kısmı sanırım herhalde 2010'lardan sonra biraz daha gelişen bir...
1: Putin 1999'da çok açık bir işbirliği teklifi yaptı. Havada kaldı. Karşılık bulmadı.
2: Yani Avrupa'ya dahil olmak istiyor ama Avrupa kabul etmiyor aslında. Böyle de bir durum var.
3: Kısa bir ara verelim. Oğuz Bey devam edelim.
1: Olur.

0: Türkiye tarafından baksak, şimdi Ankara'ya geliyorlar. Bir yine okuduğum bir şey de diyordu ki Washington daha az tahmin edilebilir bir duruma geldiğinde Avrupa'da kendi savunma yüküyle, bu işte silah yok, asker yok, genç nüfus yok. Bu öyle zamanlarda Türkiye daha öne çıkıyor. Onlar için yüzlerini Türkiye'ye dönüyorlar. İşte biraz önce bahsettiniz. Geçen sosyal medyasında gördüm. NATO paylaşmıştı. Bizim o Anadolu gemisinden droneların nasıl havalandığı ile ilgili çok şey, hani Türkiye bu konuda çok ileride değil. Bu buluşma, liderlerin Ankara'daki zirvesi NATO'da Türkiye'nin durumunu, pozisyonunu nasıl etkiler? Nereye doğru gideceğiz bu önümüzdeki dönemde? Sanki böyle bir Türkiye merkezli bir NATO olma gibi bir şey de söyleniyor ama.
1: Hani bu yazılan bir şey olduğu için ben de aynı düşündüğümü söylemek istiyorum. Eskiden Türkiye güney bölgesine tutan, güney sınırı tutan bir üye ülkeydi.
2: Güneyde de bir sürü işte Irak, evet, Suriye, Rusya, yani aslında aşağıya doğru.
1: Ama Southern Flank denilen
0: gibi değerlendiriliyor.
1: Yani son işte kaostan önceki son nizami ülke olarak bakılıyordu. Şimdi tam ortasına, yani ittifakın tam ortasına oturdu Türkiye. Yani işte Svalbard'dan Akdeniz'e kadar bir iddiayla, işte Baltikler'den üye ülkelerine, Atlantik'e kadar bir iddiayla, Endo-Pasifik'e kadar bir iddiayla tanımlanan bir ülke olmaya başladı. Bu hem askeri gücümüzle ilgili ama yetkinliklerimizle de.
2: Mesela Pakistan'la da işimizi, Endonezya'yla da, İlmalezya'yla da.
0: Ya Ukrayna'da varız, Afrika'da varız, Balkanlar'da varız, Orta Doğu'da varız, Arktik'te varız. Yani her konuda da böyle bir şeyiz. Nasıl diyeyim? Hani uzaktan konuşmuyoruz da hemen oradayız yani. İşin içindeyiz.
1: Şimdi hemen oradayız. Biraz önce hocam çok önemli bir şey söyledi. Yani bu bir ittifak mı halen? Dayanışması sağlam mı? Özellikle Baltik ülkelere işte Rus tacizleri söz konusu olduğunda ittifak gereğini yaptı. Türkiye üstüne işte tanımsız İHA'lar gelmeye başladığında ittifak gereğini yaptı. Almanya ile bir ara aramız çok iyi değildi ama Mayıs'ta bir stratejik diyalog yeniden başladıktan hemen sonra Patriot sistemleri Malatya'ya geldi. Yani ittifakın kendi iç dayanışması aslında iyi. Yani konuşulduğundan daha iyi. Yani özellikle
2: ama PKK, terör falan bu konularda ittifak destek vermedi bize hiçbir şekilde.
1: Yok, özellikle
3: kendi içinde evet bir
1: terörle,
3: problem var.
1: Terörle mücadele noktasında mükemmeliyet merkezi var mesela Ankara'da. Terörle mücadele mükemmeliyet merkezi bizim ısrarımız üzerine kuruldu ve şimdiye kadar 14 bin insanı eğittik.

0: terörle mücadele noktasında hassas hale getirdik. İşte mücadelenin şeklini paylaştık ama terörle mücadele 11 Eylül'den sonra hani ittifak için bir önem arz etti ama ittifaktaki büyükler saldırıya uğradığında yani bizim 40 yıllık mücadelemiz o konuda aynı kategoriye girmedi. Hatta müttefiklerimizin birçoğunda PKK palazlandı biliyorsunuz. Tabii destek ki. Gördü, dinlendi, para toplayabildi, ciddi siyasi nüfus sahibi de olabildi. Ama kendi çözümümüzü kendimiz ürettiğimiz için işte özellikle komisyonda çalışan değerli vekillerimizin de önemli katkısıyla artık bu konuyu da Allah müsaade ederse yani tarihe gömdüğümüz zaman çok daha kuvvetli bir Türkiye olarak hem ittifakta yerimizi alacağız hem dünyadaki gelişmelerde de tanzim edici gücümüz de söz sahibi
1: bir
0: olacağız.
1: NATO düşünebilir mi diye düşünülebilir mi diye altyazı yazmış editörlerimiz. Aslında düşünebilir miyiz Türkiye'siz bir NATO'yu?
0: Düşündüler. Avrupa ayağını geliştirirken özellikle Avrupa Birliği buna alternatif olabilir mi diye düşündüler, olmayacağını gördüler ve şu an herkesin ortak söylemi Avrupa'nın güvenlik mimarisinin vazgeçilmesi Türkiye olarak yani cümle öyle başlar. Doğrusu da odur yani. Denediler, Türkiye'siz böyle bir şey olabilir mi diye baktılar ama sadece mesela Libya çok güzel bir örnek. Libya'dan düzensiz göçü önleyebilecek tek ülke yani orada mevcut idare her iki tarafla bunu konuşabilecek tek ülke biziz. Yani Türkiye olarak işte hem Libya'nın işte hükümetiyle hem işte muhalefetiyle konuşabilen, düzensiz göçü önleme noktasında atılım yapabilen ülkelerin başında biz geliyoruz. Yani Afrika'da yine Fransa'nın artık istenmediği, Rusya'nın istenmediği ülkelerde bizim tanzim edici rolümüzü ve orada görev üstlenmemizi isteyen ülkeler var. Savunma işbirliklerimizi işte formel bir çerçeveye getiriyoruz. İşte ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz. Aslında parlayan bir yıldız. Avrupa da bunun farkında ama yani çok istediklerinden değil yani. Alternatifini bir denediler. Türkiye'siz olur mu diye bir baktılar ama olmuyor.
2: Çok özür dilerim Ayşe Hanım. Bir şey diyor ki çok az müttefikin göz ardı edebileceği yeteneklere sahip diye bir cümle okudum bir yazıda. Diyor ki Türkiye bu açıdan çok önemli ve böyle diyor ki hani bir anlaşmazlıklar oldu Türkiye ile NATO arasında. Bizim de bazı problemlerimiz oldu ama NATO Türkiye'yi kaybedemez. Kaybetmek istemeyecektir bu yeteneklerinden dolayı diyor. Şöyle bir çıkarım vardı. Bizim bir Avrupa Birliği, Avrupa ile ilişkilerim. Böyle bu NATO'daki gücümüz ya da etkinliğimiz arttıkça Avrupa'nın bize olan işte bir Avrupa Birliği şeyinde de bir gelişme olur mu?
0: Yok, bu yönde? Tam tersine sıkıntı oluyor.
2: Öyle mi?
0: Çünkü Made in Europe mesela bunun en önemli başlıklarından birisi. Yani bir yandan güvenlik mimarisinin vazgeçilmesi deniliyor. Öbür yandan sanayi ürünlerimizi Avrupa Birliği'ne sokmama noktasında bir hamle başladı. Yine SAFE programında özellikle Avrupa Birliği'nin savunma işbirliklerini geliştirecek kaynaklarda biz taraf ülkeniz olamadık. Olamıyoruz yani. Bütün yetkinliklerimize
1: rağmen. Bunu direkt etkileyecek bir konu değil.
0: Yani dolayısıyla şöyle yani. Evet. Halen direnç var. O direnç de kimden kaynaklandığını
3: ama diğer taraftan da Fransa yani. Ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ın güneyinde yaptığı işbirlikler de var. Dolayısıyla
0: yani denemeler o, devam ediyor yani.
3: O içerideki kaynayan ilişkiler o işte ittifakı zorluyor ve güven ilişkilerini zorluyor dediğim şey.
1: Jeopolitik şey de konumu da çok önemli. Yani bir tarafta Karadeniz, öbür tarafta Ege, öbür tarafta aynen. Akdeniz, Marmara'da bir donanma sığacak kadar bir iç denizimiz var. Yani bu bütün bu imkanlar ve fırsatlar bu, NATO üye ülkeleri için müthiş bir şey.
3: Ama şöyle de bir şey var.
0: İyi bir sınav verdik hep birlikte. Montreux mesela. İşte bizim tarihten böyle raflarında biraz tozlanmış bir anlaşma gibi durduğunu zannettik. Oysa Ukrayna-Rusya savaşında bir baktık ki etkin uygulandığında uluslararası işte bir hukuk savaşı önlüyor, barışı işte pekiştiriyor ve işte Tahal anlaşması gibi böyle tarihi bir anlaşmanın da önünü açıyor. Türkiye bu manada çok aktif bir siyasetle. Gerçekten dünyaya uluslararası hukukun nasıl uygulanabileceğine dair bir ders vermiş oldu. Bence bu önemli. Jeostratejik konum dediğimiz mesele de bence bu. Öte yandan da ittifak içerisinde güvenilir bir

0: Müttefik olduğunu da kaç kere ortaya koydu.
1: Sözünde duran bir lider, evet. Sözünde duran bir ülke. Bu da önemli bir şey.
0: Bu önemli. Ha, buna rağmen denemeler olacak mı? Buna rağmen işte ittifak içerisinde anlaşmazlıklar olacak mı? S-400'ün neyden kaynaklandığını kısaca hatırlatmamız gerekiyorsa Patriot sistemleri bize verilmedi. O dönem hava savunma sistemi olarak bizlere verilmedi. Şimdi kendiliğinden geliyor farkındaysanız. Ve yine Katsa işte yaptırımları, F-35 ile ilgili yapılan yasal düzenleme, yani ittifak içerisinde normalde olmaması gereken şeyle, yani hem müttefiksiniz hem birlikte çalışacaksınız.
2: Birçok iç ilişkisi var.
0: Yaptırımlar uyguluyorsunuz, bütün sistemleri paylaşmıyorsunuz, parasını ödediğiniz işte silah sistemleri alamıyorsunuz. Ha, bunların hepsi savaşın işte bu etkisiyle birlikte, dünyadaki gelişmelerle birlikte değişiyor. Muhtemelen Ankara'ya Trump boş gelmeyecek. Yani özellikle Katsa yaptırımlarla ilgili ciddi bir beklenti
2: bir
0: oluştu.
2: Bir duyumunuz mu var, tahmin mi?
0: Yok, ben tahmin ediyorum. Tabii duyumum ben, olsa burada
1: başka
0: şimdi...
1: Başka ne var masada, Ankara'ya gelecek mi? Nadir elementler meselesi var mı?
0: Yani... Nadir elementler meselesi şöyle var. Kanada zaten bu manada vites yükseltti. Yani bu manada Çin'in alternatifi olabileceğini söyledi.
1: Çünkü bu nadir elementler akıllı mühimmat, radar teknolojisi ve jet motoru için galiba çok kritik önem taşıyor. Ve Çin bunu bir anlamda egemonik olarak kontrol ediyor.
0: Hepsine lazım. Özellikle çip üretiminde ve elektro manyetik bir işlev gördükleri için e-mobilitede çok önemli bir etken olacağı için bizim Eskişehir'deki işte bulduğumuz kaynaklar önemli olacak. Ama bütün bunlar daha işin başında olduğu için Çin'e her haliyle hala muhtacız bu konularda. Dolayısıyla hani bir yandan rekabet, bir yandan işte kızışan bir yarış, öbür yandan da mecburi işbirliği alanları.
1: Siz birçok NATO toplantısına katılıyorsunuz. Çok sık, bütün hemen hemen dünyanın birçok yerinde. Bu masada, Ankara'daki masada en önemli konu ne olacak ve Türkiye'nin duruşu ne bu konular konusunda?
0: Ankara'daki masadaki en önemli mesele kimsenin azarlanmaması.
1: Yani evet.
0: Gerçekten, çünkü bu ittifakı çatlatır. Yani işte herkesin bir gururu var. Herkes kendi bir egemen ülke. Evet, ittifak içerisinde üye ülke ama işte bunlar beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunlar bunu işte Hürmüz Körfezi'nde bana destek vermediler. Bunlar şöyle yaptı diye bir çatlak sezinlendiği an bu bütün dünyaya olumsuz bir sinyal olarak yayılacağından emin olabiliriz.
1: Bu sadece yani uzak doğudan diyorsunuz Afrika'ya kadar uzanan bir çatlağa sebep olur.
0: Bizim açımızdan ne olabilir? Bizim açımızdan şöyle. Yani işte dersine iyi çalışmış müttefikle işte tembel müttefik tasnifi bizim de işimize gelmez. Yani bu kendi dinamiklerini geliştirir. İşte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Avrupa Birliği'ni tarif ederken yani en az Amerika kadar büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim kaybedeceklerimiz de var. Avrupa'nın da kaybedecekleri var. Yani burada güçlü bir ittifak mesajı, birlik mesajı bence önemli, en önemli gelişme olur. Onun dışında biraz önce siz belirttiğiniz gibi %5'e uydu uyulmadı. İşte herkes çalıştı çalışmadı. Savunma sanayisi işbirliği yapıyor yapmıyor. Daha işin başındayız zaten. Yani onu bir şekilde zaten yapabilirsiniz ama bir Japonya'yı, bir Yeni Zelanda'yı, bir Avustralya'yı da bir de Güney Kore'yi rahatlatmanız lazım.
2: Şimdi
0: yoksa
2: şöyle
0: sıkıntı
2: bir
0: olur.
2: Şey araya gireyim. Ankara zirvesini sadece 32 ülke ve onların uyduları takip etmiyor aslında. Biraz önce Ayşe Hanım'ın söylediği o jeopolitik konumumuz önemli ama ondan daha önemli başka şeylerimiz var aslında bizim. NATO'nun tehdit olarak gördüğü ekonomik ya da düşman anlamında tehdit olarak gördüğü ülkelerin de güvenilir partneri biz. Yani Türkiye'nin bütün bölge ve bölgenin uzağındaki Çin dahil ülkelerle çok güven ilişkisi var. Avrupa ile bir evet güven sigortası var ama şu anda büyük olasılık Çin ve Rusya o 32 ülkeden daha fazla Ankara'daki zirveyi takip edecek. Ve bu noktadan gittiğimizde ben Ankara'nın çok güzel hazırlandığını düşünüyorum. Özellikle İletişim Başkanlığı'nın Uluslararası Boğaziçi Uluslararası İlişkilerden

0: mezun olduğu için Burhanettin Duran Hoca o deneyim, Dışişleri Bakanlığı deneyimi, mesela külliyedeki kütüphanenin basın merkezi olarak konuşlanması, şahane bir iletişimsel hazırlığımız var. Ama mesela şey de çok güzel, K2Peace, yani barış için anahtar kavramı da çok güzel. Sadece şunu biraz tehlikeli buluyorum, görüşünüzü isteyeceğim. Bugünkü yazıda da bunun altını çizdim ve önemli diye çizdim. O da şu, Türkiye'nin NATO'nun merkez ülkesi olması kavramı iletişimsel açıdan bana doğru gelmiyor. Çünkü biz NATO'nun merkez ülkesi olmak istememeliyiz. Biz NATO'nun eşit, adil üyelerinden biri olmayı istemeliyiz. Çünkü eğer merkez ülke olursak onun bize getireceği bir takım görevler ve yükümlülükler olacak ve Çin buna göre kendisini yeniden konumlayacak. Rusya kendisini yeniden, yani o güven ilişkisi bir tık
1: bizi hedefe koyar diyorsunuz.
0: Zedelenecek ve bence biz onları zedeleyemeyiz. Biz kimsenin böyle bizi havaya soktuğu merkez ülke yok ya, biz Avrupa, pardon, NATO'da adil, eşit ülke olmak istiyoruz. Merkez ülke olma iddiasını bir kere herkesin, özellikle dışişleri camiası da dahil, bir defterinde bir kenara koyması gerektiğini bir iletişim hocası olarak öneriyorum.
2: Coğrafya kaderdir ama tam merkezindeyiz.
0: Coğrafi merkezden, tam i̇şte o coğrafi merkez aynı zamanda bizim yani gücümüz
1: şimdi
0: ya.
1: Şimdi bir taraf ile bir koridorlu Orta Asya'ya uzanıyoruz.
0: İşte bizim gücümüz.
1: Öbür taraftan Akdeniz'den Libya'sı, evet. Kuzey Afrika'sı, Afrika'ya uzanıyoruz.
2: İstemesek de tam merkezindeyiz.
0: Coğrafi, yani o ilişki dengelerini zedelememeliyiz.
2: Şöyle,
0: yani.
2: Bence önemli olan bu manada bizim de yani dışişlerin yaptığı gibi bütünsel düşünmesin. Mesela evet. Bizim Pakistan'a olan yakınlığı...
0: Babaya geliyoruz hani bu yok. Merkez ülke. Yok yani.
2: Gayet gerçek, gayet gerçekçiyiz. Çünkü mesela biz Pakistan'la çok yakınız. Bu ne demek? Hindistan'da sıkıntı yaşıyorsunuz. Ne demek bu? Rusya ile işte Hindistan'ın yakınlaşması size sıkıntı doğurabilir. Son olarak 30 milyar dolarlık bir silah alışverişini Hindistan Rusya'dan yaptı. Evet. Yani bunlar gerçek gelişmeler. Evet. Siz bunları yok sayamazsınız. Yani dolayısıyla hep birlikte yani dünyaya bakarken Afrika'daki gelişmeler, göç dalgaları.
0: Yani dengelere dikkat etmek gerekiyor.
2: Dengelere dikkat etmemiz gerekiyor ama biz bu ittifakın tam üyesiyiz. Hani bana çok soruyorlar yani Avrupa Birliği'nden farkı ne? Ya veto hakkı olduğumuz tek yani uluslararası evet. Yani
1: aslında
2: entity.
1: Batı merkezli evet. En büyük güç kurumunun üyesiyiz.
2: Üyesisiniz yani. Evet. Ve sizin dediğinizin dışında bir şey şekillenemiyor. Evet. İşte üye ülkelerin yeniden girmesi sizin evet demenize bakıyor. İşte İsveç'te yaşamış olduğumuz süreç, Finlandiya ile yaşamış
1: tabii
2: olduğumuz süreç.
1: Ne kadar uzattık
2: süreç.
1: Biz o süreci. Cumhurbaşkanımız o süreci bir şeye karşılıklı müzakere
2: yaptı. Neticede o ülkeler bizlere yaptırımlar uyguladı hatırlayacaksınız. Ve bu yaptırımların hepsi kalktı. Şu an teknolojik işbirliği geliştiriyoruz bu ülkelerle. Dolayısıyla biz bu ittifak içerisinde özellikle bir hayat tarzını da savunduğunu iddia ettiği için biz şunu da yapabiliyoruz.
1: Aslında mesela, Batı merkezli ve Batı düşüncesini, Batı yaşam tarzını merkeze alan bir ittifaktan da söz ediyoruz.
2: Ama aynada tutabildiğimiz bir topluluk. Örneğin
1: iki yüzlülüğüne.
2: Evet, Gazze meselesini pek dinlemek evet. istemezler, duymak evet. da istemezler. Biz şunu söylüyoruz toplantılarda, ya çok bir şey istemiyoruz. Rusya kelimesini çıkarın, İsrail koyun. Ukrayna kelimesini çıkarın, Filistin koyun. Aynı. Ölçüler evet. neyse, eğer o bir insan hakları ihlali ise, eğer o işte bir savaş suçu ise orada yapılanlar da savaş suçu olsun istiyoruz. Ama bu platformda biz bunları söyleyebiliyoruz. Evet. Yine Cumhurbaşkanımız geçen hafta İstanbul'daki zirvede yaptığı konuşmada yani soykırımın adını koydu ve bir katiller sürüsünden bahsetti yani. Uluslararası jargonu da hiçe sayarak ve bunun önemli olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Zira bu platformda bunu da dillendirebiliyorsunuz. Yani özellikle iki yüzlülükle çifte standartların işte adının
0: bu
2: konması için.
0: Bu çelişkilerle yüzleşmelerini sağlasak bence Ankara'da bu bile çok peki önemli.
2: Bu Ankara'da bu muhtemelen çok olmayacak ama bu Ankara'da özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanımızın hatırına geldiğini söylemesi ve Avrupalı liderlerin de özellikle birlik ve dayanışma mesajı çıksın diye işte birbirleriyle ve Cumhurbaşkanımızla mesajlaşması önemli olacak. Eğer bu sağlanırsa daha sonraki kavgalarda, daha sonraki işte müzakerelerde Bu çifte standartların da adının konu

0: daha kolay olacaktır.
1: Burada Cumhurbaşkanımızdan medet mi umuyorlar, bir o şey, arabuluculuk demeyelim de azarlanmamak için diyelim mi?
0: Yok, şöyle diyelim, yani iyi ilişkilerin pozitif manada bir momentuma çevrilmesini istiyorlar. Yani bizi azarlamasın milletin içerisinde.
2: Sadece demezler bu bile herhalde, çok önemli yani, değil mi? Eğer öyleyse mesela bu bir azar konusu dedik yani, azar duymamak.
1: Bir liderliği çok yani, şey yapan,
2: hatırına geliyorum. Hani yani bu çok önemli bir yere koymuyor mu Türkiye'yi?
0: Evet ama...
2: Yani gelmese ne olurdu mesela? Trump bu hatır olmasa da gelmese.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir zirveye gelmemesi meselesi zaten İttifakın zedelenmesi olur.
2: Sadece bu bile.
0: Evet. Bu çok önemli. Ankara'ya gelmesi çok önemli.
3: Ama zaten her şeye geliyor. Yani Amerikan başkanları bütün NATO toplantılarına geliyor. Bu kez önemli olması.
0: Buna gelmeme ihtimali
3: yani
0: vardı.
3: Yani buna gelmeme ihtimali, yani o gerilim nedeniyle.
2: Biz de burada konuştuk ya hocam. Yani evet. Son anda gelmeyebilir diye konuştuk. Yani
0: evet. Bunun şöyle.
1: Magazini de ne oluyor? Biraz onu da bize anlat. Ben çünkü ara ara dinliyorum böyle. Ne tür magazin konuları çıkar bize burada?
0: Yani şöyle yani...
1: Sen cümleni bitir bir önceki cümleyi.
0: Yok şimdi şöyle herhalde. Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dilinden anlıyor anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu ve pozitif sonuçlar doğurabileceğine inanıyorum. Dünyanın şu an için buna ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Zira hem ABD, İsrail, İran savaşı hem bölgedeki işte bu savaşın yaygınlaşma ihtimali bizi bu manada tanzim edici güç olarak yeniden çok önemli kıldı. Yani Körfez ülkelerinde.
3: Ben Giller'ın Amerika'ya gidememiş olması bile biraz bizimle de ilgili gibi geliyor bana.
0: Şimdi burada özellikle Gazze'de, Filistin'de, Lübnan'da yani artık benim menfaatlerime aykırı hareket etmekten vazgeç diye Trump'ın Netanyahu azarlaması bile bu ilişkilerin bir ürünü olduğuna ben şahsen inanıyorum. Zira bölgede bir ilerleme sağlanması gerekiyor. İttifak bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Çin bir şekilde dizginlenmesi gerekiyor. Her şey aynı anda olmayacağını Trump da anladı. Yani işte bu kadar kolay olmadığını. Ve herhalde Zelenski ile Putin arasında tekrar bir ara buluculuğu tekrar denedi. Onun dışında yapabilecek tek liderin de Tayyip Erdoğan olduğunu, Cumhurbaşkanımız olduğunu da dünya biliyor. Yani dünya barış istiyor ama şu an ittifak
1: bir
0: bu barışı sağlayamıyor.
1: Bir taraftan da savaşa hazırlanıyor.
0: Yani savaşa hazırlanıyor ve bu savaşa hazırlanırken ilk defa biz hem askeri yetkinlik hem teknolojik yetkinlik itibariyle eşit veya biraz yarışta öndeyiz. Yani bu tarihimizde her zaman olmuyor. Evet. Bu bir momentum. Bunu da bir avantaja dönüştürmek lazım diye düşünüyorum.
3: Tabii ama 3000 gazetecinin, iletişimci olarak hemen 3000 gazetecinin Türkiye'ye gelmesi, başkent Ankara'ya gelmesi de ayrıca bence önemli. Yani NATO'nun içeriğinin ötesinde Türkiye'nin bir zirveye ev sahipliği yapması önemli. Bir de Türkiye'de İstanbul'un dışında bir şehir daha olduğu ve onun da başkent olduğu Ankara olduğunun da dünya kamuoyuna anlatılması açısından da bence çok kıymetli. Dilerim kazasız belasız sonuçlanır.
1: Bir de menüsünden hediyelerine bence çok ince ince planlanıyor zaten her şey. Hani ne zaman ne yemekler.
3: Mesela işte, Ankara
1: kıyafetler
3: simiti
1: bile değil mi?
0: İşte, o boyutuna Ayşe hakim değilim.
1: Ankara simiti bilmiyorum var mı? Yok
3: mesela
1: mu?
3: Trump'ın Ankara simiti yemesini ben çok istiyorum.
1: Büyükelçimiz Hasan Doğan ilgileniyor bildiğim kadarıyla bu konularla ama ince ince hazırlandıklarını biliyorum.
0: Bu boyutunu
1: biliyorum.
0: Bilmiyorum, sadece şu katasını söyleyebilirim. İstanbul zirvesinde Boğaz turu yaptık ve toplantıyı Dolmabahçe Sarayı'nda yaptık. Yani daha fazlası olamaz.
1: Olamaz
0: yani.
1: Değil mi? O güzel tarih atmosferi.
2: Tabii ki ama başkent başka bir şey. Gördüm. Trump'a menü hazırlamışlar, masa ayırmışlar. Sürekli yemeklerini yenileceklermiş. Bir uğrar mı diye umutla bekliyorlar.
3: Uğrayabilir.
0: Az ihtimalle muhtemelen uğramaz ama neticede bir daha söylüyorum. Yani Ankara'da böyle bir zirvenin tarihin bu kritik eşiğinde yapılmış olması... Yani evet, scheduled, yani daha önceden alınmış bir karar ama şimdi daha da önem kazandı. Yani özellikle bölge yangın yeri, kuzeyimiz yanıyor, güneyimiz yanıyor.
3: Kavga çıkar mı?
0: Yok, kavga çıkmaz. Şöyle çıkmaz yani.
3: Yani bir sertlik olur mu?
0: Yok.
3: Trump'ın sinirlenmesi gibi rutin dışında.
0: Şimdi tabii o konuyla ilgili direkt hiç muhatap olmadığım için iddialı bir şey söylemek istemem ama genelde şöyle bir şey, eğer önceden iyi hazırlanır, heyetlerde ona göre bir altyapı oluşturursa ki bizim hem Cumhurbaşkanımız kendisi hem de dışişleri bu konuda gerekli olan altyapıyı oluşturduklarına inanıyorum. Hani bir birlik mesajı verileceğinden ben aslında eminim yani. Çünkü
3: o fotoğraf çekilecek.
0: O fotoğraf çok önemli. Zira bu fotoğraf bütün dünyaya bir mesaj verecek. Yani 1 milyar insan NATO çatısı altında bir arada. Dünyanın en zengin ekonomileri. Yani çok basit bir birliktelikten bahsetmiyoruz. Yani. Çok önemli bir uluslararası kuruluş ve yegane böyle kalmış Birleşmiş Milletler'in dışında kural bazlı çalışan tek kuruluş ve şöyle bir önemi var. Eğer buradan bir çatlaklık çıkarsa bunun Balkanlar için ne manaya geldiğini düşünmemiz lazım. Böyle bir çatlaklığın dünyanın başka uçları işte Gürcistan için ne manaya geleceğini düşünmemiz
1: lazım. Orta Asya'yı bile düşünebiliriz.
0: Orta Asya'yı da aynı şekilde. Yani bu sadece ittifak içerisinde değil, ittifaka yakınlık duyan ya da ittifakın dayanışmasına muhtaç olan ülkeler için de çok önemli. Kosova biliyorsunuz kendi kendini bloke eden bir ülke haline geldi. Sırbistan halen oraya işte Tayvan gözüyle bakıyor. Bizden kopan bir parça olarak niteliyor maalesef. Dolayısıyla bizim oradaki etkimiz Cumhurbaşkanımızın doğrudan liderlerle konuşabilmesi savaşı önledi birkaç kere. Ama bu ilelebet böyle sürer mi yani NATO misyonu olmadan? Onu düşünmemiz lazım.
3: Pakistan neden geldi? Biliyor musun?
0: Yani muhtemelen İran'daki barış tamam. süreciyle ilgili gelmiştir ve
3: Trump, onunla ilgilidir NATO içeriğinde mi?
0: Trump öncesi güçlü bir mesaj verilmiştir. Hani evet. biz de varız.
1: Önemli olan İran
0: Türkiye'ye yakınız. Türkiye ile birlikteyiz mesajı da verilmiştir. Bu önemli yani. Türkiye'nin yakınlığını aramak özellikle bilateral ilişkilerde bu ara çok önemli. İşte heyetler geliyor, Avrupa'dan geliyor, ülkeler bakanlıklar itibariyle geliyorlar ve işte bizim Dışişleri Bakanımız Almanya'ya gidiyor. Stratejik bir diyalog yeniden başlatılıyor. Yani ikili ilişkiler çok iyi gelişiyor. Bunu görmek lazım yani. Bunun tek başına sadece NATO zirvesiyle ilgili değil, Türkiye'nin yani artan önemiyle ilgili işte jeostratejik
3: sadece
0: önemiyle
3: sadece verilen görüntü bile
0: doğrudan ilentiliyor.
2: Yani önümüzdeki 3 gün bir tarih yazılacak herhalde. Bundan bir 10-15 yıl sonra dönüp baktığımızda bu an

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
2: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. İşte saat saat tarihi zirvenin detayları.
1: Savunma Sanayi Forumu, kritik toplantılar, basın açıklamaları. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım başladı. Zirvenin programı da netleşti. NATO'nun resmi internet sitesinde yer alan programa göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesinde Beştepe'de basın toplantısı düzenleyecek. 7 Temmuz'da ise Ankara'da birden fazla noktada programlar yapılacak. Onlardan birisi de NATO Kongre Merkezi'ndeki Savunma Sanayi Forumu olacak. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmaları yapacak. Forumda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de kısa bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde salı akşamı NATO devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle katılacağı resmi akşam yemeği düzenlenecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Jung, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davet edildi. 7 Temmuz Salı günü bakan seviyesinde programlar da düzenlenecek. Dışişleri Bakanlığı'nda aralarında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bulunduğu İstanbul İşbirliği girişimi partnerleriyle görüşmeler yapılacak. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yerleşkesi Ay Yıldız Karargahı'nda da Bakan Güler'in ev sahipliğinde Savunma Bakanları onuruna resepsiyon verilecek. NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Savunma Bakanlarının davet edildiği Savunma Bakanları düzeyindeki çalışma yemeği düzenlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü saat 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte tarafından müttefikler için resmi karşılama töreni yapılacak. Saat 11'de geleneksel hale gelen aile fotoğrafı çekiminin ardından ana toplantı başlayacak. Zirvenin ardından saat 15'te ise Rutte'nin basın toplantısı düzenlemesi ve ardından bazı liderlerin de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı. Trump 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de devlet başkanlarına uygulanan A tipi protokol töreniyle karşılayacak.
2: Oha! Bak!
1: Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la baş başa görüşecek. Görüşmelerinin ardından iki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

0: Zirve programına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapmasının öngörüldüğünü belirtti. Zirvede savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir dedi.
1: ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi marjında yapacağı görüşmeler belli oldu. Ayrıca Trump'ın kullanacağı araçlar da başkent Ankara'ya geldi. ABD Başkanı Trump'ın ziyareti öncesinde makam araçları Ankara'ya vardı. Trump'ın zirve boyu kullanacağı canavar lakaplı araçlar önce benzinlikte görüntülendi, ardından Ankara yollarında boy gösterdi. Beyaz Saray ise Trump'ın programına ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşeceği duyuruldu. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Kelly detayları da paylaştı. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması bekleniyor. NATO kapsamında liderler yemeğine katılacak. Çarşamba günü de NATO liderleri oturumu ve aile fotoğrafında yer alacak. Daha sonra Trump, Zelenski ve Şara ile görüşmelerinin ardından düzenleyeceği basın toplantısında Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Aynı akşam Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla Washington'a geri dönecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. O gösteri öncesinde son prova yapıldı. Uçuşlara ilişkin bilgileri Ankara Valiliği duyurdu. Türk Yıldızları ekibi son prova uçuşunu Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yaptı. Gösteri uçuşu ise yarın yine aynı güzergahlarda 15-15-15-30 saatleri arasında olacak. Açıklamada söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamaları amacıyla kamuoyunun bilgisine sunulur ifadeleri kullanıldı. Havelsan tarafından üretilen Advent Milli Savaş Yönetim Sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok harekat görevini üstlenebiliyor.
2: İstasyonla köprüsü top doğruda. Seherme köprüsü güneye doğru inmeye itibari başlıyorum.
0: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
3: Bismillah, atış serbest!
0: Advent, Türk donanmasının da kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem, birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
3: Topu esen etmek için hazır ol.
0: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
1: Ankara'daki NATO zirvesi birçok açıdan önemli. Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılında. İran merkezli bölgesel gerilim, Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci, Çin'in yükselişi. ABD ile Avrupa arasında külfet paylaşımı gerilimi. Peki NATO bu noktaya nasıl geldi ve Ankara'da neler konuşulacak bakalım.
0: Kolektif savunma anlayışından küresel güvenlik aktörüne. Ancak iç sınamalarla karşı karşıya kalınan bir dönem. Bir zirveden daha fazlası olacak. Türkiye artan jeostratejik önemiyle ittifakın kritik döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.
4: Türkiye'deki ilk NATO zirvesi 2004 yılında

0: İstanbul'da düzenlendi. O tarihte ittifak ülke üye sayısı 26 idi. Bugün bu sayı 32'ye yükselmiş durumda. Aradan geçen 22 yılda NATO'yu derinden etkileyen köklü değişimler yaşandı.
1: Afganistan'daki uzun süreli savaş, Irak Savaşı'nın yarattığı transatlantik bölünme, Rusya'nın Gürcistan işgali, Libya'daki gelişmeler, DAEŞ ve küresel terör tehdidi. Devamında ise Çin'in yükselişi, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri-İran-İsrail savaşı. Tüm bu sınamaların yanında Amerikan yönetimlerinin uzun yıllardır dile getirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da sürdürdüğü külfet paylaşımı. Washington'ın Avrupa'ya külfet aktarımı ısrarı transatlantik ilişkilerde gerginliğe yol açtı. Dangerous moment for our 1 billion citizens. Müttefikler 2025 yılındaki Lahey zirvesinde savunma harcamalarının 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul etmişti. Ankara zirvesinde savunma harcamaları bağlamında kaydedilen ilerlemeyle birlikte bu harcamaların somut askeri yeteneklere dönüştürülmesine odaklanılması bekleniyor. Trump'ın NATO üyesi Danimarka'ya bağlı özel bir bölge olarak Grönland'ı satın alma fikrini sıklıkla dile getirmesine ittifak içerisindeki tartışma konularından birisi. Amerikan tarafının en ciddi eleştirileri de İran Savaşı sırasında geldi. Trump NATO'yu kağıttan kaptana benzetti. Biz onlar için oradayız ama onlar bizim yanımızda değil dedi. Zirvenin Ankara'da yapılması hem siyasi hem de sembolik anlam taşıyor. Türkiye hem ittifakın askeri kapasitesine önemli katkılar sağlayan bir müttefik hem de NATO açısından kritik bölgelerde güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalan bir ülke. 2004 İstanbul Zirvesi'nin temel sorusu NATO'nun nasıl genişleyeceğiydi. NATO'nun 1.0'dan 2.0'a geçişini güçlendirdi. 2026 Ankara Zirvesi'nin temel sorusuysa NATO'nun ve daha geniş anlamda Batı güvenlik sisteminin nasıl sürdürülebilir olacağı. Şimdi merak edilen NATO 3.0 versiyonuna geçebilecek mi?
2: Balıkesir'de 3 farklı noktada yangın çıktı. 6 Eylül ilçesindeki yangına müdahale ise havadan ve karadan devam ediyor. İlk yangın haberi Kepsut ilçesine bağlı Göçerler Mahallesi'nden geldi. Orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarla birlikte büyüdü ve ormana sıçradı. Yangın komşu mahalleye doğru ilerledi. Bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Karesi ilçesinde ise orman dışı bölgede çıkan yangına 9 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda su tankeriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Diğer yangın haberi ise 6 Eylül ilçesinden geldi. Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30'da başlayan yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de itfaiye müdahale ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'u anma merasimi için Şırnak'taydı. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı, yaz bitmeden gereği yapılacak dedi.
3: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak. Annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, İnsanlığın, huzurun ve hep birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecinde kanunun meclisten geçmesinin son derece önemli olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır dedi. Provokasyonlara karşı

0: karşı da uyarıda bulundu.
1: Geçiş süreci yasasına işaret etti. Tarihi dönüm noktası vurgusu yaptı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden bu kanunun çıkacağı bekleniyor. En azından bu yönde güçlü bir irade oluştuğu nettir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkması gerektiğini açıkladı. Bu kararlılığın son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Ayrıca bugüne kadar hiçbir süreçte konu bu seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine ve kanun aşamasına gelmemişti. Bu eşik asla hafife alınmamalıdır. Terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci artık geri dönüşü olmayan bir eşiği aşmıştır. Bundan sonraki temel mesele sürecin hangi hızla ve hangi disiplin içinde tamamlanacağıdır.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde gelinen son aşamayı Anadolu Ajansı analiz için kaleme aldı. Provokasyonlara dikkati çekti.
2: Hal böyleyken özellikle Münfesih terör örgütünün bazı unsurları tarafından son günlerde yapılan açıklamalarda veya ortaya konan tutumlarda sürece zarar verme niyetli yaklaşımlar izleniyor. Bu çerçevede geçiş sürecinin saha pratiğindeki en önemli kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı İbrahim Kalın'ın Irak seyahatine karşı Münfesih terör örgütünün bazı unsurlarınca yapılan ve son derece gerçek dışı iddialara dayanan açıklamalar tam bir provokatif hamledir. Devletin geçiş sürecine ilişkin sabotajlara izin vermeyeceği, sabotaj yapmaya kalkışanlar olursa bunun altında kalacakları izahtan varistedir.
3: İstanbul merkezi 8 ilde 39 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek muhabirler, akademisyenler, avukatlar ve sivil toplum temsilcilerinin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz dedi. Kılıçdaroğlu, şiddet içermeyen demokratik protesto hakkının engellenmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. Tam 33 yıl önce Erzincan'ın Başbağlar köyünde terör örgütü tarafından katledilen 33 sivil törenle anıldı. Katılımcılar Başbağlar köyündeki anma töreni öncesinde şehitlik anıtını ziyaret etti. Törene katılımda yakınlarını kaybeden 33 kişinin yakınının yanı sıra devlet erkanı da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar, 33 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK'nın akşam baskınıyla köyde bulunan 33 sivil katledilmişti. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden dini lideri Hamane için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Törende Hamane'in 3 oğlu da yer aldı. Bugün düzenlenecek ana resmi geçit törenine milyonlarca İranlının katılması bekleniyor.
1: Yüz binlerce kişi Tahran'da toplandı. Hamane için düzenlenen cenaze törenine 3 oğlu katılırken İran'ın yeni lideri Müçteba Hamane kamuoyu önüne çıkamadı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane için Tahran'da kitlesel bir cenaze töreni düzenlendi. Hamane'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesut Hamane, İmam Hümeyni Büyük Musalla Camii'nin avlusunda babalarının tabutu başında saf tuttu. Cumartesi günü üst düzey İranlı yöneticiler ve yabancı diplomatların ziyaret etmesi için kapalı alanda tutulan naaşlar, pazar günü halkın katılımı için açık havaya çıkarıldı. Hamane'in yanı sıra aynı saldırıda hayatını kaybeden kızı, damadı, gelini ve henüz 14 aylık olan kız torununun tabutları da yan yana cam fanuslar içinde tutuldu. Törende siyasi ve askeri kanatta tam kadro hazır bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Meclis Başkanı Karibaf tabutların hemen arkasında namaz kıldı. Tahran metrosu cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar musalla bölgesine akın eden insanları taşıdı. Yetkililer halkın cenaze alanına ulaşabilmesi için sadece birkaç saat içinde 7 milyon metro yolculuğu yapıldığını açıkladı. Yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen cenaze töreni, hafta başında Tahran merkezinde milyonlarca İranlının katılması beklenen ana resmi geçit töreniyle devam edildi.

0: devam edecek. Salı günü naaşlar Şii din hiyerarşisinin ve medreselerin merkezi olan Kum şehrine götürülecek. Cenazeler daha sonra uçakla Irak'a nakledilecek. Burada Şiiliğin kutsal mekanları olan Necef ve Kerbela'da kitlesel törenler düzenlenecek. Perşembe günü yeniden İran'a getirilecek olan Hamaney, Meşhed kentinde toprağa verilecek.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya lideri Putin'le ayrı ayrı telefonda görüştü. Trump, Ukrayna savaşını sonlandırmak için katkı vermeye hazır olduğunu söylerken karşılıklı saldırılar sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü. Savaşın bitirilmesi için katkı verebileceğini söyledi. Trump ilk görüşmesini Ukrayna lideri Zelenski ile yaptı. Görüşmenin çok güzel geçtiğini söyleyen Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi. Savaşı sona erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlılığının belirleyici olacağını söyledi. İki lider Ankara'daki NATO zirvesinde yüz yüze görüşme konusunda anlaştı. Trump sonraki görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Kremlin dış politika danışmanı Ushakov, liderlerin bu yıl 4. kez görüştüğünü ifade etti. Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi ve barışı kolaylaştırmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirdiğini söyledi. Ushakov, Amerikan başkanının özel temsilcisi Witkoff'la damadı Kushner'ı Moskova'ya göndermeye hazır olduğunu da dile getirdi. Tarafların diplomasi trafiği sürerken karşılıklı saldırılar da devam etti. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol rafinerisini hedef aldı. Bölge valisi 72 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın Finlandiya sınırına yakın Vysotsk limanı çevresine de saldırı düzenlendi. Rusya ise Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentini ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna bu açıklamayı yalanladı. Konstantinovka, Kramatorsk ve Slovyansk kentlerine giden hatta kritik noktalardan biri. Bu iki kentin ele geçirilmesi Kremlin'in Donbas'taki temel askeri hedefleri arasında yer alıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ülke genelinde havai fişek gösterileri yapıldı. ABD Başkanı Trump'ın başkent Washington'da yapacağı konuşma ise fırtına nedeniyle geç başlamak zorunda kaldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri kuruluşunun 250. yıl dönümünü kutladı. Amerikan Başkanı Trump kürsüye fırtına nedeniyle bir saat gecikmeyle çıktı.
2: Good evening America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning.
0: Başkent Washington'daki kutlamalar uçakların geçişiyle başladı. Savaş uçakları başkent üzerinde gösteri yaptı. Ancak daha sonra yapılan fırtına uyarısı kutlamaları kısa kesti. Washington Anıtı yakınlarındaki tören alanı boşaltıldı. Trump'ın yapacağı konuşmada hava şartları nedeniyle ertelendi. Amerikan Başkanı beklerken kendisini televizyonda görünce önce televizyona sonra da kendisini çeken kameraya el salladı. Konuşmasını başka bir gün yapma önerilerini reddederek yerel saatte gece 11'de kürsüye çıktı. Hitabını cam blok arkasından yapan Trump, ülkesinin tarihteki en inanılmaz ülke olduğunu savundu.
2: For 2.5 centuries, our American Republic has stood as the crowning achievement of human history. This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Kutlamalar için kurulan sahnede Trump, Amerikan gazilerini ve astronotlarını davet etti. Washington'daki törene yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yaşı kutlamaları havai fişeklerle devam etti. Binlerce Amerikalı gösteriyi ilgiyle takip etti. Havai fişekler atıldığı sırada başkente düşen yıldırımlar da kameralara yansıdı.
1: İsrail'e aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in ABD ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü. İddiaya göre bakanın kararının ardında gözaltına alınma endişesi var.
0: İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'ne gitmekten vazgeçti. Kararda Ben Gvir'in gözaltına alınması çağrılarının etkili olduğu iddia edildi. Ben Gvir'in ziyaretini iptal ettiği iddiası İsrail basınından geldi. Aşırı sağcı bakanın planı New York'taki Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmaktı. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben Gvir, kararı insan hakları örgütleri tarafından yapılması beklenen protestolarla ve yasal baskılarla karşılaşma ihtimali nedeniyle aldı. Jerusalem Post gazetesi ise Hind Recep Vakfı'nın Amerikalı kurumlara yaptığı başvurunun Ben Gvir'in ziyaretini iptal etmesinde rol oynadığını belirtti. Belçika merkezli vakıf Ben Gvir'i Amerikan Adalet Bakanlığı'na şikayet etmişti. İnsan Hakları Vakfı göreve geldiğinden beri Ben Gvir'in Filistinlilere sistematik işkence, cinayet, istismar ve zorla yerinden etme politikaları uyguladığını da ifade etti. Hind Recep Vakfı, Amerikan Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar Ben Gvir'in Amerika Birleşik Devletleri'nde tutulması çağrısı yapmış, Washington'ın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Gvir, uluslararası kamuoyunda sıklıkla eleştiriliyor. İsrail'li bakan, küresel somut filosu aktivistlerine kötü muamele yapılırken çektiği videolarla da tepki çekmişti. İtalya ve Fransa yargı makamları da aktivistlere işkence yapıldığı suçlamasıyla Ben Gvir hakkında soruşturma başlatmıştı. Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerse Ben Gvir'e Avrupa genelinde yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor.
1: Yunanistan yaz aylarının korkulu rüyası olan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 60 yangın çıktığı belirtilirken Selanik yakınlarındaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
0: Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik yakınlarındaki orman yangını iki fabrikaya sıçradı. Orman yangını Selanik yakınlarındaki Oreo Castro bölgesinde gece saatlerinde başladı. Yunan İtfaiye Teşkilatı alevlerin bir geri dönüşüm tesisine ve tekstil fabrikasına sıçradığını açıkladı. Ekipler ormandaki yangını büyük ölçüde kontrol altına aldıktan sonra fabrikalara odaklandı. Alevlerle mücadele için iki yangın söndürme uçağı, iki helikopter,

0: Yetkililer dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığını duyurdu. Selanik'te yaşayanlar dumanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanın olası toksik etkisi nedeniyle pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Yunan İtfaiye Teşkilatı son 24 saatte ülke genelinde 60 yangın çıktığını duyurdu. Yangınlar ağırlıklı olarak ormanda ve tarım arazilerinde başladı. Yangınların büyük bölümü hızlı müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
1: İstanbul'da cumartesi günü aniden bastıran sağanak kültürel mirasa da zarar verdi. Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı su bastı. Dakikalar içinde bel hizasına çıkan su nedeniyle yüzlerce yıllık kitaplar, el yazmaları ve değerli koleksiyonlar kullanılamaz hale geldi. Arşivinin yarısını kaybettiğini söyleyen sahaflar yaşadıklarını Habertürk'ten Gizem Türemen ve Özgür Balaban'a anlattı.
2: Dükkan içine girdi, sular buraya kadar çıktı. Tüm dükkanlarda şu iki rafa kadar olan bütün kitaplar, dokümanlar, belgeler çöpe atıldı.
3: Arşiv olarak %40'ını kaybettik. Yani 1 metre civarı su aldı burası.
4: Orijinal el yazmaları, asırlık mektuplar, başka kopyası olmayan eserler. Yıllarca biriktirdiler, dakikalar içinde kaybettiler.
3: 1700'lü yıllardan kalma bir yazma Kur'an-ı Kerim. Alttaki bulak baskı dediğimiz matbaanın kitapları. 1296 yılından kalma bir eser.
5: Osmanlıca kitap, Celal Sahir'in Beyaz Gölgeler kitabı. Bu tamamen suyun içinde kalmış, yani yüzüyordu.
4: İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak pek çok ilçede su baskınına yol açtı. Sağanak sadece günlük hayatı felç etmedi. Kültürel mirasa da zarar verdi.
6: Üsküdar'da etkili olan sağanak yağış Sahaflar Çarşısı'nı göle çevirdi. Meydanda biriken su bu merdivenlerden şelale gibi aktı. 7 sahaf dükkanı su altında kaldı.
2: Yağış esnasında buradaydım ki meydanın suyu komple buraya aktığı için buradaki mazgallar bunu taşımakta zorlandı. Kapıyı açtığımda baraj kapısı açılmış gibi dükkana çok daha fazla su girdiği için ben kendi dükkanımdaki hiçbir şeyimi kurtaramadım.
6: Bel hizasına kadar yükselen sel suyu nedeniyle sahaflardaki binlerce kitap ve değerli koleksiyon zarar gördü. Kimi sahaf arşivinin yarısını kaybetti. Maddi zarar bir yana manevi kayıp çok daha büyük.
5: %50 zayiat var diyebilirim. İbrahim Müteferrika'nın bastığı Cihan Nüma'dan çıkma bir harita vardı. O tamamen sular içinde kalmış.
3: Bu Şahname Tahran baskısı Kelle ve Dimne'nin orijinalinin Osmanlı'daki ilk tercümesi Hümayunname. Tam 61 sene öncenin mektubu. Yani bunlar geri gelmez.
2: Bunlar zaten birer tanedir. Bunların ikincisi yok.
6: Bunlar kopyası yok.
2: Bunlar yerine üretilmez.
3: Gündelik kitapların kaybolması önemlidir. Bunlar yerine konur. Ama biz Abdülbaki Gölpınarlı, Süheyl Ünver gibi isimlerin mektuplarının kaybolması kültürümüz için bir kayıp.
4: Esnafa göre bu kadar kaybın iki nedeni var.
2: Bir tanesi çok geç müdahale. İlk yarım saate gelinmiş olsaydı kıymetli eserler kurtarılacaktı. Bir diğeri de meydan düzenlemesinin yanlış olması. Daha küçük boylu bir baskın bundan önce iki sefer yaşandı. Meydan drenajının yanlış olduğu tespit edildi ancak hiçbir şey yapılmadı.
4: İstanbul Valisi Davut Gül sahafların zararının karşılanacağını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bölge esnafı benzer mağduriyetlerin yinelenmemesi için çözüm bekliyor.
1: İstanbul Valisi Davut Gül Habertürk'ün konuğu oldu. Sağanak sonrası dün pek çok noktada yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. İstanbul'un altyapı sorunundan suç çetelerine düzenlenen operasyonlara, sokak hayvanlarından çakarlı araç düzenlemesine gündeme dair soruları yanıtladı.
7: Dün yaklaşık 4-5 saat içerisinde yağan toplam yağmurda 672 yerde zarar oldu. Bazıları iş yeri, bazıları konut. Ama özellikle sahaflarda olan zararlarda görüntüyü görünce içimiz...

0: biz cız etti. Dediğim gibi maddi boyutunu karşılayacağız.
1: Sağanak yağış sonrası yaşanan su baskınlarını değerlendirdi. Maddi zararların karşılanacağını açıkladı. Vali Davut Gül, İstanbul'un altyapı sorununa dikkat çekti.
0: Olmaması gereken yerde bina yaparsak, bina yaptığımızda altyapısını düzgün bir şekilde yapmazsak, bir daha su bastığında yine aynı şeylerle karşılaşacağız. Bundan bir ders çıkartmak lazım.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Kübra Nur Uslu'nun konuğu oldu. Gündeme dair soruları yanıtladı. Su çetelerine yönelik düzenlenen operasyonları değerlendirdi.
0: İstanbul dünyanın nüfus itibariyle en güvenli şehri. Diğer metropollerde rakam açıklandığını çok görmezsiniz. Birçok suçta çok rutin, sıradan suç olarak kabul ederler. Ama bizde faili meçhul, zaten son 5 yılda faili meçhul bir tane bile cinayetimiz yok. Kişilere karşı ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda da aydınlatma oranımız her geçen gün artıyor. Burada da amacımız %100'e ulaşmak.
1: Bir diğer önemli gündem başlığı sokak hayvanlarıydı. İstanbul Valisi 39 ilçede belediyelere yer tahsis ettik dedi. Belediyelerce toplanmayan sahipsiz hayvanlar için adli makamları işaret etti.
0: Doğal yaşam alanı yapmalarıyla ilgili imkan tanındı. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, içerisinde suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var. İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. Dolayısıyla da ne demek, şu demek, 1/3'ü yaklaşık olarak toplandı. Kalan 1/3'üyle ilgili Sayın Bakanımızın da bu anlamda kamuoyuna açıklaması var, talimatı var. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
1: Davut Gül, İstanbul'da sahte çakarlı araç sorununa da değindi. Çakarlı araçla mücadelede cezaların caydırıcı hale getirildiğini vurguladı.
0: Daha önceden sahte çakarla gezen biri yakalandığında yaklaşık 6 bin lira civarında bir ceza ödüyordu. Dolayısıyla da caydırıcı değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapılan yasal düzenleme ile birlikte ceza miktarı yaklaşık 180 bin liralara kadar geldi. 2 ay araç bağlanıyor. Dolayısıyla da bizim denetimlerimiz arttı. Sahte çakarı neredeyse gündemimizden çıkardık.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktar cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
1: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçeli Evler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
2: Burdur'da serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan kişinin 3 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olay Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Onaç Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Bozkurt serinlemek amacıyla baraja girdi. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları ise endişelenerek durumu ekiplere bildirdi. Onaç Barajı etrafında güvenlik önlemi alındı. Dalgıç ekipleri barajda arama çalışması başlattı. 3 saatlik arama sonrası Bozkurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Aydın Didim'de deniz yatağıyla sürüklenen bir çocuk sahil güvenlik komutanlığı tarafından kurtarıldı. Didim açıklarında bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ihbarı üzerine sahil güvenlik harekete geçti. Bölgeye hemen sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota aldı ve Didim iskelesine ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'da babasının aracının arka koltuğuna oturttuğu 1,5 yaşındaki Firas otomobilde kilitli kaldı. Bebeği kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
1: Firas.
2: Oğlunu arka koltuğa oturtup kendisi ön koltuğa geçecekti ki araç kilitlendi. Anahtar otomobilin içinde olunca 1,5 yaşındaki Firas mahsur kaldı. Antalya'da yaşayan Şefik G. ailesini Konyaaltı sahiline denize götürdü. Yağmur başlayınca baba oğlu Firaz'ı alıp otomobile döndü. Oğlunu arka koltuğa oturttu. Kendi ön koltuğa geçecekti ki otomobilin kapıları kilitlendi. Anahtar içeride kalınca baba kapıyı açamadı. Aile hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekibi kapıyı önce şerit yardımıyla açmayı denedi. Bu sırada baba ve yakınları da küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Havanın sıcak olması Firaz'ı tehlikeye attığı için itfaiye sonunda camı kırıp bebeğe ulaştı. Otomobilde bir hayli bunalan ve terleyen çocuk hemen su yardımıyla serinletildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Antalya'da bir motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Asansörü kullanmasına izin verilmediğini söyleyen motokurye bir de fiziki temasa maruz kalınca şikayetçi oldu.
3: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Ne demek ya yançık ya?
2: Asansör bir türlü gelmedi. Sipariş getiren motokurye ile apartman görevlisi arasındaki tartışma böyle başladı.
4: İşine kasma, bak. İçeri giremesin bir daha.
3: Sen kendi işine bak.
4: Ben işime bakıyorum, kasman giremesin diyorum sana.
3: Sen çıkar kimsin? Kasman. O elini kasmanı kolunu
4: çıkar.
3: Çek.
4: Kaskını çıkar kafandan.
3: Çıkartmıyorum, çık git
4: o
3: ya.
4: O zaman git servisini başına.
3: Ya bana dokunamazsın, kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
2: Antalya'da motokurye Zehra Yumakoğulları bir siteye yemek siparişi götürdü. Uzun süre asansör bekleyen motokurye düğmeye tekrar basınca bir üst kattaki apartman görevlisi bağırdı.
4: Basma kardeşim, basma.
3: Asansörü bekliyorum, neden basmayayım?
2: Tartışma böyle başladı. Motokuryeye yayan çık diyen apartman görevlisi onu binadan çıkartmaya çalıştı.
3: Kameram var, bana dokundu, beni ittirdi.
4: Kaskı çıkar öyle git. Aferin.
3: Ne aferimsin?
2: Kurye Zehra Yumakoğulları asansöre binemeyince yürüyerek yukarı çıktı ve siparişini teslim etti. Sonrasında da polisi arayıp apartman görevlisinden şikayetçi oldu.
5: Önce kaskımdan, sonra da kolumdan tutarak beni ittirdi. Ya hepimizin derdi belli aslında, biz yani işimizin başındayız. Bize atanan siparişleri götürüp teslim ediyoruz.
4: İçeri giremesin bir daha.
3: Sen kendi işine bak.
0: Adana'da bir takı mağazası hırsızın hedefi oldu. Camı taşla kırıp içeri giren hırsız çaldıklarını pantolonunun içine sıkıştırdı.
2: Gece yarısı takı mağazasına girdi. Sakar hırsız döke saça takıları çaldı. Olay yerinden kaçtı ama polisten kurtulamadı. Adana'da imitasyon takıların satıldığı bir takı mağazası yaşlı hırsızın hedefi oldu. Kaldırımdan aldığı taşla kapı camını kıran hırsız içeri girerken dengesini kaybedip düştü. Bu düşüş onu yolundan çevirmedi. Ayağa kalkıp tezgahlara yöneldi. Yanında takıları koyacak bir çanta ya da poşet yoktu. Ne bulduysa pantolonunun içine sakladı.
5: Burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını, adam zaten pantolonun içine, kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa, bu görmüş olduğunuz stantımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
2: Hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis zanlının peşine düştü. Kamera kaydından zanlının kimliğini tespit eden polis onu kısa sürede yakaladı. Hırsızın üzerinden çalınan takıların sadece bir kısmı çıktı.
5: Yaklaşık

0: 1 milyon kadar zararımız var.
1: Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu ülkemizi bir kez daha gururlandırdı. Japonya'daki Tsugaru kanalını geçen en genç Türk oldu. Habertürk yayınına katılan genç sporcu yeni hedefini açıkladı.
2: Bravo!
3: Kuvvetli akıntı, yüksek dalgalar, farklı türdeki deniz canlıları hepsini aştı. Türkiye'nin gururu oldu.
4: 13 saat boyunca o suda kulaç atmak gerçekten çok zorlayıcıydı. Çok kuvvetli akıntıların olduğu bir geçişti bu, Tsugaru kanalı.
3: Ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu kez Japonya'nın Tsugaru kanalında suya girdi. Açık su yüzmenin en zor parkurlarından biri olan Tsugaru'yu geçmek kolay olmadı.
4: İlk başlarda normal temponuzu korumanız gerekiyor. Daha sonrasında tekneden size bilgi gelip şu anda tam olarak akıntının ortasındasın. Hani basman gerek gibi müdahalelerle yönünüzü veya hedefinizi veya o anki hızınızı değiştirmeniz gerekiyor.
3: Habertürk yayınına yaşadığı zor anları anlatan Aysu Türkoğlu, 13 saat 44 dakikada parkuru tamamladı. Bu kanalı geçen en genç Türk sporcu oldu.
4: Bu kanalın en büyük özelliklerinden biri de tam ortasında, hatta bitmeye yakınken çok güçlü bir akıntının olması. Zaten bu çoğu sporcuyu zorlayan şey. Çünkü düşünsenize, zaten 7 saat boyunca yüzmüşsünüz. Onun üstüne bir de çok kuvvetli bir akıntı geliyor ve o akıntıyı yererek devam etmeniz gerekiyor.
3: Genç sporcunun okyanus yedilisi Ocean 7 yolculuğunda artık geriye sadece bir parkur kaldı.
4: İnşallah bir sonraki de zaten Cebel Tarık kalmış oluyor. Orası da diğer parkurlara göre farklı açıda güzellikleri, zorlukları var. Ama hani aralarındakilerden hani en kısa mesafede olanından bir tanesi olduğu için de açıkçası mutluyum.
1: 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali tamamlandı. Bu sene baş pehlivanlığı Erkan Taş kazandı. Her yıl Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda güreşçiler baş pehlivanlık için yarıştı. Final müsabakasında meydanların sert kayası Feyzullah Aktürk'te demir leblebi Erkan Taş karşı karşıya geldi. Güreş boyu karşılıklı hücum devam etse de 30 dakikalık normal sürede bir sonuç elde edilemedi. Ardından puan alanın kazanacağı bölüme geçildi. 49. dakikada Feyzullah Aktürk'ün tek dalarak düşürmeye çalıştığı Erkan Taş bu hamleden kurtularak rakibinden puan aldı. Erkan Taş son hamlesiyle 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin baş pehlivanı seçilerek altın kemerin sahibi oldu. İstanbul, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. Sarıyer'de gece manzarasında koşan 32 ülkeden 370 sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca sporcu birincilik için kilometrelerce koştu. Ancak parkur bu kez gündüz değil, gece koşuldu.
5: 38 göğüs numarasıyla.
3: İstanbul Sarıyer, Türkiye'nin ilk gece maratonuna ev sahipliği yaptı. 32 ülkeden 370 sporcu ter döktü.
6: Şu anda Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize ediyoruz. 8 yıl önce hayalini kurduğumuz, yaşadığımız bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeye çalıştık.
3: 3 ayrı etaptan oluşan maratonda sporcular İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında yarıştı.
6: Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu, hem gece maratonu olması hem de bayrak maraton yarışmasını ilginç bir hale getirmeye çalıştık. 42 kilometrede 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve 10 kilometre olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşuyor.
3: Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
5: Alkışlıyoruz tüm sporcularımızı.
1: Bursa'da polis alkol denetimi sırasında bir elektrikli bisiklet sürücüsünü durdurdu. Alkol metreyi üfleyen sürücünün yasal sınırı 11 kat aştığı belirlendi.
3: Sürücünün elektrikli bisikleti sürüş şekli polisin dikkatini çekti. Durdurulan sürücü alkollü çıktı.
7: Sizde bayağı alkol var.
3: Bursa'da trafik polisleri alkol denetimi yapıyordu. Bir elektrikli bisiklet sürücüsü dikkatlerini çekti. Sürücü durduruldu ve alkol testi yapıldı. 2.08 promil yani yasal sınırın 11 katı alkollü çıkan sürücü karakola gitmek istemedi.
2: Beni şu an buradan götüremezsin.
7: Götürürüm hanımefendi.
3: İfade vermeyi zor da olsa kabul eden sürücü karakola götürüldü. Alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira para cezası kesildi.
1: Kıraathanedeki sohbet silahlı kavgayla yarım kaldı. Niğde'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
3: İki grup arasındaki tartışma sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Polis olay yerine hızla gitmese daha fazla kan dökülecekti.
8: Önünden de vuruldu, kafasından. Kafasından da vuruldu, ayağından.
3: Niğde'de bir kıraathanede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. Polis iki gruba müdahale etti. Silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
1: İzmir'de diş ağrısı için gittiği hastanede iğne yapılan 3 çocuk babası Şerif Osman sol bacağını kullanamaz hale geldi. Osman hatalı enjeksiyon yapıldığını iddia edip şikayetçi oldu.
9: Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti, her şeyim bitti benim.
3: Diş ağrısı için hastaneye gitti. Sol bacağından oldu.
9: Mağdurum, bir senedir çalışamıyorum. Çocuklarım perişan.
10: Hastaneye aslında bacağında hiçbir problem olmadan girip bacağını kaybederek çıkması gibi bir durum söz konusu.
3: İzmir'de yaşayan Şerif Osman bir yıl önce diş ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu. İddiaya göre burada kendisine doktorun yazdığı ağrı kesici iğne hemşire tarafından yapıldı.
9: İğneyi sokunca ağrı yaptı. İğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben bittim yani.
3: Şerif Osman'ın diş ağrısına bacak ağrısı da eklendi. Ertesi gün yeniden hastaneye gitti.
9: MR çektiler, efendime söyleyeyim EMG yapıldım. Doktor bana dedi ki bu iğneden dolayı olmuş. Korkma dedi, bu ileride daha gençsin dedi. İleride geçer dedi, zaman ister ama dedi. Ama bir sene ama iki sene ama üç sene.
3: İddiaya göre Şerif Osman'ın sol bacağında şiddetli ağrı, hareket kaybı ve zamanla kısalma oluştu. Yanlış iğne sonucu bu hale geldiğini savunan Osman, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.
10: Bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi var. Onların geçimini nasıl sağlayacağı konusunda ciddi kaygılar yaşıyor. Çocukları da babasını o durumda görmekten çok üzgün.
1: Muğla'da bir kişi sevgilisinin çalıştığı işletmenin önüne gitti. Tüfekle rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
3: Tüfekle ateş açtı. Herkesin yüreğini ağzına getirdi. Muğla Bodrum'da bir erkek eline tüfek alıp sevgilisinin çalıştığı işletmeye gitti. Saldırgan tüfekle iş yerinin içine ateş açtı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Tüfekli saldırgan polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı D.A. çok geçmeden yakalandı. Sevgilisiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ateş ettiği öğrenildi. Alkollü olduğu tespit edilen zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
1: Define merakı ne yazık ki yine can aldı. Olayın adresi bu kez Eskişehir. Define aramak amacıyla kazılan tünel çöktü. İki çocuk babası bir kişi hayatını kaybetti.
11: Şu yukarıyı bir indirin. Boşluk varsa da yukarıyı bir indirin. Dikkat edin ha.
3: Amaçları define bulmaktı. Kazdıkları tünel çöktü. Bir kişi hayata veda etti. Eskişehir'in İnönü ilçesinde bir grup arkadaş iddiaya göre bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. 42 yaşındaki Hakan Çilingir beline bağlanan iple tünele girdiği sırada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Hakan Çilingir'e ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 12 metre

0: derinliğindeki dar tünele ulaşmak için iş makinesiyle riskli bir kazı yapıldı. AFAD personeli zaman zaman kazı çalışmasına elleriyle devam etti.
1: Ramazan, yukarıdan bir yukarı çıkın. O kayaları bir indirin aşağı. Elinde kazmayla.
0: Çalışmalar 18 saat sürdü. 12 metre derinlikteki Hakan Çilingir'in cansız bedeni toprak altından çıkartıldı. Polis kaçak kazıyla bağlantılı 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Yaz mevsiminin vazgeçilmezi karpuzda, hasat devam ediyor. Diyarbakır'da karpuzlar olgunlaştı. Tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalara girdi. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in haberini izleyelim.
3: Karacadağ eteklerinden akan kar sularıyla büyüdü. 40 derece sıcaklıkla tatlandı. Yazın her sofranın vazgeçilmezi karpuz için Diyarbakır'da hasat başladı.
4: Diyarbakır karpuzunda hasat başladı. Aslında yıl boyunca 4 ayrı karpuz çeşidi ekiliyor Diyarbakır'da. Onların ilki Nisan ayında ekilmişti ve 90 günlük bir serüvenin ardından da Diyarbakır karpuzunun hasadı gerçekleştirmeye başladı.
3: Antalya ve Adana'nın ardından sıra Diyarbakır'a geldi. Heyecanla beklenen hasat için kollar sıvandı. İşçiler günün ilk saatlerinde tarlalara girdi.
4: Karpuz denince ilk akla gelen kent Diyarbakır. 4 ayrı aslında ekim gerçekleşiyor. İlk karpuz Nisan ayında ekiliyor. Ardından hem olgunluk bakımında pembe hem de büyüklük bakımında Diyarbakır karpuzunun sonbaharda aslında büyük karpuzu görüyoruz. İşte ama ilk karpuz, ilk hasat burada. Lezzeti nasıl, bir tadabilir miyiz?
5: Mükemmel.
3: Üretici karpuzdaki verimden memnun.
5: Bu sene rekortu olarak 8-10 ton civarı bekliyoruz.
1: Geçen yıl ne kadardı?
5: Geçen sene 5-6 ton.
1: Kilogram 10 TL dedik.
5: 10 lira tarla geçen fiyatımız. Geçen yıl 1 liraydı.
1: 1 liraydı. Yüzünüz gülüyor tabii.
5: Evet. Haliyle.
2: 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri yerinde incelenecek.
0: Sefer rotası boyunca örnekler toplanacak. Okyanustaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımları varlığı incelenecek. 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Türk bilim insanları 6. kez Arktik'te. 6. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başladı. Haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara yürütmek üzere yola çıktığını söyledi.
6: Yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacıyla TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencimiz yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığını tespit edecek.
0: Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu yararı gözetilerek uluslararası kurumlar arası güçlü işbirlikleri de kuruldu. Sefer ekibinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil ediliyor. İkili işbirlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika Enstitülerinden toplanan 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalar yürütecek.
2: Şimdi kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 37, Adana güneşli 34 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 26, Trabzon parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Van güneşli 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 38, Şanlıurfa güneşli 38 derece.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Zirve için aylar öncesinden hazırlıklar başladı. Onlardan birisi de Etimesgut'ta modernize edilen Ankara Havalimanı. Liderlerin uçakları bu havalimanına iniş yapacak. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek. Ayrıca yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi.
1: Pist uzatıldı. 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek duruma getirildi. NATO Liderler Zirvesi için Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları modernize edildi. Modernizasyon çalışması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı koordinasyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 8 ayda tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist 3000 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu. Toplam 160 bin metre karelik yeni apron alanıyla yaklaşık 44 uçak eş zamanlı park yapabilecek şekilde planlandı. Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilendi.

0: edildi. Yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi. Pist güvenliği için pist sonu emniyet alanı oluşturuldu. 4800 metrekare kapalı alana sahip devlet konuk evi ile 310 araçlık açık otopark da hazır hale getirildi. Proje kapsamında toplam 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi. Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlandı.
1: NATO zirvesi öncesi emniyet Ankara'da denetimlerini sürdürüyor. Asayiş uygulamasında araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
2: Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Araçlar tek tek arandı. Ankara'da Operasyon Turkuaz faaliyetleri sürüyor. Başkentte 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
3: Burası zirvenin yapılacağı yere çıkan yollardan bir tanesi Mevlana Bulvarı. Ekipler tüm birimleriyle sahada. Ankara'daki polisler denetimlerini sıklaştırdı.
2: Trafik, asayiş ve Yunus polis ekiplerinin katıldığı uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerde üst aramaları da yapıldı. Araçların iç bölümleri ve bagajları da detaylı şekilde incelendi. Zirve kapsamında başkentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız devam edecek.
1: Havelsan tarafından üretilen Advent Milli Savaş Yönetim Sistemi ilk kez bir NATO ülkesine ihraç edildi. Romanya'ya teslim edilen sistem su üstü ve su altı pek çok harekat görevini üstlenebiliyor.
4: İstasyonlar köprüsü top doğruda. Selame köprüsü güneye doğru inmeye itibari başlıyorum.
2: Romanya'ya satışı yapılan açık deniz karakol gemisiyle milli yazılımda teslim edildi. Türkiye ilk kez bir NATO ülkesine donanma savaş yönetim sistemi ihraç etti. Havelsan üretimi Advent Romanya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. 20 Haziran'da Romanya'ya teslim edilen milli açık deniz karakol gemisi TCG Akhisar, yeni adıyla Cam Roman gemisi, Türkiye'nin ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeye gemi satışı olarak tarihe geçti. İhracat sözleşmesi kapsamında Havelsan tarafından yerli olarak üretilen Advent yazılımı da Romanya'ya teslim edildi. Böylece bugüne kadar Pakistan, Ukrayna, Katar gibi farklı ülkelere ihraç edilen bu sistem ilk kez bir NATO üyesi ülkenin de envanterine girdi.
5: Bismillah, ateş serbest!
2: Advent, Türk donanmasının da kullandığı bir savaş yönetim sistemi. İhraç edilen gemide yer alan sistemse Romanya harekat ihtiyaçları için uyarlanmış bir versiyonu. Sistem, birden fazla deniz platformunu aynı harekat etrafında birleştiren kuvvet odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komuta kademesine yüksek düzey farkındalık sağlıyor.
5: Topu esayen etmek için hazır ol.
2: Advent, su üstü ve su altı hava harekat ortamlarında çok sayıda platformda kullanılıyor. Sistemin Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında yapılacak etkinliklerde de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
1: İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla NATO 1990'lı yıllardan bu yana en büyük genişlemesini yaşadı ve NATO'nun saflarına yaklaşık 300 bin asker eklendi. NATO'nun kendine ait bir ordusu bulunmuyor. Ancak üye ülkeler krizlere yanıt olarak toplu askeri operasyonlar gerçekleştirebiliyor. Peki bu 77 yılda hangi operasyonlar düzenlendi? İzleyelim.
6: Union of 12 Nations became known as the North Atlantic Treaty Organization.
0: Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, yani NATO, dünyanın en büyük askeri ittifakı. Ancak 1949'da kurulan örgüt, 1990'lı yıllara kadar hiçbir çatışmada yer almadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardındansa kabuk değiştirmeye başladı. İttifakın sahadaki ilk sınavı, Yugoslavya'nın dağılması sürecinde yaşandı. NATO, 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını sahada uygulayan askeri güç olarak öne çıktı. Birleşmiş Milletler ve NATO arasındaki ilişki de güçlendi. İlk NATO görevi Yugoslavya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemek için 16 Temmuz 1992'de başlatılan deniz ablukası oldu. 16 Ekim 1992'de Bosna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması için hava gözetleme operasyonu başlatıldı. Bir süre sonra bu operasyon uçuş yasağı harekatına dönüştü. 12 NATO üyesinin katıldığı operasyonla sahadaki Birleşmiş Milletler güçlerine hava desteği verildi. Böylece NATO tarihindeki ilk sıcak çatışma yaşandı. 28 Şubat 1994'te Bosna'daki Banja Luka şehri üzerinde NATO uçaklarıyla Bosnalı Sırp güçleri uçakları karşı karşıya geldi. Amerikalı 4 adet F-16 savaş uçağı Bosna'yı bombalayan Sırp güçlerine ait 6 uçağa ateş açtı. Uçakların 5'i düşürüldü. 10 Nisan 1994'te NATO uçakları ilk kez bir yer hedefini vurdu. Sırp tanklarını hedef alarak ilerlemelerini durdurdu. Sırp güçlerinin Birleşmiş Milletler askerlerini esir alması üzerine operasyon durduruldu. NATO, Sırpların yaptığı Srebrenica soykırımı ve Saraybosna'daki pazar yeri saldırılarının ardından bombalamalarını artırdı. 30 Ağustos 1995'te kararlı güç harekatı başlatıldı. 20 Eylül'e kadar devam eden bombardıman, Sırp güçlerini 1992'den beri sürdürdükleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmaya mecbur etti. 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Anlaşmaları Bosna Savaşı'nı bitirdi. NATO'nun ikinci büyük sınavı ise Kosova Savaşı oldu. İttifak 1998'de Yugoslavya ordusuyla Kosova'nın bağımsızlığını isteyen Arnavut Kurtuluş Ordusu arasında başlayan savaşa yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı üzerine 1999'da dahil oldu. 24 Mart'tan 10 Haziran'a kadar süren bombardımanın ardından Yugoslavya ordusu Kosova'dan çekildi. NATO savaşın ardından KFOR adlı barış gücü komutasını kurdu. Görevine hala devam eden güce Türk askerleri de katkıda bulundu. Türk ordusu görev gücünün komutasını yaptı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin New York'taki İkiz Kuleleri'ne yaptığı terör saldırısının ardından ittifakın 5. maddesi ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı işgalinin ardından NATO, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kurduğu Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne öncülük etti. Ayrıca NATO güçleri Afganistan ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağladı. Benzer bir görev 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinin ardından Irak ordusu için de yapıldı. NATO 2011'deki Libya iç savaşı sırasında da rol aldı. 23 Mart 2011'de başlayan Birleşik Koruyucu Harekatı, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu uyguladı. Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturuldu. 23 Ekim 2011'de Ulusal Geçici Konseyi kontrolü ele aldığını açıkladı. NATO görevi de 31 Ekim 2011'de resmi olarak sona erdi. NATO, Suriye iç savaşının başlamasının ardından da devreye girdi. Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den Türkiye'ye atılan füzelere karşı NATO üyeleri füze savunma sistemlerini gönderdi. Patriot ve SAMP-T gönderen ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya bulunuyor. 4 Aralık 2012'de başlayan görev hala devam ediyor.
1: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine geri sayım sürerken uluslararası basının gözü de zirveye çevrildi. Yunanistan basınında zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağı değerlendirildi. ABD basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yapıldı.
7: Ankara, tarihi NATO zirvesine hazırlanırken uluslararası basının gözü zirvenin çıktılarına çevrildi. Yunan basını zirvenin Türkiye'ye önemli diplomatik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını değerlendirdi. Liberal gazetesi Ankara'nın savunma sanayi alanındaki başarılarını müttefiklerine tanıtacağını yazdı. Militaire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaptı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise zirve öncesi yumuşak mesajlar verdi. İki ülke arasında hiçbir koşulda savaş beklemiyoruz diyen Mitsotakis, çözülmesi gereken tek konunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması olduğunu belirtti. Middle East Ay'ın haberinde ise Fransa'nın zirveyle beraber Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya yaklaştığı kaydedildi. Fransa, Avrupa güvenliğinin geleceğini Türkiye'yi bu yapının temel taşlarından biri olarak görerek planlıyor değerlendirmesi yapıldı. Amerikan basınına göre ise zirve Türkiye'nin Washington'la ilişkilerinde son yılların en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Associated Press'in analizinde zirvenin F-35 programına dönüşten Kaan motorlarına kadar birçok dosyada Ankara lehine somut sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlar Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünü paylaşıyor. İsrail'de yayın yapan Biz Haber sitesi ise zirve öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde zirvenin yalnızca diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin artık sadece güçlü ordusu ve jeopolitik konumuyla değil, silah, mühimmat ve güvenlik sistemlerini hızlı ve rekabetçi maliyetlerle üretebilen bir ülke olarak öne çıktığı kaydedildi. Zirvede verilecek olan mesajların NATO içindeki dengeleri şekillendirmesi bekleniyor.
1: ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini açıkladı. Netanyahu, patronun kim olduğunu biliyor ifadesini kullandı. Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere ara verildiğini belirten Trump, "Hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız," dedi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulundu. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Axios'a konuşan Trump, Netanyahu'nun kendisinden görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'daki NATO zirvesinin ardından gelecek hafta olabileceğini ifade etti. Netanyahu ile aralarının çok iyi olduğunu ve iyi anlaştıklarını belirten Trump, "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor," dedi. Trump, İran'la yürütülen müzakerelere dair de konuştu. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını savundu. Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere bir hafta ara verdiklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Hepsi cenaze töreninde. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz," dedi. İranlıların Hamaney'den nefret ettiklerini düşündüğünü de dile getiren Trump, cenazede ağlayan İranlıları gördüğü için şaşırdığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise yazılı bir açıklamayla İsrail'i hedef aldı. İsrail'in bölgesel istikrarsızlığın sebebi olduğunu vurguladı. Siyonist rejim bölgedeki tüm ülkelere saldırdı diyen Pezeşkian, saldırıları İslam ülkelerinin başlatmadığının altını çizdi. Düşman saldırılarına karşı en önemli stratejinin İslam ülkelerinin birliği olduğunu ifade etti. El Arabiya televizyonunun iddiasına göre İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir sonraki görüşmeler 11 Temmuz'da başlayacak. Adresi Pakistan'ın başkenti İslamabad olacak. Habere göre masada İran'ın nükleer programı, dondurulmuş varlıkları ve İran'a uygulanan yaptırımlar olacak.
1: Çin ve Rusya donanmaları Sarıdeniz ve çevresinde ortak askeri tatbikata başlayacak. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurlar Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacak.
2: Denizaltılar, kurtarma gemileri, helikopterler. Çin ve Rusya Sarıdeniz'de ortak askeri tatbikat yapacak. Açıklama Çin Savunma Bakanlığı'ndan geldi. İki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamındaki yıllık Ortak Deniz 2026 tatbikatının Çin'in doğusundaki Qingdao şehir çevresindeki sularda ve hava sahasında yapılacağı belirtildi. Tatbikatın ardından iki taraftan bazı unsurların Pasifik Okyanusu çevresinde müşterek devriye faaliyeti yapacağı aktarıldı. Tatbikatın güvenlik tehditlerine müşterek karşılık verme ve bölgesel barışla güvenliği koruma amacı taşıdığı vurgulandı. Tatbikata katılan Rus donanma unsurları için Qingdao Limanı'nda tören düzenlendi. Rusya tatbikata Varyag Kruvazörü, Reski Fırkateyni, Ufa Denizaltısı ve Kurtarma Gemisi Igor Belousov'la katılıyor. Çin tarafında ise Kaifeng ve Anshan muhripleri Wuhu Fırkateyni ikmal gemisiyle denizaltı kurtarma gemisi tatbikatta yer alacak. Her iki taraf gemiden kalkış yapabilen helikopterlerini de kullanacak. Pekin ve Moskova ortak deniz tatbikatlarını 2012'den bu yana düzenliyor. Geçen yıl Rusya'nın doğusundaki Vladivostok limanı yakınlarında yapılan tatbikatın ardından da Pasifik'te ortak devriyeler icra edilmişti.
1: İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanağın ardından pazar günü güneş yüzünü gösterince vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti.

0: Aileleri ve arkadaşlarıyla mesire alanlarına gelen İstanbullular doğayla iç içe vakit geçirdi.
1: Arkadaşlarımızla geldik, çocuklarla geldik. Çok güzel, çok keyifli.
2: Piknik yapalım dedik, eş dostla dedik. Böyle temiz hava alalım dedik.
3: Nasıl geçiyor?
2: Çok güzel geçiyor, çok keyifli. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi biraz öğleden sonra saat 2-3 gibi de bir güzel bir mangal yapacağız.
3: Ne var menüde? Tavuk.
4: Tavuk var, pirzola var ve biber soğan var.
3: Seviyor musunuz mangal?
4: Çok severiz.
5: Önce kahvaltılar yapıldı, ardından mangallar yakıldı. Kimi arkadaşlarıyla, kimi ailesiyle geldi. İstanbullular hafta sonu Belgrad Ormanı'nın yolunu tuttu.
1: Özellikle buraya gelirkenki o yol, o temiz hava, mis gibi. Buraya gelirken bile gözümüz gönlümüz açılıyor.
3: Nasıl geçiyor gününüz?
6: Çok güzel geçiyor. Çok güzel bir hava. Dün de çok güzel bir yağmur oldu. Peşinde de böyle güzel bir havayla bir piknik yapmayı düşündük hep beraber.
5: İstanbul'da cumartesi etkili olan sağanak yağış pazar günü yerini güneşe bıraktı. Hava mevsim normallerine dönünce İstanbullular soluğu ormanlık alanlarda aldı.
2: Burası esiyor, ferah, temiz, doğa iç içe. Hayvanlar var, kuşlar var, sincaplar var. Temiz hava her zaman iyi geliyor.
7: Meşe gürgen olduğu için oksijeni güzel oluyor buranın. İstanbul'un en güzel mesire alanlarından birisi.
3: Belgrad Ormanı'na gelen İstanbullulardan kimileri haftanın yorgunluğunu hamakta uyuyarak attı. Kimileri de arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.
8: Kızımla geldim.
3: Kaç yaşında?
8: 13 aylık. İlk pikniği sayılır. Müthiş, güzel bir ortam.
3: Neler yaptın bugün?
9: Çok iyi.
3: Oyun oynadın mı?
9: Oynadım.
5: Temiz havanın keyfini çıkaranlar mesire alanlarının temiz tutulması çağrısında da bulundu.
6: Böyle gölgelik yerlerimizin de kıymetini bilmeliyiz. Bu çöplerimizi buralara atmamalıyız, dağınık bırakmamalıyız.
0: İstanbul'da sosyal konutların kiralanacağı tarih belli oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi.
10: Teslim alıyorlar. 1 milyon 766 bin sosyal konutla TOKİ'mizde yaklaşık 7 milyon kardeşimize, vatandaşımıza güvenli yaşam alanları sunduk.
11: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut inşaatında gelinen son noktayı paylaştı. İstanbul için sosyal konut yapımının hızlandırıldığını söyledi.
10: İstanbul'umuza 115 bin sosyal konut daha kazandırıyoruz. Bunun da 15 binini kiralık sosyal konut olarak planlıyoruz. Yani burada TOKİ ev sahibi olacak, vatandaşımız kiracı.
11: Bakan Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yapımı tamamlanan toplu konutların hak sahiplerine tapularını teslim etti. İstanbul'daki sosyal konutların kiralanacağı tarihi de açıkladı.
10: Bu Eylül ayında kiralık konutlarımızı da vermeye başlayacağız.
11: Bakan Kurum, 1 Temmuz'da başlayan doğa geri dönüşüm sistemine katılımla ilgili verileri paylaştı.
10: Sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2053 yılında demir yolu hat uzunluğunu 28 bin kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Hızlı trende hedef 48 saatte tüm Türkiye'yi gezmek dedi.
11: Yapılması planlanan demir yolu hat uzunluğunu açıkladı. Hızlı tren hedefine işaret etti.
12: 2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25'e çıkarmayı planlıyoruz. Demiryolu hatlarımızı 2028'e kadar 17.287 kilometreye, 2053 yılında ise 28.590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4.164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sadece yeni hatları inşa etmediklerini, 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da modernize ettiklerini aktardı. Halkalı Kapıkule, Ankara, İzmir, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaniye, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep gibi hızlı tren hatlarında inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'yi bölünmüş yollarla, yüksek hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla ve lojistik merkezlerle donattıklarına işaret etti. 2002'den itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını söyledi.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yılın ilk yarısındaki afetlerde 900 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Üretim maliyetlerinin olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.
13: 2026 yılının ilk 6 ayında sel, su baskınları, aşırı yağışlar, dolu, fırtına, don, aşırı kar yağışı, hortum ve heyelan afetleri tarımsal üretime zararlar verdi. Türkiye genelinde yaklaşık 900 bin dekar alan bu afetlerden zarar gördü. Bu yıl özellikle sel ve su baskınları çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkiledi.
11: Bu yıl yaşanan afetlere dikkati çekti. Tarımsal üretime etkisine değindi.
13: Afetler yalnızca üretim kaybına neden olmuyor. Üreticilerimizin sezon boyunca yaptığı tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilik gibi tüm harcamaların da boşa gitmesine yol açıyor.
11: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden etkilenen çiftçilere nakit destek yapılması için de çağrı yaptı.
13: İçinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonu ülke geneli için bereketli bir yıl olacak gibi görünüyor. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl durmak bilmeden afetlerle uğraşan bu çiftçilerimizin de yanında olunmalı ve nakit yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yapılandırılmalıdır. Bereketli bir sezon diyerek hiçbir üreticimiz göz ardı edilmemelidir.
0: İstanbul'da iki çocuk yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. Çocukların suç kaydı yaşlarından fazla. Birinin tam 470, diğerinin ise 74 suç kaydı var.
11: Bir aileyi takip edip cep telefonu çaldılar. Fark edilince kaçmaya çalışsalar da başaramadılar. İki zanlı çocuğun suç kaydı duyanları şaşkına çevirdi.
14: Polise geldi.
11: İstanbul Şişli'de 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğunun yüzleri kapalı şekilde dolaştıklarını gören polis durumdan şüphelendi. Takibe alınan çocuklar çok geçmeden bir ailenin cep telefonunu çaldı. Polis durumu fark edip hemen iki zanlının peşine düştü. Yakalanan çocuklardan 14 yaşındaki H.Ö.'nün 470, 15 yaşındaki A.K.'nin 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki çocuk adli kontrole bırakıldı.
0: İstanbul Bahçelievler'de öldürülüp varile konulan Mustafa Bayraktar cinayetinin davasında karar çıktı. Sanık olan anne ve oğlunun cezasına indirim yapıldı.
11: İş yerinde yangın çıkmasa cinayet belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Varilde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın katillerine mahkeme iyi hal indirimi yaptı. İstanbul Bahçelievler'de 27 Mart 2024'te itfaiye ekipleri bir iş yerindeki yangına müdahale etti. Yangın söndürüldükten sonra inceleme yapan polis bir varil içinde erkek cesedi buldu. Varildeki cesedin hakkında kayıp ihbarı bulunan Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Batın Dalga ile annesi Hasret Dalga gözaltına alındı. Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü kabul etti. Anne ve oğlu kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme anne ve oğluna önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından da iki sanığa iyi hal indirimi yaptı. Cezaları 25 yıla düşürüldü. Mustafa Bayraktar'ın ailesinin karara itiraz etmesi bekleniyor.
0: Antalya'da babasının aracın arka koltuğuna oturttuğu 1,5 yaşındaki Firas otomobilde kilitli kaldı. Bebeği kurtarmak için itfaiye seferber oldu.
15: Firas.
11: Oğlunu arka koltuğa oturtup kendisi ön koltuğa geçecekti ki araç kilitlendi. Anahtar otomobilin içinde olunca 1,5 yaşındaki Firas mahsur kaldı. Antalya'da yaşayan Şefik G. ailesini Konyaaltı sahiline denize götürdü. Yağmur başlayınca baba oğlu Firaz'ı alıp otomobile döndü. Oğlunu arka koltuğa oturttu. Kendi ön koltuğa geçecekti ki otomobilin kapıları kilitlendi. Anahtar içeride kalınca baba kapıyı açamadı. Aile hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye ekibi kapıyı önce şerit yardımıyla açmayı denedi. Bu sırada baba ve yakınları da küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Havanın sıcak olması Firaz'ı tehlikeye attığı için itfaiye sonunda camı kırıp bebeğe ulaştı. Otomobilde bir hayli bunalan ve terleyen çocuk hemen su yardımıyla serinletildi. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Gece yarısı takı mağazasına girdi. Sakar hırsız döke saça takıları çaldı. Olay yerinden kaçtı ama polisten kurtulamadı. Adana'da imitasyon takıların satıldığı bir takı mağazası yaşlı hırsızın hedefi oldu. Kaldırımdan aldığı taşla kapı camını kıran hırsız içeri girerken dengesini kaybedip düştü. Bu düşüş onu yolundan çevirmedi. Ayağa kalkıp tezgahlara yöneldi. Yanında takıları koyacak bir çanta ya da poşet yoktu. Ne bulduysa pantolonunun içine sakladı.
1: Burada ne kadar altın kaplama bileziğimiz varsa hepsini aldığını, adam zaten pantolonun içine, kıyafetlerin içine dolduruyor. Tekrar burada ne kadar ürün varsa bu görmüş olduğunuz stantımızın ve altındaki dolaplarda bizim stoklarımız var ve gümüş kaplama bir sürü ürünümüz var. Onların hepsini alıyor.
0: Hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin şikayetiyle polis zanlının peşine düştü. Kamera kaydından zanlının kimliğini tespit eden polis onu kısa sürede yakaladı. Hırsızın üzerinden çalınan takıların sadece bir kısmı çıktı.
1: Yaklaşık 1 milyon kadar zararımız var.
2: Futbol ve robot tutkunları Güney Kore'de buluştu. Meşin yuvarlağın peşinden bu kez insanlar değil robotlar koştu.
0: Futbol heyecanı Kuzey Amerika'dan sonra Güney Kore'ye sıçradı. Robot futbolcular yeşil sahada kıyasıya mücadele etti. Güney Kore'nin Incheon kenti RoboCup 2026 etkinliğine ev sahipliği yaptı. 45 ülkeden gelen yarışmacılar kozlarını futbol sahasında paylaştı. Organizatörler turnuvada 3000'den fazla katılımcının mücadele ettiğini açıkladı. İnsansız robotların yaklaşık %70'inin Çin merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Robotları yapan ekipler de saha kenarında büyük sevinç yaşadı.
3: RoboCup gibi etkinliklerde robot teknolojisinin ne kadar ilerlediğini görmek heyecan verici. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için RoboCup, bu araştırmayı destekleme konusunda öncü bir rol oynuyor.
0: RoboCup yarışmasını Çin'deki Xinhua Üniversitesi ekibi kazandı. Ekip hedeflerinin 2050'de yapılması planlanan Robot Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu vurguladı.
2: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi bir pazar dilerim. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Günlerdir konuşuyoruz. Günlerdir ekranlara geliyor. NATO zirvesi, hazırlıklar, kimler geliyor, kimler gelmiyor. En önemlisi 17 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Trump. Hali hazırda komşumuz İran'la savaşta noktalamış görünerek NATO zirvesine geliyor ki aslında NATO zirvesine katılmayacağını da söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, o aradığı için geliyorum dedi. Önemli bir zirve ama zirvenin hazırlıkları, içeriği, bir hediye paketi bekleniyor o paket ve sonrası. NATO yeniden mi yapılanıyor? NATO 3.0 ne demek? Bütün bunları konuşacağız. Çok ilginç detaylar var. Trump ve beraberinde 1000 kişi geliyor ama yanında başka şeyler de getiriyor. Onların hepsini konuşacağız. İzin verirseniz konuklarıma hoş geldin demekle başlayayım. Sezin Öney siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Ünal Atabay, Kurmay Albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi. Ünal Hocam hoş geldiniz. Hazar Vural, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: Nihayet
1: Kerem Bey.
0: Yayında buluşabildik.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

0: Diliyorum.
1: Sağ olunuz. Yeliz Albayrak, Uluslararası İlişkiler Uzmanı. Yeliz Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
1: Sizi de hep ekranlardan takip ediyoruz. İlk defa yayın yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Erhan Yıldırım, NİAK Polis Departmanı Teşkilatı Eski Toplum Koordinatörü. Çok ürkütücü bir şey yani.
2: Gurur verici olması lazım.
1: Yani. Elbette gurur duyuyoruz da yani. Hem New York var hem toplum var.
2: Evet, onlar sıkıntılı. Evet.
1: Yani.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve Emin Sunguroğlu, eski emniyet müdürümüz, güvenlik uzmanı. Emin Bey hoş geldiniz. Ankara'da da Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör bizimle beraber olacak. İsterseniz biri araya gideyim, kimsenin insicamını da bozmayayım. Yönetmenim de öyle diyor. Keseceksin, baştan reklamı hallet diyor. İnsanlar da çayını kahvesini alsın, daha rahat olsun. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra hızla başlayalım.
3: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Habertürk gündemde yanınızdayız. Hızla başlayalım. Erhan Bey, Engin Bey, isterseniz sizi böyle alayım. Daha rahat anlaşılsın. Kolay değil. 56 bin polis görev yapacak.
2: Evet.
1: Bu bildiğimiz yani hani gelen ülkelerin de korumaları olacak, güvenlik önlemleri olacak. Bizim teşkilatımızdan 56 bin duyurulan polisin görev yapacağı. İletişim Başkanlığı haritalar yayınlıyor. Kırmızı noktalar, sarı noktalar. Bir alan uygulaması olacak. Yani konaklayacakları yerler, otel çevreleri, toplantının yapılacağı alan. Önce size sorayım Erhan Bey. Normal mi bu tür bir önlem?
2: Şöyle, tabii biz bunu her sene New York'ta yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Birleşmiş Milletler Eylül toplantılarında ortalama 190 ülkenin 120 devlet başkanı
1: geliyor. İki adım geri alayım sizi. Daha rahat anlaşılsın.
2: 120 devlet başkanı geliyor. Evet. 120 devlet başkanı geldiği zaman orada da aynı şekilde böyle kırmızı alanlar, sabahleyin açık kapalı olan, akşamleyin açık olan caddeler. Hı. Yani hem o trafiği akması için, insanların, vatandaşların kolaylıkla evlerine gidebilmesi için, girebilmesi için. Mesela diyelim ki orada yaşıyorsanız kimliğinizi ibraz etmeniz lazım. Hı hı. Biz Engin Bey'le beraber bir ortak özelliğimiz var. Cumhurbaşkanlığı her zaman geldiği zaman beraber de çalıştık. Evet. Hatta ben bir 3-4 sene beraber de Engin Bey'le de aynıca Türkiye Devleti adına gitmiştim. Evet. Amerika'ya kavgalar sonrası. O yüzden Engin Müdür'ün burada çoğu olayları hani buradaki Türkiye içindeki işlemi de anlatır. Hatta bu güzergah konusunda İletişim Daire Başkanlığı'nın çok güzel bir aplikasyonu evet, evet. var.
1: Kim, o aplikasyonu da gösterebiliriz.
2: Kim nereden gitmek istiyor ise evet. oraya ben işte Esenboğa'dan buraya gitmek istiyorum. Ya da diyelim ki başka bir mahalleden evet. başka mahalleye giderken o aplikasyonla siz çok rahat bir şekilde hangi yolu kullanmanız gerektiğini orada gösteriyorlar. Bu çok evet. güzel bir kolaylık. Bu New York'ta yok. Teknoloji kullanılmış. Tabii şu var. Her bir dönem ayrı bir tecrübe yaşanıyor. Yani burada güvenlik önlemleri bir polis teşkilatımızın mesela Türk polis teşkilatımızın 170 yıllık polis teşkilatının bir önlemi oluyor.
1: Tabii. Yani aslında gördüğümüz... bir sınav veriyoruz.
2: Yok sınav vermiyoruz. Biz bunları zaten biliyoruz. Biz sadece şovumuzu yapıyoruz şu anda.
1: Evet.
2: Biz şu anda bugüne kadar gördüğümüz şey çünkü 24 yıl sonra işte 24 yıl önceki tedbirle evet. 24 yıl sonraki NATO tedbiri arasında fark vardır.
1: Evet.
2: Şu andaki tamamen bizim zaten bir hafızamız var.
1: Yani burada... 2004'teki zirveyi söylüyorsunuz değil
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii tabii. Yani şimdi mesela bizim polislerimiz ya da Türk polislerimiz
1: şu,
2: hem eğitim tabii hem evet. eğitim anlamında hem tecrübe anlamında o kadar geliştirdiler ki kendilerini Bunlar

0: artık onlar için bir şov oluyor. Yani İngilizcesi walking in the park diyorlar. Yani sadece parkın içine gezer gibi oluyor. Çünkü neyin ne yaptıklarını Engin müdürlerim yıllarca bunları yapıyorlar. Evet. Belki mesela bunu biraz da Engin müdürüm de anlatabilir. Evet. Bu çok önemli bir aplikasyon ve şimdi rahatlık anlamında da.
1: Ya Birleşmiş Milletler de çok büyük bir organizasyon.
0: Tabii. Yani biz o tarihte ayrıca maaş fazlalığı da veriyoruz. Yani burada da o gün görev yapan Türk polislerinin de biraz da ekstra para verilsin yani. Bu da çok önemli bir
1: bunu
0: iş.
1: Bunu da hatırlattığınız için
0: hatırlatalım yani.
1: Polis teşkilatı adına
0: çünkü teşekkür ederim federal devleti, size. Federal devletinden New York polisi yardım istiyor.
1: Evet.
0: Bizim buradaki kurumlar arasındaki farklılık şudur. Mesela Secret Service dediğimiz devlet başkanını koruyan ekip oraya sahaya indiği zaman oradaki lokal polis teşkilatı asla o görevden hepsini oraya biat eder. Yani peki, o polise biat eder.
1: Engin Bey size geleceğim ama şu soruyu da merak ediyorum. Bilmediğim için ve öğrenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bir lider var. Onun birinci derece korumaları var. Onlar irtibatta bizim işte devlet büyüklerini koruma değil mi?
2: Evet.
1: Onlarla irtibatta. 56 binde polisimiz var. Bu irtibat nasıl sağlanıyor? Yani kimin ne yapacağını mı önceden biliyoruz?
0: Tabii.
1: Yani atıyorum İtalyan başbakanı gelecek, toplantıya katılacak, sonra şurada yemeğe gidecek. Bunların hepsi bizim bilgimiz dahil.
0: Tabii. Şöyle zaten bunlar hem diyelim ki Türk polisleri herhangi bir ülkeye geldikleri zaman oradaki yerel polislerle zaten Engin Müdürüm onu anlatır. Daha iki hafta önceden gelirler. Bazı zaman bir ay önceden de gittikleri yerler vardır ki orayı tanısınlar. O yol güzergahlarını görsünler. Etrafı tarasınlar. Birçok ülkede yapılan en önemli protokollerde mesela Engin Müdürüm ekibi Cumhurbaşkanımız gelmeden iki hafta önceden New York'a gelir.
1: Evet.
0: Oradaki emniyet teşkilatıyla, lokal emniyetiyle, federal polisiyle, güvenlik amirleriyle toplantı yapar. Sonradan ana hatlarıyla yapılacak olan diyelim ki Macron koşacak. Hı hı. Nerede koşacak? Onu sadece onlar bilir.
1: Evet.
0: Ama Amerikan polisinin ya da Trump'ın görevleri sabah 5'te belli olur.
1: Evet.
0: O sabah 5'te dosyalar hazırlanır. O 5'te hazırlandığı zaman o etraftaki çember bilir. Onun arkası önü hiç kimse bilmez. Mesela bir gece önceden kimse bilmez ne olacağını. Hangi rotaya gideceğini bilen o gün o bilir.
1: Peki.
0: Ve onun emniyette beraber çalışırlar.
1: Peki yani yetki kimde? Yani
0: yetki her zaman ev sahibindedir. Yani mesela Amerikan teşkilatı
1: orada bir yetki kavgası olmaz.
0: Olmaz. Çünkü her zaman
1: yani siz dersiniz ki Sayın Başkan buradan geçmenizi uygun görmüyoruz. Güvenliğiniz gerekçesiyle buna uymak zorunda.
0: İstişare edilir. Karşılıklı her zaman istişare edilir. Siz ona bir mesela Cumhurbaşkanlığın yürümesi mi daha kolay ya da arabayla mı gitmesi daha kolay? Mesela iki sokak. Bir gün Cumhurbaşkanı dedi ki ben yürümek istiyorum. Evet. Ama o kadar curcuna var ki dışarıda. Ben dışarı çıktım dediler ki imkansız. Yani yürütürsek güvenlik açığı veririz.
1: Evet.
0: Hemen ne yapıyoruz? Arabalara biniyoruz ve o rotayı değiştiriyoruz.
1: Peki. Engin Bey'e sorayım. Evet. Ankara hazır mı?
2: Ankara hazır. Ankara, yani Türkiye aslında hazır bu işe. Neden? Çünkü daha öncesinde Erhan Bey'in dediği gibi defalarca yaptı. Türkiye bu konuyla ilgili tecrübe sahibi. Şimdi bu işin sahibi kim dediniz? Bu işin sahibi aslında en üstteki sahibi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı. Sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü. Burada bir koordinatör yapı var. Yani bu tedbirleri bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz tedbirleri olarak düşünebilirsiniz bu noktada. Aldırmakla sorumlu bir tepede bir kontrolör var.
1: Çünkü özür dilerim araya gireyim isterseniz.
2: Tabii, tabii, tabii.
1: Çünkü aklıma takılıyor. Mesela bazıları medyada yansıdı. Çok sayıda ihbar. Evet. Efendim bombalı eylem yapılacak vesaire. Bunların hepsi tek tek değerlendiriliyor.
2: Tabii. Tabii.
0: Her zaman.
2: Bunların hepsi değerlendiriliyor. Bunların hepsi bahsetmiş olduğum noktalarda kurulan kriz merkezlerine ki siz az önce sormuştunuz hani bunu bu kadar insan nasıl haberleşiyor? Bu kriz merkezlerinde yönetiliyor ve bölgelere ayrılmış durumda aslında.
1: Herkesin İşte o kolay bir şey değil. Yani hapsalamını
2: işte,
1: almadı.
2: İşte bunu yapan
1: yani
2: aslında
1: bu kadar lider, bu kadar koruma birbiriyle nasıl iletişim?
2: Bunu yapan Cumhurbaşkanlığı ekibi aslında koruma ekibi.
1: Evet.
2: Bu görevlendirmeleri. Sonrasında tabii ki ek tedbirler. Yani şu anda işte Türkaz operasyon denilen işte istihbarat destekli öncü operasyonlar. Öncü haber almalara dayalı terör asayiş uygulamaları ki bu noktada işte

0: tüm uygulama noktaları bu şehir girişlerinde, ilçe girişlerinde denk geldiğimiz uygular Ankara yönüne çevrilir. Görünür görünmez uygulamalar yapılır. Sabit değişken uygulama noktaları kurulur. Bu noktalarda işte aranan şahıslarla ilgili
1: yani kuş uçmaz.
0: Ulaşılmak aynen öyle. Bu noktada Türkiye'nin her yerinden, siz de biliyorsunuz başka yayınlarda da geçmiştir, destek bir sürü polis ve jandarma ekibi geldi İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla. Onlarla birlikte hepsinin görev yerleri artık belli.
1: Aslında tam bir Hollywood senaryosu ya.
0: Hepsi görev yerlerinde.
1: Yani bir bütün halinde düşünüyoruz.
0: Hepsi görev yerlerinde bence, benim fikrimce, provalarını bile yaptı. Hepsi o noktaları gördü.
1: Yani bir takım senaryolara çalışıldı.
2: Tabii. Her zaman.
0: Her noktaya, pardon, her noktaya daha öncesinde orada görev yapmış personellerden verildi. Bunlar bizim yol uygulaması gibi gördüğümüz kapama uygulamaları. Bu bölge işte kırmızı bölgeyi kapatalım. Üstünde bir bölge daha olsun. Bir bölge daha olsun. Çünkü bu şekilde yürür. Yani biz kırmızıyı
1: yani
0: görüyoruz
1: çemberler.
0: Ama. Tabii ki. Birden fazla çember olur. Yani bizim kırmızıyı gördüğümüz yere katılım yollarında da tedbirler var. Evet. O yollara katılma olmasın diye. Çünkü burada evet bu sokakların, ana caddelerin trafiğe kapatıldığı ilan edildi. Ama vatandaşın mağdur olmaması için bunun bağlantı yollarında da tedbirler alınması, vatandaşın o yollara hiç sokulmaması gibi tedbirler alınması gerekiyor.
1: Evet.
0: Bizim hassasiyetlerimizden bir tanesidir Türkiye olarak. Yani vatandaşın minimum seviyede mağdur olması ama güvenliğin de şu anda tüm dünyanın gözü buradayken özellikle güvenliğin de aynı hassasiyette üst seviyede alınması. Bu anlamda benim gördüğüm tedbirlerde yani kamuya açıklanan tedbirlerde çünkü açıklanmayan da bir dolu tedbir var.
1: Açıklanmayan tedbirlerden kastettiğin istihbaratla ilgili mi?
0: Öyle onlar var. Onun haricinde şimdi az önce Eren Bey'in bahsettiği gelen devlet başkanlarının koruma planları var. Protokol yoluyla gelen, öncü birlikler yoluyla gelen bunların resmi ve özel programları var. Resmi özel programları doğal olarak kamuyla çok fazla paylaşılmıyor. Tabii ki resmi programları belli yani katılacakları toplantılar vesaire belli ama kendilerinin ve heyetlerinin katılacağı özel programlar var. Ve biz güvenlik olarak bunu tamamını düşünmeliyiz. Yani buradan işte 41 ülkeden lider ve heyeti geldiyse aynı sağlıkla bizim hedefimiz budur.
1: Tabii.
0: Uçaktan indiği, Türkiye ayak bastığı haliyle aynı şekilde uğurlayabilmektir.
1: Hatta hava sahamızdan çıkana kadar.
0: Çıkana kadar. Aynen öyle. Bu noktada tabii bir sürü alınan bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz ve görmediğimiz tedbir var. Ben hazır olarak görüyorum.
1: Peki. Şimdi bir isim tabii biraz daha öne çıkıyor. Neden öne çıkıyor? Galiba gelen liderler arasında en çok suikaste uğrayan Trump.
2: Suikast girişimi. Evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
1: Suikaste uğrasa yaşamıyor olabilirdi.
2: Evet.
1: O anlamda dediniz değil mi?
2: Evet. Teşebbüs edildi. Bir tanesi yakalandı.
1: Şimdi girişim desem ciddiye mi almıyorsun diyecekler.
2: Yok, oluyor ama öyle
1: işte
2: yani.
1: Uzmanı
2: adı
1: dedi.
2: O.
1: Tamam evet, peki. Suikast girişimine uğrayan. Trump hakikaten bu anlamda özel. İki İran komşumuz İran'la daha yeni cephedeydiler. Trump'a çok özel bir alan mı ayrıldı?
2: Yok şöyle burada zaten onların rotası da belli. Yani şimdi CIA'nin ve Başkanlık Koruma Dairesi'nin yaptığı analiz raporları ayrıdır. Onlar mesela Türk polisleriyle beraber aldıkları bilgileri alırlar ama her zaman kendi ödevlerini de yaparlar. Yani diyelim ki mesela en önemli cihazlardan bir tanesi iki sokak arkasındaki herhangi bir şekilde suikast girişimi için kullanılabilecek bir kimyasal maddeyi bilen, analiz eden araba var. Bir daha tekrarlayayım. Mesela diyelim ki siz arabayla gidiyorsunuz, herhangi bir sarın gazı diyelim, herhangi bir biyokimyasal saldırı olabilecekse onu tespit eden arabaları bilen arkadan mevcuttur. Şimdi bu neden önemli? Çünkü burada en önemli açık kaynaklardan yine bizim yani çok rahatlıkla söyleyebileceğimiz Amerikan devleti de bu yol güzergahında hangi senaryoları çalışacağını bazen söyler, bazen de söylemez.
1: Söylemez.
2: Ve ona göre de kendine özel safe house dedikleri başkanı alıp mesela kaos yaratıldığı an başkanı alıp nereye saklayabilecekleri, nereye tutabilecekleri bir yer tespit etmişlerdir. En önemli şeylerden bir tanesi.
1: Dublör kullanıyor mu Trump?
2: Kesinlikle kullanıyor. Her

0: başkan kullanıyor. Zaten Biden'deki dublör bunu bazı yazalım. Zaman kamera önüne çıktı. O zaten ayrı bir konu.
1: Bunu yazalım. Erdem dublör kullanıyor. Türkiye'de de kullanacak tabii. O zaman. Şimdi siz iyi biliyorsunuz. Uçağı mini Beyaz Saray. Arabaları canavar.
0: Beast diyoruz. Canavar.
1: Evet. Bir de demonte bir helikopterle geliyor.
0: Yani o da özel bir helikopter. Zaten Scorsese başkanlık
1: onları da getirelim
0: koruması.
1: Ekranlara.
0: O da C-17'ye bindiği büyük bir biliyorsunuz bizim de kullandığımız uçaklardan bir tanesidir.
1: Ve önce bu, uçağını görelim.
0: Bu ilk önce şeyi.
1: Yani uçağını burada. Görelim.
0: Uçak orada. Heh, o burada. Yeni Katar Kraliyet ailesinin hediye ettiği bir uçaktı.
1: O da bir acayip. Yeni, Amerika'da üretiliyor. Katar...
0: biraz lüksün. Katar'da kesenin ağacını açtı, biraz hediye etti. Çok ona göre donanıltıldı. Evet. Çok özel bir uçak. Burada dediğiniz gibi saatlerce havada kalabilen, hiçbir zaman yakıt ihtimaliyle şey yapan, hiç 7 gün böyle uzun saatler uçak havada kalabiliyor. Yani
1: merak ettiğim bir mesele de şu. Hı hı. Dublörü var. Dublör kullanacak. Şeyde uçakta konuşmayı da çok seviyor Trump. Ama hiç biz dublörün görüntüsünü görmüyoruz.
0: O güvenlik nedeniyle görmezsiniz. Obama'nın da vardı. Evet. Biden'ın da vardı. Bush'un da vardı. Her zaman o gruplar zaten onları ona göre protokoller alınıyor.
1: Peki bu arabanın özelliği ne?
0: Bu çok enteresan bir araba. Yani Cadillac.
1: Canavar.
0: Tabii bir Cadillac markası söylenebilir. Evet. Çünkü Amerika Türkiye'de çok yok. Reklamını yapmıyoruz ama ortalama 1,5 milyon dolar civarında maliyeti olan hem alt panelden üst panele kadar yani başkan sadece sesiyle bilen çok sessiz içerisi izole edilmiş kimyasal saldırıya karşı herhangi bir de bunların eğitimleri içinde ayrı ayrı özel senkronize çalışan ekipler var. Yani aylarca çünkü ağır tonajlı bir araba olduğu için bunun kullanımı da aynı bizim Cumhurbaşkanımızın arabalarını da kullananlar da özel eğitimler alıyorlar. Çünkü bu normal sizin sağa döndüğünüz bir araba
1: arabayı
0: gibi
1: arabayı verelim.
0: Sağa döndüğünüz gibi bir araba değil. Tamamıyla onun hareketiyle. Yani siz o ağırlığı hep düşünmek mecburiyetindesiniz.
1: Yani bu arabayı patlatamıyorlar.
0: Yani patlatsanız bile gidebiliyor. Tekerleğini de vursanız gidebiliyor. Ve en önemli şey 30 dakikanın içinde o misyonunu tamamlaması gerekiyor. Yani A'dan B'ye gittiği mesafe evet. 30 dakika içerisinde bitirmesi gerekiyor. Eğer ki o 30 dakikalık mesafede...
1: Şu araba.
0: Evet. 30 dakikalık mesafede siz aynı rotaya devam ediyorsanız burada bir matematiksel bir denklem var. Çünkü burada 3 tane araç arka arkaya gidiyor.
1: Üçü de aynı değil mi?
0: Üçü de aynı. Üçü de aynı hareketle hareket ediyor ve devamlı swift yapıyorlar, değiştiriyorlar. Siz başkanı bir arabada görürken diğer arabada da başka bir arabada da başkan olabilir. Hangisinin olduğunu bilmiyorsunuz.
1: Evet. Ya dublör de bir arabada
0: ama dublör de oluyor. Arkada da oturan başka birisi oluyor. Birisi de yedek. Birisinin dublör, birisinin gerçek başkan, birisi yedek araba oluyor.
1: Çok önemli. Şimdi bu arabasını da getiriyor.
0: Evet.
1: Dublörün içinde yani 3 araba burada da olacak.
0: Buradaki en önemli hassasiyet.
1: Niye canavar diyorlar buna?
0: Biz demek şu. Yani buradaki en önemli şey korunaklı olması. Yani bu bir tank kadar kendisini koruyan, böyle ciddi şekilde bütün silahlara karşı korunabilen bir araba. Ve içeride de tamamıyla havasını kapattığı zaman 31 saat, 1,5 saat oksijen salgılayıp orada nefes alabildiği bir araç. Evet. Yani aracın öyle çok özellikleri var ki bazılarını bilen belirtmiyorlar. Çünkü güvenlik sebebiyle ama her şeyi yapabiliyor.
1: Peki gelelim helikoptere. Ahali şunu merak ediyor. Helikopteri de getiriyor. Aslında Ankara'yı bilenler bilir. Etibeskut'la ineceği havalimanıyla zirvenin yapılacağı yer 5 dakikalık bir mesafe. Yani orada beklenmiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da attı birliklerle bir karşılama töreni hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama helikopterini de getiriyor.
0: Bir de A protokol diye biliyoruz. Yani evet. Cumhurbaşkanımız nasıl karşılanıyorsa Amerika'da aynı şekilde A protokol karşılanıyor.
1: Helikopter niye geliyor?
0: Bunun bir paket olarak düşün. Yani siz bütün güvenliklerin tedbirini almanız lazım. Belki bunu öyle bir noktaya koyacaklar ki ihtiyaç halinde escape route dedikleri Engin Müdürüm de bilir. Sizin o aradan, o sahadan diyelim ki arabayla belli bir noktaya kadar geldiniz. Ve o kaos ortamında sizin bir an önce helikopterle daha hızlı bir şekilde mesela önünüz kapandı. Filmlerde görmüşsünüzdür. Helikopteri indiriyorlar vesaire. Evet. Hava sahası, havalimanına gidecek bir düzenini bozmuşsunuzdur.

0: kapanır.
1: Bu helikopter değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Bu.
1: Peki bunun bir özelliği var mı?
0: Bu da aynı şekilde, aynı Beast gibi özellikte. Korunaklı, füze atar, çelik kaplamalarla.
1: Ha, kendi savunmasını
0: zırhlı,
1: da yapar.
0: Tabii tabii, savunmasını yapıyor. İçinde en önemli şey telekomünikasyon. Yani her gördüğünüz aracın, uçağın, helikopterin içinde bir telekomünikasyon vardır. Direkt Pentagon'u arar. Evet. Pentagon'la irtibat halinde olmak mecburiyetinde, ona bilgi verdiği an gerekli hedefleri yapmış olur.
1: Nükleer düğme elinde çünkü.
0: Tabii. Orada da bir o çanta var. O çantanın da kodları gün aşırı değişir. Yani mesela bir önceki kartlarla bir sonraki kartlar değişir. Başkan geldiği zaman Mr. President here's your card derler. Kartı verirler. Cebine koyar. Ta ki bir sonraki güne kadar. O geçerlidir.
1: Peki helikopter. Bu helikopter sadece güvenlik için değil de başka bir yere seyahat. Mesela aklımıza İncirlik geliyor. Gider mi?
0: Yani İncirlik'e o uçakla, helikopterle gitme biraz fantastik olur. Çünkü
1: nereye,
0: açık hedef.
1: Nereye gider acaba? Yani güvenlik dışında helikopteri de getirdiği için.
0: Ya ben çok öyle hani şu olabilir. Eğer aynı uçakla Adana Havalimanı'na inebiliyor ise
1: evet,
0: bence uçak tercih eder. Askerlerini gider ziyaret eder. Bu evet, olabilir. Yani bu, bu sürpriz olabilir. Belki bir askeri ziyaret yapabilir. Evet. Onu bilmiyorum.
1: Programda... Çünkü seviyorlar o başkanlar öyle fotoğraf vermeyi.
0: Ya şey zaten Amerikan... Zaten Trump'ın en önemli şeylerden bir tanesi askerlere, polislere. Çünkü bu demokratlar hep bunları aşağılamıştı. Bu geriye kazanmaya çalışıyor. Oradaki en önemli oy potansiyeli de insanlara oradaki verdiği güven de... Çünkü askerler hep öldürüldüğü için ona karşı da bir... Reklam yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü önemli şeyler.
1: Ya ben bu tanesi. Helikopterin boşa geldiğini düşünmüyorum. Ya boş değil zaten söylediniz. Hani ayrı bir güvenlik
0: tabii
1: amacıyla. Şimdi yer üstü tedbirleri konuştuk. Bir de işte bu helikopterler var. Diğer liderleri de düşünürsek. Bir de meselenin hava kısmı var. Evet. Toplantının yapılacağı alanın korunması var. Yani füze savarların örneğin. Bunlarla ilgili de herhalde sadece polis teşkilatı değil, silahlı kuvvetler de devrededir.
2: Tabii ki, muhakkak. Yani burada zaten dediğiniz noktalarda alınacak tedbirlerle ilgili, yani zirve alanı, diğer toplantı alanları, liderlerin ve misafirlerin kalacağı oteller, konaklayacağı oteller ve havalimanları. Burada zaten uluslararası standart koruma planları var. Bunlar uygulanıyor. Evet. Aslında baktığınızda tabii ki Türkiye'nin ek olarak uyguladığı, buranın yapısına uygun, buna revize ettiği hususlar tabii ki var. Kültüre uygun revize ettiği hususlar tabii ki var. Ama bunlar çok standart yapılar. Yani zirve alanında uygulanacak kurallar bellidir. Akredite edersiniz, tamamen kesersiniz. Zirve alanına girişleri sadece akredite kişiler girebilir. O heyetlerden bile Türkiye'ce akredite edilmiş kişiler girebilir. Evet. Yani öncesinde gelen ekiplerle mesela dediniz mesela Amerika 1000 kişi geliyor.
1: Evet.
2: Ya bunun 1000'inin de zirve alanına girmesi beklenemez doğal olarak. Amerika'nın Türkiye'ye deklare ettiği ve Türkiye'nin sınırlamasına göre.
1: Yani bu toplantıya girmesi gerekenler.
2: Aynen öyle. Yaptıkları münazara sonrasında 50 kişi mi girecek? Koruma ekibinden şu kadar kişi girecek zirve alanına. Protokol ekibinden bu kadar kişi girecek. İşte evet, bakan seviyesinde bunlar girecek gibi önden anlaşılan kurallar çerçevesinde aslında konaklama alanından konvoy sadece o kişileri alarak çıkar zirve alanına doğru.
1: Evet.
2: Geri kalanı artık özel programı mıdır, başka bir şey midir? Veya işte ATO'da yapılacak bir program var. Belki o tarafın hı, programı gibi değerlendirebilirsiniz.
1: Peki sızma mümkün mü?
2: Bizim koruma planlarımızla ilgili bir sızma mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Öncesinde...
1: Ya bunu... Aklıma geldiği için soruyorum, bir şey için değil. Çok büyük bir toplantı, akrediteler var, her ülkeden akrediteler var ama ne dediniz? Dediniz ki işte Türkiye'nin kabul ettiği kişiler ancak girebilir. Buraya bir sızma olabilir mi?
0: Ben şöyle bir bilgi vereyim. Aslında Türkiye bu konuda çok daha iyi. Mesela arabada gelirken Engin Bey'le konuşurken dedim ki, otel vakası oldu biliyorsunuz.
1: Başkana, bu arada Trump'ın kalacağı otel de geliyor.
0: Başkana saldırı yapıldı biliyorsunuz. Birisi evet, silahla içeriye girdi. Evet. Oradaki şeyi çözdüm ben. Hatta arkadaşlarla konuştum. Trump içeride iken, salonda iken tamamen herkes girmiş içeriye. Oradaki dedektörleri indirip aşağı indirmişler. Biz hatırlarsanız hep şey zannettik. Bozuldu.

0: Tamir ediyorlar zannetmiştik.
1: Bu da Trump'ın kalacağı oda.
0: Evet, yani altınlar, biraz altınlar koymamız gerekiyordu. Niye yapmadınız
2: çok
0: bilmiyorum.
2: Çok mütevazı kalmış.
0: Bizim başkana biraz altın renklerinde bir şeyler koymamız lazım.
2: Çok mütevazı kalmış.
0: Nasuhiye Hocam, biraz buralara şey koymak lazım. Biraz altın varaklı şeyler koymamız lazım. Renk olmamış. Nasuhiye abi beni şeyden tanır. Amerika'dan, New York'tan tanır. O yüzden benim bu aktif halimi biliyor oradan.
1: Yani tamamlarsanız.
0: Tamamen şu... Buradaki sistemde mesela en önemli bir şey örnek vereceğim. 2007'de, 2008'de Hillary Clinton'da benim bir yangın, Bronx'ta bir yangın oldu. Hı hı. Şimdi Secret Service'in briefinglerde verirken, onu da başkan yardımcısı olduğu için hani first lady, camiden çıkmamız lazım. Ama başkan oradaki korumalar ayakkabılarını çıkarması gerektiğini unutmuşlar. Ayakkabılarını çıkarttılar, anladık da... Hillary Clinton kadın terliğini giydi çıktı. Ben de tam önündeyim camiden çıkması. Biz yüzyıllardır biliyoruz. Bastım çıktım ayakkabılarımla. Kare yan yanayız. Normalde benim arkada olmam lazım. Hillary Clinton teşekkür etti. Secret Service arkada ayakkabılarımı bağlıyorlardı. Hı-hı. Yani bu bir protokol eksikliğidir. Güvenlik zafiyetidir.
1: Peki.
0: O yüzden Türkiye bu konuda çok tecrübeli. Yani burası bu Orta Doğu coğrafyasında bu bölgede en iyi yani koruma... unsurlarını bilenler de ben gerçekten söyleyeyim
3: Kerem
0: Türk
3: Bey,
0: polisi.
3: Bir şey sorabilir miyim?
1: Bir şey daha. Buyurun, buyurun.
3: Erhan Bey, o şimdi otel odası görünüyor. Camları, pencereleri değişmiş.
0: Onlar mi? Şöyle, onlara özel paneller gelir. Yani buranın zaten en önemli tedbirlerden camların önüne kurşun geçirmez paneller gelir. Cumhurbaşkanımız Amerika'ya geldiği zaman kaldığı odasında da aynı tedbir alınır. Burada da Amerikalılar eğer icap ederse kendileri getirirler. Bunu zaten ev ödevini Amerikalılar önceler, haftalar öncesinden tabii yaptılar.
4: Hali hazırda var bile olabilir.
0: Vardır.
1: Bile. İşin bir gidişleri, gelişleri bunu konuştuk. Bir diğer mesele bu insanların ihtiyaçları. Gıda, yemekler vesaire. Bunlar için de ayrı bir çalışma yapılıyor değil mi? İçtikleri su.
0: Tabii.
4: Yani ya, burada şöyle bir şey var. Yani bunu liderler olarak konuşuyorsak ayrı bir şey konuşmamız gerekiyor. Katılımcılar, heyet olarak konuşuyorsak ayrı bir nokta konuşmamız gerekiyor. Çünkü genel hatlarıyla söyleyeyim. Liderlerin yiyeceklerine kadar, bu bizim için de böyledir. Liderlerin yiyecekleri, içecek sulara kadar o uçakla beraber gelir zaten.
1: Burada. Evet.
4: Uygun koşullarda saklanır. Ondan sonrasında da servis edilir.
1: Yani mesela aklıma şey geldi.
0: Başkanınki aslında kolay bizim Trump'ın. Bir McDonald's araç koy bir tane, o yer yani oradan.
1: Araç paket servisten. Aklıma şey geldi. Ürdün Devlet Başkanı Hüseyin'in cenazesinde Esad'ın hasta olduğunu dışkısından Amerikalılar tespit
0: evet,
1: ettiler.
0: En önemlidir o. Yani bütün...
1: Yani önlem alınmamış Suriye'ye yetti.
5: Arafat'ın da galiba.
1: Sonra giriyorlar İsrailliler, Amerikalılarla da paylaşıyorlar. Evet. Esad'ın ömrü şu kadar kaldı vesaire diye... görkemli de bir cenaze töreniydi.
0: Yani bu zaten bu artık...
1: Buna ilişkin önlemler ayrı diyorsunuz.
0: Tabii. Mesela biz bir şeyde, ben hatırlarsan Engin Müdürüm'le beraber çalıştığımız zaman da bir kişi, hatta bu bilgiyi de size de vermiştim hatırlıyorsan, YPG kamplarında eğitim görmüş, sosyal medyasında YPG kamplarında eğitim görürken uzun namlulu tüfeklerle çatışma yapmış ve bu adam... New York'taki büyük binalarda cam silici. Şimdi puzzle'ı birleştirin, bir araya getirin. Şimdi YPG kamplarında bu tamamen normal, yani adam gitme eğitim kamplarını görmüş. Biliyorsun orada Antifa diye terör grubu vardı. Evet. Bunun oradan çıkartan da Trump. CIA'nın kamplarında eğitim görüyorlardı Antifa. Ne demek bu? İçerideki kaos ortamında bir şey yapabilir. Bu da tam Cumhurbaşkanımızın o zamanında bir de orada bir yazı yazmış Cumhurbaşkanımız hedef alan. Bu benim elime geçti. Ben hemen benim ekiplere haber verdim. O gece o paketlendi. Çünkü bu büyük bir güvenlik zafiyeti. Çünkü sosyal medyada çıkmış.
1: Evet. Önemli. Sizi burada biraz misafir edeceğim.
2: Benim de bir sorum olabilir mi?
1: Buyurunuz.
2: Bu yeni zirvelerde tabii daha önce o kadar da gündemde olmayan şey siber güvenlik. Bir de anti-drone, o insansız hava araçları yapılabilecek saldırıların güvenliği. Onunla ilgili yeni neler var veyahut da bu zirvede neler, bu zirve için ne söyleyebilirsiniz?
4: Mevcut tedbirlerde, şu anda açıklanan tedbirlerde bile uçuş yasakları ile ilgili, yani NOTAM kararlarıyla ilgili bir madde var zaten.
1: Evet.
4: Yani zirve alanları, hatta
1: sadece
4: Ankara'nın...
1: Trafiğe değil.

0: uçuşa kapalı alan.
1: Ankara'nın geneli tamamı neredeyse özel uçuşlara kapalı. Siber tarafla ilgili de yine Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Yani siber devriyelerle ekstra tedbirler alındığı, işte bu durumu provoke etmeye, protesto etmeye çalışan şahıslar veya işte bir çağrı yapmaya çalışan şahıslarla ilgili alınacak tedbirler olduğunu, hatta şu anda bununla ilgili zaten operasyonların yapıldığı, önden yakalamaların olduğu yönünde de bilgiler var.
2: Biraz da tabii böyle dinleme, ne konuşuyorlar, neler oluyor vesaire.
0: Bu mümkün mü?
3: Yok, şöyle, her telekomünikasyonda onların kriptolu özel araçları var. Yani bütün devlet başkanlarının kendi özel yazılımları var. Zaten bu yazılımların da kendi yazılım olması önemli. Bir de sizin sorunuzun cevabı, anlık olarak seyahat ederken yüksek derecede jammer'lar kullanılıyor. Ve diyelim ki radyo frekansıyla anında değişen, sizin mesela anlamadığınız bir şeyi mesela görmüyorsunuz, bilmiyorsunuz ama adamlar o radyo frekansını bulana kadar zaten 15-20 dakika geçiyor. O yüzden arabanın en çok dikkat edeceğiniz bir şey olacak. Mesela arabanın arkasında insanlar böyle camı açık geziyorlar. Çünkü o 2 dakikalık, yani 30 saniyelik mesele bilen çok önemlidir. Çünkü arabadan çıkıp hedefe doğru hareket etmeniz, saldırıyı hemen önlem götürmeniz. O yüzden jammer'larla güzergahtaki herhangi bir drone saldırısı, herhangi bir karşı atağa karşı da anlık da jammer'larla da telefon sinyalleri kesiyor. Yani mesela siz orada olduğunuz zaman, gittiğiniz zaman mesela NATO yapıda bazen telefonlarınız çalışmayacak. Çünkü sizin oradaki anlık, oradaki şeyi, sinyalinizi kesiyorlar. Türkiye'de de var. Bir de şu var, her yapılan neyse, bir inanın, bu her yerde de aynıdır. Mesela bir şey yenilik çıkıyor, devlet onun zaten önceden biliyor. Onun da karşı olarak, atak olarak hazırlık yapıyor. Yani bu hazırlık her zaman, onlar bir şey çıkarsın, devlet hazırlığını yapar.
2: Peki. Bir de tabii drone savarlar vesaire herhalde var, onlar tabii,
1: var,
2: da bu sefer rol oynayacak.
0: Peki, şimdi kırmızı bölge dedik ya, Nasuh Güngör kırmızı bölgeden geldiği için biraz gecikti.
3: Evet.
0: Nasuh Güngör'e hoş geldin diyelim.
4: Çok kırmızı alanda. Herkese selamlar. Bu arada evet, evet. Erhan hocamla Engin hocama gerçekten teşekkür ederim. Çok doyurucu bir sunum yaptılar. Benim de buna minik katkılarım olacak.
0: Hani onu soracaktım ben de. Vatandaş ve gazeteci kırmızı alandan geliyorsun. Tamam. Kırmızı alandan geliyorsun. Ben de onu soracaktım. Hazır mıyız?
4: Evet, biz hazırız. Aslında yayınlarımıza da başladık. Aslında biz, Kerem sen de biliyorsun, 10 gündür Habertürk ekranlarında NATO ile ilgili haberler, dosyalar yapıyoruz. Ama böyle birkaç hafif magazinel de olan ayrıntılar aktarayım. Bir kere Başkan Trump'la ilgili hikayede senin hatırlattığın o önemli hadiseden de ilham alarak dünyadaki her koruma, yani başkanların özellikle etrafındaki korumalar veya önemli yöneticilerin özel sektörde de olabilir, başkanların ne yiyip ne içtiğinden çok, seyircilerimizin affına sığınarak söylüyorum ama, kullandıkları lavabo ve tuvaletin atıklarıyla birlikte nasıl korunup nasıl tasfiye edileceği üzerinde duruluyor. Yani bu, Başkan Trump'ın kalması muhtemel olan otel üzerinde de tartışıldı. Yani onlar orada bırakılmıyor. Bir şekilde oradan alınıyor ve götürülüyor. Yani herhangi bir tahlil yapılmasına, herhangi bir gelecek tahmininde sağlığıyla ilgili bulunmasına izin vermemek için. Bambaşka ilginç ama hiç de şaşırtıcı olmayan bir şey daha oldu. Yine Başkan Trump'ın kalacağı muhtemel diyelim odada, bazı ülkelere ait en basit cihazların bile kullanılması yasaklandı. Varsa onlar söküldü. Mesela prizler, mesela ekranlar. Yani hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim ama herkesin aklından geçen ilk ülkenin 3+1 ülke olduğunu düşünebiliriz yani.
2: Evet, bu 3+1 ülkeye ait.
0: Ortadaki harf iyi mi?
2: O zaman. Türkiye'de çok kullanıldığı için herhalde her şeyi evet, sökmek zor olmuştur.
4: Evet, kırmızı bölge meselesine gelince bugün meslektaşlarımız bir haber yayınlamışlar. Keşke bize de alo deselerdi. Şöyle oldu, biz Habertürk olarak kırmızı değil, kıpkırmızı bölgedeyiz. Yani Beştepe'ye çok yakınız, yaklaşık 750-800 metre mesafede. Hemen arkamızda 300 metre mesafede bu savunma sanayi ile ilgili yapılacak sunumun olacağı Ato Kongrezyum dediğimiz bina var. Yani dolayısıyla sokaklarına kadar, ara sokaklarına kadar çok ciddi yasakların, geçiş sınırlamalarının olduğu bir yerde yaşıyoruz. Emniyet teşkilatımız bize çok erken geldi. Araçların kaldırılması vesaire. Onlarla da konuşurken ya dedi ki, evet öyle demediler de şöyle söylediler. Yani bu araçları kaldırın vesaire, haberde öyle deniyor. Evet, Habertürk'ü kapatın dermiş. Ya dedi ki, bizim eğer bu personelimiz buraya gelemezse, tamam salonda bulunacak arkadaşlarımızın durumu farklı ama
0: nasıl
4: arkadaşlarımız buraya gelemezse biz yayıncılarımız...

0: Güngör,
1: Evet efendim.
0: o haberi görüp beni aradılar. Ben de şey dedim, özgür basın susturulamaz.
1: Habertürk açık desen yeterli de olur derler.
2: Yani bu kadar şeyde gerek yok.
1: Ama sonrasında şu oldu. İletişim Başkanımızla iki toplantı yaptık Burhanettin Duran Hoca'yla. Akabinde de İçişleri Bakanımızın talimatıyla gerçekten emniyet teşkilatımız, özellikle de Ankara Emniyet Teşkilatı, yani basın kartlarımız, elimizdeki evraklar, plakalarımız vesaireyle bize her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söylediler. Yine geçiş noktalarında elbette kontrol ediliyoruz ama o kadar kıpkırmızı alandaki güvenlik tedbirleri arasında biz de binamıza ulaşmayı başardık. Gördüğünüz gibi şu anda bir 5-10 dakikalık gecikmeyle karşınızdayım. Bir başka konu şunu yaptık Kerem, hemen onu da söyleyeyim. Hani yemek meselesinde şöyle bir boyutu var. Ankara'daki güzel otellerimizin hakikaten dünya çapında çok iyi aşçıları var. Yıllardır oralarda görev yapan. Onlarla konuştuk. Kendilerinden özel bir menü isteği olup olmadığını sorduk. Yani çok özel istekler yok ama onlar her türlü hazırlıklarını yapmışlardı. Asıl bu işin, az önce değerli üstadlardan biri söyledi ama önemli kısmı katılımcılara, liderlere değil de katılımcılara yönelik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de yapılacak yemek sunumu. Bu konuda muazzam, hummalı bir çalışma yapıldı. Yani bir nanenin, sadece nane alınması belki saatlerce gözden geçirildi, tartışıldı vesaire. Böyle ayrıntılar da var elimizde. Ama sonuç itibariyle Ankara sıkı bir güvenliğin altında son derece heyecanlı bir şekilde zirveye doğru adım adım ilerliyor. Bizim açımızdan zirve başlamış durumda ama zirve asıl biliyorsun salı sabah itibariyle liderlerin gelişiyle başlayacak. Bir de Başkan Trump'ın Anıtkabir programı dahil birçok program bizim için şu anda sadece kesinleşmemiş, hazırlık yapacağımız ama belki de hiç göremeyeceğimiz şekilde belirleniyor. Yani belki Anıtkabir'e gelecek, biz orada olamayacağız, sadece bir ajans ya da TRT üzerinden servis yapılacak. Diğer programlar için de bunlar geçerli. Yani genel güvenlik çerçevesi Ankara'da yaşadıklarımız bunlar Kerem.
0: Çok teşekkür ederim. Peki, Allah korusun, samimiyetle söylüyorum. Olağanüstü bir durum oldu. Bu planlar da var değil mi?
2: Tabii. Yani bütün senaryolar
0: yani
2: zaten çalışılıyor.
0: Yani tıbbi destek ya da daha güvenli bir alana götürmek gibi.
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Bizim
0: ayrıca sadece bu zirve ilişki değil, bütün zirvelerde
2: tabii,
0: herhalde.
2: Tabii, her zaman. Yani zaten dünyada dediğim gibi yani yıl geçtikçe, teknolojiler ilerledikçe bunun şu anda diyelim ki mesela en popüler olay ne? Yapay zeka. Mesela o bilen kullanılır. Onun teknolojisi de kullanılır. Fakat burada her şeyden önce insan var. Evet. Biz insana karşı savaştığımız için insanın da bir beyni var. Ve o karşılığını da vermeniz lazım. O yüzden hiç merak etmesinler. Dünyada siz ne kadar akıllı da olsanız karşınızda da bir devlet var. O devlet de o sistemi çalıştırıyor. Yani biz mesela hep toplantılarda o rotalara baktığımız zaman eksiklerimize karşılıklı konuşurduk. Mesela Engin Hocam'la beraber kaç tane program yaptık değil mi New York'ta? Ona göre senkron dakikalar, kapının evet. açılma süresiyle giriş süresi. Herhangi bir aksilik olduğu zaman da rotaları bilen bellidir. O yüzden bu tedbirler aslında bir de ne için yapıyoruz bunu? Türkiye için yapıyoruz. Yani Türkiye şu anda o eskiden daha böyle küçük yerlerde karşılamalar oluyordu. Şimdi aslında biraz da bizim burada gücümüzü de gösteriyoruz. Bunlar biraz da çok önemli şeyler. Tabii. Yani prestij olarak da çok önemli. O yüzden Nasuh Hocam'ın dediği gibi gıdamızdan, yemeklerimizden, her şeyimizden. Mesela ben Amerika'da hiçbir zaman uzun yıllar böyle çok lezzetli yemek yemedim. Yani evet güzel restoranlarımız var, Türk restoranlarımız yemek yediğimiz ama mesela bu kalitede, bu damak tadında dünyada en güzel yemeklerden bir yerde yaşıyoruz zaten.
0: Peki. 56 bin polis memuru dedik, evet. Görevli. Onlara da çok büyük güç düşüyor galiba. Herhalde uykusuz geceler.
3: Ya tabii yani bu fedakarlık isteyen bir iş o tarafta. Yani evet. kesinlikle belirlenen noktalarda devamlı vatandaşla doğal olarak vatandaşın geçiş noktalarını kapatıyorsunuz. Bir şekilde hareketini kısıtlıyorsunuz. Vatandaşla karşı karşıya geliyorsunuz gibi aslında bir mesaiden bahsediyoruz burada. Yani polisler açısından. Bir taraftan koruma ekibinde yer alacak. Sonuçta bu 56 binin bir kısmı işte koruma kursu olanlar, koruma eğitimi olanlar bu konvoylara dahil edilecek. Çünkü 41 tane ülkeden bahsediyoruz. 41 evet. ülke heyetinden ve konvoyundan bahsediyoruz. Bunun arkasında görev alacak özel hareket ekipleri. Minimumda 41 tane. Hani böyle düşünebilirsiniz. Tabii. Sadece konvoy için.
2: Tabii. Dışişleri Bakanlığı ekipler tabii. oraya yani, heyet olarak giriyor.
3: Emniyet olarak bahsettiğimizde trafik ekipleri, koruma şube ekipleri, Cumhurbaşkanlığı ekipleri, işte sağlık koruma ekipleri, araçları, sağlık ekibi. Tabii ki yani bu uzun konvoylar, bunu tabii ki nasıl daraltıyorsunuz? Heyetleri biraz daha minibüslere vesaireye alarak biraz daha kısalttınız. Bir konvoy yapısından bahsediyoruz. Ama evet, bu işte 56 binin içinde tabii ki şu anda görev yapan trafik polisleri, asayiş polisleri, istihbarat, terör, diğer birimlerden, taşra teşkilatından olarak adlandırayım, polisler de var. Evet. Onlar için de evet, vatandaşla devamlı münazara etmek, bu konularda karşı karşıya gelmek şeklinde biraz uğraşlı bir mesai. Ama anlamamız gerekiyor bu noktada. Yani Türkiye gerçekten güzel bir temsil verme arifesinde bu noktada. Ben inanıyorum öyle olacağına. Türkiye koruma anlamında çok kuvvetli tecrübelere ve reflekslere sahip. Evet. Yani az önce sormuş olduğunuz soruda oluşabilecek herhangi bir konuda A, B, C planları olmasının yanında sıfırdan o anda spontan planlar üretebilme kabiliyetine sahip bir Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi var.
0: Evet.
3: Şu nokta önemli. Yani biz bu sınavı çok öncesinden belli, NATO zirvesinin Ankara'da şu tarihlerde yapılacağı. Biz 2017 yılında Türkiye şöyle bir sınav verdi. Kudüs gündemli 2017 yılında olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısından 4 gün sonra İstanbul'da yapıldı.
0: Çok hızlı. Nasıl hızlı?
3: Evet, 4 gün ve çok ayaklı bir programdı. Yeni Kapı mitingi vardı. Vatandaşla buluşma bu kadar liderle. Beşiktaş'ta bir kültür merkezinde, evet. Beşiktaş Stadı'nın üstünde bir kültür merkezinde bir zirve programı vardı. Günlerden cumaydı, cuma namazı programı vardı toplu liderlerle gibi çok ayaklı bir program. Çok şükür kazasız belasız herhangi bir sıkıntı olmadan bunun da o şekilde sonuçlanacağına inandığım şekilde sonuçlandı. 4 günde hazırlanabilecek bir program normal şartlarda değil.
0: Bunun hazırlığı bunu Amerika'da, ne kadar sürmüştür?
3: Ya bu çok geniş bir hazırlık
2: uzun
3: süresine,
2: zamandan beri bilindiği için.
3: Geniş hazırlık süresine ve opsiyonların tamamı düşünülebilecek bir süreye hakimsiniz.
2: Sizin sorunuzun bir cevabı şöyle. Nasıl hocam belki hatırlatır, ben şu anda hatırlayamadım. Bütün devlet başkanlarını otobüse bindirip bir yere götürmüşlerdi. Orası cenaze töreni miydi? Bir yerde bak, o güvenlik de yapamayacak.
0: Sen
2: için
0: şeyi söylüyorsun. Aliyev ile Erdoğan
2: yok. Nasıl hocam? Şeyde böyle topluca bir bütün başkanları bir otobüse koydular. Hatta birkaç devlet başkanı da ona katılmadı.
4: Hatırlamaya çalışıyorum ama.
2: Bak bu mesela kolaya geliyor. Çünkü niye? Ama beceremeyeceği çok için, yani evet, güvenlik zafiyeti olacağı için onları hepsini bir otobüse doldurdular. Bir yerden bir yere. Ya kraliçenin cenazesiydin, evet, ya bir şeydin ama hatırlamıyorum ama bu mesela...
0: O Karabağ zaferinden sonra da bir otobüs hayatı var.
2: Biz Türkiye olarak bu konuda çok iyiyiz. Çünkü bizim diğer ülkelerden aradaki fark, ulusal, evet, polis teşkilatıyız biz. Evet. Yani buradaki birimler, mesela Secret Service ayrı bir kurum, FBI ayrı bir kurum, herkes ayrı ayrı bir kurum. Ama o şovu yapan yine Secret Service'in başkanlığı yapıyor.
5: Tam o noktada ben bir soru sorabilir miyim? Şimdi çok ayrıntılı anlattınız ama birkaç farklı güvenlik yapısından bahsediyorsunuz değil mi? Doğru anladım. Evet. Başkanların kendi ekipleri var, doğru, bizim kolluk gücümüz var. NATO'nun sanırım kendi içerisinde, evet, de bir mekanizması var. Acil bir durum olduğunda bunlar nasıl koordineli bir şekilde çalışacak? Nereden başlayacak? Ya da bu hazırlık sürecinde hep birlikte bunlar çalışılıp yapılan işler mi acaba?
0: Evet. Yeliz Hanım'a ben de bir ek yapayım. Allah için doğru söyleyin. Filmlerde hep FBI, CIA çatışıyor.
2: Tabii. O başka bir konu. Mesela paranın...
0: Yalan mı bunlar?
2: Hayır,
0: yani
2: şöyle,
0: bizi
2: hayır, şöyle çatışır. Yani. Banka soygununda polis gelir. Örnek verelim. Ama paranın sahibi kimdir? Federal devlet olduğu için FBI basar. Der ki bu iş benim.
0: FBI'cı biz...
2: Yeliz Hocam... Ben New York polisiyim. Yani benim FBI ile işim olmaz. Yeliz Hocam'ın sorunu şöyle bir şey. O gördüğünüz bütün 41 devlet başkanında bizim Cumhurbaşkanlığında çalışan, İngilizce bilen ve onun yanında da counter partner dediğimiz. Yani mesela ben burada bir Amerikalı polisim. Engin müdürüm de Türk polisi. Ben zaten onunla hep aynı andayım. Ben İngilizce konuşuyorum, o da İngilizce konuşuyor. Zaten biz hep senkronize halindeyiz.
3: O heyetler meç ediliyor.
2: Yani, meç ediliyor.
3: Orada atıyorum işte Fransa ile gelen ekip, burada Fransa'ya verilen koruma planında buradaki karşılığı ekiple meç ediliyor. Daha edilmiş durumdadır şu anda. Kesinlikle beraber güzergaha bakıyorlardır. Onlar. Programına bakıyorlardır. O programı onlar harici kimseyle paylaşmazlar. özellikle

0: Güzel programlar özellikle varsa, başta da söylediğim gibi şu andan itibaren çalışıyorlar zaten. Bunlar birbiriyle irtibatlı ve o günler içerisinde konaklama yeri dahil, hareketleri dahil, zirve günü dahil tamamen artık ayrılana kadar beraber hareket edecek ya, bir aynı ekip.
1: Dışişleri Bakanlığı'nda da adamlar da var. Mesela Fransız Dışişleri Bakanı ile yardımcılarıyla bizim Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki oradaki büyükelçiler, başkonsoloslar orada şu an büyükelçi sıfatıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndaki temsil, counter partner'la çalışır. İsteğini ona söyler. Polisler güvenlik açısından konuşurlar, derler ki mesela bu caddeden gitmeyelim. Biz burada sıkıntılıyız, burada protesto olacak der. Burada kaos çıkacak, burada bir kargaşa çıkacak. Bunlar hep meç edilerek konuşur ki çünkü niçin? Herkesin bir hedefi var. Protokolü güvenli bir şekilde ülkeye girip güvenli bir şekilde çıkartmak.
2: O zaman acil bir durumda yine aynı şekilde.
1: Tabii aynı senkronize çalışır. Tabii. Ama her şey şudur. Ben principal dediğimiz yani başkanı koruyorsam o etrafındaki ekip Amerikan koruması başkanın müdahalesini yapar. Türk polisi onun arka halkasındadır. İcap ederse ona destek verir. Ama her şeyden öncesi herkes kendi başkanlığını korur. Yani bizim Türk polislerimiz öyle yapıyor.
0: Yani tam olarak öyle değil. Yani burada değişir. Türkiye'deki pozisyonda biz evet bunu Amerika'ya gittiğimizde bu şekilde yapıyoruz. Yani orada bir şeyimiz yok. Ama yine bizden sorumlu, bize atadıkları bir koruma başkanı oluyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı koruyacak.
3: Evet.
0: Korumakla görevli. Bizde de aynı şekilde aslında. Onların kendi ekibi var. Ama bizden de o lideri koruyacak birincil sorumlu
1: bir patron var.
0: Evet, başkan var ve ekibi var. Bunlar beraber çalışıyor.
1: Müdahale anında?
0: Tabii ki müdahale anında biz dış etmenlere karşı müdahale etmek durumundayız. Bu etik olarak da zaten bu şekilde olması tabii gerekiyor. Yani bir temas vesaire gibi konulardan kaçınma konusunda yani zaten bizim arkadaşlarımız da
1: J.D. Vance'ı alıp bizimki arkadaşlara götürmezler.
0: O konuda tecrübeliler. Yani o konuda
1: daha tecrübeliler.
0: Orada şeyde bir sıkıntı yaşanmıyor.
3: Trump kendi ülkesinde böyle korunuyor mu?
1: Evet.
3: Yani bizde farklı bir uygulama yok.
1: Buradaki her şeyden öncesi Trump'ın
3: Trump görüntüsü verelim.
1: Trump'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi.
3: Bu trafik polisini çok meşhur yaptık. Selam olsun ona da.
1: Kime?
3: Sürekli bir trafik polisi arkadaşımızı görüyorum.
1: Evet.
3: Trump'a görüntü verelim.
1: Trump'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi askerlerden destek aldığı için kendi özel istihbarat sistemi de var. Yani sadece CIA'den aldığı briefinglerden değil, bir de kendine bağlı özel bir ekibi var. Ben bunu yıllar önce de söylemiştim. Beyaz Saray'da
3: suikast girişimine uğruyor.
1: İnsan, herkes çünkü aradaki fark bu. Türk polisinde dediği gibi yani yaptığı işlerde mesela diyelim ki şurada bir çivi varsa bizim arkadaşlar bunu alırlar. Bu bir yol zararı verir der yapar. Amerikan polisi onu yapmaz. O benim işim değil der. Bazen böyledir. Hmm. Mesela biz çalışırken
3: ya mesela sizin az önce verdiğiniz örnek o cam silen dikkatini çekmez onun.
1: Çekmez mi? Yok çeker. Ama onu mesela sen
3: takip
1: onu,
3: etmez.
1: Takip
3: etmez.
1: Ben Türkçe gördüğüm için onu. Hmm. Ben onu buldum ya da birisi bana onu söyledi. Ama mesela bizim arkadaşlarda herkes kendi işini yapar. Oradaki özellik Amerikan polisi herkes ben burada duracaksam ben iki adım sonra iki yere gitmem der.
2: Peki bizim asansör olayı nasıl oldu? Efendim? En son oteldeki işte.
1: Otelde işte.
2: O nasıl oldu bu kadar?
1: Otelde ben o bilgiyi sonradan işte bu olaylar biraz sakinleşince öğrendiğim bilgi. Trump içeriye giriyor. Program başlıyor. Dışarıdan içeri girecek artık kimse olmadığı için çok büyük bir hata. Erken indiriyorlar cihazları.
0: Yani kapıyı kapatması gerekiyor.
1: Mesela kapatması, girmemesi gerekir. Yani. En büyük zafiyet onu yapmışlar. Mesela halen Trump içeride. Birisi dışarı çıkıp bir ihtiyaç hali için dışarı çıkması gerekir. Belki aynı şekilde geri gelecek. Oradaki zafiyetle işte belki de onun hesabını şu anda veriyorlardır.
0: Orası çok kuralcı olmaktan kaynaklanıyor biraz.
1: Yani, evet, bravo.
0: Hani Amerika'da
3: ya benim işim
0: her
3: burası,
0: şey çok net.
3: Buradan ayrılmam, buraya müdahale etmem. Evet. Ama buradan sorumluyum.
1: Adama bir şey söyleyemezsin bile. Yani abi sen şuraya dursan desin. Adamı demişlerdir. Ben burada duracağım. Bitti.
0: Gözlemlediğinizde şimdi biraz değişmeye başladı yapısal olarak. Hı-hı. Ama öncesinde başkan buradan girecek. Buradan çıkacak. İşte bir dışarıdan bir sniper hedefindeyse, bir keskin nişancı hedefindeyse bir işte branda gerelim, brandadan girsin.
1: Ha, o

0: Nere gibi yönlendirmelerle
1: yani, Türk polisine şöyle bize... mesela sahayı yani nasıl bunu otelin bir girişi var oraya kapatalım buradan sokalım. Aa, protokol dedi ya Cumhurbaşkanımız orada, ekibi dedi hayır dedi ben de halka selamlayacağım.
0: Orada şöyle bir yapı var. Hani bizimle arasındaki fark aslında biraz o. Onlar tamamen güvenli yer mantığından devam ediyorlar. Neresi güvenliyse oradan devam edelim. Biz VIP neresi isterse orayı güvenli hale getiriyoruz. Aslında aramızdaki fark bu yani.
2: Önemli. Hazır hocam sizin sorunuz yok mu?
3: Valla benim aklımda tabii teknik...
2: Yani benim izlediğim filmler tersine dönüyor.
3: Teknikten ziyade daha çok tabii ne sonuç alınacak, bu dönüşüm nereye gidecek hep bunlar var. Yani iki değerli konumuz da çok güzel anlattılar. Zaten Türkiye açısından büyük deneyimler var geride kalan. Bu da bizim için alnımızın akıyla çıkacağımız bir nokta. Binlerce görevlimiz var. Tabii şansımız da yaver gitsin. O da önemli. Çünkü zor bir zaman. Evet. Savaşların ortasında. Trump'ın da üstelik kendi açtığı savaşlarda daha sınırımızda evet. bitmemişken tabii yüksek güvenlik gerektiren bir zaman dilimindeyiz. İnşallah hayırlısıyla güzel başlayıp güzel bitecektir.
2: Yol hocam siz bunlar ne kim biliyorsunuz? Siz tabii büyük cepheleri planladığınız için.
4: Şimdi şöyle.
2: Hakikaten değerli, çok zor iş. Yani 56 bin kişi orduda bile ciddi yani şeyin üzeri değil mi taburun filan?
4: Nasıl?
2: 56 bin polis büyük rakam.
4: Tabii büyük rakam ama tabii onların aktif olan bölümü onun onda biri olabilir ana merkezde. Yani onlar... Daha dış kuşaklarda olan var, çemberin dışında olan var. Yani fiilen korumanın etkisi içerisinde olan sayı daha azdır tabii. Şimdi burada değerli yani hakikaten iki müdürümüz de çok
2: güzel iyi
4: konular anlattılar. İstifade ettik. Ama ben şöyle bakıyorum. Ben de tabii bir eski asker olarak. Güvenlik her zaman bir açık olur, açığı vardır yani. Siz istediğiniz kadar alın, vardır ama nerededir? Onu güvenliği alan da göremez bazen. Onu istismar etmek isteyen dış odak da göremeyebilir. Ama bir yerde vardır. Olur. İnsan hatası. Bir de bu tip olaylarda hani Allah göstermesin tehlikeli bir kriz gelişmesi... Beklenmedik yer ve zamanda olur.
2: Evet. İşte onun
1: az
2: içinde...
1: önce söylediğim şey işte insan olduğu zaman her zaman hata vardır. Evet. Onu minimalize etmeniz lazım. Çok doğru bir şey tespitiniz komutanım.
4: Tabii. Bir de şöyle insanoğlunun aklı ve zekası ve düşüncesi bu tip olaylarda çok sizin tahayyül edemeyeceğiniz alanlarda çalışmaya başlar.
2: Tabii tabii. Yani Trump saldırganlarına yani. Bakıyoruz mesela öyle.
4: Hatta olay olur. Olduktan sonra şöyle konuşulur. Yani böyle bir şey buradan nasıl oldu? Bunu hayretler içinde sorarsınız. Evet. Böyle oluyor bunlar.
2: Ama belli ki günler
1: yani şöyle söyleyeyim. Şu araçları gördüğünüz beastler yani koruma araçları her mesela Amerika içinde giderken 30 saniyede matematiksel hesaplar yapılmış. Birisi oturmuş, matematik bir denklem kurmuş. Bu arabalar nasıl hareket edeceğini göstererek başkanı aynı böyle...
2: Aracı görelim.
1: Kare böyle hareket ettiği an başkanın nerede olma ihtimalinin kaçıncı dakikadan sonra tespit edebilecekleri için onu da sayısını demişler 30 dakikadan fazla aynı rotada durmasınlar.
2: Mesela o dublör nasıl yaşıyor? Nasıl bir hayat var onun?
1: Aynı şekilde yaşıyor. İnanın. Yani gıdasında aynı şekilde düşün. Görünüm olarak öyle olmasa.
2: Hamburger mi yiyor yani?
1: Ben bir sefer gördüm 2019'da. Tam böyle şey pardon 2016'da ilk başkan olduğu zaman şeyden çıktı. Otel evinden çıktı. Mesela Trump o kadar gülmez. Yani bu çok böyle aşırı derece fazla hareket edip gülüyordu. Çünkü halk sokaktaydı. Herkes el salıyordu. O da böyle bir yüzünü patlatıp işte beyaz bir tişört giyip kırmızı şapkasını giymişti. Yani o...
2: Benziyor mu gerçekten?
1: Benziyor. Benziyor. Ya ben Obama'ya benzeyeni biliyorum yani. Çünkü onu yakından evet. görmüştüm. Ama Trump'ı benzetmeleri çok da enteresan.
2: Peki karıştırma olabilir mi?
1: Yok yani imkan yok. Yani tabii o karışımı şöyle. Trump'ı karıştıramazsınız. Yani onun bir özel statüsü var. Yüzü var, saç modeli var. Onun mesela onun
2: için... Hayır, bu kadar benziyor dediğiniz için.
1: Hayır tabii benziyor ama hani o ilk bakış.

0: da senin
1: uzaktan.
0: Için çünkü
1: yani, uzaktan
2: yanlış
1: bakın.
2: Başkanı koruyoruz tabii, olmaz
0: tabii.
2: Değil mi?
0: Tabii yok öyle bir yapmayız. Biz onu buluruz. Onu Biden'da yaptılar. Biden'da hasta olana uçağa çıkardılar. Bazen dublörünü kullandılar. Bu da biliyorsun dosyalara girdi. Yani biz bazı
2: nasıl
0: zaman
2: anlatsanıza.
0: Dublörüyle karşılaştık. Onu hiç görmedik bile, fark etmedik. Yani
2: ya Biden hastaydı.
0: Biden buna raporu almış bir başkan adayı idi. Bütün dünyaya sattılar. Daha net olabilir mi? Daha net anlatabilir miyim?
2: Ya bütün dublörünü oynattılar.
0: Bak başkan olduğu gün Kerem Hocam adamın hasta raporunu askeri